gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Anadolu Ateşi 3. bölüm. Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik.

0: Bu bölümde oynayanlar Şefika, Berin Önel, Ferhunde, Sema Aybars, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Alpay Yizbırak, İzzet, Hakan Özgümeç, Rıza, Mustafa Ali Sezam.
1: Ben Şefika. 1919 yılında İstanbul'da yengem Ferhunde ve küçük yeğenim Rıza ile birlikte kalıyordum. Tarihimizin en kara günlerini yaşıyorduk. Güzel İzmir'imiz Yunan işgali altındaydı. Abim binbaşı Supi, Kuvayi Milliye ruhunu yaymak için Akşehir'e gitmişti. Sokaklarda Cihan Savaşı'nda sakatlanan, aç dolaşan terhis edilmiş erler, işsiz güçsüz kalmış eski yedek subaylar, havada düş kırıklığı, umutsuzluk, nefret ve inilti vardı. Komşumuz Saliha teyzenin oğlu Mülazım Memduh Bey de benim gibi hürriyet ateşiyle yanıyordu. Onunla söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini beklerken, ne yazık ki 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalini görmek bahtsızlığına da uğradık. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey, vatansever bir insan olarak Anadolu'ya geçme kararı verip milli mücadeleye katılmadan önce annesini bize emanet etti. Ben de Anadolu'ya geçme isteğimi ona bildirdim. Ertesi gün İzzet adında bir genç bana Memduh Bey'den bir mektup getirdi. Mektubunda Anadolu'ya geçerken benim de yanında olmamı istediğini bildiriyordu. Yengemle bu konu üzerinde konuşurken dışarıdan iki el silah sesi duyduk. Yeğenim Rıza ve İzzet kapının önündeydi. Korkuyla dışarı koştum.
2: Oğlum, Rıza'm, neredesin? Cevap ver.
3: Rıza, yavrum neredesin?
2: Sokakta yoklar. Arka bahçeye bakalım. Rıza, bahçede misin oğlum?
4: Buradayım anne. Çalıların ara.
2: Çok şükür. Hiçbir şeyin yok. Ver elini bakayım. Çık o çalıların arasından.
3: İzzet abin nerede Rıza?
2: Kim ateş etti evladım?
4: İki yabancı sabit geldi. Üstünü aradılar İzzet abinin. Silahı varmış. Sabitleri yumruklayıp kaçtı. Onlar da kovalamaya başladı. Hem de arkasından ateş ettiler.
2: Ah yavrum benim, çok korkmuşsun.
4: İzzet abiyi yakalarlarsa ne yaparlar hala?
2: Ay inşallah yakalanmaz. Yakalanırsa yazık olur delikanlıya. O kadar genç ki.
3: Silah taşımak çok büyük suçmuş. Kolay kolay bırakmazlar.
5: Durup dururken üstünü aradıklarına göre bir şeyden şüphelenmiş olmalılar.
3: Keyfi davrandıkları ortada. Onlar vatandaşlarımızı tevkif etmek için sebep yaratıyorlar yenge. Ama azınlıkların silah taşımasına göz yumuyorlar pekala.
5: Sade o mu? Gözlerine kestirdiklerini, keyiflerinin istediği gibi tabanca, bıçak çekip öldürüyorlarmış. Ay, hele Beyoğlu tarafında hemen her gece cinayet işleniyormuş.
3: Amaçları bizi yıldırmak. Başka yolu yok yenge. Vatanını seven her aklı başında insan Anadolu'ya gidip milli kuvvetleri desteklemeli.
2: Yani gidiyorsun öyle mi?
3: Evet, kararımı verdim yenge. Gideceğim.
2: Sen bilirsin Şefika. Bir gün daha beklesen abin gelmiş olurdu. Hem Anadolu'ya giden grupla nasıl buluşacaksın? Zavallı İzzet de canını kurtarmak için kaçtı.

0: mektupta her şeyi yazıyor. Bu gece onlarla buluşacağım.
1: Gitme hala. Korkuyorum ben.
0: Sizi yalnız bırakmak istemezdim Rıza. Fakat bu böyle sürmez. Biz korkup sindikçe cesaretleri artıyor. Meydanı boş buluyorlar. Kendimizi göstermenin zamanı çoktan geldi yavrum.

0: Ben hazırım yenge.
1: Ay, böyle yalnız başına nasıl gideceksin bilmem. Yanında İzzet olsaydı keşke.
0: Dikkatli olurum, merak etme.
1: İçime sinmiyor. Korkuyorum Şefika. Seni çok merak edeceğim. İlk fırsatta haber gönder. İhmal etme sakın.
0: Olur yenge. Artık çıksam iyi olacak. Hakkını helal et. Abime durumu münasip bir dille anlatırsın artık.
1: Ölüme gider gibi konuşma Şefika. İnşallah tez zamanda dönersiniz.
0: Bu uğurda ölürsem hiç üzülmeyin. Ben şerefli bir mücadelenin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Siz de böyle düşünün ne olur.
1: Rıza'yı çağırayım mı? Onunla da vedalaş.
0: Onu benim için öper sarılırsın. Beni böyle kaçar gibi görmesin. Çocuk bu. Dilini tutamaz, anlatır sağda solda. Sizin için iyi olmaz.
1: Kim acaba? Yoksa düşman zabitleri geri mi döndü?
0: Dur ben bakayım.
2: Kim o?
3: Benim Şefika abla. Rica ederim çabuk açın kapıyı.
1: Çok şükür.
0: Çok şükür sağ salim geri döndün İzzet. Senin için çok korktuk.
3: Neredeyse yakalanıyordum. Bir kadıncağız beni evine alıp gizlemeseydi şimdi burada olamazdım. Rıza nasıl? Bir şey yok ya.
1: Hoş geldin İzzet. Çok korkuttun bizi.
0: Rıza iyi, merak etme.
3: Çok şükür. Benim de aklım onda kalmıştı.
0: Gidiyoruz değil mi İzzet? Ben hazırım.
3: Peki abla, hemen çıkalım.
1: Sen de üstünü değiştirseydin keşke İzzet. Supi Bey'in elbiseleri sana uyar, boylu boslusun. Bir terslik olur da o askerlerle karşılaşırsan...

0: Bir vazife üstleneceğim. Hakikatte her hizmet benim için mukaddestir. Fakat merak ediyorum.
1: Sana göre bir vazife bulurlar Şefika abla. Okuman yazman var, sonra...
0: Ben her işi yaparım İzzet. Ayırt etmem.
1: Bilmem ama köylü analarımız gibi kanı kolunda sürücülük edemezsin gibi geliyor bana.
0: Yanlış düşünüyorsun. Her şey vatan için değil mi? Kanı sürücüsü de, hasta bakıcısı da, cephede süngüleşen de vatan için çalışmıyor mu?
1: Memduh kumandanım seni boşuna methetmemiş meğer. Benim de bir sevdiğim var abla. Onu da götürmem için çok ısrar etti ama ben reddettim.
0: Sebep? Bu mücadele hepimizin. Kadın erkek ne fark eder? Onlar da bu toprağın evladı değil mi?
1: Sebebini bir gün belki anlatırım Şefika abla. İşte tekkeye de geldik zaten.
0: Kapının önünde bir karaltı var.
1: Memduh kumandanıma benziyor. Bizi merak etmiştir.
0: Evet o. Memduh bey.
2: Hoş geldiniz Şefika hanım. Gözlerim yollarda kaldı. Gelmezsiniz diye öyle korktum ki.
0: Siz çağırmasanız da ben en uygun zamanda gitmeyi düşünüyordum. Sizden gelen mektup kararımı öne almamı sağladı.
2: Buna memnun oldum. Buyurun içeri girelim. Şurada boş bir oda var. Orada rahatça konuşabiliriz.
1: Bana bir emrin var mı kumandanım?
2: Sağ ol İzzet. Yok. Şefika Hanım'a refakat ettiğin için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz her emri layıkıyla yerine getirmek boynumun borcudur kumandanım.
0: Çok cesur bir çocuk.
2: Evet öyle. Babasını savaşta kaybetmiş. Bu yüzden en tehlikeli vazifelere beni gönderin diyerek gönüllü çıkıyor ortaya.
0: Bizim kapının önünde de büyük bir tehlike atlattı. Sonra anlatırım size. Çok da genç. Yaşı 18'den fazla değildir zannederim. Kimsesi yok mu?
2: Yok. Annesi de yıllar önce ölmüş. Artık benim anam da babam da vatanımdır der sık sık. Güzel şiirler yazar.
0: Siz ne durumdasınız Memduh Bey? Buraya gelinceye kadar kötü bir olayla karşılaşmadınız inşallah.
2: Hayır hayır. Fakat o gün o selam verme meselesinden sonra kendi memleketimde esir muamelesi görmek haysiyetimi kırdı elbette. Bütün bunların hesabı sorulacaktır Şefika.
0: Buna gönülden inanıyorum.
2: Fakat ben bu mevzulardan değil, daha güzel şeylerden konuşmak isterdim.
0: Ben de Memduh Bey. Ben de güzel şeylerden konuşmak isterdim. Fakat sabretmek lazım. Vatan yaralı bir kuş gibi çırpınırken insanın kulağı sevda namelerine kapalı olmalıdır.
2: O günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Arkadaşlar içeride. Hadi biz de onların yanına gidelim.

0: Bu torbayı da kağnadan indirdik mi işimiz bitiyor Şefika abla.
1: Yoruldun değil mi İzzet? Senin şiir yazan parmakların buğday çuvallarını kavruyor şimdi.
0: Ben şu anda dünyanın en güzel şiirini, vatan şiirini yazıyorum Şefika abla. Askerlerimize giden bu buğdaylar şiirimin birer mısradır. Üzülme sen.
1: 6 aydır Ankara, Konya, Kayseri arasında gidip gidip geldik. Bir gün bile yorgunluk belirtisi görmedim sende.
0: Sen de benim gibisin Şefika abla. Bir gün of demedin.
1: Beni ayakta tutan biraz da Memduh Bey'den aldığım mektup. Hep istikbalden söz etmesi bütün yorgunluğumu alıp götürdü.
0: Bunca zamandır bir tane mi mektup aldın?
1: Daha önce de yazmış ama bu ana baba gününde birinin gelmesi bile mucize. Benden hiç cevap alamadığını yazıyor. Kaç mektup attım halbuki.
0: Keşke biz de onun yanında olsaydık.
1: Bir gün nasıl olsa yollarımız birleşecek. Sabırlı olmak lazım. Ömrümüz hep yollarda geçmeyecektir.
0: Yanımıza bir Miralay geliyor abla. Yeni bir emir mi var acaba?
2: Kızım sen hangi kafiledensin?
1: Kayseri Kağan'ı kolundanım Miralay'ım.
2: Adın nedir?
1: Şefika.
2: Okumuş bir kıza benziyorsun.
1: Rüşdiye mezunuyum Miralay'ım.
2: Buradaki işim bitince istasyon kumandanlığına gel. Miralay Selim Bey diye beni ara.
1: Baş üstüne.

0: Sana önemli bir vazife verecekler galiba Şefika abla. Keşke beni de çağırsaydı. Memduh kumandanım seni bana emanet etmişti. Yollarımız ayrılırsa ona ne derim?
1: Korkma İzzet. Memduh beyin bana itimadı tamdır. Hem seni de bana emanet etmişti.
0: Ben başımın çaresine bakarım. Ama sen... Abla, kumandana söyle. Eğer bir kişiye daha ihtiyaç duyarlarsa beni de alsınlar.
1: Olur, söylerim. Ben de sana kardeş gibi bağlandım zaten. Senden ayrı düşmek istemem. Ne de olsa birbirimize emanet edildik.

0: Get in.
1: Beni görmek istemiştiniz Miralay.
0: Aa, evet, evet. Adın Şefika'ydı değil mi? Gel, gel, yaklaş şöyle. Yorgun görünüyorsun. Ağır çuvalları karnından indirdiğini gördüm. Buyur, buyur, otur kızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen devamlı hizmet almış gönüllülerden misin, yoksa bir defalık hizmet için mi kafileye katılmış bulunuyorsun?
1: Devamlı hizmetteyim kumandanım.
0: Ailen nerede peki?
1: İstanbul'da efendim. Belki tanırsınız. Binbaşı Supi Bey'in kardeşiyim.
0: Bravo. Seni takdir ettim Şefika Hanım. Demek bir İstanbul kızı burada kanı başında ha? İnanılır gibi değil. Supi Bey'i yakından tanırım. Şimdi Eskişehir taraflarındadır zannediyorum.
1: Hiç haberleşemedik. En son Akşehir'den İstanbul'a geleceğini haber almıştık. Fakat görüşmek kısmet olmadı. Ben Anadolu'ya geçtim.
0: Bak kızım, seni gözüm tuttu. Yeni bir hizmet teklif etsem kabul eder misin?
1: Ne emrederseniz yaparım.
0: Cephe kumandanlığının bazı elemanlara ihtiyacı var. Ancak bu hizmeti kabul ettiğin takdirde devamlı olarak cephe kumandanlığı karargahı emrinde kalman lazım. Bu yönde bir engelin var mı?
1: Benim için askerlik hizmetinde hiçbir istisna yoktur kumandanım. Kendimi vatana ve ordumuza adamış bulunuyorum. Ne emrederseniz memnuniyetle yaparım.
0: O halde seni Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifelendireceğiz. Şimdiki vazifeni bir başka bacımız pekala yapar. Orada senin gibi çalışkan, tahsilli ve becerikli hanım elemanlara ihtiyaç var. Fakat bir süre burada benim yanımda çalışacaksın.
1: Üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağımdan emin olunuz. Kumandanım, benimle birlikte Kaan'ı kolunda çalışan bir genç var. Kendini İstanbul'dan tanırım. Abla kardeş gibiyiz. O da benimle çalışabilirse çok memnun olurum.
0: O halde onunla da önce bir konuşma yapmam lazım. Münasip bulursam olur Şefika Hanım. Şimdi işinin başına dön. Yakın zamanda çağıracağım seni.
1: Emredersiniz kumandanım.

0: Rapor daha bitmedi mi Şefika Hanım?
1: Bitirdim Miralayım. Buyurun.
0: Evet, güzel güzel. Hiç hata yok gibi görünüyor. Aferin sana kızım. Kısa zamanda daktiloyu da öğrendim. Bu vatanın senin gibi çalışkan evlatlara ihtiyacı var.
1: Sağ olun. Size bir şey sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
1: İzzet'ten memnun musunuz? Yüzümü kara çıkarmadı inşallah.
0: Çok memnunum Şefika Hanım, çok. Tavsiye ettiğin kadar varmış. Hakikaten ateş gibi bir genç.
1: Bunu duyduğuma sevindim.
0: Gir.
2: Kumandanım, bir telgraf var.
0: Ver bakalım İzzet. Bu iyi haber çocuklar. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. Artık o da bundan böyle İstanbul hükümetinden emir almayacakmış. Gidip bunu diğer arkadaşlara da müjdeleyeyim.
3: Nasılsın Şefika abla? Kumandanımın yanında soramadım.
1: İyiyim İzzet. Memduh Bey'e burada olduğumuz

0: haber verebilsem daha da iyi olacağım. Kanıkoğlu'ndan bu yana haberleşemedik onunla.
1: Eğer şehit olsaydı haberi gelirdi abla. Boş yere kuruntu yapma.
0: Bu kargaşada haber almak kolay mı İzzet? Düşmanların her biri bir yandan vurmaya başladı. Bir de bunu fırsat bilip ayaklananlar var.
1: Şeyhülislam'ın fetvasından haberin var mı? Ben de bugün öğrendim.
0: Ne diyor?
1: Milli kuvvetlerin kafir olduğunu, katletmenin vacip olduğunu bildirmiş.
0: Aman Allah'ım. Bu millet kime inanacağını şaşırmış durumdadır o halde.
1: İngiliz tayyareleri dağ taşa bile bu yazılardan atıyormuş.
0: Allah'ım sen yardım et bize.

Ben ezelden Dide'nin meclubuyum, bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım, neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerine Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hüseyni makamındaki eserini Burcu Göktürk'ten dinleyerek başladık bugün programımıza. Eserin başında da Mustafa Efe Kaşıkçıoğlu'nun Hüseyni makamındaki Ut Taksimini dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyni ve Nihavend makamında eserler seçtim sizler için. İkinci Nihavend eserimizi yine Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine Yorgo Bacanos'un Hüseyni bestesi. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin. Aydan da güneşten de semadan da güzeldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Nabi'nin şiirine Bekir Sıtkı Sezgin'in Hüseyini bestesini Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz şimdi. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, gamında, ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma ki meyhane-i ikbalde biz hezaran, mest-i mağrurun, humarın görmüşüz.

Sıradaki Hüseyiniye eserimizi Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz. Kapril Efendi'nin bir bestesi. Bir görüşte ey peri yandım sana, can mısın, canan mısın, bildir bana. Ah, nedir bu sendeki nazu eda, can mısın, canan mısın, bildir bana.

Görmek ister gözlerim her dem seni, yad et Allah aşkına sen de beni. Çünkü söyler ağlarım ben hep seni, yad et Allah aşkına sen de beni. Gör.

Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyini bestesini Gönül Aköz'den dinliyoruz. Şiir Nedim'e ait. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'i şarkısını Mustafa Seyran'dan dinliyoruz. Ayrılık yıl dönümü, kalbime yağdın doluyor. Geçtiğin yollara baktım da çiçekler soluyor. Ömrümün her günü sensiz bana hicran oluyor. Geçtiğin yollara baktım da çiçekler soluyor.

Güftesini Şahin Çandır'ın yazdığı Fethi Karamahmudoğlu'nun Hüseyini makamındaki fantezisini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya, eğildikçe koklamaya güller güllere karışır.

Yıldızlar Altında Nihamet makamında eserlerle devam ediyor. Bugünkü programımıza Burcu Göktürk'ten dinlediğimiz iki eserle başlamıştık. İlk Nihavend şarkıyı da yine Burcu Göktürk'ten dinleyeceğiz. Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesini yazdığı Nihat Adlim'in bir bestesi. Bir yeşil iklim misali tatlı rüya gözlerin, ufku yıldızlarla süslenmiş muamma gözlerin, bir nazar kıldın, perişan eyledin cana beni, dil yanık, sinem tutuşmuş, nar-ı sahra gözlerin. Eserin başında Gülten Yeğin'in yapacağı klasik kemençe taksimini dinliyoruz.

Güftesi Güngör Güner'e, bestesi Vecidi Seyhun'a ait Nihavend eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın, gönlüm o güzel günleri hicran ile andı.

Mehmet Sadi Bey'in güftesini yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend eseri var sırada. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Dil, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yek cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli. Aklını başına al. Herkes için olma deli.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait nihaven şarkıyı Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derd ileyim. Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim.

Sıradaki Nihavend eserimizin güftesi yine Vecdi Bingöl'e ait. Bu kez Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi Hakan Özlev'den dinliyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Doğan Işık Saçan'ın güftesini yazdığı Kamuran Yarkan'ın Nihavend şarkısı. Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Şefkat nedir, aşk nedir, ömrünce bunu bilmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Haftanın son gününde son programımızda. Programımızı hazırlayanlar elbette Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Harun Balaban var. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca konuğumuzla size önemli bilgiler aktaracağız. Konuğumuz öğretmen, yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren sevgili dinleyiciler. Sayın Eren hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Biz hafta başından bu yana çocuklarımızın okula uyum süreciyle ilgili konuşuyoruz. Aileler nasıl davranmalı, öğretmenler nelere dikkat etmeli, özel gereksinimli öğrencilerimiz var, onlar için neler yapılmalı. Ağırlıklı olarak bunları konuştuk ve artık 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bütün sınıflar için pazar günü başlayacak. Herkese kolay gelsin, çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, yöneticilere ve elbette ailelere. Bugün de önemli bir konuyu sizinle paylaşacağız. Sizden bilgiler isteyeceğiz. Çünkü uyum sürecinde de çok konuşmuştuk. Oradan aslında biraz daha önceye geçmiştik. Çocukların yetiştirilmesi, yeni bir dünyaya adım atıyorlar. Orada kendilerini iyi hissetmeleri için neler yapılmalı diye. Bugün resim, yazı, oralardan başka bir boyutundan sizinle bakacağız biz. Çocuklarımız okula başlamadan önce, bu kreş de olabilir, onlara aileler nasıl dikkat etmeli, nasıl gözlemlemeli? Her birinin de yapısı farklı, duygusal yanı farklı, hayata bakışı küçücük olsalar bile karakterleri farklı. Onlar bize kendilerini nasıl ifade ediyorlar?
1: Evet, öncelikle aslında okula başlayan her çocuk için yeni başlıyor diyebiliriz. Yani şimdi okul öncesi, evet, okulu belki ilk defa görüyor ama birinci sınıfa, ikinci sınıfa başlayan da bir 4 aylık aslında süreçten sonra tekrar okula geri dönecek. O yüzden biz hep şöyle diyoruz, annelerin, babaların, ebeveynlerin en çok merak ettiği şey o okula başlamadan önceki çocuğun kaygısını nasıl giderebiliriz? Ya da işte geç saatlerde yatmaya başlamak, işte rahatça oyun oynamak ya da rahatça dışarı çıkmak, artık orada okul başladıktan sonra çocuk için yavaş yavaş kuralların içine gireceği bir dönem. Bu yüzden de kaygı duyuyor olabilir. Ya da önceki sene içinde aslında çok olumlu olmayan bazı anılarla dönemi kapatmış olabilir. Onları hatırlıyor olabilir. Öğretmeniyle arasında belki bağ kurulamamış olabilir. O yüzden ben diyorum ki çocuklara anlatmak istediğim bir şey var mı demek yerine çizmek istediğim bir şey var mı diyelim. Aslında bizim anahtar cümlemiz bu. Ve bence ebeveynliğin en önemli anahtarı, geçen yayında da çok üzerinde durmuştuk bunun, soru sormak. Yani etiket yapıştırmak ya da çocuğu sorgulamak değil de
0: anlamaya çalışmanın bir yolu olarak.
1: Evet, evet. O yüzden diyoruz ki başlamadan önce okulla ilgili bir resim çizdirin. Çok rahatlayacak bu yöntemle aileler bu arada. Sonra resimle ilgili sorular sormaya başlayın. Tabii resim çizmeden önce mutlaka bunu söyleyelim. Bir A4 kağıdı olması çok iyidir. Ve onun önünde de 12 en az renk bulunan bir boya olsun. Kuru boya olabilir, pastel boya olabilir, bu fark etmez. Ama çocuğun renklerle ilgili bir seçme şansı olsun. Çocuğa sadece bana okulla ilgili ne düşünüyorsun, çizer misin? Ya da belki bazen çocuklar artık çizmek de istemiyorlar bu arada. Yani kalem kağıttan çok uzaklaştık biliyorsunuz son yıllarda.
0: Evet, soracaktım evet, ben evet. Size. Çünkü şimdi ailelerin, çocukların o geniş ve merak duydukları dünyada her soruya bir de ailelerin cevap verme şansı olmuyor bazen galiba, ya da yoğunluk olabiliyor. Oysa çocukların öğrenebilmeleri için o soruları sorması, kendini ifade etmesi de gerekiyor. Ama çoğunun elinde çok küçük yaştan başlayarak cep telefonu ya da tablet,
1: evet,
0: yer buluyor. Ya da işte maddi duruma göre her şey değişiyor elbette. Biz herkesi düşünerek ortalama üzerinden konuşmak zorundayız. Bilemeye de biliyor aileler, yani ezbere bir yetiştirme de olabiliyor. Daha önceden çocukların çizme merakı, kalem bulduklarında vardır mutlaka. Onu geliştirmek için, sizin söylediğinizi yapabilmek için kaç yaşlarında adım atmaları gerekir?
1: Bu çok güzel bir soru. Aslında bunu hiç konuşmuyoruz biz. 3 yaşında, 2 yaşında çocuğun mutlaka eline kalem alması lazım. Hatta bizde çok da böyle kurallara sokmak istemem bunu ama 3, 4 ve 5 yaşa özgü çizgiler vardır ve bu çizgileri çizmesini bekleriz biz çocuğun. Mesela 3 yaşında bir daireyi tamamlamasını isteriz. Çünkü benlik algısıdır daire ve bu benlik algısının tam olarak oturması için hem de o kas gelişiminin geliştiğini göstermesi açısından daireyi tamamlamalı. Ama kusursuz bir daire değil bu. Bir daireye başlayıp bir noktadan bir yuvarlığa benzeyen bir şey çizip başladığı yere geri döndüğünde biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü 3 yaşta artık ben annemden farklı biriyim, bireyim kısmı başlar ve bunun tezahürü aslında kaslardan, sinir sisteminden dışarıya akan bir dairedir. 4 yaşında kare çizmesini bekleriz. Artı işareti, dikey çizgi ve kare çizmesini bekleriz. Bu da fallik döneme denk gelir. Hem cinsiyetinin farkına vardığı hem de bir oda gibi kendine sınırlar çizdiği, ben bunu istiyorum dediği bir yaştır bu. Çok da saygı duyulması gereken bir yaş. Sonra 5 yaşında bir üçgen çizmesini bekleriz. Yani biraz eğik çizgiler, işte çarpı işareti olan çizgileri çizmesini bekleriz. Tabii kusursuz değil, bunlar kusurlu olabilir. Üçgen de bizim için 5 yaşındaki bir çocuğun artık analitik düşünmeye başlaması. Artık sayılarla, soyut düşünceyle yavaş yavaş hayatını almaya başladığı zaman diyebiliriz.
0: Çocuk okula başlamadan önce dediniz ki bir resim çizdirelim, renk paleti olsun, renk seçebilsin. Orada seçtiği renkler de önemli. Bir A4 kağıt dediniz. Çocuk çizdi. Nelerle karşılaşabiliyoruz?
1: Bunu en baştan bir toparlayalım o zaman. 2 yaşında eline kalem aldı. Başlayabiliriz evet. Oradan yavaş yavaş çizgilere. Ve okuldan önce bu ana sınıfı da olabilir. 4. sınıf okul değiştirmiştir, şehir değiştirmiştir. Evet. Bu 4. sınıfta olabilir. A4 kağıdı, önümüzde en az 12 renk kalem. Bu arada maddi durumunuz neyi el verirse o derecede. Eğer çocuk çizmek istemezse de yanına oturup aslında 5 dakikanızı alıp ben de iş yerimi çizeceğim ya da ben de şunu çizeceğim diyebilirsiniz. O zaman da çok zevk alırlar bundan. Çocuğa çizme sırasında bunu da çiz, bak okulun bayrağı da var ya da burada çit de var demiyoruz hiçbir şekilde. Çocuk doğal akışında çiziyor. Bu arada size sorabilir, anne olmuş mu, baba olmuş mu, teyze olmuş mu ya da güneşi buraya mı yapsam, sen nasıl yapmak istersin, senin için uygun burasıysa benim için de uygundur.
0: Müdahale etmeyeceğiz.
1: Müdahale etmiyoruz.
0: Sonra çizdi çocuğumuz.
1: Çizdikten
0: ne
1: sonra
0: ne anlayacağız yani, aileler evet, anlayabilir mi?
1: Aslında anlayabilir. Biz böyle son yıllarda özellikle Instagram'ın ya da sanırım o sosyal medyanın da verdiği kusursuz ve uzman olmaya çalışıyoruz. Hayır, biz zaten içgüdüsel olarak çocuğun kaygılarını biliyoruz. Sadece resimde yapmak istediğimiz şey evet, demek böyle bir şey var deyip peşinden gitmek. Orada biz ilk resmi yaptık. İlk resimde bizim hiçbir çıkarım yapmamıza gerek yok. İlk resim bizim arşivimizin birinci parçası. Bir anne babanın mutlaka hem yazıda hem resimde arşivi olmalı. Birinci resmi çizdi okulla ilgili. Sonra okula başladıktan bir hafta ya da bir ay geçtikten sonra, bir ay çok uzun olur bu arada, bir hafta bence uygundur, tekrar okulla ilgili bir resim çizmesini isteyin. İşte şimdi analiz başlıyor. İki resmi yavaş yavaş karşılaştırıp veri bankasına atmaya başlıyoruz içimizde. Ama ne yapıyoruz? O arada da sadece 4-5 tane çok değerli soru var, onu soruyoruz. Mesela diyoruz ki resimdeki değişiklikler, hani vardır ya iki resim arasındaki 7 farkı bulun
0: evet,
1: diye.
0: Evet.
1: Biz orada tam bir dedektif olup iki resim arasındaki farkları bulacağız ve diyeceğiz ki birinci resminde bu yoktu. Şimdi yeni bir figür görüyorum, yeni bir insan görüyorum. Bu kim? Bana söyler misin? Bu bir soru. Bu resim sana ne hissettiriyor? Birincide de soracağız, ikincide de soracağız. Orada his farkına bakacağız mutlaka. Renkler değişmiş mi? Mesela pembeli, yeşilli, mavili çizerken siyah ve kırmızıyı daha yoğun mu kullanmaya başlamış? O da çok önemli. Bu resmin neresini değiştirmek isterdin? Çok mühim bir soru mesela orada. Çocuk çünkü çiziyor ama sadece kendi iç dünyasını zorunlu olarak çizdiği için aslında değiştirmek istediği yeri de değiştirmiyor. Ve bu sorunun cevabı da bize büyük bir bilgi verecektir. Öğretmenini çizmiş mi? Nereye konumlamış? Arkadaşları hangi? Tabii mesafede. Bu arada o mesafeler sonrasında ikinci, üçüncü yaptığımız resimde Ayşe hemen yanındaydı ama Ayşe artık 5 arkadaş gerisinde. Bakın işte size bir veri. Hemen Ayşe hakkında sorular sorun.
0: Çok konuşmuyorsa çocuk, çok anlatmıyorsa bu biçimde kendini ifade etmenin de yolu açılmış oluyor. Ama değerlendirme kısmı gerçekten önemli. Sosyal medya aracılığıyla uzmanlardan belki bilgileri alabilecekler. Oradan bir yoruma gidebilecekler ama herkes işin içinden çıkamayabilir. Kime gösterilecek o resimler?
1: Eğer 3-4 resim sonra gerçekten çok içine kapanık ve bizim de sorularımızın yanıtları eğer endişe vericiyse, İlk önce öğretmeniyle görüşelim. Çünkü öğretmenler aslında biraz pedagogtur. Bir çocuğu da ikincil en iyi tanıyan kişidir. Şimdi her öğretmenden de o cevabı ve o ilgiyi göremeyebiliriz iş yükünden dolayı ama bence mutlaka ilk önce danışacakları kişi öğretmen. Ben böyle böyle bir şey gördüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Sınıfta nasıl? Burada fikir birliğine varıldıktan sonra açıkçası şunu benden beklemeyin. Ben hemen pedagoğa götürün, hemen psikoloğa götürün ve hemen psikiyatra götürün diyen biri değilim. Olabildiğince aile içinde halledilmeli. Gerekirse anne baba gidip fikir almalı. Ama çocuk erken yaşlarda bence hemen ilk işarette bir uzmana götürülmemelidir bana sorarsanız.
0: Evet. Çünkü iyi ebeveyn olmanın yolları da sürekli dikte edilir oldu ama aile yapıları farklı, ailelerin durumları farklı, çocukların her biri farklı. Ezbere yaklaşmamak gerekiyor mutlaka. Evet. Bu arada size şunu sorup öyle devam edelim. Sizi yazı ve resim analizi uzmanı diye tanıttık. Siz nasıl bir eğitim aldınız ve bu bilgileri bizimle paylaşırken referanslar nereden?
1: Evet, biz tabii sınıf öğretmeni olarak başladığımız için sınıf öğretmenliğinde çocukların yazı ve resimleridir. Bize gelen tek veri odur.
0: Evet.
1: Üniversiteden aldığım eğitimle ben yazı ve resim analizini zaten az çok biliriz biz. Yani evet. Çocuklar nasıl yazar ve karakterleri nasıldır diye. Ben sanırım mezun olduğum arkadaşlarımla biraz daha fazla ilgilendim bununla. Ve ilk önce yazı analizinde olmak üzere akademik çalışmalarda bulundum. Sonrasında bilirkişilik, grafoloji, işte imza sahteciliği ve yazıyla ilgili bazı uzmanlıkları aldıktan sonra eğitimlere başladım. Özellikle aile ve sosyal politikalarda psikolog ve sosyologlara çocuklarda ihmal ve istismarın izlerini resimde ve yazıda nasıl görebiliriz? Bunların eğitimlerinde bulundum. Resim analizi de buna eklenmesinin sebebi aslında yazı yazmayı 7-8 yaşında başlıyoruz ve neredeyse 12-13 yaşına kadar o kemikleşmiyor, yani oturmuyor. Peki ondan önceki veriyi
0: nasıl anlatacak,
1: kayıp mı edici?
0: Konuşamıyorsa.
1: Tabii. Evet. Ki bu inanın o kadar eski bir bilgidir ki çocuk 3-4 yaşındadır ama 1000 yıllık bir bilgiyle aslında o resmi yapar. 2000 yıllık bir bilgiyle.
0: Genetik şifrelerden gelenler.
1: Evet. Bu bilinçaltı sembolleriyle yapar. Bilirsiniz hala işte üçgen çatı ve kare ev yaparız. Aslında böyle bir ev yok yani 100-200 yıldır.
0: Dere de var.
1: Evet, dere de var.
0: Bir ağaç hemen yanı başında.
1: Normalde plaza çiziyor olmaları lazım ama hala bunu çiziyoruz. Evet. Çünkü bu bilinçaltından gelen bilgilerdir.
0: Peki bugüne kadar sizin gözlemlediğiniz ve genelleyebileceğimiz bir durum var mı? Çocuklar benzer resimler mi çiziyor? Ailelerin işte hemen uzmana gitmesine gerek yok, önce kendileri anlamaya çalışsın gibi özetleyebileceğimiz cümleleriniz oldu sizin. Hı-hı. Aileler fark edebilir mi? Nasıl davranılmalı bundan sonra?
1: Aslında yani çok fazla deneyimim oldu bu tarz resimlerle ilgili. En ağır örnekten vereyim size. İhmal ve istismara uğrayan çocuk resimlerinde daha birinci resimden itibaren bütün olayı aynen çizer. Sadece resmine baktığınızda bile çocuğun seneler sonra ki biz şimdiye kadarki tecrübelerimizde

0: gerçekten haberlerde duyduğumuz ve çevremizde duyduğumuz kadarıyla çok sonra öğreniyoruz değil mi bunları, çocuklukta başına gelen. Bu arada bu şiddet de olabilir, diğer kötü şeyler de olabilir. Resimlerine bakın, her şeyi çizer çocuklar. Yani bunu hiç analiz yapamayan biri bile çok net bir şekilde görebilir.
1: O yüzden de bu resimler saklanmalı demiştiniz sohbetimizin başında zaten ve zaman zaman gözden geçirilerek çocuk ne anlatmak istiyor iyi gözlemlenmeli. Okula başladık, birden oturmuyor yaşamda yazıyı öğrensek bile dediniz. Önceki bölüm ve resimden söz ettik. Gelelim yazıya. Yazılar yazmaya başladılar o minicik elleriyle. İşte sistem hep değişiyor. Heceleyerek mi öğreteceğiz, tek tek mi öğreteceğiz meselesi. Onların hepsi ayrı ama yazılar bize ne söylüyor?
0: Aslında yazı analizini çok az kişi duymuştur. Yazı analizi dünyada çok fazla kullanılan bir karakter çözümleme işidir.
1: Evet.
0: Oradaki yazıda ne yazdığı değil de çizgilerin yönü, formu ve yönü aslında orada bizi ele verir. Hem karakterimiz, hem sağlığımız, hem ne düşündüğümüz ve neye meyilli olduğumuz yazıdaki çizgiler. Resimdeki çizgilerle yazıdaki çizgiler birbirinin aynıdır. Aslında resimseldir ikisi de. O yüzden orada ne yazdığına hiç bakmayız. Çocukta da ilk yazıyı öğrendiği zamandan itibaren mesela şunu biz çok önemsiyoruz. Çizgi çalışmaları artık çok kısa sürüyor fark ettiyseniz. Çizgi çalışmaları 3-4 ay sürmeli ki küçük kaslar gelişsin, o kas hafızası yerleşsin. Eskiye göre yazılarımızı düşünün. Mesela bizim dönemimizde en az
1: Güzel
0: 3-4
1: yazı
0: ay.
1: dersi de
0: Tabii.
1: vardı.
0: Hem güzel yazı dersi vardı hem de inanılmaz iyi yazıyorduk. Bu inanılmaz iyi nedir yazıda? Onu da söyleyelim. Şimdi radyo programı olduğu için bir görsel gösteremiyoruz ama Atatürk'ün yazısını örnek verelim. Bağlı ve sağ, hafif eğimli bir yazıdan bahsediyorum aslında. O güzel yazıdan bahsediyorum. Çünkü bizim düşünme sürecimizdir harfleri birbirine bağlamak.
1: Beyin, göz, el, koordinasyon.
0: Evet, aynen öyle. Eğer tek tek harfler yazılıyorsa ve harflerin arasında mesafe varsa düşünme süreci bölünüyor demektir. Biz mesela çocukta birincil bunu alabiliriz. Ne kadar harfler birbirine yakınsa ve el kağıttan ne kadar çok uzaklaşmıyorsa, ya yani biz kağıdın üzerinde ne kadar uzun süre kalabiliyorsak o baskıyı yaparak, o kadar düşünce sürecimiz ve odağımız yüksek demektir. Çocukları bu şekilde değerlendirebiliriz. Kırmızı çizgi vardır ya hani.
1: Evet.
0: Başladığımızda hemen ilk 7 yaşındayızdır. Annemizden ayrılmışızdır ve ilk defteri açarız ve bir kırmızı çizgiyle karşılaşırız. Sol taraf çünkü annedir. Sağ taraf baba ve gelecektir. Sol taraf anne ve geçmiştir. Aslında o kırmızı çizgi çoğu sınıf öğretmeninin de bilmediği anneden ayrılma çizgisidir çocuk için. Bu bir semboldür ve bunu biz algılarız. Sol tarafta bir boşluk bırakırız. Sol tarafın dibine doğru yazarsak geçmişe ve annemize hala bağlıyız demektir çünkü.
1: Çok ilginç. Şimdi yabancı dizilerde çok sıklıkla karşılaşıyoruz aslında bu konularda. Biraz da polisiye
0: Evet.
1: seviyorsanız devam ediyor ama çocuklarımızı tanımak ve onların kendilerini ifade ediş biçimlerini çeşitlendirebilmek için de resim ve yazıyı da takip edebiliriz. Ama siz de biraz önce söylediniz ya dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji yaşamımızda çok yer tutuyor. Bu ifade biçimlerini etkilediği gibi çocukların izlediği çizgi filmler nereden tutalım da karşılaştıkları televizyon açık orada haberlere kadar. Çocuk iyi, aslında bir problem yok ama maruz kalıyor bunca bilgiye. Bu onların yazılarını ve resimlerini etkiliyor mu? Onun için doğruyu bulabilmek meselesi çok kıymetli ya. Var mı öyle etkileri?
0: Tabii çok etkiliyor. Özellikle erkek çocuklarında çalıştığım en son bu sene çok fazla gördüm. Karakterler, çizgi film karakterleri. Yani aslında insan çizeceği yerlerde çizgi film karakterleri. Onu sanki gerçekmiş gibi çiziyor. Gerçekmiş gibinin altını çiziyorum burada çünkü çocuk için gerçek. İşte orada tehlike başlıyor. Aslında çok izlemesi, maruz kalması bize bir tehlike yokmuş gibi görünüyor ama o hani biraz önce dedik ya kolektif bilinç altındaki ev farklıdır, dere farklıdır, insan farklıdır diye. Bunun bozulmuş halini yaşıyoruz şu an biz. Çünkü gerçek olmayan gözler, ağızlar, kulaklar, karakterler. Eskiden uzaylı filmleri falan vardı biliyorsunuz ama şimdikiler gerçekmiş gibi sunuluyor. Çocuk onu gerçek hayatta olduğunu düşünüyor. Öyle bir karakterin var olduğunu düşündüğü için de kendine olmayan bir karaktere örnek alıyor ve bunu eğer resim

0: çiziyorsa da orada bir tehlike var demektir, evet.
1: Burada işte önce öğretmene, öğretmenin yönlendirmesiyle bir uzmana başvurulabilir. Biraz önce söylediğiniz öğrenci elizi meselesi önemliydi. Orayı biraz daha açabilir misiniz? Sizin bu aktardıklarınıza genel olarak ülkemiz eğitim sistemi içinde biz hakim miyiz? Bir projenin parçası mı bu? Öğretmenler aslında bilir dediniz ama biraz daha açarsak ne söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi ben 3 senedir EBA'da görev yapıyorum. Biraz
1: Evet.
0: kamera arkasına geçtim. EBA'nın kurgularını ve senaryolarını yapıyorum yenilik teknolojilerinde. Ve 3 sene öncesine kadar da sınıf öğretmenliğinde direkt sahada çocukların resimlerinin ve yazılarının aslında biraz boşa gittiğini fark ettim hep. Çünkü öğretmenin iş yükü çoktur ve çocuk resim yaptığında ve yazı yazdığında bunu analiz edecek vakti yoktur. Her sınıf öğretmeni arkadaşım için söylemiyorum. Bazıları çok önemsiyor bunu ama 30 kişilik, 40 kişilik sınıflarda bunun pek yeri yok. Aileler de bu bilinçte olmayınca aslında 4. sınıfa kadar biz çocukların kim olduğu ile ilgili en önemli verileri çöpe atmış oluyoruz. Biz de şöyle bir şey düşündük. Aslında daha çok proje yeni bir durumda. Bunu bir sisteme dönüştürelim. Öğretmen hiç iş yükü olmadan bir yazıyı ve bir resmi EBA platformu üzerinden PDF'sini ya da JPEG formatında atsın ve yapay zeka arkada bunu sürekli birleştirerek biraz önce hani ailelere yapın dediğimiz şeyi gelişimsel olarak bir veri bankasına dönüştürecek. Ve diyecek ki dikkat et, üst üste bu kadar karalama siyah renk kullanmış. Acaba Ayşe demiyoruz da mutlaka bir kod numarası veriyoruz.
1: Elbette,
0: Çocuğu
1: elbette.
0: kimliksizleştiriyoruz orada. Üst üste siyah karalamalar. Acaba işte kaygılı olabilir mi? Kaygısının üzerinde sorular sorulmalı. Ya da aynı kişiyi aynı şekilde şiddet unsuru objeyle çiziyor. Aileyle bu görüşüldü mü? Gibi. Tabii iyi anlamda da kötü anlamda da resim ve yazı 4 yılda analiz edilip aslında elimizde çok değerli bir veri oluyor ki ortaokul kısmına yani 2. kademeye geçerken elimizde hiç olmayan bir veri oluyor. Şu an proje aşamasında ama olursa tek tek insanların bunu duyurmasındansa bir sisteme dönüşmüş olacak.
1: Kolay gelsin. Bu arada elbette belki çok yetenekli çocuklarımız var. Bu çalışmalarla hem onları anlamaya çalışırken bir sanatçının yetişmesine de katkıda bulunabilir herhalde.
0: Evet, neden olmasın, doğru.
1: Sayın Eren, sevgili dinleyicilerimiz, öğretmen yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren'le konuşuyoruz. Bunları ailelerin bir de kendi kaygı düzeyi yüksekse paniğe de kapılmamaları lazım. Anne babalara nasıl seslenelim sohbetimizin sonunda?
0: Aslında çocuk yetiştirmeyi çok fazla ciddiye almaya ve çok proje gözüyle bakmaya başladık. Çocuklar, belki çok ters köşe bir şey söyleyeceğim ama anne babaya ne kadar az maruz kalırsa inanın o kadar sağlıklı büyüyorlar. Yani bizim çocukluğumuzu düşünün. Şu anda böyle sabahtan itibaren anne çocukla beraber bir plan yapıp tamamen çocuğa göre bir yaşam sürüyor aslında. Baba da ya da kimse ebeveyn o da bir proje gibi bakılıyor. Ona her şey alınıyor. Çocuğun biraz sıkılmasına izin verip dışarıda vakit geçirmesine ve özellikle farklı sosyal ortamdaki insanlarla daha çok vakit geçirmesine fırsat verilmeli bana sorarsanız.
1: Yani nasıl sorumluluk verilmesi gerekiyorsa çocuğa fırsat da verilmesi gerekiyor. Bir proje olmadıkları, onların geleceğin mutlu yetişkinleri olması için kendilerini ifadesine de her boyutuyla izin vermek gerekiyor özetle. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün stüdyomuza geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Size de kolay gelsin bütün çalışmalarınızda, hem çocuklarımızda hem EBA'daki yaptığınız işlerle. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, öğretmen yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren stüdyo konuğumuz oldu bugün. Hafta boyunca yoğun olarak çocuklarımız okula dönerken uyum süreciyle ilgili konuştuk. Pazartesi günü artık 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bütün sınıflar için başlıyor. Biz emek veren herkese kolay gelsin dileğimizle, sağlıklı nesillerin yetiştirdiği, soran, soruşturan, anlayan ve anlatan nesillerin olduğu vakitler diliyoruz. Programı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırladı. Bugün teknik yönetmenimiz Harun Balaban'dı. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç. Hepinize güzel bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 דקיקה. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığın

da okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir? Biz, 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
8: Sporun unutulmayanları.
9: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim. 1985'te futbolu bıraktıktan sonra 1987'de teknik direktörlüğe yönelen Terim, Ankara Gücü ve Göztepe'nin ardından milli takımı çalıştırdı. 1993 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Olimpik Milli Takımını şampiyon yapan Fatih Terim, A Milli Futbol Takımını 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürdü. 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşadı. Başarısını Avrupa'ya da taşıyan Sarı Kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası'nı alarak Türk futbol tarihine geçti. İtalyan ekibi Fiorentina'yla Milan'ı da çalıştıran Fatih Terim, 2002'de göreve geldiği Galatasaray'dan istediği sonuçları alamayınca ayrıldı. 2005'te başına geçtiği A Milli takım 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadı. 2011'de 3. 2017'de 4. kez göreve geldiği Galatasaray'da ligi 2'şer kez zirvede tamamladı. Bu sonuçla Fatih Terim kariyerinde 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'sa İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 zirvesinde sermaye, teknoloji ve bilgi arasındaki mesafeyi kaldırmak istediğini söyledi. Trabzon'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen kurum, Türkiye'nin çevre yaklaşımını paylaştı, denizlerin korunması gerekliliğinin altını çizdi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli Erziyar Koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziyar Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipin açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim.

olayım ama neredeyim bilmem, kaybettim kendimi, bulamam yeniden. Ben artık sensiz neylerim bilmem, tutamam elini, göremem yeniden. Varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor içimden şarkılar.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım. Nerede parlıyor şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor, elim gelmiyor içim.

gitarın telleri boğacak beni. Martılar çığlıkla çağırır seni. Notalar tembel melodi, ruhsuz uymuyor sesler. Halin umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'sa İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli Erziyar Koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziyar Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Marmara'da hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre. Görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen,

0: hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz ilahiyatçı yazar Sayın Doktor Ayşe Uluya Özek Hanım Efendi. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yalçın Bey.
0: Ayşe Hocam, din ve deyn kelime olarak birbirine çok benziyor. Ne manaya geliyor? Deyn bildiğimiz kadarıyla borç demek. Evet. Din de borçlanmak gibi falan,
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, o da Allah'a borçlanmak.
0: Hayatımız borçla geçiyor desinize yani.
1: Şimdi kök itibariyle bunlar aynı zaten. D, Y, N. Evet. Bunların kökleri. Din derken Y'yi aşağıya çekiyoruz okurken.
0: Doğru.
1: Deyn derken Y'nin üzerine cezim koyuyoruz. Deyn. Evet. Yani yazılışı tıpatıp aynı zaten.
0: Doğru.
1: Biri din, biri deyn.
0: Doğru.
1: Zaten hani kök olarak girdiğinizde ikisi de çıkıyor. Şimdi peki bunların arasındaki ilişki ne olabilir? Şimdi deyn biliyoruz ki Arapçada borç demek. Borç yani kula olan borç ve yazılı borç. Bu deyinden kasıt yazılı borçtur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi, Kur'an'ın en uzun suresinde, orada da en uzun bir sayfa süren bir ayet var. Ve idâ tedayentüm, ya eyyühellezine âmenü idâ tedayentüm diye başlıyor. Ey inanıp güvenenler, birbirlerinizle borçlandığınız zaman. Bir sayfadır bu ayet ve borcun şartlarından bahseder.
0: Evet,
1: İçeriğinden, yazılması, şahit tutulması vesaire, işte nasıl olacak, şahitlerin özelliklerine varana kadar hepsi detaylı bir şekilde burada anlatılır. Yani çünkü borç konusu önemli bir konudur.
0: Gerçekten öyle, doğru.
1: Yani insan hani birine borçlandığı zaman zaten bu senetle veya diğer şeylerle tespit ediliyor. Ödenmediği takdirde de büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Hele bir mafyaya borçlanmışsınız, yani ucu ölüme kadar bile varabiliyor.
0: Allah,
1: şimdi Allah muhafaza buyursun. Allah böyle bir şeyle karşılaştırmasın inşallah. Yazmamış oldum. İşte insanlara olan borcumuz nasıl bize bir kulluk ya da işte bir boyun eğdirme gibi bir şey ortaya çıkarıyorsa, Allah'a karşı da biz borçluyuz aslında. Allah'ın bizi yaratması, bize bir sürü nimetler vermesi, bize emir ve yasaklar sunması, bunun karşısında biz Allah'a bir borçlanmış oluyoruz. İşte adı onun için din. Yani dinlenmesi, yani bizim Allah'a olan itaatımızın din olarak adlandırılmasının sebebi bu. Çünkü bizim Allah'a karşı bir borcumuz var, yaratıcıya karşı bir borcumuz var, onun yani ona itaat edip etmediğimize dair bir borcumuz var. Biz borcumuzu ödedik mi, ödemedik mi? Şimdi insanlara ödemediğinizde sizi bağışlayabilirler ya da sizden bir şekilde onu tahsil edebilirler. Allah'a olan borcumuzu da ödemediğimiz zaman Allah da dilerse affeder, dilerse azap eder. Bakın burada da bir ortak nokta söz konusu.
0: Şimdi o zaman din günü
1: din günü,
0: yani
1: bizim
0: hesabın görüldüğü.
1: Evet. Ondan dolayı işte din gününe hesaba çekilme günü deniyor. Yani işte borcunu verdin mi, vermedin mi Allah'a karşı borcunu? Burada ortak bir nokta oluyor. Yani aslında bir boyun eğmeden söz ediliyor burada. Din dendiği zaman bir borçlanma düşüneceğiz. Allah'a olan borcumuz var ve bizim borcu ödememiz gerekiyor. Şimdi bu borçlanma, Kur'an-ı Kerim'deki borçlanmayla ilgili ayet-i kerime Bakara suresi 282. ayet. Onun biraz daha öncesine gittiğimiz zaman önceki ayetlerde faizden bahsediliyor.
0: Evet,
1: yani aslında buraya ile bir ilişki de kurulmuş oluyor. Faizle de bir ilişki kurulmuş oluyor. Çünkü faiz biliyorsunuz İslam'da yasak. Ama faiz nedir? Borçtan elde edilen gelirdir zaten. Birine
0: tabii,
1: borç verirsiniz, fazlasıyla geri alırsınız. O faizdir. İster adı kredi olsun, modern sistemde olduğu gibi, ister başka bir şey olsun. Yani fazlasıyla verilenin geri alınmasıdır. Yani
0: doğru.
1: Benzer nitelikteki malların farklı değişimi, fazla olarak değişimidir. İşte Allah-u Teala faizi yasaklıyor. O faizi yasaklıyor fakat borçluya da mühlet vermeyi tavsiye ediyor. Yani borç verdiğiniz birini ödeyemedi, sıkıştı, o zaman mühlet verin. Sadaka ya da zekatınıza sayabilirsiniz, bunu da söylüyor. Ondan sonra da borçlanmaların bize özelliklerini anlatıyor.
0: Bir de şey de var. Mesela baktınız ödeyemiyor. Hı-hı. Vazgeçin borcunu alacağınızdan. Diye
1: tabii,
0: de devamı var
1: tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Böyle bir şey de açık
1: tabii.
0: Aslında.
1: Aynı şekilde din konusuna geldiğimizde de yine kulun Rabbine bir itaatinin olması gerekiyor. Onun vermiş olduğu nimetlere karşı, sağlıktır, akıldır, her türlü nimete karşı, zenginliktir ya da hangi bir şey, bunun

0: ödemesinin yapılması lazım. Ödemesini yapmadığı takdirde de bir hesabı bunun söz konusu. Şimdi Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olarak geçer değil mi? Allah-u
1: evet,
0: Teala.
1: Doğru.
0: O işte hesap

0: ve bunun uygulanması gerektiğini anlıyoruz. Şimdi Rum suresinin 30. ayetinde, yani 30'a 30 ayeti kerimesinde fıtrat olarak söyleniyor. Bu da çok enteresan bir birleşim, bir ilişki. Fıtrat ne demek? Şimdi kısaca ben hani ondan bahsedeyim. Şimdi ayet-i kerimenin başında diyor ki sen yüzünü dosdoğru hiçbir şeye meyletmeden Allah'a çevir. Allah'ın fıtratına, ki insanı da Allah bu fıtrat üzere yaratmıştır diyor. Şimdi biz fıtrat kelimesine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bunun göklerde ve yerde de olduğunu görüyoruz. Fatır-ı semavati vel ard diyor. Gökleri ve yeri varlıklarda geçerli kanuna göre yaratan Allah. İnsanı da bu şekilde yaratıyor. Peki fıtrat ne demek? Fıtrat fiziksel anlamda bölünme kanununa göre yaratmak. Yani varlıkları bölünme kanununa göre yaratmak. Bu fıtratın fiziksel boyutu. Bir de fıtratın varlıkların içine konan Allah'ı bilme, tanıma programının bu şekilde oluşturulması anlamına gelen, yani içten gelen insanın ve göklerin içine yerleştirilen Allah'a yönelme, Allah'a itaat etme duygusu. Hani bugün buna inanç geni diyorlar. İnanç geni. Evet. Yani her insanda olan Allah'a yönelmeyi sağlayan bir inanç boyutu var.
1: Evet.
0: İşte din aynı zamanda bu. Yani fıtrat. Eğer biz içimizdeki bu fıtrata göre hareket edersek biz dini kabul etmiş oluyoruz. Dindar oluyoruz.
1: Evet, evet, evet.
0: Ve Allah'a itaat etmiş oluyoruz.
1: Bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Devam edelim inşallah. Gavsi Baykara merhumun Sazkar Saz Semaisi'nin TRT sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Yani bu kelime, yani baktığımızda kelimelerin etimolojisine hakikaten bir şey var. Deyn, din, bir borç ortaya çıkıyor. Çok güzel izah ettiniz. Aslında bunun Allah'a borçlanma olduğunu anlıyoruz. Başka bir ayet daha var, bilirsiniz. Kim Allah'a borç verirse, yani işte o borç verme,
1: Karzı Hasen.
0: hayır, şöyle bir şey, Karz-ı Hasen olarak mı geçiyor?
1: Karzı Hasen
0: Hayır,
1: olarak da geçiyor.
0: şöyle, yani bu verdiğim borç aslında Allah'a hizmet etmek, Allah'a yardım etmek.
1: Ha, şöyle
0: Onu
1: yapılan bütün her
0: ahirette
1: şey.
0: sana Allah karşılığını misliyle öder gibi bir ayet hatırlıyorum Ayşe
1: Evet,
0: Hocam.
1: doğru. Mesela yapılan bütün iyilikler, bütün hayırlar aslında Allah'a verilen bir borçtur. Yani biz de Allah'a borcu verebiliyoruz. Hani borçlanıyoruz bir taraftan, bir taraftan da yapmış
0: Evet.
1: olduğumuz iyiliklerle, kazanmış olduğumuz sevaplarla biz Allah'a borç vermiş gibi oluyoruz. Bir başkasına da borç vermiş olsak, bir başkasına da iyilik yapmış olsak aslında o Allah'a yapılan bir iyilik olarak değerlendiriliyor ve onun karşılığını Allah-u Teala kula veriyor. Sizin dediğiniz sanırım bu.
0: Evet, yani tabii aslında
1: Alacaklarımız buradan doğuyor.
0: yani evet,
1: Hem borcumuz var hem alacağımız var.
0: Allah Teala
1: Evet.
0: insana bu manada şey, yani öyle bir takım iyilikler yap ki Allah sana, haşa,
1: Ödeme
0: hani
1: yapıyor. Evet.
0: yani cenneti borçlu
1: Evet,
0: ödesin,
1: karşılığında
0: cennette
1: cenneti veriyor. Zaten
0: karşısında,
1: böyle ifadeler de
0: o
1: var. Mesela
0: manada
1: işte bir
0: dedim.
1: savaşa katılıyorsunuz, canınızı veriyorsunuz ya da bir malla yapılması gereken bir cihat oluyor. Malınızı veriyorsunuz. Bunların karşılığı aslında bunları Allah'a vermiş oluyorsunuz.
0: Tabii
1: Allah da
0: tabii.
1: bunu kat kat geri
0: Hocam
1: size veriyor.
0: şöyleydi galiba. Allah sizden cenneti
1: Evet,
0: karşılığında
1: doğru.
0: mallarınızı,
1: Ve canlarımızı.
0: canlarınızı satın alır
1: Evet,
0: gibi böyle bir
1: doğru.
0: şey
1: Doğru hatırladınız. Doğru.
0: var. Evet,
1: Evet, aynen.
0: mealen böyle ayet-i
1: Doğru.
0: kerime.
1: Bu da bunun diğer boyutu. Yani biz Allah'a borçlanıyoruz. Yapmamız gereken ödevler var Allah'a karşı. Yapmazsak bunun hesabı sorulacak işte din gününde. Bir de yaptığımız iyilikler ve hayırlardan dolayı, yaptığımız her görevi yerine getirmeden dolayı da bir alacağımız doğuyor. Yani yapmadığımızda borcumuz oluşuyor.
0: Evet.
1: Yaptığımızda da bir alacak doğuyor.
0: Anladım.
1: Yani işte dinle deyn arasındaki ilişki burada. Yani din öyle bir din ki borçlar üzerine kurulmuş. Yani bizim Allah'a olan borcumuz ya da alacaklarımız. Yani bu şekilde kurulmuş ama aslında bu bir fıtrat. Yani içimizden geldiği gibi hareket ettiğimizde, doğal hareket ettiğimizde bizim yapımızda zaten itaat var. Çünkü biz yaratılmış birer mahlukuz. Yani bizim yani isyanımız nefsimizden,
0: Evet,
1: şeytana uymaktan,
0: doğru.
1: farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Bunları devre dışı bıraktığımızda gökler gibi, yer gibi biz Allah-u Teala'ya itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü göklere ve yere Allah-u Teala gelin dedi. İster isteyerek, ister istemeyerek. Onlar da dediler ki biz isteyerek
0: İsteyerek
1: geldik. Bakın
0: geliyoruz ve
1: Allah-u Teala
0: isteyerek.
1: göklerle yerlerle konuşuyor. Yani onlarda da bu fıtrat var. Hatta gök yer ağlamadı ayetleri var. Ya da şirkten dolayı
0: O gökler
1: neredeyse gökler
0: ağlamadı, ne biliyor
1: çatlayacaktı.
0: musunuz?
1: Evet.
0: Neden? Çok enteresan,
1: Hisler
0: bakın.
1: yani hisler.
0: Başka bir şey var
1: Evet.
0: orada Ayşe Hocam.
1: Buyurun.
0: Şöyle, Mısır geleneğinde Firavun öldüğü zaman gökler ağladı diye ağıt yazılırmış. Ne zaman bu öğrenildi biliyor musunuz? İlk Mısır dilinden çevrilen

0: Ne zaman oldu biliyor musun? 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başları, evet. Yani Mısır hiyeroglifleri. Kur'an 1450 yıl önce indi takriben ve orada şu var. Firavun öldükten sonra biliyorsunuz, hı hı, ona gökler de ağlamadı.
1: Evet.
0: Ayet var biliyorsunuz. Bu bir ayet. 1450 yıl önce gelmiş bir ayet. Peki bu kültürün Mısırlarda olduğunu ne zaman öğrendi insanoğlu?
1: Daha iyi.
0: 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın, evet, başlarında. Yani o zamanki hitap. Çünkü hiyerogliflerden anlıyoruz ki firavunlar öldüğü zaman o ağıtlarda gökler ağladı denirmiş ona. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı kovalayan firavunu denizde boğduktan sonra, hı hı, işte ona gökler de ağlamadı diyor.
1: Evet, çünkü bir, ağlanacak bir insan
0: bir geleneğe işaret, evet, ediyor, doğru, ama. Bakın, doğru, bu Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu gösterir. Yani.
1: O kadar çok göstergesi var ki Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunun. Mesela bir de biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çok enteresan. Yani daha önce bilmediğimiz, mesela bizim cansız dediğimiz varlıkların aslında çok şuurlu, çok itaatkar, çok his dolu varlıklar olduğunu fark ediyoruz.
0: Ay, karıncaların... Taşlar yuvarlanıyor, evet, Allah-u Teala.
1: Karıncaların konuşmalarını dinliyoruz. Yani hüt hütün, yani güneşe tapan Belkıs için eleştirisini görüyoruz. Yani, evet, ve buradan, evet, bütün varlıkların Allah'a karşı bir itaatinin olduğunu, bir şuurunun, bir idrakının olduğunu fark, evet, ediyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür
0: Allah
1: ediyorum.
0: Razı olsun.
1: Cümlemizden.
0: Çok istifade ettim.
1: Ben
0: Allah
1: aynı
0: ilminizi bereketlendirsin.
1: İnşallah.
0: Efendim, ilahiyatçı yazar Doktor Ayşe Uluya Özek Hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Hamit Çin'den alınan Burdur türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere.

programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden öğretim üyesi doçent Doktor Adem Doğan konuğumuz olacak. Kendisiyle bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi üzerine konuşacağız. Ardından 12 Eylül darbesi üzerine bilgiler paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında operatör doktor Murat Kaan Bilge ile obezite cerrahisi üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Şimdi Ahmet Turan Şan'ı Erdem Çalışkan elden alınan Konya yöresine ait Şu Sille'den Gece Geçtim isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Adem Doğan'la bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Adem Doğan'la birlikteyiz. Kendisiyle bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün böyle bir konuda yer ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum öncelikle. Türkiye'de ekolojik iklimsel avantajları sebebiyle herkesin bildiği gibi birçok ürünün ana üreticisi ve ana vatanı konumundadır. Dünyada yaygın yetiştirilen meyve ve sebze türlerinin büyük çoğunluğu ülkemizde de üretilebilmektedir. Sebze ve meyve üretiminin değerlerine baktığımız zaman Türkiye özellikle dünyanın 4. büyük üreticisi konumundadır. Sebze üretiminde ilk 3 ülkeye baktığımız zaman Çin, Hindistan ve Amerika gelmektedir. Türkiye bunların arkasından 4. sırada yer almaktadır. Yine benzer durum meyve üretiminde de söz konusudur. Çin, Hindistan ve Brezilya'nın arkasından 4. sırada yer almaktadır. Özellikle düşündüğümüz zaman Türkiye'nin üretim potansiyeli diğer ülkelerin bizden önceki ülkeleri baktığımız zaman nüfuslarının yüksek olması sebebiyle daha net ortaya çıkmakta. Miktar olarak çok üretiyor olsalar da kendi nüfuslarını besleme üzerine yönelik bir üretim çabaları var. Türkiye'nin de bir üretim fazlası olduğu ürün grupları Türkiye'deki gıda güvenliği ya da dünyadaki gıda güvenliği açısından önemli rol oynamaktadır. Bizim özellikle dünyada yaklaşık 2.1 milyon ton meyve ve sebze üretilmektedir.
0: Bu ürünlerin muhafazası önemli. Şimdi diyoruz ki bir şeyi ürettik, hemen tüketemeyeceğimize göre bunu ister istemez belirli koşullarda muhafaza edeceğiz. Bazen ihraç edeceğiz, bazen başka illere yollayacağız. Onun için bunun muhafazası lazım. Bu konunun açılımını yapar mısınız bize?
1: Tam da bu noktada özellikle üretilen ürünlerin aslında bunların hepsi dünyanın bir ortak değeri, bir kaynak kullanılarak yapılan üretim bunlar. Toprak kullanıyor, gübre kullanıyor, hava kullanıyor ve bunun üretilen ürünleri hem çiftçimizi korumak hem de kaynakları korumak açısından minimum kayıpla tüketicilere ulaştırılması ve maksimum faydanın sağlanmasını amaçlıyoruz. Tabii bu ürünlerin esas problemlerinden bir tanesi üretimin yıl boyu yayılamaması. Hasat zamanı

0: Bunların belirli aylarda yığılması, özellikle üretim fazlalığı olan ürün gruplarında ya da hasat sezonunun kısa olduğu ürün gruplarında bütün hepsinin aynı anda tüketilmesinin imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle alternatif olarak bu ürünleri bizim bir şekilde ya işleyerek, ya kurutarak, ya dondurarak, ya muhafaza ederek ya da endüstriyel ölçeğe kazandırarak farklı ürün gruplarını işleyerek ekonomiye kazandırmamız gerekiyor.
1: Bu ürün grupları hakkında da bilgi verir misiniz? Hangi ürünler kısa dönem, hangi ürünler uzun dönem, hangi ürünler daha fazla kaybı uğruyor?
0: Bu grupta aslında Türkiye'nin genel pratiğine baktığımız zaman özellikle meyve grubunda çok başarılı örneklerimiz var. Kuru incir, özellikle yaş incir depolama ve raf ömrü kısa ürün grupları içerisinde yer alıyor. 3 ila 4 haftalık bir ömrü var. Aslında biz çok ciddi miktarda yaş incir de satıyoruz. İhracatçısı konumundayız, önemli bir ihracatçıyız. 300 bin ton aşan bir incir ihracatımızın takdir edersiniz ki bir ay içerisinde bir sürede bütün hepsinin pazara sunulması ve bunların hepsinin yaş olarak değerlendirme imkanı yok. Bu yüzden de pratik olarak zaten bizim kurutma endüstrimiz gelişmiş. Ve incir gibi ürünlerde şu an kuru incirde de zaten dünya çapında bir marka halindeyiz. Aynı benzer uygulamayı yine kayısıda görüyoruz. Kuru kayısıda da zaten lider konumdayız. Bu tarz ürün gruplarında aslında ürün çoğaldıkça endüstriyel gelişmeyi tetikleyen bir ya da arayışı tetikleyen bir uygulama var. Ama tabii biz bunu o boyutlara gelmeden önce mevcut üretim kapasitesini endüstriyel ölçeğe dönüştürerek birlikte götürmemiz gerekiyor. Aksi halde biraz daha bizim katma değerli ürün üretimimiz gecikmekte ya da katma değeri dönüştürürken sıkıntılar yaşamaktayız. Bunun üretim ayağıyla birlikte götürülmesi bizim için kritik konulardan bir tanesi. Hangi ürün grupları kısa, hangileri uzun süre depolanıyor ile ilgili yaptığımız örneklemelerde genellikle sebze grubu ve belirli meyve grupları kısa süreli olarak adlandırabileceğimiz bu ürün gruplarında daha çok biz kısa süreli 2-3 aylık bir depolama ile birlikte özellikle o bölgelerde paketleme tesislerinin ihracata yönelik kısa süreli ambal ürünü alacak, işleyecek, paketleyecek 1 ay 2 haftalık ya da 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta en fazla depolayabilecekleri bir kapasiteyle ihracat yolculuğunu hazırlaması ya da o ürünleri endüstrinin işleme kapasitesine göre 1 ay, 2 ay muhafaza ederek en azından ham madde teminindeki güvenliği sağlaması. İkinci grupta yer alan elma gibi özellikle neredeyse 1 yıla yakın süre depolanan ürün gruplarında ise daha uzun süreli yüksek depolama kapasiteleriyle gelişmiş depolama teknolojilerini ön plana çıkararak depolamayı öneriyoruz. Devletimizin yapmış olduğu son yıllarda kırsal kalkınma destekleri, IPART'lar bunlar kapsamında çok ciddi miktarda soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri yapıldı. Geçtiğimiz yılda bu kapsamda özellikle meyve sebze işleme kurutma teknolojisine ciddi destekler verilmeye başlandı. Bu tarz yatırımlar da destek kapsamında işlem görebiliyor.
1: Şimdi elmadan örnek verdiniz Sayın Hocam. Uzun süre 1 yıl kadar depolanabilir. Bir ürünün uzun süre depolanması o ürüne belirli zararlar verir mi ya da fire olayını arttırır mı?
0: Şimdi tabii ki birçok ürün grubunda özellikle depolama ve hasat sonrası işlemlerde kayıplar meydana gelebilmekte. Dünya çapında baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerde bu kayıp miktarının %25 ila 50 civarında olabildiği. Tabii buradaki bant biraz geniş. Çünkü bu ürüne göre, uygulanan hasat sonrası teknolojilere göre, çeşitlere göre çok farklılık gösterebilen bir durum. Çünkü bir ürünün dayanımı aynı çeşit içerisinde bile farklı olabilir. Örneğin yaz elması çok kısa bir sürede depolama ve hasat sonrası ömrünü tamamlarken işte kışlık elmalar daha uzun süre depolama kapasitesine sahip. Hatta gelişen işte depolama teknolojileriyle, kontrollü atmosfer, dinamik kontrolü atmosfer teknolojileriyle 1 yıla kadar uzatılabiliyor. Burada hasat sonrası kayıplar dediğimizde aslında bu bir zincir. Hasatı yaptığımız andan itibaren hatta hasatla başlayan bir macera var tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar. Bu arada geçirdiği hasat, işte taşıma, nakliye, paketleme evi uygulamaları, depolama, işte pazara sunma gibi bütün ara basamaklarda aslında bizim için bir kayıp noktası. Bu noktalarda yapacağımız küçük hatalar bile bazen ciddi sorunlara, ciddi ürün kayıplarına neden olabiliyor. Genellikle bizim hasattaki en büyük problemlerimizden bir tanesi kalifiye ve düzenli çalışan hasat elemanı bulunamamasıyla ilgili sorunlar var. Hasat işinde çalışan kişiler, örneğin turunçgil hasatına da aynı ekip gidiyor, kiraz hasatına da aynı ekip gidiyor, incir hasatına da aynı ekip gidiyor ama bu ürünlerin pomolojik özellikleri ve fizyolojileri birbirinden çok farklı. Eğer işçisel boyutta bu farkındalığı oluşturamazsak, turunçgile davrandığı gibi çileğe davrandığında ya da işte kiraza davrandığında çok ciddi kayıplar oluşuyor. Her ürüne özgü ara kademelerin çok iyi şekilde kategorize edilmesi ve kayıpları azaltıcı tedbirlerin alınması gerekiyor.
1: Bildiğim kadarıyla bu toplayıcılar da, yani hasat edenler de genellikle mevsimlik işçiler oluyor. Böyle Anadolu'ya çıktığımızda onları görüyoruz. Çeşitli dönemlerde geliyorlar, çalışıyorlar ve gidiyorlar. Ama büyük şehirlerde böyle değil herhalde. Belirli firmalar var, o firmalar gelip topluyor ama dediğiniz gibi hepsini birden topluyor. Bununla ilgili peki bir uzmanlaşma konusu yapılabilir mi hasat elemanı konusunda?
0: Son yıllarda dediğiniz gibi bir yönelme var. Çünkü gerçekten iş gücü temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Belirli dönemlerde hatta çoğu zaman çalışanların bir kısmı genellikle öğrenci gruplarından oluşmaya da başladı. Geçen sezon yaşadığımız sorunlardan bir tanesi mesela özellikle kopma tabakası oluşturan, mesela dalında bekleyemeyen ürün gruplarında, mesela elma gibi ürünlerde, bu ürünü belirli bir süre içerisinde hasat etmezseniz dalından kopuyor ve yere düşüyor. Tüketilemez hale geliyor. Burada çok ciddi, aynı anda çok yüksek miktarda iş gücüne ihtiyacınız var. Tabii doğal olarak burada bazı basamaklar atlanıp göz ardı ediliyor ve kalifiye olmayan her türlü eleman kullanılmaya çalışılıyor. Sadece ürünün hasatıyla değil de bunu biraz daha hasat sonrası ürün işlemeyle ilgili çalışan grup oluşturulabilir. Hani sadece hasata indirgemekten ziyade, dediğiniz gibi bunların bir kısmı mevsimlik çalıştığı için hem onların biraz daha uzun süre çalışma potansiyelini arttırmak, hem de şirketlere daha iyi kalifiyeyi, kaliteyi arttırıcı uygulamalarla bir iş grubu oluşturulabilir ya da bu iş grubundaki kişilere belirli eğitimlerle, işte hasattan sonra meyve işlemesine yönelik, paketleme evlerindeki çalışanlar buna dahil edilerek tabii ki böyle şeyler yapılabilir. Bugün birçok ürün de artık tabii bir taraftan iş gücü diyoruz ama bir taraftan da makineleşme geliyor. Ama her ne kadar makine de olsa, makineye entegre çalışan insanların o meyvenin özünü ya da meyvenin özelliklerini bilerek davranması ve işleri tamamlaması gerçekten ürünün depolama ve raf ömrü açısından çok başarılı sonuçlara yol açıyor.
1: Artık söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Eklemek istediğiniz varsa ben alayım, ondan sonra size teşekkür ederim.
0: Türkiye'de hasat sonrası işlemler ya da soğuk hava depoları ve kapasiteleriyle ilgili işlemlerde maalesef biraz Avrupa'nın ya da gelişmiş ülkelerin gerisinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar üretim kapasitemizden bahsettik. Şu an dünya için, sürdürülebilir gıda güvenliği için neredeyse dördüncü nüfusa baktığımız zaman da lider ülkesi konumundayız. Bizim artık ikinci bir evreye geçmemiz gerekiyor. Bu tarz teknolojilerin, bu tarz uygulamaların ülkemizde de ilerleyen aşamalarda daha hızlı gelişeceğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü rekabet artmaya başladı, üretim arttığı için de. Burada da kalite unsuru ön plana çıktı. Ve aynı zamanda ülkelerin gelişmişlikleri arttıkça da bir üründen ya da meyve ve sebzeden beklentileri de değişti. Evet, ben bir bedel ödüyorum, bir ürün alıyorum ama bu aldığım ürünün doğaya saygıyla üretildiğini, çevreye ve iklimsel olaya zarar verilmediğinin kanıtlanmasına ya da aldığım ürünün benim sağlığıma pozitif etki sağlayacağı, içerdiği besinlerin maksimum seviyede olabileceği aşamada sofrasına getirilmesini istiyor artık. Bu da biraz daha pazarlama kanallarının geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor. Bir diğer önemli husus da Türkiye'nin özellikle meyve sebze ihracatıyla ilgili geliştirebileceği, Avrupa ya da bizim ürün sattığımız gruplarda biraz daha market ağlarını kurması ya da kendi pazarlama kanallarını oluşturabilmesi ülkemizin meyve ve sebze ihracatı açısından kritik öneme sahip. Çünkü birçok ülkede küresel market zincirlerinin tercihleri ülkelerin aslında tarımsal potansiyellerini bile etkileyebiliyor. Örneğin kirazı bizden değil İspanya'dan aldıklarında ya da ülke tercihi yaptıklarında, genellikle baktığımız zaman bizim ülkemizdeki ihracat potansiyeli ya bizim ana üreticisi olduğumuz ürünlerde ya da onların pazarlarında ürün olmadığında başvurulan bir ülke konumunda gidiyor. Tabii bunu kırmak için de kendi pazar kanallarıyla, kendi market zincirleriyle diğer ulusal ölçekte, küresel ölçekte açılabilmekte.

0: yaratıyor. Bu da çok ciddi bir lojistik ağına ihtiyaç var. Çünkü tüketici şunu bekliyor: İstediği zamanda, istediği yerde, istediği miktarda ve istediği kalitede ürünü ona sunmanızı bekliyor. Bunu yapmak için de depoculuk, lojistik, pazarlama kanalları, bu süreç yönetimleri çok önemli. İnşallah ilerleyen zamanlarda ülkemiz bu aşamada ciddi yol alacaktır diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi konusunu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Adem Doğan'la konuştuk. Programımıza müzikle devam ediyoruz.

Sevil neşelen, sevme yanarsın. Mediha Şen Sancakoğlu, güftesi Turgut Yarkent ve bestesi Saadettin Ökten'e ait olan Nihavent makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, rast bir şarkıyla devam ediyor. Ertan Ersoylu'dan dinliyoruz. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana.

Tarihler 12 Eylül 1980 sabahını gösterdiğinde ülkemiz için yeni bir kırılma dönemi başlıyordu. Türk demokrasisi, devlet yapısı, toplumsal hayatı çok keskin bir müdahaleyle karşı karşıya kalmıştı. Ordunun yönetime el koyduğu duyurusu Cuma günü sabaha karşı saat 3'te önce radyodan sonra televizyondan yankılandı. Türkiye dönemin junta lideri Kenan Evren'in kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kaldık sözlerinin ardından bambaşka bir güne başladı. Bayrak Harekatı kod adıyla hazırlanan darbe planı yaklaşık 4 ay süren gizli çalışmaların ardından uygulamaya konuldu. Planın ilk denemesi 11 Temmuz 1980'de ordu komutanlarına verilen harekat emriyle yapıldı. Ancak dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in güven oyu alması üzerine bu teşebbüs ertelendi. Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde Türk demokrasisine darbe vuracak plan sabaha karşı uygulandı. 12 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in radyodan okuduğu bildiriyle Türkiye karanlık bir döneme uyandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan Darbeci Milli Güvenlik Konseyi tüm yetkileri gasp ederek antidemokratik faaliyetlerine başladı. Darbeciler siyasi ve sosyal yapıyı kökten değiştirmeyi hedefliyordu. Sendikaların ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri durduruldu. Anayasa yürürlükten kaldırıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarına hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki bütün dernekleri kapattı. Siyasi partilerin faaliyetlerini durduran darbeciler, Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit'i Hamza Koya, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasak getirdi. Darbe sonrası kurulan mahkemeler yüzlerce kişiyi idamla yargıladı. Takvimler 9 Ekim 1980'i gösterdiğinde sol görüşlü Necdet Adalı'yla ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren'e de idam cezası verildi. Erdal Eren'in idam hükmü Yargıtay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz edildi. Kenan Evren'in Erdal Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" ifadesi darbecilerin insan hakları ihlali konusunda sınır tanımadığının itirafı oldu. Kanlı uygulamaların yanı sıra demokrasinin askıya alındığı süreçte 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla kişi hakkında idam talep

edildi. Hukukun askıya alındığı o günlerde 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı ve 50 kişi hakkında idam kararı yerine getirildi. Onlarca gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezası istendi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. 30 bin kişi ise sakıncalı olduğu iddiasıyla işinden edildi. 4 bine yakın öğretmen, çok sayıda üniversite öğretim üyesinin işine son verildi. Kültür ve sanat hayatının da hedef alındığı 12 Eylül'de yaklaşık 1000 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 12 Eylül darbesi sadece siyasi hayata müdahale etmekle kalmadı, toplumsal ve anayasal yapıyı da dönüştürdü. Darbeci generallerin belirlediği danışma meclisinin hazırladığı anayasa 1982'de güdümlü referandumla %92'lik evet oyu aldı. Böylece darbe rejiminin kurumsallaşması sağlandı. Evren ve diğer darbeciler darbe anayasasına dahil ettikleri geçici 15. maddeyle ömür boyu dokunulmazlık hakkı kazanarak olası bir yargılanmaya karşı önlem aldı. Ancak Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde atılan adımlarla bu dokunulmazlık perdesi 12 Eylül 2010'daki referandumla kaldırıldı. Referandumdan bir gün sonra Türkiye'nin dört bir tarafından darbeciler ve onların talimatlarını uygulayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine o dönem hayatta olan Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı. Haklarındaki iddianame Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Ocak 2012'de kabul edilen iki darbeci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve anayasayla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmekle suçlandı. Sağlık gerekçesiyle duruşmalara katılmayan darbeci generaller, video konferans aracılığıyla yaptıkları savunmalarında suçlamaları kabul etmedi, kurucu iktidar olduklarını, mevcut mahkemelerin kendilerini yargılayamayacağını iddia etti. Yargılamanın devam ettiği dönemde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi yasayla kapatılınca dosya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Mahkeme 18 Haziran 2014'te Evren ve Şahin Kaya'yı 1979'da verdikleri muhtırayla Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasına engellemeye teşebbüs, 1980'deki darbeyle de anayasayı tahrir, tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iskat ve cebren men suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme takdiri indirimle bu cezayı müebbet hapse çevirdi. Ayrıca iki darbecinin rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Hükmün ardından sanık avukatları kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay'dayken Kenan Evren 9 Mayıs 2015'te 98 yaşında, Tahsin Şahinkaya ise 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında öldü. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Bugün hem sivil irade hem de demokrasi geleneği çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bir daha asla diyerek bu son olsun.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün operatör doktor Murat Kağan Bilge ile obezite cerrahisi üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye, müzikle devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, bugün obezite cerrahisi hakkındaki her şeyi operatör doktor Murat Kaan Bilge ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, obezite cerrahisi dedik. Bunun tanımıyla sohbetimize başlayalım mı?
1: Evet, obezite vücuttaki yağ oranının ya da boya göre kilo durumunun normalden fazla olması halidir. Bunu tabii biz neye göre hesaplıyoruz? Bunun bir matematiksel hesaplaması var. Kilonun boyun karesi bölümü 30'u geçerse obezite tanısı alıyor hastalarımız. 40'ın üzeri hastalarımızda morbid obezite tanısı almakta. 30-35 beden kitle endeksi üstündeki hastalarımıza da ameliyat düşünebiliyoruz.
0: Şimdi şöyle ki, tabii ki çok eski yıllarda bunu yaşadık. Çeşitli sanatçılar oldu. Herkes hayret içindeydi. Artık yaygınlaştı. Ve şu anda işte tüp mide deniyor, mide bypass'ı deniyor. Mideye balon yerleştirme gibi ya da biraz önce okuduğum mide botoksu varmış. Bunların hepsi aynı mı yoksa ayrı ayrı şeyler mi?
1: Hepsi ayrı ayrı şeyler. Tabii burada hastaya göre karar vermek önemli. Hangi hastada hangi ameliyat türü veya ameliyatsız hangi yöntemin olduğu çok önemli. Genelde insanların bildiği tüp mide ameliyatı ameliyat seçeneklerinden ilki ve dünyada da en sık yapılan yöntem. İkincisi de mide bypass dediğimiz yöntem. Bu genelde insanların şeker ameliyatı olarak bildiği, aslında içinde bir sürü ameliyat, farklı ameliyat çeşidi barındıran bir yöntem. Kabaca bu iki ameliyat yöntemini bilebiliriz. Ameliyat dışı yöntemlerde de eğer kilosu ameliyat sınırını tutmayan ya da ameliyattan çekilen hastalarımız için mide balonu ve botoksu düşünebiliriz. Yani mide balonu, mide botoksu, ameliyat dışı yöntemler, ameliyat yöntemleri içinde de tüp mide ameliyatı ve mide bypass ameliyatları.
0: Son günlerde yine çok duyuyoruz. İşte kimisi diyor o bağırsağı olan yere kadar kesiyorsunuz herhalde mideyi, ya da kimisi diyor bağırsaktan da alınıyor diyor. Bunları biraz açar mısınız lütfen?
1: Tabii. Tüp mide ameliyatı sadece mide hacmini azaltan bir yöntem. Aslında orada sistematik olarak bir organ değişimi söz konusu değil. Yani mideyi bağırsağa bağlama gibi bir durum yok. Sadece bizim mevcut olan bir organı, mideyi 3:2 oranında küçültüyoruz. Aslında bütün sistem aynı çalışıyor. Yediğimiz bütün yiyecekler yine mideye geliyor, yine oradan ince bağırsağa geçiyor. Tüp mide ameliyatında sistematik olarak bir değişiklik yok. Ama mide bypass ameliyatlarında yine öncelikle tüp mide gibi, tam olarak aynı olmasa da ona benzer şekilde yine mide hacmini küçültüyoruz. Üstüne biz ince bağırsağı bypass ediyoruz. Adı o yüzden bypass. Bir şeyi bypass ediyoruz. Yani belli bir ince bağırsak kısmını yiyecekler hiç uğramadan otomatik bizim mideyi bağırsağa diktiğimiz yerden direkt ince bağırsağa geçiyor. Yani biz bazen 150 bazen 200 santimi bypass ediyoruz. Atlıyor yiyecek. Otomatik olarak aslında daha kısa bir bağırsaktan eminim yapmış oluyor.
0: Dediniz ki burada kilo önemli, daha doğrusu rakamlar söylediniz, bir oran söylediniz, beden kitle endeksi miydi
1: evet.
0: O? Bu kriter önemli. Başka kriterleri de var mıdır bu ameliyat olmak için?
1: Tabii, mesela beden kitle endeksinin zaten yasal olarak da en az belli bir sınırda olması lazım. Üzerine hastanın tansiyonu var mı? Hastanın şeker hastalığı var mı? Çünkü bunlar bizim ameliyat yöntemimizi de değiştirebilir. Şekeri çok kontrolsüz bir hastada aslında sadece kiloya bakarsak tüp mideden fayda görecektir. Ama şekerini de düzeltmek için bypass şeker ameliyatı düşünebiliriz. Tamamen hasta bazlı ya da tam tersini söyleyeyim. Örneğin hastanın kanser varlığı varsa, aktif bir kanser. Şiddetli reflüsü var mı? Bazı durumlarda iki ameliyat seçeneği değil, hiç ameliyat olamayabilir. Bu tamamen hasta bazlı yapılan kontrollerde ortaya çıkacak bir sonuç aslında.
0: Karar verildi, kişi ameliyatı olacak. Tabii ki ameliyat öncesi kriterleri öğrendik. Öncesi, ameliyat sırası ve sonrası var. Bunları bize anlatır mısınız?
1: Herhangi bir ameliyat olacakmış gibi düşünebiliriz. Önce basit olarak düşünelim. Biz bir ameliyat olacağımız zaman anestezi doktoru değerlendirir. Hastaların kan tahlilleri alınır. Uygun olan anestezi doktorunun bir hasta uyuyup uyanacak. Onunla ilgili bazı tetkikler ister. Obezitede bunlar tabii biraz daha fazla. Kan tahlilleri, kalp filmi, akciğer filmi, ultrason, kardiyoloji doktoru, dahiliye doktoru gibi ya da hastanın durumuna göre anestezi doktorunun başka bölümlerden de isteyeceği konsültasyonlar sonucunda genelde bir günlük bir hazırlığımız var ameliyat öncesi. Eğer her şey yolundaysa, testlerde bir sorun yoksa, hasta ameliyat olabilir durumdaysa hastayı ameliyat alıyoruz. Tüp mide ameliyatını düşünürsek ki dünyada %90 oranında en çok yapılan ameliyat türü budur. Ortalama 30 dakika ile 45 dakika arasında kapalı olarak yapılan 3

0: 6 saat sonra en geç hastalarımız yürümeye başlıyorlar. Ameliyattan bir gün sonra bir test yapıyoruz. Ona göre sıvı gıda tüketmeye başlıyorlar. Genelde de hastalarımızı ameliyatının ikinci günde taburcu ediyoruz. Tabii ki de burada bitmiyor. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. İlk öncelikle bir hafta sonrasında olmak üzere, sonra birinci ay 3, 6, 9 ve 12. aylarda da kontrolleri hastalarımız geliyor. Diyetisyenimiz eşliğinde, diyetisyenle 24 saat online şekilde iletişim kurabiliyorlar. Yine aynı şekilde bizlerde de. Yani özellikle ilk 2 hafta çok önemli ama hayat boyu bizim birliktelik haline devam etmemiz gerekiyor. Bütün süreci takip etmemiz gerekiyor.
1: Görüyoruz, önce sıvı almaya başlıyorlar belirli bir süre, ondan sonra püre halinde herhalde ve bir özlem var, yemek yemeye bir özlem var. Diyelim ki yemeği çok seven birisi, ister istemez bazı şeyleri dört gözle çekiyor ama sabır da ediyor. Katı yiyeceğe geçme diyelim, ne kadar sonra oluyor?
0: Şöyle, tamamen saf bir sulu gıda diyeti ilk 2 hafta, su, çay, çorbalar, protein veya vitamin shake'ler gibi. İkinci hafta, dördüncü hafta arası püre, yoğurt, köfte, yumurta, buna eklenebiliyor. Birinci aydan sonra katı gıda yiyebiliyor hastalarımız. Tabii biz, ameliyat olmayan biri şu an onu hayal etmesi çok güç. Biz özellikle ameliyatta fundus dediğimiz midenin üst kısmında açlık hormonu salgılayan kısmı aldığımız için hastalar hemen hemen açlığı tamamen ortadan kalkıyor. Yani tabii ki de bir yemek sofrasına oturmak ya da gözün onu istemesi, ona bir şey diyemiyorum, o olabilir. Yani o hala devam edebilir ama fiziksel anlamda açlık neredeyse %100'e yakın ortadan kalkıyor. Ya da çok acıkıldığında çok az miktarda doyuluyor. Çünkü o listeleri gördüğünce hastalar ben ameliyattan sonra bunu yapamam diyebiliyor. Ama o hissiyatla ameliyat öncesi sonrası hiç birebir aynı olmuyor. Tamamen ameliyattan sonra o diyet bile fazla geliyor. Yani normalde ilk 2 hafta sulu gıda alarak insan doyabilir mi? Hastalar çok rahat doyuyor.
1: Aslında geldik en zor soruya. Çok sık inşallah karşılaşmıyorsunuzdur diyelim. Diyelim ki ameliyat ettiniz. Haliyle kilolar verildi. Güzel, düzenli bir hayata geçildi. Ondan sonra iş tekrar bozuldu. Tekrar kilo almaya başlanıldı. Bu çünkü dikkat etmezseniz sonuçta mide büyüyen bir organ, yanılmıyorsam. Tekrar kilo almaya başlanıldı ve eski haline ya da eskiden daha kötü bir duruma gelindi. Ve bu durumda tekrar sizin kapınız çalındı. Çok merak ettik. Evet. Neler söylüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu bilmek lazım. Obeziteyle ilgili 100'den fazla gen şu an bilinmekte. Yani sadece bir ameliyatla obeziteyi çözebilir miyiz? Biz bunun garantisini %100 veremeyiz doktor olarak. Ameliyata rağmen biz her hastaya faydalı olamayacağımızı biliyoruz. Bunun genetiksel bir kısmı var. İkincisi, bizim en büyük sorunumuz, yani hastalarımızla alakalı olarak, alkol sorunu. Alkol alan, şiddetli yoğun miktarda alkol alan bir insanda ne ameliyat türü yaparsanız yapın başarısız olma ihtimali biraz daha fazla. Her şeye rağmen sebebini unutursak, tüp mide ameliyat oldu veya daha önce bypass oldu, tekrar kilo aldı hasta, diyabeti düzelmişti, şeker hastalığı, belki o tekrar başladı. Evet, biz bunlara revizyon ameliyatları yapabiliyoruz. Burada tamamen midenin önceki durumu, hastanın en son durumunu göze alarak, tüp mide ameliyat olmuş bir hasta tekrar tüp mide de yapabildiğimiz oluyor. Tüp mideyi bypass'a çevirdiğimizde oluyor. Bypass olmuş bir hasta, yani midesi ince bağırsağa dikilmiş, tekrar onun santim santim sayarak bağırsağın yerini değiştirmemiz gerekebiliyor. Revizyon ameliyatları evet yapıyoruz. Çok sık mı? Hayır. Şu an bu ameliyatlar dünyada 20 yıldan beri yapılmakta. Ama şunu biliyoruz, bilimsel toplantılarda da revizyon ameliyatları gitgide gün gün artmakta. Yani biz aslında gelecekte bunları daha çok göreceğiz.
1: Bu tabii ki revizyon ameliyatı dediğin sadece sizin değil, diyelim ki yurt dışında ameliyat olmuş olan da olabilir, başka bir hekime de ameliyat olmuş olabilir ve bu da sonuçta sizin için bir hastadır. Evet. O gözle bakıyorsunuz ve bunun planlamasını yapıyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Evet, hastalarımızın bizim kendi klinimiz açısından en azından yarıya yakını yurt dışından gelmekte yabancı hastalarımız. Özellikle zaten yabancı hastalardan çok revizyon gelmekte. Yani şunu vatandaşlarımız bilebilir, gerçekten sağlık anlamında Türkiye çok çok daha avantajlı bir ülke. Yani biz iyi doktorlara, iyi hemşirelere, iyi ekibe sahibiz ve iyi hastalara sahibiz. Yurt dışında başarısız ameliyatların daha fazla olduğunu görmekteyiz.
1: Tabii bu da sağlık turizminin ülkemizde büyümesine, artmasına ve popüler olmasına neden oluyor. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerinizi de öğrenmek isterim. Birkaç şey söylediniz biraz önce ama evet. Sağlık turizmi ve Antalya ya da Türkiye desek.
0: Evet, ya sağlık turizmi ülkemize gitgide artıyor. Aslında bunlar için, bu sağlık turizmi için en avantajlı şehirlerden birinde yaşıyorum ben, Antalya'da çalışan biri olarak. İstanbul ve Antalya hemen hemen direkt uçuşlarında.

0: çok olduğu iki şehir. Bu anlamda avantajlıyız. Bir de yıllar içinde tabii yabancı ülkelerden gelen hastalarımız, başarılı sonuçları, tabii ki de bazı yabancı yayınlarda var. Biraz karalama kampanyası gibi de oluyor. Bu ameliyatlar maalesef risksiz ameliyatlar değil ama bizim Türkiye'deki oranlarımız çok çok iyi, başarı oranlarımız. Hastalar gelmiş ya da bir hasta gelmiş, arkadaşını yönlendirmiş. Türkiye'nin bir bilinirliği var. Yurt dışında ve dünyada. Özellikle mesafenin de yakın olması amacıyla Avrupa'dan çok hasta geliyor. Ve bunlar, bu hasta sayısı gitgide artmakta. Sadece burada hastaları iyi seçmek lazım. Kanuni bazı sınırların dışına çıkmamak lazım. Yine bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüklerimizin denetimlerine uymak lazım. Yani hastanın ırkı, dili, dini hiç önemli değil. Biz burada bir yan komşumuz gibi o hastaya ameliyat etmeliyiz ve öyle davranmalıyız. Ama bu konuda da ben işlerin olumlu gittiğini düşünmekteyim.
1: Yurt dışında peki farklı bir yöntem uygulanıyor mu? Hayır. Yoksa biz daha mı ileriyiz?
0: Biz çok daha ileriyiz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bizde bu işi yapan bir cerrahın bir ayda yaptığı bir ameliyatı yurt dışındaki bir doktor belki bir senede yapıyor. Biz tecrübe olarak da çok fazlayız ve orada yapılan, bizim yapamadığımız hemen hemen hiçbir ameliyat yok. Hiç yok diyebilirim. Biz bütün robotikten tutun, bütün laparoskopik cerrahiler, biz çok çok daha ilerideyiz.
1: Evet, bu ameliyatın şeker dediniz, şekeri düzenli hale getirebilir. Başka hastalıklara da iyi gelir mi?
0: Evet, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, tansiyon gibi kalp damar hastalıkları, bütün bu hastalıklarda %90 ve üzeri oranında tedavi etme şansımız oluyor.
1: Eklemek istedikleriniz var mı diye sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim, maalesef her ameliyatın, her tıbbi durumun bir riski var. Ama bizler bu ameliyatları sadece estetik kaygısıyla değil, insanların hayatına bir yön vermek ve daha sağlıklı hale getirmek için yapıyoruz. Burada insanların düşünmesi gereken şu: kilonuz var, ona göre bir boyunuz var. Siz obezseniz, obezitenin size yarattığı riski mi tercih edersiniz, yoksa ameliyat olup bu riski mi almayı tercih edersiniz? Aslında altın soru bu. İnsanlar ben geldim sapasağlamım diye bakabiliyor ama aslında siz sağlıklı değilsiniz. Ya bundan 5 yıl 10 yıl sonra ortaya çıkacak sağlık sorunlarının şimdiden biz önüne geçmeye çalışıyoruz. Düşünen hastalarımız zaten bu konuda, bu grup hastalarımız çok son derece bilgili, araştırıp geliyorlar. Bizleri olsun, herhangi cerrah arkadaşlarımız, biz her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Ve dünyada da obez hastalarımızın sayısı gitgide artmakta. O yüzden biz bu konuda aslında daha da profesyonelleşmeliyiz. Ve biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim, sağ olun.
1: Evet değerli dinleyenler, obezite cerrahisi hakkındaki her şeyi operatör doktor Murat Kağan Bilge ile konuştuk.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: 19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Grund tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Bruun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
1: Buluş öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak dedi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan, memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
2: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkalarının gündemleri farklı olabilir ama bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi ve ekledi.
2: Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel

0: krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
1: Erdoğan Baba Ocağı Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonların umudunu taşıdıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışıyoruz ifadesini kullandı.
0: Diyorlar ki yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına şu sevdayı görende yorulma olur mu? Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
1: Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışması için harekete geçildi. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması için yeni adımlar atılacak. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2027-2028-2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunarken makro politika, temel ekonomik büyüklük, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alacak. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek. Ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç ve tasarruf çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız, tahrike rağmen yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz dedi. Erdoğan, memleketi Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
0: Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Yeri gelir dirilir pınar oluruz. Yeri gelir irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sorunlar meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülüyor dedi. Fidan, terörsüz bölge perspektifiyle şiddeti ortadan kaldıracak düzenin tüm bölgeye getirilmesi gerektiğini de belirtti.
2: Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah biz artık çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı bunu medeni bir şekilde meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmeyi. Sadece Türkiye'deki sorunu değil terörsüz bölge perspektifi adı altında esas itibariyle Suriye'nin de istikrarına, Irak'ın da istikrarına olacak siyasal şiddeti ortadan kaldıracak bir düzeni artık bölgemize getirmek lazım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz jeopolitik gelişmelerin

0: derinleştiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi Yılmaz. TİSK 4. birlikte daha güçlü bir gelecek zirvesinde konuştu.
1: Jeopolitik gerilimlerin derinleştiği bir dönemdeyiz. Bunun yer yer sıcak savaşlara dönüştüğü hepimizin malumu, özellikle bölgemizde bunları yaşayarak görüyoruz. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin, son OVP'deki rakamları paylaşıyorum, 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme gerçekleşmişti. Özellikle 3. çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla 3. çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından 2 yılda 455 bin konutun tamamlanmasını her baba yiğidin harcı değil sözleriyle değerlendirdi. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Kurum, Rize'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
2: Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı. İnşallah daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu. Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
3: Yaz aylarını yaza girerken aslında depolarımızı dolu hale getirdik. Yani Türkiye'nin doğalgaz depoları %100 dolu halde Temmuz ayından itibaren bunu söyleyebilirim. Ama Avrupa şimdi depolarına gaz almaya başladı. Dolayısıyla gaza bir hücum var ve onun getirdiği gaz fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Bu kış dolayısıyla zor geçeceğe benziyor ama ben hani ülkemiz açısından en azından arz noktasında bir sıkıntı görmüyorum. Çok şükür hidrolik kaynaklarımız, yani barajlarımız şu anda doluluk oranları gayet iyi seviyede. Ümit ediyorum yaptığımız, bunca yıldır yaptığımız altyapı yatırımlarıyla Türkiye'yi bu senede herhangi bir arz sıkıntısı yaşamadan geçeceğiz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Göktaş, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Açıklama İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. İl genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı bildirildi. Oluşabilecek yoğunluğun aksaklıklara yol açmaması amacıyla İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı Sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmalar Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinde sert düşüşe neden oldu. Son 3 günde toplam 79 ticari geminin geçtiği Boğaz'da, kriz öncesi dönemde günlük ortalama 70 ila 75 geminin

0: ilettiği belirtildi. Suudi Arabistan, İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Riyad Medine bölgesindeki Doğu Batı boru hattının 10 Eylül'de bir dizi saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırı sonucu yaralanmalar olduğu kaydedilirken boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığı duyuruldu. Acil durum ve uzman teknik ekiplerin saldırıların ardından hattın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı. Husilerin askeri sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada bölgedeki Suudi Arabistan gemilerine karşı ablukaya ablukayla, saldırıya saldırıyla karşılık vereceklerini, Suudi Arabistan'a ait 32 savaş uçağını hedef aldıklarını ve bunlardan 9'unu düşürdüklerini iddia etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu, Ukrayna'da bugün yaşanan trajik olayların temel nedeni oldu dedi. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. 54 kişiden halen haber alınamadığı bilgisi de paylaşıldı. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. 130'dan fazla kişiyi taşıyan feribottaki 43 kişi kurtarılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak dedi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir ifadesine yer verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Trendyol Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. Beşiktaş Erzurum Spor'u 3-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de ise Sarıyer Bandırma Spor'la 1-1 berabere kaldı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Tarfin sezon öncesinde düzenlenen medya gününde bir araya geldi. Fenerbahçe Tarfin genel menajeri Derya Yenir her kupaya talip olduklarını söyledi. Baş antrenör Şarunas Yasikevicius ise çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda final etabı heyecanı Meksika'da yaşanacak. Turnuvada milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Kümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun yay gerecek.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul, Bolu 30, İzmir 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Antalya, Malatya 34, Samsun 27, Trabzon, Van 25, Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ile 17. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16

0: ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Yonca tipi kavşaklar, farklı yönde giden iki otoyol veya şehirler arası bölünmüş yolların birbirleriyle bağlantılarını sağlar. Yonca tipi kavşağın avantajı bu bağlantıyı trafik ışıkları kullanmadan akıcı bir şekilde yapmasıdır. İlki 1920 yılında Amerika'da inşa edilen yonca tipi kavşak, düşük inşaat maliyeti ve akıcılığı ile dikkat çekmektedir. Ancak yonca tipi kavşaklarda çok dikkatli olunması gerekmektedir. Problem, ana yola sağ taraftan katılan sürücü ile ana yoldan sağ viraja giriş yapmak isteyen sürücünün aynı şeritte buluşmalarıdır. Bir sürücü hızlanarak ana yola katılırken diğer sürücü yavaşlayarak viraja girmektedir. Düşünün, bir sürücü hızlanmaya, diğer sürücü ise yavaşlamaya çalışıyor ve her ikisi de aynı şerit üzerinde. Yonca tipi kavşakların bu giriş çıkış bölümünde sürücüler birbirlerini kollamalıdır. Aynı şerit üzerinde geçiş üstünlüğü olmayacağı için bu alanlarda sürücüler asla agresif davranmamalı ve sabırlı olmalıdır. Yurt dışında bu tip yonca kavşaklarda çok sayıda kaza meydana geldiği için ek bağlantı yolları ile kavşaklar modifiye edilmektedir. Riskli bölge olan bu giriş çıkış şeridinde sürücüler planlı davranmalı, birbirlerini sıkıştırmamalı ve yol ver kazayı önle anlayışı ile hareket etmelidir.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 12 Eylül Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman sesimiz ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız. Yine gündemle devam edeceğiz akabinde ama biraz daha sosyal medyada daha çok konuşulan, öne çıkılan başlıkları irdeliyor olacağız. Akabinde denizin, yeşilin kucaklaştığı, dik yamaçlara kurulu olan Giresun iline uzanacağız. Bu ilimizde son dönemlerde seyahat rotaları ile ilgili, doğal konsepti ile ilgili, turizm çeşitliliği ile ilgili dikkat çekiyor ama biz de tarihine uzanacağız. İsminin hikayesi nereye uzanıyor? İlçelerinin isim hikayelerinin yine kaynakları nedir? Uzman konuğumuza soracağız bu soruları. Akabinde de bu güzel ilimizin mutfağına yer vereceğiz ve sofrayı bugün Giresun'da donatacağız. Şimdi bütün bu detaylara başlamadan önce de günün gazete haberlerinin ilk sayfasına bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Meclis'te Miçoşoğlu manşetini görüyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meclis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Meclis'le ilgili en önemli sorun deniz yetki alanı ile ilgili. Yunanistan Türkiye'ye Kaş'ta göz kadar yakın olan 12 kilometrelik bir adanın deniz yetki alanının diğer adalarla aynı olduğunu savunuyor. Türkiye ise Meclis'in kendi büyüklüğünün binlerce katı deniz alanı yaratmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Ziyaret bu tartışmaların gölgesinde geçecek. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset vicdansızlık. Rize'de toplam değeri 10 milyar TL'yi bulan yatırımların açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir, dedi. Vicdanınız rahat mı? 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasından tutuklu 2 kişi 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. İşte bu rapor korkuttu. Yapay zeka araştırmacısı Jacob Cox'ın 10 yılı hepimizi öldürecekler diyerek istifasından 2 gün sonra çalıştığı şirket ürküten bir rapor yayımladı. Anthropy'nin hazırladığı rapora göre yapay zeka Yemen'de güdümlü roket ve füze geliştirme, Rusya, Ukrayna ve İran'da siber casusluk ve seçimler gibi etki operasyonlarında kullanıldı. Biyolojik silah geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bir araştırmada kullanıldığı tespiti de dikkat çeken başlıklardan. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesi. Yeni kriz Babül Mendeb. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb boğazında kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Şimdi ne olacak? Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan eden Husilerin Babül Mendeb'de tam hakimiyet kurması, Körfez'deki petrol üreticilerini ana sevkiyat rotalarından tamamen yalıtma riski taşıyor. Hürmüz Boğazı'nın hemen karşı tarafında yer alan bu su yolu, çifte boğaz riskiyle küresel enerji piyasalarını tehdit ediyor. Savaşın sonu seçime bağlı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da ülkede düzenlenecek kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını iddia etti. Trump, savaşın seçimlerden sonra, belki de seçimlerden hemen önce bitebileceğini öne sürerek, İran zor idare ediyor, başları büyük belada ifadelerini kullandı. Yavaş hayal kırıklığı, CHP Grup Başkanı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretine katılmamasına ilişkin, benim için büyük hayal kırıklığıdır. CHP tehditle korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum, dedi. MKYK'da ekonomi sunumu. Önceki gün yapılan AK Parti MKYK'da gündem ekonomi oldu. Edinilen bilgiye göre Hazine Bakanı Şimşek'in sunum yaptığı toplantıda 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması yönündeki öneri dikkati çekti. Sıradaki gazetemize bakalım. Akşam gazetesindeyiz. Ezgi bir kez daha yıkıldı. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıla çarptırıldı. Oğlu, gelini ve 6 aylık torununu depremde kaybeden Nurgül Göksu, ben adliyeye sanıklardan daha çok geldim. Onlar 700 gün firariydi, biz her duruşmaya katıldık diyerek karara tepki gösterdi. Türk dünyasına Türkpol önerisi. İçişleri Bakanı Çiftçi, Astana'da Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri Türkpol kurulmasını teklif etti. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ilk adım olarak
TDT bünyesinde Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması ortak bildiriye girdi. Konseyin kurucu anlaşmasının Ekim'de Ankara'da Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak TDT Liderler Zirvesi'nde imzalanması bekleniyor. PISA'da hedef ilk 5. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir sonraki PISA değerlendirmesi 2029'da asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5'te yer almak ve kalıcı olmak dedi. Minibüste post dönemi. İstanbul'da bazı minibüslere post cihazı konuldu. Yolcular ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Sevgili kadrosu kurmuş. CHP'li eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi GÇ ile yakınlarını belediye kadrosuna aldığı ortaya çıktı. Barona ters kelepçe.

Çem, Avrupa'dan Türkiye'ye zehir sevkiyatını yöneten suç örgütü lideri İslam Yakut, 9 yıllık firarın ardından İstanbul'da yakalandı. FETÖ'ye garson operasyonu. FETÖ'ye yönelik 6 ilde 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması çökertildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü ve 5'i aktif 3 ihraç kamu görevlisiyle 12 özel sektör çalışanı zanlı da gözaltına alındı. Tarihin karanlık sayfası 12 Eylül. Millet iradesine vurulan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Dönemin mağdurları yıllar sonra hala o acı izleri taşıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndaki yayınımıza devam edeceğiz. Yeni bölümde de konuklarımızla artık söyleşimize başlayacağız. İç gündem başlıkları olacak. İlk bölümdeki haberlerimizde yer vereceğimiz detayları da gazeteci Gül Gündüz aktaracak. Gül Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Büşra Hanım. Günaydın. Hem size hem tüm dinleyenlere güzel bir cumartesi diliyorum.
1: Şimdi bir hafta ara verdim sizlerle buluşmaya. Hemen aramıza bir mesafe geldi ama o sıcaklığı hemen ısıtıyorum müsaadenizle. O yüzden tekrar dönüyorum o samimi günlere ve çok değerli haberlerimiz var. Önemli de tabii detayları barındırıyor. O yüzden anlatacakların çok kıymetli. Bu değerli bir haber olarak kastımda açıkçası ilk habere de daha çok belki olabilir. Sosyal konut projesiyle ilgili haber bu. Birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Zaman zaman senin anlattıklarınla da çok duyurduk projeleri ama kiralık sosyal konut projesi yeni de bir açıkçası yaklaşım. Farklı da geldi. Detayları öğrenebilir miyiz?
2: Evet, bir yandan aslında en çok konuştuğumuz, yani sadece büyük şehirler için değil küçük şehirler için de kira rakamlarının çok yükseldiği, bunun bir yandan aslında istismar da edilebildiği bir pozisyon da var. Bu haliyle aslında hani devletin de bu konuda büyük bir çabasının olduğu bir alan aslında. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da hayata geçirilecek bir projeden bahsetti. Kiralık sosyal konut kampanyası. Gözler bir yandan bu projeye çevrildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu bir proje. İstanbul'da artık kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Hatta başvurular 14 Eylül'de başlayacak ve bu ayın sonuna kadar da devam etmiş olacak. Şimdilik İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvurular alınmış olacak ve az da değil 1017 konut 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından

0: söylüyorum. Niye? Çünkü bu şartları sağlayanların başvurabileceği bir proje olacak. Öyle yüksek kiralara veda edeceğiz gibi görünüyor. Hatta benim düşüncem bir yandan bu proje belki de diğer kiralık rakamlarını da, kira rakamlarını da düşürür diye umuyorum. Umarım da öyle olur. Şimdi ilk etapta İstanbul'da belli bölgelerde başvurular alınmış olacak. Maltepe, Tuzla, Kartal, Sancaktepe gibi, Beyoğlu gibi ilçelerde. Sonrasında da umarım yayılır bu proje. Aylık ortalama hane halkı gelirinin 100 bin liranın üst sınırını aşmaması gerekiyor bu projeye başvurmak için. Ve yine bu projenin başvuru tarihini de tekrarlayalım. Çünkü kiralar 10 bin liradan başlayacak. Çok güzel bir aynı zamanda proje olarak da sosyal medyada çok da konuşuldu bu hafta. 14 Eylül'de başvurular başlıyor. 25 Eylül'de toplanacak. O başvurular değerlendirilmiş olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da
1: az bir zaman var, hemen iki gün sonrasında başlayacak. O yüzden detayları incelemekte tabii büyük bir fayda var. Son 5 yılda konut alıp satmayanlar da başvurulabilecekmiş şimdi açtığım, gördüğüm kadarıyla. Tabii burada ailenizin büyüklüğü de önemli. Yine bunları da incelemek gerekiyor. Yeni evlenen çiftlerseniz zannediyorum biraz daha 1+1 projelerin tahsisi, çocuklu ailelerseniz 3+1, 4+1 gibi farklı seçenekler de var. Güzel bir proje dediğin gibi, umarım çok daha fazlasını da duyarız. Bizi sevindiren bir duyuru oldu bu proje. Şimdi yine evlerden devam edelim ama bu ev biraz daha farklı. Tabii İstanbul'dan açtık konuyu ve İstanbul aynı zamanda da kentsel dönüşüm konusunda en hızlı konuştuğumuz, en ivedilikle çözmek istediğimiz mevzulardan bir tanesiydi ama yer yerde demek ki farklı hikayelere de konu oluyor. Bunlardan bir tanesi haber oldu. Bir ev ve bal nasıl yan yana gelmiş?
0: Kesinlikle bu haberi bu hafta hem sosyal medyada da çok konuşuldu. Bal gibi ev. Tam anlamıyla bal gibi ev. İstanbul'da Avcılar'da yıkılacak bir binanın duvarından az da değil 25 kilo bal çıkıyor. İnanılır gibi değil. Aslında kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir bina ve duvarın içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı ortaya çıkıyor. Çok ilginç. Duvarın kırılmasıyla da o boşlukta yaklaşık 25 kilogram altın çıkıyor. Bal çıkıyor. Yani yaşadığı evde bal buluyor Murat Buğday. Diyor ki oturma odamızın arkasında bir hazine varmış. Bu yüzden aklım biraz da o yüzden altına gitti aslında. Ortalama 20-25 kilo civarında bir bal. Çok da ilginç. Bulmuşlar bu arada balı ve çevresindeki kişiye de tanıdıklarına dağıtmışlar. Biz dağıttık balı. Böyle bir ilginç bir olayla karşılaştık diyor. Çok ilginç.
1: Bizim apartmanımızda da bal bir kovan, arı kovan yapmış aslında arılar ve bununla ilgili önlem aldılar. Belki de alınmasaydı, fark edilmeseydi böyle bir haberi konu olurduk bilmiyorum doğrusu. İlginç bir yaklaşım oldu. Seviyorum yani Türkiye'den böyle çıkan haberleri de doğrusu. Şimdi yine İstanbul'dan devam edelim mi? Eğitim döneminde konuşuyoruz. Uyum haftasını geride bıraktık. Şimdi artık tam anlamıyla da okulların açıldığı bir haftaya da giriş yapacağız. Yine İstanbul'da eğitim saatleriyle ilgili güncelleme de var. Pazartesi günü 10'da başlanacağını duyurdular trafik kontrolü için. Ama bir de kantin konusu söz konusu. Servislerin ücretleri konuşulduğu gibi kantin ücretleri de değerlendiriyoruz. İstanbul'da yeni bir proje duyuruldu. Bunu da öğrenelim mi? Nasıl bir kantin desteği var?
0: Evet, aslında yine konuttaki durumun benzeri bir hal var. Rakamların yükseldiği, kantindeki satılan ürünlerin fiyatları yükselince haliyle bir yandan İstanbul'da başka bir proje ortaya çıkmış oldu. Böylesi çözüm önerileri çok da güzel. Hem bir yandan öğrencileri de motive eden bir durum diye de olacak diye düşünüyorum açıkçası ben. İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2,000 lira kantin desteği verilmiş olacak. İstanbul Valisi Davut Gül ihtiyaç sahibi öğrenciler için bu projenin hayata geçirileceğini tanıttı. Hem gönülden bir öğün projesi hem de kantin kart.

0: Ve valinin duyurduğu projelerle karta 2000 lira yüklenecek ve kriterleri tutan 50 bin çocuğumuzu tespit ettik dedi. Ve kartlarımızı teslim ettik. Kriterleri tutan başka çocuklar da olursa yine onlara da bu kartların verileceğini söyledi. 100 bine kadar da yapabilme kapasitelerinin olduğunu söyledi. Hem bir yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde de bir işbirliği projesi aslında gönülden bir öğün projesi de başlatılmış oldu ve yine o program duyuruldu. Orada da her ay 2000 lira kantin karta yükleneceği söyledi. Aslında böylesi projelerin artması çok da güzel olur. İhtiyaç sahibi özellikle aileler için de biraz da hem çocukların ne götürecekler, bu öğünde ne yiyecekler kaygısını da azaltmış olacak. Evet. Umarım daha da yayılır, büyür bu projeler.
1: Umarım. Tabii bu konudan biraz daha bağımsız ama diğer tarafta da Gül, bir yandan arkadaş çevrelerimizde, muhakkak senin de çevrende, dinleyicilerimizin de çevresinde şekersiz beslenme ile ilgili konuda daha çok bilinçli bir yaklaşım var. Birçok kişi bununla ilgili çaba sarf ediyor. Çocuğunun olabildiğince bu tarz içeriği olan besinleri daha geç almasına yönelik. Şimdi bazı arkadaşlarımızdan duyuyorum ki okullarda bir gün kantin günüymüş. Mesela böyle bir etkinlik yapılıyormuş ve aslında o saate kadar hiç şekerle tanışmayan çocuk bir anda bununla karşı karşıya geliyor. Yani eğitimin bir vesilesiyle karşı karşıya geliyor. Şimdi tabii bu da düşündürücü doğrusu, gördüğüm kadarıyla da hem tabii kantin fiyatını arttırmayacak şekilde buradaki içerikler daha iyi bir şekilde değişebilir mi? Bunun tartışması, hem de bir yandan da hani ücretler konusu herhalde birçok kişinin tekrar masaya oturtulması istenen bir konu başlığıdır. Yine de bu vesileyle kantin konusu açılmışken, kantin desteği açılmışken biz de hatırlatmış olalım. Yani okulların en azından sevk ederken çocukları daha sağlıklı içerikleri, ailelerin de belki arzu ettikleri politikalara biraz uyum sağlamaları ne kadar zor olsa da biliyoruz ama bunu göz önünde tutarlarsa çok daha kıymetli olacaktır. Her şey çocuklarımız için nihayetinde. Şimdi bir diğer ilginç haberimiz de aslında 150 liralık bir konu ama hapis cezasına dönüşmüş. Bu kadar düşük tutar nasıl böylesine bir cezaya konu olmuş?
0: Evet, aslında yine son dönemin en çok konuştuğumuz konularından biri APP olarak da bilinen plakaları değiştirme konusu. APP plakasını değiştirmek için 150 lira hizmet bedeli alan iki görevliye 5'er ay hapis cezası verilmiş oldu. Bir esnaf Furkan Baktemus diye bir esnaf aracının kamuoyunda da APP olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki şoförler ve otomobilciler esnaf odasına gidiyor ve burada yoğunluk olduğunu görünce de 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki başka bir ilçeye gidiyor aslında ve buradaki esnaf odasında plakasını değiştirmek istiyor ve görevliler tarafından da 150 lira hizmet bedeli adı altında alınan bir ek ücret. İşte o 150 lira aslında başlarına bela olmuş oluyor. Hiç alınmaması gereken bir ücret çünkü bu haliyle de suç duyurusunda bulunuyor. Ve 150 lira ek ücretin yasal olmadığını da öğreniyor. Bu haliyle de hemen orada Konya Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili o da hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçu 11'er aydan 5'er yıla kadar da hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenleniyor ve işlediği suçlar sabit görülüyor. Görevi kötüye kullanma suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er günde mahrumiyeti cezasına çarptırılıyorlar. Karara itiraz edeceklerdir mutlaka ama ilginç de bir konu çünkü bir yandan da haklarımızı bilince aslında hemen nasıl da müdahale edebiliyoruz, güzel de bir örnek. Evet. Haklarımızı bilmek güzel bir şey.
1: Peki bu hafta orta vadeli program da açıklandı, ekonomi programı ile ilgili nasıl hedefler belirlendi?
0: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu rakamları. Önemli rakamlardı. Kişi başına gelirimizin 25 bin dolara taşımayı amaçlıyoruz dedi. Dördüncü birlikte daha güçlü bir gelecek.

0: GEC zirvesinde konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve burada verdi rakamları. Önemli rakamlar, çünkü 2027 yılında küresel büyümenin %3'ten %3.4'e çıkacağı tahmin ediliyor dedi. Yine milli gelire dair bir vurgu yaptı. İlk defa bu sene 1,8 trilyon doları aşmasını bekliyoruz dedi. Yine büyüme rakamlarında da 2029'a işaret etti ve 2029'da 5'e ulaşmasını bekliyoruz dedi. Büyüme rakamlarının bu hedefleri de sıralamış oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı.
1: Şimdi tabii son dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında batan gemilerle ilgili konu da gündemimizde çok önemli bir yerdeydi ve burada Başbakan Hünal Üstel de teknik takibin yapıldığı, keşiflerin, çalışmaların yapıldığı ile ilgili açıklamalar hafta boyunca gün be gün duyurdu. Bunları da bizler de yakından takip ettik. Ama elbette burada ailesini kaybedenlerin tabii dramını da ne kadar şahitlik edebilirsek bizler için de o kadar önemli olacaktır onların sesini duyurabilmek adına. Sen nasıl takip ettin buradan? Hangi haberler var?
0: Evet, aslında 30 Ağustos tarihinde olan bir olay ve biz onun sonrasında da bu konuyu seninle de çokça konuştuk. Maalesef ki bir yandan da o ihmaller zinciri de gözler önüne serilmiş oldu bu olayda. Hatta bir video yine önceki günlerde çıktı ve orada ilk defa kardeşinin böyle bir gemiye bindiğini söylüyor. Kaybolan gemide Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan ve geminin altı çok

0: etmişler. Bu konuda çokça da aslında kişi konuştu. Olayın tanıkları da, kurtulanlar da geminin su aldığını, ayaklarımıza kadar su geliyordu ama bu hep oluyordu denmiş. Böyle bir açıklama yapılmış. Gerçekten inanılır gibi değil. Arama çalışmalarının yine devam ettiği bir durum var hala Kıbrıs'taki bu acı olayda.
1: Gülgündüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun değerli bilgiler için. Kimisinde çok umut vaat eden haberler vardı. Kimisinde ne yazık ki yaşadığımız acı tecrübeler de söz konusu oldu ama haftanın haberlerini senden aldık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir cumartesi diliyorum bizi tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkürler. Gazeteci Gülgündüz telefon hattımızdaydı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yeni bir konuğumuz bizlerle beraber her hafta olduğu üzere gazeteci Armağan Canbaz stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Türkiye gündemini takip edeceğiz. Zaman zaman daha siyasi başlıklar da olacak ama önemli bir konu. Sağlık haberini siz de birinci sıraya yer vermek istemişsiniz, evet. Ki son derece kıymetli. Lösemi ile alakalı bir konuya gireceğiz aslında. Bağış yapmakla ilgili tablomuz da biraz bize hatırlatacak. Buradaki negatif hususlar da var. Her ne kadar çok iyi haberleri duyursak da bir cana yetişilemeyen bir bağış, bununla ilgili değişen bir denge, evet, tabloyu o aile için bambaşka noktaya getiriyor. Sıradaki haberimiz ne, nasıl konu olmuş? 18 yaşındaki bir gencin hayatında bu konu.
1: Yani hep içerisinde zaten hikayeler barındırıyor. Yani bu lösemi hastalığının gerçekten Allah yardımcılar olsun, çok zor bir hastalık ama tedavisi olabilen bir hastalık. Aynen. Tabii zorlu bir süreç. Burada da o durum yaşanıyor. Ahmet 18 yaşında, belirttiğiniz gibi yıllardır hayalini kurduğu bir durum var. Harvard'da okula gitmek. Bunu da aslında planlıyor ve kazanma boyutuna artık geliyor. Lösemi tedavisi gördü, hastanede alıyor Harvard'ı kazandığını. Yani tedavi gördüğü sırada alıyor. Evet. Ama kemik iliği olacak, sağlığına kavuşacak, tam her şey yoluna girecekken bu kez donörler vazgeçiyor bu iliği vermekten. Ve bu hayalini de ertelemek zorunda kalıyor. İnaktif olduğunu ve onların kök hücreleri sayesinde kemik iliği olacağımı öğrenmiş oldum diyor. Ama tabii bu olay biraz daha aksayacak gibi. Kabataş Erkek Lisesi'ni başarıyla bitiriyor. Zor bir lisedir ki bu sene birinciler hep oradan çıktı mesela. Sayılı eğitim kurumları arasında bile parmakla gösterilen, tabii Amerika'daki Harvard'da eğitim almak. Hayallerine açılan kapı da tedavideyken aralanıyor, belirttiğim gibi. Tam burslu şekilde bir de kabul ediliyor şu an. Çok büyük bir olay. Ama maalesef uygun da donör bulunuyor ilik nakli için.
0: O da ayrı bir zor bir konu aslında.
1: Evet.
0: Değil mi? Uyumlu bir donörün bulunması ile ilgili süreç de çok kolay değil ama vazgeçilmesiyle karşı karşıya kalmış.
1: Ama vazgeçmemiş. Hala devam ediyor tedaviye. Oraya gitmek de hedefi, hayali. Umarız uygun bir donör çıkar. Umarım. Ve vazgeçmeden de o donörler, hani ilik nakli de kolay değil. Hani biz burada bir anda anlatıyoruz, geçiyoruz ama doktorlar daha iyi bilecektir ya da bunu yaşayanlar. Hani böyle hadi işte kan vermek gibi değil ilik nakli.
0: Evet.
1: Zorlu bir ameliyat süreci de
0: yakın
1: var.
0: Yakın arkadaşımla ilgili biz böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Hayatımızda hiç beklemediğimiz bir anda ve çok başarılı.
1: Evet.
0: Burada da Ahmet gibi başarılı bir arkadaşımız ama bir donör vesilesiyle hayata o da tekrar sımsıkı sarıldı ve şu an Türkiye için sayısız güzel, tabii, işleri yapmaya devam ediyor. Burada da Ahmet'e baktığımız zaman o da Türkiye için, kendi geleceği için de nice güzel yatırımları yapan bir genç. Dileriz bununla ilgili tablo çözülür. Tekrar bağışı hatırlatmış olalım biz de,
1: tabii,
0: bu vesileyle.
1: Yani
0: daha niceleri var muhtemelen.
1: Ama dediğiniz gibi çok güzel bir sonucu var. Bir insan hayata tutunmasını sağlıyorsunuz. Varsa bu imkanlar, Ahmet de inşallah buna kavuşur ya da diğer bekleyenler hayatlarına devam ederler.
0: İyi bir bilgilendirmeyle belki bu bağışı yapanların tedirginlikleri de çözülebilir. Evet. Eminim bununla ilgili bir olumlu adım da çıkacaktır. İnanıyoruz biz de böylesine güzel bir...

0: hayata hazırlık yapan gencin yarınlarının daha da farklı olabileceğini. Şimdi bu hafta içerisinde yine ülkemizi ilgilendiren önemli bir başlık çıkmıştı haberlerde. Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayi ile alakalı bir işbirliğiydi bu. Tabii Havelsan ortaklığı var. Burada Mısır'ı da eşdeğer bir şirketle beraber. Tabii Havelsan'ın İHA sektöründe yapmış olduğu yatırımların bir modelini göreceğiz herhalde. Hamza 1 duyuruldu. Bununla ilgili nasıl bir başlıklar var?
1: İnsansız hava aracı için satışta anlaşmaya varıldı Mısır'la. Yani birçok ülkeyle zaten birçok ürünümüzde aslında anlaşma yapılıyor. Burada da önemli bir işbirliğine imza atıldı. Tabii şununla başlayalım. Orada bir El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı düzenleniyor Mısır'da. Ve bizim Türk yıldızları şov yaptı.
0: Piramitlerin üzerinde değil mi? Çok güzeldi.
1: Piramit şeklini alarak bir de. Aslında görsel onunla başladı.
0: Evet,
1: Türk
0: güzel.
1: Yıldızlarının o semalarda da görünmesi ve hakikaten izleyenlere bakıyorum işte videolarda. Merakla takip ediyorlar. Diğer taraftan da belirttiğiniz gibi Havelsan'la Mısır ortaklığında bir işbirliğine imza atıldı. Hamza 1 insansız hava aracı satışı konusunda uzlaşıldı. İlk iki kuruluş arasında 2025'te aslında imzalanan dikey kalkış ve iniş yapabilen otonom İHA'ların Mısır'da üretimini kapsayan, işbirliğine yansıyan önemli örneklerden biriydi. Şimdi Hamza 1 içinde yerel üretim kabiliyetleriyle Mısır'da buluşmuş oldu. İlk imza dediğim gibi Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te aslında tanıtılmıştı Hamza 1. Ve somut bir ürüne de dönüşmüş oldu. Önümüzdeki dönemde aslında bu Hamza 1'in oradaki artık Mısır'la satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye sadece kendine bu katkıyı yapmıyor. Dünyadaki diğer ülkelere de satarak aslında yakınındaki ülkelere de diyelim.
0: Bu aslında onlardan sadece bir tanesi. Bu hafta duyurulduğu için biz de onu ön plana çıkartıyoruz. Sadece Mısır'la ilgili de değil dediğiniz gibi. Asya ülkelerinde de çok sayıda ülkeyle bu anlamda anlaşmalar duyuruluyor. Ve duyurulması beklenenler de var zannediyorum. Şimdi diğer haberimiz de eğitimle ilgili. Bu da güzel. Ben daha önceki senelerde de hemen yakın geçmişte bir önceki senede de PISA sonuçlarıyla ilgili normalde o kadar da olumlu konuşmayan, yani daha olumsuz tarafları da değişelim diye hatırlatan eğitimcilerimizin iyiye gidiyoruz söylemlerini görünce çok hoşuma gitmişti. Yine bunu destekleyen bir netice elde etmiş Türkiye'nin öğrencileri. Nasıl bir sonuç var karşımızda?
1: 56 ilde 203 okulda 7702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı bir araştırma yapılıyor. Türkiye kapsamında tabii bu OECD ülkelerinde özellikle dikkati çeken bir sonuç ve Türkiye en fazla yükselişi sağlayan ülke oldu. Öğrencilerin başarısı kapsamında ki fen bilimleri, okuma becerileri, matematik alanlarında 2022'den daha yüksek bir puan elde etti Türkiye. Ülke sıralamasında fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseliyor. Ve dediğim gibi fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerine çıkıldı ve en fazla yükseliş gösteren tek ülke oldu şu anda OECD ülkeleri arasında. 35. sıradaydı fen bilimlerinde, 19'a yükseldi. Okuma becerilerinde 33'ten 18'e çıktı. Matematikte ise 34'ten 28. sıraya çıktı. Bunları Türk öğrenciler başardı. Öğrencilerimiz başardı yani. Ve devamı da gelecek gibi önümüzdeki yıllarda daha da
0: Sayın Bakan zaten 2029'a 5'e girmek istiyoruz
1: İnşallah.
0: Diyor. Umarız öyle olur ve yani, kalıcı olmak istiyoruz
1: kesinlikle.
0: Diyor tabii.
1: Kesinlikle bu hani hiçbir kurumun veya bir şeyin övüleceği bir noktada değil. Burada tek övülecek şey var öğrencilerimiz.
0: Tabii bu arada yani Türkiye seçmiyor hangi öğrencilerin sınava gireceğini.
1: Tabii
0: orada
1: ki.
0: Hatırlatalım. Bu OECD'nin zaten planlanan versiyonlarıyla rastgele seçiliyor okuldan öğrenciler. Ve son günlerde haber alınıyor bununla ilgili de. O yüzden sevindirici bir haber. Bunu da duyurmuş olduk. Yine eğitim döneminden devam edelim. Tabii okullar açılıyor.
1: Evet.
0: Gül Gündüz güzel bir proje duyurdu. İstanbul'da okul kantinlerine destekle ilgili. Dileriz bütün illere de yayılır bu konu. Kantinde tabii fiyatlar da her dönem çok konuşulan bir konu. Son derece önemli. Burada fiyatları da derlemişsiniz. Nasıl bir tablo var?
1: Yani pek iç açıcı değil.
0: Öyle mi?
1: Çok fazla. Şimdi geçen sene mesela 90 lira olan tost ayran ikilisi bu sene 130 lira maalesef. Tabii bunlar tavan ücretleri, tarifelerin tavan ücretleri belli oluyor.

0: Yani en yüksek ücret bu olacak deniyor ama illaki belki de kantinden kantine bir değişiklik gösterebilir. Belki okul diye biraz daha düşürülebilir ama şüphesiz kantincilerin de haliyle bir harcama limitleri oluyor. Onların da masrafları oluyor ama %6 ile 45 arasında zam geldi ve bazı ürünlerin fiyatları %40'tan fazla artmış durumda. Belirttiğim gibi tost ayran 130 lira bu yıl. Geçen yıl 90 liraydı. Kaşarlı tostun fiyatı 95 liraya, karışık tostun fiyatı da 120 liraya kadar yükselmiş durumda. Yine simit, çay içerse de öğrenciler 55 liralık bir ücret ödeyecekler. Tavan fiyatlar yine simit için 30 lira, açma ve poğaça için de 35 lira olarak açıklandı. Ya biraz daha bu fiyatlarda en azından öğrenciler için bir düzenleme yapılması gerekiyor.
1: Evet.
0: O planlamalar güzel ama
1: bir de belki
0: yüksek.
1: Çocuklar doymuyor da böyle bir durum da var. Yani futbol oynuyorlar, basketbol oynuyorlar, farklı sporlarla bir araya geliyorlar, koşturuyorlar. O yüzden ben bunu diyen çocukları da hatırlıyorum haberlerde. Bir taneyle doymuyorum her zaman diye. Tam günlü bir okul süresini düşününce. Bu da tabii günün sonunda aile bütçesini de sarsan bir hale dönüşüyor. Bunu da hatırlatmış olduk böyle bir haberle de. Şimdi biraz daha farklı bir konuya geçeceğiz. Yollara gidiyoruz. Taksi haberi var. Bir taksicimizin kendi taksisini nasıl güzelleştirdiğiyle ilgili bir haber bu. Sıra dışı bir konu. Biraz açalım mı?
0: Ya bu hafta ben de haberini de yaptım. Görünce Ankara'da bir de. Hani hiç ben denk gelmedi. Çok da taksiye binen birisi değilim ama duyardık, görürdük illaki.
1: Güzel Ankara'da bir haber olmuş. Çabuk yayılır.
0: Tabii haber yapan arkadaşları tebrik etmek lazım. Aracın ismi Çiçekli Taksi. Çiçek Taksi değil, Çiçek Taksi diziyi biliriz. Bir fesleğen koyuyor bir gün bu abimiz Veysel Odabaşı. O fesleğeni koyduğu günde ilginç bir olay yaşıyor. Tevafuk diyelim belki de. Bir kanser hastası aracına biniyor bir kadın. Ve o çiçekleri görünce çok mutlu olduğunu söylüyor. Çok yani çünkü elinde raporlarla, kağıtlarla gelmiş. Çok mutsuzmuş o aracına bindiğinde. Ama öyle çiçekleri görünce bir içi açılmış demek ki. Kendini iyi hissetmiş. Ve oradan ilham alarak aracına daha da fazla çiçek koyuyor. Aracın belki bakmak isteyenler internetten bakabilir. Aracın içi gerçekten bir çiçek bahçesi gibi, bir vaha gibi. Birçok böyle çiçek var. Onları suluyor. Sadece fesleğen yok işte, diğer çiçekler var, onları besliyor. Ve binen müşterilerinin de çok mutlu olduğunu söylüyor. Ama hikayesi gerçekten çok farklı. Böyle bir hastaya şifa olmuş belki de.
1: Ne güzel. Beklemediği bir anda böyle bir tabloyla karşılaşması onun içinde
0: aracımın
1: herhalde değiştirdi hani düşüncelerini.
0: Tütün ürünü kokmaz, başka egzoz kokmaz.
1: Evet.
0: Benim aracımın içi çiçek kokar, bahçe gibi diyor çünkü. Ankara'da belki denk gelir dinleyenlerin taksiye.
1: Umarım taksi ve taksicilerimizi böyle bir haberle konuşuyor olmaktan ben de doğrusu mutlu oldum. Şimdi bir de biz yapay zekayı artık almadığımız herhangi bir dönem yok.
0: Evet,
1: son haberimiz de bu olsun dilerseniz. Hı-hı. Yapay zeka artık mahkemelerimize de girmiş ama ortalığı da karıştırmayı da devam ediyor. Etmiyor değil, her şeyi de çözmüyor. Nasıl bir haber var burada?
0: Yani çok güveniyoruz. Şimdi sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum, öyle artık sohbetlerde falan bir konu açıldığında ya ben yapay zekaya sordum.
1: Tabii.
0: Ya ondan fikir aldım. Hayatımızın artık içinde yapay zeka, onunla yaşıyoruz ve mahkeme dosyaları veya dilekçeleri hazırlanırken yapay zekada nasılsa internette şablonları var. Oradan kolayca hazırlatalım, mahkemeye gidelim diyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Avukata gitmeyelim. Avukat masraflarından, dilekçe masraflarından kurtulalım diye yapıyorlar. Ama mahkemede hakimin karşısına çıktıklarında diyorlar ki bu yanlış, adeta adaletin duvarına çarpıyor. Çünkü bu noktada hukuk bilmiyor haliyle yapay zeka. Sonuçta gördüğünü anlatıyor. Olmayan Yargıtay kararlarını uyduruyor. Ve bunun üzerine de hatalı şablonlar üretiyor. Ve mahkemede de bu dilekçeler reddediliyor. Haliyle dava görülemiyor. Ne oluyor bu sefer? Gidip avukata danışmak zorunda kalıyor vatandaşlar. Ve masraflar ikiye katlanıyor.
1: Tabii.
0: Dikkat etmek lazım. Bir de haliyle şimdi yapay zekaya oradaki derdini de anlatıyor. Ya benim şöyle bir sorunum var, şundan dolayı mahkemedeyim, işte şunları yaşadık karşılıklı. Siz burada kişisel bilgilerinizi de aslında dünyaya yaymış oluyorsunuz yapay zekayla. Tamam, yapay zeka bunu koruyoruz o, bu diyor ama bu işler o kadar kolay değil.
1: Şimdilerde de ceza ödüyorlar hep.
0: Tabii.
1: Onun bir şekilde
0: tabii
1: patronları.
0: Tabii cezaları zaten yayıldı yani, çok yerde yayıldı. Ama dikkat etmek lazım. Yapay zekaya bu kadar güvenmemek lazım. Tek bir tıkla adalet aramamak lazım.
1: Çok iyi bir hatırlatıcı oldu bu da. Tabii Türkiye olarak yani biz hemen

0: çıkan yenilikleri denemeyi seven bir ülkeyiz. Evet. Hep de listelerde bu konuda birinci sırada yer alıyoruz ama başımıza iş açmamak için bununla ilgili temkinli olmakta da fayda var. Armağan Canbaz, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, birliklerimize devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonunda. Şimdi de tabii farklı medeniyetlerin ev sahipliği yapmış bir coğrafyada evet. yaşamanın da zenginliğiyle beraber her ilimizi konuştuğumuzda muhakkak bir medeniyeti uzantısını görüyoruz. Bunun ismine yansımalarına da her zaman konuşuyoruz. Bugün Giresun'u konuşacağız. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin Büşra?
0: Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Karadeniz'e doğru gidiyoruz.
1: Karadeniz'e doğru gidiyoruz.
0: Hadi biz uğruyoruz, tekrar dönüyoruz.
1: Yani böyle değişik değişik yerlerden atlayarak yapıyoruz ki ülkemizi dengeli bir biçimde anlatalım istiyoruz
0: evet,
1: aslında.
0: Trabzon'da da görmüştük. Yerleşim evet. yerinin farklılığının nasıl isimlerine yansıdığını, ilçelerin evet. isimlerine yansıdığını. Bakalım Giresun'da da öyle olacak mı? İsmi nereden geliyor hocam?
1: Şimdi şöyle, tabii çok enteresan, çok ilginç bir yer Giresun. Yani çok eski uygarlıklara o da ev sahipliği yapmış. Milattan önce binlere dayanan bir şey var. Geçmişi var. İlk ortaya çıktığında böyle tarihi sahneleri yazılan tarih kitaplarında milattan önce 183 yılında Pontus Kralı 1. Farnak'tan dolayı Farnakya dendiği söyleniyor isim olarak. Fakat sonra Sezar gelmiş, ele geçirmiş milattan önce 47 yılında. Bu Sezar'ın ünlü Veni, Vidi, Vici diye bir sözü vardır ya, geldim, gördüm, yendim. O işte Giresun'u almak için Zile'de yaptığı savaştan sonra söylemiş. Geldim, gördüm, buraları da aldım gibi bir şey. Yani Sezar'ın ele geçirdiği bir kent, böyle bir tarihi geçmişi var. Fakat çok enteresan, adı çok daha eski. Yani ve iki tane temel görüş var şeyde adıyla ilgili. Çok yaygın olanı şudur: Giresun'un adı kirazdan gelir. Kerasus demek kiraz demektir. Kiraz memleketidir. Doğru, böyle bir şey var. Böyle bir anlamlandırma da olmuş. Kerasus'un kiraz olduğu Yunanca'da söyleniyor. Fakat Profesör Bilge Umar'ın başka bir tezi var. Bu da çok anlamlı bir tez. İkisi de adı doğru açıklar gibi. Diyor ki bu Giresun'un adı Yunanlar milattan önce 300. yüzyılda geldiler şeye, Anadolu'ya. Onlardan önce de Bizanslılar vardı. Daha önce gelmişlerdi ve eski Anadolu dilleri vardı burada. Buranın adı Kerasontos'tu o zaman. Yani kirazdan önce de Kerasontos deniyordu Yunanlılar ki. Dolayısıyla şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki burasındaki keres kiraz değil, burun demektir diyor. Bunu da şöyle açıklıyor. Boynuz demektir diyor aslında. Boynuz demektir. Neden diyor diye sorduklarında da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki eski Anadolu'lular ve Bizanslılar Haliç'e altın boynuz derlerdi ve Haliç'in adı onların dilinde Kirosa Keres'tik. Buradaki keres boynuz demekti diyor. Dolayısıyla Giresun'un Karadeniz'e doğru çıkan çıkıntısından dolayı aslında şehrin adı Kerasontos'tu. Yani çıkıntı şehir anlamına geliyordu.
0: Boynuzdan
1: dolayı. Böyle bir açıklaması var. Tabii gene böyle hep bildiğimiz gibi başka bir açıklama daha var. O da şöyle, Evliya Çelebi'nin

0: Yani kalenin altından şehri, o da tünel kazarak şehri ele geçirdiği için buranın adı Giresun'dur. Giresun olarak kalmıştır diye bir açıklaması var.
1: Evet. Tabii İstanbul'un fethiyle bağlantılı olarak.
0: Tabii buralar İstanbul fethi. Evet İstanbul fethedildikten sonra Trabzon fethediliyor. Trabzon fethedilerek geri dönerek fethedilmeye başlanıyor. İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Giresun'a, Giresun'dan Samsun biçiminde devam ediyor.
1: Şeyler. Ama bu tarihlerden öncesinde de yine bir Türkleşme var.
0: Var tabii. Zaten önceden gelmiş Türk. Tabii şeyler var. Türk boyları daha önce gelmişler şeye. Bir de tabii şöyle bir durum var. Samsun anlamayınca ordunun ismini de konuşuruz. Bunu araya ordu konulduğu için ordunun adı da ordudan geliyor. Böyle bir
1: tarafı da var.
0: Evet.
1: Peki ilçelerine geçelim mi hocam?
0: Geçebiliriz. Çok enteresan isimli olan ilçeleri var. Mesela Alucra diye bir ilçesi var. İnsanlar niye buna Alucra diyor diye fikir yürütüyorlar. Bir, iki tane açıklaması var bu. Alıç ağaçlarından dolayı Alucra dendiği söyleniyor birincisi. İkincisi de şöyle. Arapça etkisiyle bunun da eskiden El-Ucra'ydı. El-Ucra olduğu için Al-Ucra diyerek kullanıldı deniyor. Evet, Bulancak diye bir ilçesi var biliyorsunuz. Eskiden buranın adı Niyabeti Kesbi, Niyabeti Akköy'müş. Niyabet bizim kaza gibi Osmanlı'da bir organizasyon. Yani şehir organizasyonu, idari organizasyon, niyabet öyle bir şey. Bulancak kelimesinin oradan geçen dereden kaynaklandığını mı bilir? Derenin suyunun bulanık olduğundan sonra bulanık su anlamına geldiğinden dolayı bulancak olduğu söyleniyor. Enteresan bir...
1: Ama diğer tarafta da Akköy de denmiş.
0: Akköy de denmiş. Akköy biliyorsunuz yönle ilgili. Ha, evet. Niye Akköy şeydeki güneydeki kasaba gibi falan öyle bir
1: o anlamda
0: kullanılmış. Tabii. Evet. Çamoluk diye bir ilçesi var. Çamoluk'un eski adı Mindeval'miş. Bu da eski Anadolu dilinden gelen bir şey. Maya tapan halkın küçük tapınağı demekmiş adı Mindeval'in. Fakat sonradan orası böyle gerçekten topografik olarak çam ağaçlarıyla yoğun bir yer. Kelkit çayının da falan yoğun şeyiyle, etkisiyle. Ondan dolayı ilçe statüsünü kazandığında 1990'da Çamoluk adı takılmış. Tabii ormanlık bir bölge orası. Gene Çanakçı diye bir ilçesi var. İlçesinin bunlar ağaçlardan çanak çömlek falan yaptıkları için bir şey kazanmışlar, ustalık kazanmışlar. Öyle bir şeyi var.
1: İsmi Çanak oradan
0: geliyor. Oradan geliyor. Değişik isimleri olan ilçeleri var. Mesela Espiye bunlardan bir tanesi. Espiye at demekmiş Farsça. Espiye at meydanı anlamına geliyormuş mesela. Ve isim olarak kalmış. İlçe adı olarak hala varlığını sürdürüyor.
1: Esp dediniz. Evet. At anlamına
0: anlamına geliyormuş.
1: Burada tabii Türkmen yerleşkesi olmasının da herhalde bir izi var.
0: Tabii aslında şöyle bir dönem var tabii ki. Anadolu Yunan işgalinden önce Perslerin hakimiyetinde bizim çok sayıda ilçemizin adı içinde Farsçadan gelen isimler var tabii. Nasıl Roma'dan gelen isimler sürüyorsa tabii. Farsçadan gelen isimler de sürüyor, Arapçadan gelen isimler de sürüyor, Türkçeden. Yani böyle bir, hatta bizim çok sayıda şehir adlarımızın büyük bölümü çok daha eskiye de dayanıyor. Yani şu anda hani tam Türkçe olarak saymaya kalksak 3-4 tane il adı söyleyebiliriz. Kalının tamamını böyle tarihi bir...
1: Tabii. Biraz daha Türklerin ben hani o atçı tarafına düşkündüğünden dolayı da bu vurguyu
0: Evet, böyle bir şey var. Eynesil diye mesela gene enteresan bir şey var, ilçesi var. Eynesil falan diye yorumlar da yapılıyor ama bunun nedeni... Eyne diye bir Eyne Bey hamamı var mesela Ankara'da, biliyor musunuz? Eyne Bey bayağı önemli bir isim, çok kullanılan bir isim Osmanlı'da. Dolayısıyla Eyne Bey'in yeri anlamında Eynesi karyesi olduğu söyleniyor buranın eski adının.
1: Aslında bir beyin ismi
0: evet,
1: var değil mi?
0: Evet, öyle bir şeyi var. Gene çok enteresan bir ilçesi var Göreli diye. Bunun açığı adıyla ilgili olarak da bir gir bir Göreli anlamından geldiği söylenen bir halk rivayeti
1: Giresun,
0: var. Giresun. Giresun.

0: yörelede dendi.
1: Böyle bir açıklaması var. Fakat tabii bunun şeyi gene enteresan bir şey, burun anlamına geldiği söyleniyor. Yani bir yaklaşım, buranın eski adının Koruvalı olduğu, onun da bir burun anlamına geldi. Gerçekten Giresun çok ilginç. Böyle doğal burunlarla doğal liman biçiminde dizilmiş ilçelerden oluşuyor. Gerçekten isimlerinde bu kelimenin bir
2: etkisi
1: şeyi var.
2: Var.
1: Evet. Bir tez de şöyle, diyorlar ki buranın eski adı Korolla'ydı. Korolla buranın kıyılarındaki taşlar kırmızı mercana benzediği için İtalyanlar, hani İtalyan kolonisi olma döneminde, buraya Korolla dediler diyorlar. Yani kırmızı taşların ülkesi anlamına da geliyordu. İki tane ayrı görele ile ilgili de böyle
2: şimdi kıyılarını düşünüyorum da o,
1: evet, gerçekten çok enteresan. Doğal doğal küçük limanlar.
2: Limanlar var. Bu kızıl yansıyan tarafları da var.
1: Evet, doğru.
2: Gözümüzün önüne geliyor. Bunun da bir yansıması olmuş.
1: Çok enteresan isimler var hakikaten. Mesela Keşap diye bir ilçesi var. Apsu Keşle hoş anlamına geldiği için, hoş su anlamına, hoş içilebilir su anlamına geldiği söylenen bir
2: Keşap.
1: Evet, Keşap böyle bir ilçe.
2: Dereler yine dereleri etki etmiyor.
1: Aslında dereler çok etkiliyor tabii. Çünkü şöyle bir şey, insanlar ilk çağlarda su olan yere gidip yerleşiyorlar.
2: Tabii, en önemli kaynak.
1: Evet, en önemli kaynak o. Suyla bütünleşik isimler koyuyorlar şeye. Burada tabii hani Trebolu çok enteresan bir isim. Önemli. Şey olarak bakıldığında üçlü bunların eski adı Tripolis Castellum, üçlü kale. Aslında şehir de böyle üç ayrı kalenin birleşiminden oluşan
2: kalenin
1: bir yer gibi.
2: Bronz duvarlı,
1: evet,
2: kale diye.
1: Evet, evet, çok duvarlı. Da güzel bir kale gerçekten bir tanesi. Behçet Kemal Çağlar Trabolu Koyunda adlı şiirinde şöyle demiş, Trabolu için onu da söyleyelim, çok hoş bir şiir. Diyor ki, bu gece bu koy yine erimiş ayla dolu, bir dalıp çıksa gümüş olacak Trabolu diyor. Yani o kadar beyaz, o kadar parlak ki Trabolu şehir olarak içine girip çıksa gümüş olarak geri
2: parlayacak.
1: Çıkacak diyor.
2: Behçet Kemal Çağlar.
1: Evet, çok güzel bir şiiri. Vaktimiz varsa bir şey.
2: Var hocam, lütfen buyurun. Biraz daha rahat konuşalım istedik. Doğrusu Giresun'u yetiştirmekte zorlanıyoruz böyle size zengin ilçeler olunca.
1: Çok sevdim. Mesela Güce diye bir ilçesi var. Güceftaroğlu'ndan aldığı söyleniyor adının, Güce ilçesinin. Fakat eski Türklerde Güce'nin yerleşim yeri anlamına geldiğini biliyoruz. Çok enteresan. Böyle bir ad olarak kullanmışlar şeyi Türkler.
2: Yani böyle bir soy da var aslında.
1: Evet, Güceftaroğlu diye bir soy da var. Mesela Dereli diye bir ilçesi var. Osmanlı'daki adı Dereli'ymiş. Deresi boldu. Yani aslında şu bir şey, dediğim gibi dereler şehirlere çok etkilemişler yani. O kadar çok ki mesela sadece dere adıyla anılan herhalde ilçeleri saysak yüzlercedir. Hep her biri bir.
2: Tabii özellikle de Karadeniz'den bahsedince.
1: Karadeniz'den bahsedince dere zaten.
2: bütün her tarafında.
1: Her bir kilometrede bir dere.
2: Burada daha net olmuş Dereli. Ya da
1: evet,
2: sonrasında. Evet, gerçi Osmanlı kayıtlarında Dereli diyorsunuz.
1: Evet.
2: Çok uzakta değilmiş.
1: Evet. Doğankent diye bir ilçesi var. Geçmişte geçtiğimiz. O eski adı Harşit'miş. Fakat bu sonra buraya yerleşen boylar, Türkmen boyları, Doğan beslediklerinden dolayı avlanmada, işte ondan dolayı kendilerine Doğankent adını falan versin. Kendi isimleri istemişler ve
2: Doğan kuşlarının hakim olmasını istiyorlar.
1: Nedeniyle. Çok değişik Şebin Karahisar diye bir ilçesi var. Çok eski bir şey burası, ilçe. 1074 tarihinde Türklerin eline geçiyor. Mengüçü Gazi tarafından eline geçiyor. Evliya Çelebi şehrin hakkında bilgi verirken, kale taşlarının siyah olmasından dolayı adının koyu Karahisar gibi kullanıldığını söylüyor, ama şap madeni de çokmuş burada ve çok enteresan.

0: dönem Şapkarahisar denmiş şehre. Bir dönem doğudaki Karahisar anlamında Karahisar-ı Şarki denmiş mesela. Sonra da işte Şebin Karahisar.
1: Bir aslında yön tarihleri yapmak için de yine kullanılan bir taraf olmuş. Hocam Giresun çok da güzel bir memleket.
0: Çok güzel, evet.
1: Bulunmuştum da böylesine hakikaten bütün etrafınızda.
0: Ne kadar rahat olması, rahat
1: çam ağaçları,
0: evet.
1: Yemyeşil bir atmosfer. Muazzam kentlerimizden.
0: Bir de fındık kenti aslında. Evet. Türkiye'nin fındığının hani biz kiraz diyoruz ama Türkiye'nin fındığını.
1: İsminin kiraz öne çıkmasını ben de şaşırdım. Daha çok fındıkla bağlantılı beklerdim.
0: Genel olarak açıklamanın mesela şöyle kitapların %90'ı bu kiraz açıklamasını tercih ediyor. Bilgi olarak vermek istiyorum. Ama ben öteki açıklamanın da akılcı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. El Ucra'yı da çok beğendim hocam.
0: Çok beğendim. Evet.
1: El Ucra.
0: Ve de öyle bir yer. Yani mesela Giresun oldukça uzakta ilçelerinden.
1: Tabii. Dağlarında tepesinde kaldık biz o zaman. Direkt bunu yansıtıyordunuz. Çok güzel bir memleket gerçekten. Sizin vesilenize de tarihine bir eşlik etmiş olduk, tanımış olduk. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta bir başka elimizde yine buluşalım. Nezih Kule'yi bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Giresun'u konuştuk. Şimdi de mutfağını değerlendireceğiz. Nasıl bir zengin sofrası olduğunu da araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Tolunay Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. Merhabalar.
1: Şimdi tabii Karadeniz sofrası kendine has da bir çizgisi var. Hangisinden öyle başlayalım istersiniz? Nasıl bir yol izleyelim?
2: Gerçekten de öyle. Hocam güzel yerlerinden bahsetti. Derelerinden, yeşilliğinden de böyle verdiği isimlerden de bahsetti. Tabii bu kadar bereketli, yeşil, güzel topraklar olunca çok çeşitli otlardan belki bahsetmek lazım. Kirazı ve fındığı sonra birazcık saklayacağım. Şöyle ki ot kavurmaları, tava yemekleri Giresun'da çok meşhurdur. İşte diken ucu dediğimiz merevcen, gardirik, hani böyle hodan diye belki bazı yerlerde bilinir. Kare yemiş dediğimiz taflan, pezik, pazı, işte karalahana, sakarcı otu gibi otların tava yemekleri, kavrularak yenen yemekler çok meşhurdur. Neden? Çünkü yaylalara çıkan insanların ellerinde bir tava, işte oralardan topladıkları otlarla biraz soğan, bazen soğan koymadan, belki bazen içine yumurta kırarak, belki kırmadan hemen yaptıkları bir yemekten bahsediyoruz. Ve tabii bunların çok şifalı olduğunu da biliyoruz. Karadeniz deyince biraz böyle tava yemekleri, içine bazen mısır unu katılan, bazen işte soğanla böyle düz kavrulan, yumurta katılan yemeklerden bir bahsetmek lazım. Ama yine aynı şekilde turşu kavurmaları da çok meşhur. Tabii fasulye kavurmasını herhalde pek çok kişi zaten yemiştir. Çeşitli yerlerde de yapılır. Bazıları sever, bazıları sevmez, doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Biraz karakteristik bir tabii mutfak.
2: Evet, aynen. Ama sadece fasulyeyle bağlı kalmak doğru değil. Mesela yeşil domatesin kavurması da çok güzel olur. Yeşil domates tuzlusunun ya da kiraz tuzlusu, taflan tuzlusu. Yörede taflan dediğimiz kara yemiş vardır. Ve kiraz tuzlusu dediğimiz bu kiraz turşusundan yapılan, sonrasında tereyağıyla yapılan kavurma sanki böyle ilk anda insanlar duyunca ya kirazın yemeği mi olur gibi düşünüyor, ama o kiraz salamura oldukça artık sanki böyle tadı mantara benzer, yani bir sebzeye benzer bir hale geliyor ve yörede çok bulunduğu için işte keresos, biliyorsunuz kiraz zaten memleketi, ana vatanı ve orada her şekilde tüketiliyor ve ziyan edilmiyor. Bu çok önemli.
1: Yine ben kiraz sarmasına ayrılan vakte gerçekten hayranım.
2: Evet, kiraz sarması, işte pazı sarması, karalahana sarması, bunlar sarmaların böyle bu kadar lezzetli olması, dut yaprağı sarması, bilmem tatma şansı oldu mu hani dinleyicilerimizin, gerçekten ilk başta böyle onun da sarması olur mu dediğimiz ama yiyince hayran kaldığımız lezzetler, gerçekten de çok güzel, çok lezzetli ve çok şifalı. Fırsatı olanlar, ilaçsız ağaçlar bulabilenler mutlaka denesinler diye derim. Yine işte pideleri, görelerin özellikle pidesi, karalahana çorbası yörede her restoranda rahatlıkla bulabileceğiniz, hatta içine böyle bir parça kuyruk yağı da katılıp lezzeti taşlandırılan karalahana çorbası, özellikle darının kurusuyla darı yarması derler, mısırların işte kurutularak birbirine sürterek daha küçültülmesiyle yapılan, içine konulan karalahana çorbalarının lezzetine doyum olmaz. Yine yörede kalan yufkaların böyle bir sarılarak fırınlanması, daha sonra birazcık böyle et suyuyla, tavuk suyuyla yumuşatılıp üzerine sarımsaklı yoğurt dökülmesi ve biber gezdirilmesiyle yapılan siron çok sevilir. Tabii ki peynir eritmeleri, muhlamalar, bunların her biri çok fazladır. Yine yörede çok çok sevilir. Ama yörenin kiraz kadar ve dünyada en önemli ürünlerinden biri de bildiğimiz üzere fındık.
1: Tabii.
2: Şimdi fındık deyince tabii herkesin aklına giriyorsun geliyor ve Giresun fındığının böyle güzel hani yağlı dokusu geliyor. Fındığı da yörede fındıklı sarmalar yaparak, hani fındıklı daha doğrusu baklavaya benzer tatlılar yaparak değerlendirmişler ama en benim hoşuma giden fındığın helvası açıkçası. Eskiden dibeklerde büyük kayalardan oyulan ya da büyük ağaçlardan oyulan ve yine ağaç dibeklerde böyle dövülerek pürüzsüz hale getirilen fındık helvaları. Fındığı ezdikten sonra bazen şekersiz tüketilir, bazen de içine bir miktar yine şekeri döverek inceltirler, pudra kıvamına getirirler ve bazen de içine biraz pudra konulur. Bu şekerden konulur ve gerçekten bu fındık helvası inanılmaz güzel. Hani sabah kahvaltılarda tüketilir, bazen işte tatlıların içine konulur. Mesela Giresun fındıklısı diye çok kolay ve güzel bir tatlı var. Tel kadayıfı işte parmağınıza doluyorsunuz, biraz didikledikten sonra tereyağıyla tepsiye diziyorsunuz, ortası böyle delik kalıyor. Oraya birazcık fındık helvası koyup bir tane fındık koyunca bir kuş yuvası gibi şerbetlendirince muhteşem bir Tolunay tatlı Hanım, oluyor.
1: Eve gidince misafirlere tatlı yapacaktım. Cevizli mi yapsam, fındıklı mı yapsam diye.
2: Evet,
1: düşüncedeydim. Belli oldu sayenizde. Fındıklı olacak bugünkü tatlı.
2: Gerçekten de çok lezzetli ve güzel oluyor.
1: Peki daha çok Giresun'a baktığım zaman hep pratikte bir tabak hazırlama da var.
2: Tabii,
1: bir yumurta kırma şeklinde. Dut çullaması da bunlardan bir tanesi.
2: Aynen, kuru dutları mesela, o çullama tarzı mı? Kuru dutları hemen kavurup tereyağıyla vesaireyle, ondan sonra bunları bir, ya da pestil çullaması. Dut pestili de yörede çok ünlüdür. Özellikle iç tarafta, Şebinkarahisar tarafında falan çok ünlüdür. Oranın mesela pestilleri de çok çok ünlüdür. Fındık helvası katılıp içine yaptıkları yöresel muskalar ve hani pestil, köme, cevizli sucuk tarzı şeyleri de çok ünlüdür. Çünkü Şebinkarahisar, Şebin cevizi denen incecik kabuklu kendi özel bir cevizi de vardır ve bütün bunları tatlılarda, yemeklerin üstünde ya da böyle normal atıştırmalık olarak kullanırlar. Giresun o, yani o coğrafyada hocamın dediği gibi her yer birbirinden değerli ve güzel ve inanılmaz da güzel yiyecekleri var. O yüzden insan neyi anlatacağını şaşırıyor. Yine yörede tahin helva çok, hani mesela beyaz tahin helva. Bunu sıcak sıcak işte yufkaya sarıp çetni helva olarak, hani özellikle Ramazan'da ya da misafirlere tüketme geleneği de çok fazla.
1: Evet. Peki şöyle baktığımız zaman, hani dible çeşitlerinden de siz de bahsediyorsunuz. Onlara mesela konu olan sebzeler değişiyor mu, yoksa genellikle fasulye üzerinden mi yapılıyor mesela?
2: Genelde şöyle, her tür sebzenin yapılabilir hemen hemen. Mesela evdeki bizim kışın pazarlarımızda çok satılan beyaz lahananın da diblesi olur. Ama o yörede Samsun, Sinop tarafından gelen küçük beyaz lahanalar tercih edilir. Yine yörede çok yetişen kara lahananın, pazının, pezik denen pazının, ısırganın her birinin diblesi yapılabilir. Dible dediğimiz şey biraz soğanla, pirinçle, az sulu yemek haline dönüştürülmesidir aslında toplanan otların. Yine yörede ısırganın çok yendiğini ve çok şifalı olduğunu biliyoruz. Yağlaş dediğimiz mısır unuyla biraz böyle koyuca pişirilme hali pişirilerek sunulur ve gerçekten de ısırganın çok şifalı olduğunu bazı

0: doktorlarımız, hekimlerimiz de söylüyor. Tabii bu tarz otları yemeden önce kalıtsal başka hastalıklarımız var mı, bize zararı olur mu olmaz mı, onları muhakkak tekrar bilmemiz gerekir diye hatırlatalım.
1: Peki Tonay Hanım, turşu da çok değişiyor mu Giresun'un kış hazırlıkları, turşu hazırlarken diğer yörelere göre?
0: Tabii ki. Neden değişiyor? Çünkü biz turşu genelde ne olarak biliyoruz? Mesela salatalıktır, işte lahanadır vesaire, bu tarzda. Hani biraz daha böyle turşu deyince aklımıza gelen bazı niş sebzeler var. Fakat orada kiraz, işte taflan dediğimiz karayemiş, yine karayemiş dediğimiz kirazın biraz daha irisi, bazı yörelerde Gürcü kirazı da derler. Daha biraz daha buruk hali, değişik hali. Domates mesela tuzlusu. Bunların her biri hani elinde ne varsa, tabii ki o lahanayı vesaireyi yapıyorlar turşu, ama elinde ne varsa fazladan ve kışın neyi değerlendirebilecekse turşu haline geldiğinin de çok bariz bir göstergesi aslında.
1: Evet, o şifalı bir şekilde de sofralara ulaşıyor.
0: Tabii ki.
1: Tuğan Hanım, çok teşekkür ederiz. Giresun mutfağını bizlere anlattınız bugün. Buradan da bizleri dinleyen, eğer dinleyicilerimiz varsa onlara da ayrıca selamlarımız olsun. Ben de mesela dut konusunda biraz daha ehemmiyet göstereceğim. Şu çullamayı hiç denemedim. Bir denemeyi istiyorum açıkçası, gidince ona da bir bakacağım. Ve fındıkta not ettiğim bir diğer konu oldu bugün.
0: Kesinlikle.
1: Kendi halime yazdıklarım
0: çok, çok
1: arasında.
0: Değerli,
1: eksik oldu. Bir başka şehrimizin mutfağında tekrar görüşelim. Hoşçakalın.
0: Herkese afiyet, şifa olsun. Güzel bir hafta diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel lezzetler konusunda bugün Giresun'u konuştuk. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı bizlere bilgilerini. Yarın tekrar buluşacağız. Dünya gündemiyle bir araya geleceğiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Volkan Kahraman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan vardım. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.
2: Gündem hafta sonu.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarla üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarını barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında

siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüste karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı Sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evdesiniz, iştesiniz. Belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Ümit Şahin. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor.

bazı kelimeler vardır. Söylenişinde bile eski bir hikaye taşır. Gam, onlardan biri. Dert demek, keder demek, tasa demek. Ama bugün bizi asıl ilgilendiren gamın kendisi değil, gamın karşısındaki kelime. Gamsız. Acaba gamsız olmak gerçekten hiçbir şeyi önemsememek mi? Yoksa bazen insanın kendini hayattan koruma biçimi mi? Gamın bir tarafında dert var. Öteki tarafındaysa insanın bırakamadığı şeyler. Bazen bir insanı, bazen bir şehri, bazen bir hatırayı. Çünkü insanın derdi her zaman kötü bir şey değildir. Bazen dert dediğimiz şey aslında çok önem verdiğimiz bir şeyin ağırlığıdır.

Gamsızlıkla umursamazlık arasında ince bir çizgi vardır. Umursamaz insan hiçbir şeyi önemsemeyebilir. Ama gamsız insan belki de bazı şeylerin artık kendisini yönetmesine izin vermiyor olabilir. Bazen bırakmak gerekir. Bazen

Gamsızlık bazen bir ruh halidir. Hiçbir şeyi çözmez. Ama insanın omzundaki ağırlığı birkaç dakikalığına indirir. Bir şarkı açarsın, dans edersin. Ve dünyanın bütün dertleri birkaç dakikalığına kapının dışında kalır.

önüne geçemez. Özlersin, beklersin, kırılırsın. Ve bazen bir insanın gelişiyle hayatın bütün dengesi değişir. Belki de insanın ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Biraz durmak, biraz düşünmek, sonra hadi bakalım, hayat devam ediyor.

ne düşünecek? Bazen hayatımızı kendi istediğimiz gibi değil, başkalarının gözünden yaşamaya başlıyoruz. Oysa herkesin bizi anlaması gerekmiyor.

bugün bir kelimenin peşinden gittik. Gam dedik, dert dedik, keder dedik, kaygı dedik. Sonra gamsızlığa geldik. Ama belki de sonunda anladık ki mesele gamsız olmak değil. Gamın hayatımızın tamamı olmasına izin vermemek. Çünkü insan üzülebilir, kırılabilir, özleyebilir, kaygılanabilir. Ama sonra belki bir şarkı açar, yürüyüşe çıkar, bir dostunu arar ve yeniden hayata karışabilir. Demek ki hepimizin biraz gamı var ama biraz da gamsızlığı öğrenmemiz gerekiyor. Her şeyi dert etmemeyi, her şeyi çözmeye çalışmamayı ve değiştiremeyeceğimiz şeyleri biraz olsun bırakmayı. Çünkü hayat yalnızca dert ettiklerimizden ibaret değil. Gam da bizim gülümsemekte. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.

0: Hayat radyoda.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Anadolu Ateşi 4. bölüm. Yazan Miyase Sertbarut, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Behrin Öney, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Alpay Ezbırak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Yüzbaşı Sinan Pekinton, Asker Cüneyt Gündoğdu.

Ben Şefika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli mücadelede yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Yurdumuz o derece kuşatılmış durumdaydı ki belki de kurtuluş gününün hiç gelmeyeceğinden korkuyordum. Bu korkum Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla ümide ve inanca dönüştü. Anadolu'ya geçtikten sonra Memduh Bey'le yollarımız ayrıldı. O çeşitli bölgelerde vazifeden vazifeye koşuyordu. Ben ve İzzet gönüllü olarak kanı kollarındaki sevkiyatla ilgileniyorduk. Daha sonra İzzet'le birlikte Miralay Selim Bey'in emrinde çalışmaya başladık. Vatan toprakları üzerinde bazen iyi, bazen kötü haberler dolaşıyordu. Milli kuvvetlerimize yönelik bir darbede Şeyhülislam'ın fetvasından gelmişti. Fetvaya göre milli kuvvetlerin katli vacipti.

0: Şefika abla, kumandanım seni çağırıyor.
1: Nerede? Odasında mı İzzet?
0: Odasında. Çok heyecanlı görünüyordu. Zannederim önemli bir şey söyleyecek.
1: Peki, hemen gidiyorum.
0: Abla, eğer yeni bir vazife varsa ne olur benim için de ricada bulun. En ön saflarda yer almak istiyorum. Savaşmak istiyorum. Ruhum ancak böyle huzur bulacak.
1: Peki İzzet. Bu isteğini söylerim kumandana.
2: Girin.
1: Beni emretmişsiniz kumandanım.
2: Gel Şefika Hanım. Ayakta durma. Otur şöyle.
1: Sağ olun.
2: Kızım, ordu ve millet senden yeni ve çok önemli bir hizmet bekliyor. Bu vazifeye çok düşündükten sonra seni seçtim.
1: Nasıl emrederseniz kumandanım.
2: Başarı kazandığın zaman vatanın kurtuluşu yolunda gönüllü bir asker olarak bugüne kadar yaptığın işlerin değeriyle ölçülemeyecek üstünlükte hizmet vermiş olacaksın.
1: Böyle bir hizmeti yerine getirmekten bahtiyarlık duyarım.
2: Bundan böyle Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifeli olarak bir yüzbaşıdan alacağın zarftaki emirleri yerine getireceksin. Ayrıntıları daha sonra sana bildireceğim. Şimdiden söyleyeyim ki vazife çok gizlidir ve ifşası idam cezasını gerektirir. Ayrıca bu vazife için bir köylü kıyafeti bulacağız sana. Kabul ediyor musun?
1: Ne emrederseniz yapmaya hazırım kumandanım. Müsaade ederseniz benim de bir isteğim olacak. İzzet kardeşimi de benimle birlikte vazifelendirmenizde bir mahsur var mıdır?
2: Vallahi aranızdaki bu bağ anlaşılır gibi değil. Şefika Hanım kızım. Ona vazife versem seni istiyor. Sana versem onu istiyorsun.
1: O çocuğun kimsesi yoktur.

0: yüzden ona karşı bir mesuliyet hissi taşıyorum içimde. Bir abla, bir anne şefkatiyle bağlandım ona.
1: Peki kızım, peki. Belki böylesi daha münasip olur. Şimdi gidebilirsin. Allah muvaffak etsin.

0: Dur, ne yapıyorsun Şefika abla? Yakacaksın kıyafetleri. Zaten zor bulundu o köylü elbiseleri.
1: Yakmıyorum İzzet. Ne olur ne olmaz. Tifüs hastalığından ölmeyelim. Daha yapacak çok işimiz var. Buna Anadolu biçimi etüv denir. Kıyafetlerde belki mikrop vardır. Alevler bunları kırar.
0: Nereden bileyim abla? Ateşi atıyorsun sandım.
1: Hadi. Hadi sen de benim gibi kor ateşine tut kendi elbiseni. Ben şu ağaçların arkasında gidip değiştireyim üstümü.
2: Ne yapıyorsun İzzet kardeş? Açlıktan elbise kebabı mı yapıp yiyeceksin?
0: O günler gelmez inşallah. Tifüsten ölen bir köylünün kıyafeti bu. Mikropları kırmak için böyle yapıyorum. Sonra sahiplerine teslim edeceğim. Kumandanın emri.
2: Sen eskiden askerlerin çarıklarını bile yediklerini duymuş muydun? Babam öyle bir şey yaşamış. Sahi sen bu kıyafeti ne yapacaksın? Yoksa başka bir vazife için mi lazım?
0: Yok canım. Dedim ya, tüfüs salgının önüne geçmek için. Adamcağız ölmüş, bari yakınlarına bulaşmasın.
2: İyi. Yap bakalım, yap. Ben anlamam bu işlerden. Oo, benim nöbet vaktim geldi. Gideyim ben.
0: Hayırlı nöbetler Kırşehirli. Sen misin Şefika abla? Niçin saklanıyordun çalıların ardında?
1: Beni bu kıyafetle görürlerse olmaz. Bak, nasıl olmuşum? Yakışmış mı ha?
0: Biraz eski püskü ama yine de güzel görünüyorsun Şefika abla.
1: Bayrama gitmiyoruz ya İzzet. Tabii eski püskü olacak ki kimse bizden kuşkulanmasın. Az önce yanındaki askere ağzından bir şeyler kaçıracaksın diye ödüm koptu. Unutma. Çok önemli bir vazife verecekler bize.
0: Öyle merak ediyorum ki, bu kadar gizli rütüklere göre çok mühim olmalı.
1: Askerlik bu işte. Meraktan çatlasan da yapacağın bir şey yok. Disiplin ve mutlak itaat ruhuna uygun olarak o dakikayı beklemek zorundayız.
0: Biri geliyor Şefika abla. Sen yine saklan çalıların arkasına. Hadi çabuk, seni bu kıyafetle görmesin.
3: Şefika Hanım'a refakat edecek kişi sen misin delikanlı?
0: Evet yüzbaşım.
3: Adın İzzet mi?
0: Evet yüzbaşım.
3: Şefika Hanım nerede peki? Kendisine verilecek bir emanet var.
1: Buyurun yüzbaşım. Bence Şefika.
3: Gizleniyor muydunuz?
1: Evet yüzbaşım. Bu kıyafetle karargah içinde dolaşmam pek doğru olmaz diye düşündüm.
3: Tebrik ederim. Vazifenizi ne kadar ciddiye aldığınız belli. Bu zarfı alın. İçindekileri okuduktan sonra hemen harekete geçin. Kumandanım sizi daha önce bazı hususlarda ikaz etti. Tekrarlamama lüzum var mı?
1: Hayır yüzbaşım. Aldığımız vazifeyi eksiksiz yerine getireceğimize İzzet kardeşim de ben de namusumuz üzerine söz veriyoruz.
3: Allah yardımcımız olsun.

0: sabaha kadar yürüyecek miyiz Şefika abla?
1: En emniyetlisi bu İzzet. Yoruldun mu?
0: Yorulmadım.
1: İstersen biraz oturalım.
0: Yorulmadım abla. İki gün hiç durmadan yürüyebilirim.
1: Gördün mü? Kaan'ı kolunda çalışmak şimdi ne kadar çok işimize yaradı. Bu yolları, yol üstündeki köyleri avucumuzun içi gibi biliyoruz.
0: İstesem haritasını bile çizebilirim.
1: Bırak onu coğrafyacılar yapsın. İstanbul'a döndüğümüzde sen güzel şiirler yazacaksın İzzet. Anadolu'nun içindeki şerefli kavgayı yazacaksın. Yokluk içindeki köylülerin askerlerle ekmeklerini bölüşmesini yazacaksın. İlk kitabını bastırmak için ben elimden geleni yapacağım. En ünlü şairlerle görüşeceğim senin için.
0: Ben kitabımın adını buldum Şefika abla. Anadolu Ateşi.
1: Anadolu Ateşi mi? Demek parolayı kullanacaksın.

0: Biz de ateşin kıvılcımlarındanız.
1: Bizim gibi binlerce kıvılcım var şu anda Anadolu'da.
0: Ve bu kıvılcımları bir araya getirip büyük, yakıcı, kavurucu bir ateşe dönüştüren Mustafa Kemal Paşa'mız var. Bir gün onunla karşılaşmak nasip olur mu acaba?
1: Nasip olur inşallah. Ama yüzünü göremesek de onunla aynı idealde buluşmanın verdiği şeref yeter bize İzzet.
0: İnsan senin yanındayken kendini iki kat güçlü hissediyor Şefika abla.
1: Sağ ol İzzet. Hadi bakalım. Gevezelik edip adımlarımızı yavaşlattık. Biraz hızlanalım. Az kaldı değirmene.
0: Değirmende 3 kişi var değil mi bizi bekleyen?
1: Bir yüzbaşıyla 2 de gönüllü. Gönüllülerden biri hanımmış.
0: Buna sevinmişsindir abla. Hanımların da kendi aralarında konuşup dertleşmeye ihtiyacı vardır.
1: Savaş zamanı birbirimize yemek tarifleri verip el işimi göstereceğiz İzzet. Bazen tuhaf oluyorsun.
0: Hayır abla, öyle demek istemedim. Mesela gönül meselesi olabilir. Memduh kumandanımdan uzun zamandır haber alamıyoruz. Ama sen bana hiç kalbindeki acıdan söz etmedin.
1: Seni de durup dururken üzmek istemiyorum İzzet. Hem daha aşk acılarını anlayabilecek yaşta değilsin.
0: Öyle mi abla? Benim acım seninkinin 2 katı. İstanbul'da benim de yolumu gözleyen biri var.
1: Yolunu gözlüyorsa niçin benim derdimin 2 katı oluyormuş senin derdin?
0: Çünkü ben bir Rum kızını seviyorum.
1: Ya. O da seviyor mu seni?
0: Tabii. Sofia ile çocukluğumuzdan bu yana gelen bir arkadaşlığımız vardı. Komşuyduk onlarla. Birbirimizin evine girer çıkar, sık sık aynı sofralarda yemek yerdik. Babamın şehit haberi geldiğinde belki benim kadar üzüldü. Zavallı babam. Safiye diye seslenirdi ona. Adını değiştirip söylememize hiç kızmazdı Sofia. Ama şimdi her şey öyle değişti ki abla.
1: Millet bir bütündür İzzet. Dili, dini farklı olsa da düşman olmamalı birbirine. Ne yazık ki içlerinde memleketimizin işgalini fırsat bilip ihanet içinde olanlar var.
0: Benimle beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvardı. Davamıza inanıyor, hürmet ediyordu. Ben ona güveniyordum ama...
1: Peki ona karşı hislerinde bir değişme oldu mu?
0: Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum.
1: Her şey eskisi gibi olacaktır İzzet. Vatan kurtulduğunda onlarla birbirimizi sevmeyi yeniden öğreniriz.

0: Hey, kim var orada?
1: Değirmene gelmişiz bile Şefika abla. Seslenen nöbetçi olmalı.
0: Durun. Parolayı söyleyin. Yoksa vururum.
2: Parola. Anadolu ateşi.
3: Ah, hoş geldiniz bacım. Biz de sizi bekliyorduk. Ben gönüllülerden Sami.
2: Memnun oldum Sami Bey. Ben de Şefika.
1: Merhaba, ben İzzet.
3: Sen de hoş gelmişsin İzzet kardeş. İkiniz de çok yorulmuşa benziyorsunuz.
1: Bütün gece yürüdük.
3: İçeriye buyurun. Hanımım Zühre size yiyecek bir şeyler hazırladı. Ben burada kalıp nöbete devam edeceğim. Yüzbaşı Memduh Bey birazdan uyanır, onunla da tanışırsınız.
2: Yüzbaşı Memduh Bey mi? Sakın bizim Memduh Bey olmasın İzzet.
1: Ama o mülazımdı.
2: Terfi etmiş olamaz mı?
1: Aman abla, bu kadar kısa zamanda mı?
3: Sizin tanıdığınız Memduh Bey ile aynı kişi olabilir. Çünkü kendi cephede olsun, isyan bastırmada olsun çok faydalı işler yaptığından mükafat olarak zamanından önce terfi ettirilmiş.
2: Onu ne zaman görebiliriz Sami Bey?
3: Bir saat sonra uyandır demişti. Bu arada siz de dinlenir, bir şeyler yersiniz.

0: Ne güzel yiyecekler hazırlamışsınız Zühre abla.
1: Afiyet olsun İzzet kardeş.
2: Ne gibi bir vazifemiz var Zühre Hanım? Sizin bilginiz var mı?
1: Ben de sizler kadar biliyorum. Yüzbaşı açıklama yapmak için ekibin tamamlanmasını bekliyordu Şefika Hanım.
0: Nerede uyuyor acaba? Kendini görebilir miyiz?
1: Yan odada ama o uyurken girmeniz doğru olur mu?
2: Biz onun İstanbul'dan bir ahbabımız olduğunu zannediyoruz da onun için Zühre Hanım.
0: Eğer oysa sevincimden oynarım.
1: Ama ya o değilse, kapısını açtığımız için kızarsa?
2: O kadar mı sert yüzbaşı? Benim tanıdığım Memduh Bey çok yumuşak bir yaratılıştaydı.
0: Belki harp onu değiştirmiştir Şefika abla.
2: En iyisi bekleyelim. Zühre Hanım da zor durumda kalmasın.
3: Ekip tamamlandı galiba. He?
4: Hoş geldiniz. Şefika? Şefika, senin ne işin var burada? İzzet, sen de mi geldin?
2: Biziz ya.
0: İşte bulduk seni kumandanım.
4: Nasıl şaşkınım bilemezsiniz. Allah'ım, rüyada gibiyim. Sevdiğim iki insan da burada karşımda duruyor. Gerçi Şefika adı bildirildiğinde şüphelenmiştim ama hiç ihtimal vermemiştim.
3: Ne oldu? Kanlı kolunu bıraktınız mı yoksa?
2: Sadece siz terfi edecek değilsiniz ya. Bize de önemli vazifeler verdiler.
3: Demek istihbarat dairesinden gönderilecek olan iki kişi sizmişsiniz.
0: Kumandanım, bizi beğenmedin mi yoksa?
3: Sizi beğenmez miyim çocuk? Fakat bu çok tehlikeli bir vazife.
2: Bir asker gibi düşünün Memduh Bey. Şu an önce vatan demeniz lazım.
1: Ben çıkıp uyandığınızı Sami'ye haber vereyim.
3: Şefika.
4: Ben bugüne kadar her türlü tehlikenin üstüne korkmadan atıldıysam, vatanımla beraber sizleri de düşmana ezdirmemek içindi. Sevdiğim ve ileride yuva kurmayı planladığım genç kız esir edilmiş bir vatanda yaşamasın diyeydi. Şimdi nasıl olur da seni sabotajlar için kullanabilirim?
2: Bu şartlar içinde hislerimize hakim olmak daha çok yakışır bize. Eğer evlenip mesut bir yuva kurmak isteseydik, Anadolu'ya geçmezdik değil mi? Madem ki şu an buradayız, önce vazifemiz neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz.
3: Şefika, sen benden daha iyi bir askersin galiba.
5: Uyandınız mı yüzbaşım?
3: Gel Sami Bey, gel. Evet, şimdi vazifelerimizle ilgili açıklamalar yapacağım. Zühre Hanım, siz de şöyle oturun lütfen. Ekibimiz küçük fakat yapacağımız hizmet çok büyük.
0: Sonunda tam istediğim gibi bir vazifeye kavuştum.
3: Sözümü kesme İzzet. Bu ekip askeri bir disiplin içinde faaliyet gösterecektir.
0: Emredersiniz yüzbaşı.
3: Şimdi bizden beklenen düşman gerisinde hemen faaliyete geçerek geniş ölçüde sabotajlar yapmak, Yunan birliklerinde panik yaratacak propaganda taarruzuna girişmektir. Gerek sabotajlar, gerek ordumuzun genel taarruza kalkmasından sonra girişeceğimiz propaganda çalışmaları için her şey düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Sizden en önemli ricam, her yerde parolaya dikkat etmeniz.
6: Anadolu Ateşi.
3: Erkan-ı Harp Reisi tahrip edilecek cephane ve malzeme yığınaklarının yerleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi köprülerin atılacağı hakkında en ince noktasına kadar harita üzerinde açıklamalar yaptı. Size bunları anlattıktan sonra çifte giden köylüler rolüne bürüneceğiz.
4: Ya yolda düşman devriyeleri sorguya çekerse?
3: Her türlü işkence ve baskı altında kalabiliriz. Ölmek var, sır vermek yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Beşimizin de ayrı vazifesi olacak. İlk 30 kilometreyi aştıktan sonra değişik istikamet.

Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarla üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlara öncelik verilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırı ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsle karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor.

0: geliyor, işler kolaylaşıyor.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün 12 Eylül Cumartesi. Yapımcılarımız Serpil Aydemir ve Yiğit Yavuz. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bölgeden haberleri, gündemi, hayatın içinden hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: İlk olarak meteoroloji bağlantılarımızla başlayacağız. Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda İlker Yılmaz var. Sayın Yılmaz merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız, söz sizde.
2: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarların doğu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günlük en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 25, Giresun 26, Gümüşhane 32, Rize 26, Artvin 29 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz İlker Yılmaz. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi de Samsun'dayız. 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Fadime Bayalan var. Sayın Bayalan merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Özgür Hanım. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, söz sizde, buyurun.
3: Tabii, aktarıyorum hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: Samsun 27 derece, Sinop 28 derece, Ordu 26 derece, Çorum 31 derece, Kastamonu, Tokat ve Amasya ise 33 derece olarak tahmin ediliyor. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz su sıcaklıkları ise Ordu 23 derece, Sinop 24 derece, Samsun 25 derece olarak ölçülmüştür. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu yönde efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Fadime Bayalan. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın, teşekkürler.
0: Karayollarında son duruma bakalım. Beşiktüzü Trabzon yolunun 55 ile 57. kilometreleri arası Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapalı, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.

0: Haber Turu.
1: Bölge gündeminde haber turuna başlıyoruz. Şimdi de ilk olarak Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin haberlerini alacağız. Telefon attığımızda gazeteci Senem Bayramin var. Sayın Bayramin, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, yayınlar diliyorum Özgür Hanım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
2: Artvin'le başlayalım.
1: Buyurun, söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Artvin'de uluslararası güreş turnuvası sona erdi. Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası Mehmet Sultanoğlu Serbest Güreş Turnuvası final müsabakalarının ardından sona erdi. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen turnuvada 20 ülkeden 140 sporcu mindere çıktı. 14-15 yaş grubundaki genç güreşçilerin mücadele ettiği turnuvada genel klasman birincisi Azerbaycan Nahçıvan olurken Gürcistan ikinci sırayı aldı. Türkiye ve İran ise üçüncülüğü paylaştı. Artvin'e devam ediyorum. Kemalpaşa'da çay kamyonu tarampole yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybetti. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir çay kamyonunun tarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza bu sabah saatlerinde Papaz köyünde meydana geldi. Kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çaylık araziye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, OPA arama kurtarma, OPA itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dik ve doğru arazide yürütülen çalışmaların ardından araca ulaşan ekipler Kemalpaşa Köprücü köyü nüfusuna sayıptı. Selahattin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Rize'ye geçiyorum. Rize'nin yeni çevre yolu için çalışmalar hızlandı. Rize'nin yıllardır gündeminde olan trafik sorununa çözüm getirmesi beklenen yeni çevre yolu projesinde çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere'den başlayarak Rize'yi güneyden çevrelemesi planlanan yaklaşık 30 kilometrelik güzergah için daha da sondaj çalışmalarının başladığını açıkladı. Büyük bölümü tünellerden oluşacak projenin ilk aşamasında Rize merkezin trafik yükünü azaltacak, Sıtlar Çevre Yolu'nun projesinin tamamlanarak 2027 yatırım programına alınması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamlanmasıyla Rize'nin uzun yıllar ulaşım ihtiyacına cevap verileceğini belirterek, bittiği zaman Rize'nin ulaşım anlamında 30-40 senesini çözmüş olacağız diye konuştu. Rize ile devam ediyorum. Çayeli'de motosiklet kazası can aldı. Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilçe esnaflarından Hakan Nurullah Çelik hayatını kaybetti. Pazar yerinde çay ocağı işleten Çelik'in iş yerini kapattıktan hemen sonra motosikletiyle evine giderken Çayeli Büyükköy yolunda karşı yönden gelen çift kabinli araçla çarpıştığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Trabzon'a geçiyorum. Araklı'da çöp sorununa tam yakma yöntemiyle çözüm sağlanacak. Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir kötü koklu şikayetlerine neden olan Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi için kalıcı çözüm araçları sürerken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilgili kurumlar ve finansman kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek tam yakma sistemine geçiş seçeneğini değerlendirdi. Başkan Genç, uygun finansman imkanlarının sağlanmasıyla Trabzon'da toplanan çöplerin yeni teknolojiler kullanılarak tam yakma yöntemiyle bertaraf edilmesini hedeflediklerini belirterek, kalıcı bir çözüm için yeni teknolojiyi de kullanarak bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız, dedi. Sokak hayvanları için online sahiplendirme dönemi başlıyor. Ortahisar Belediyesi, sokak hayvanlarının daha hızlı ve güvenli yuvalara kavuşması amacıyla sahiplendirme işlemlerini online ortama taşıdı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan online veteriner işlemleri uygulaması

0: vatandaşların kullanımına açıldı. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar belediyenin kurumsal internet sitesi üzerinden sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanları inceleyebilecek, başvuru formunu online doldurabilecek ve başvuru sürecini de takip edebilecekler. Gümüşhane'ye geçiyorum. Gümüşhane'de sonbahar gelmeden kış yüzünü gösterdi. Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kırağı ve don etkili oldu. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına indiği yüksek rakımlı köy ve yaylalarda bitki örtüsü beyaza bürünürken araçların camlarında da buzlanmalar görüldü. Sabah saatlerinde ortaya çıkan manzaralar kışın ilk işaretlerini verirken vatandaşlar da düşen sıcaklıklarla birlikte kış hazırlıklarına hız verdi. Meteoroloji yetkilileri bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği uyarısında bulunuyor. Ve son olarak Kelkit'te kuşburnu hasadı başladı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnunda hasat dönemi başladı. Eylül ayı ile birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar dağlık ve kırsal alanlardaki dikenli dallar arasında yetişen kuşburnularını büyük bir emekle tek tek toplamaya başladı. Yörede özellikle kadınların yoğun olarak katıldığı hasatta toplanan ürünler marmelat, reçel ve çay başta olmak üzere çeşitli ürünlere dönüştürülerek kış ayları için hazırlanıyor. Herhangi bir özel bakım, sulama veya güzelleme yapılmadan doğal ortamda yetişen kuşburnu yöre halkına ek gelir de sağlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kuşburnunun 27 doğal türünden 17'sinin bulunduğu Gümüşhane'de Eylül ayında başlayan hasadın Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor. Bölge gündemiyle ilgili öne çıkan bazı haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum Özgür.
1: Çok teşekkür ederiz. Senem Bayram'ın kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop gündemini alacağız. Telefon attığımızda gazeteci Dilşat Naz var. Sayın Naz, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın Özgür Kömürcü. Yayınlar dilerim, hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz biz de. Hangi ilimizden başlıyoruz aktarmaya?
2: Evet, Ordu gündemiyle başlıyorum. Ordu'da arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin iş yükünün azaltılması amacıyla arıcımıza güç, balımıza değer projesi kapsamında 92 arıcıya %70 hibe desteğiyle yarı otomatik bal süzme makinesi dağıtıldı. Bal süzme makinelerinin arıcıların işlerini daha hızlı ve zahmetsiz şekilde yapmalarına katkı sağlayacağı belirtiliyor haberimizde. Fındık hasadını tamamlayan aile harmanda oyun havasıyla stres attı. Ordu'da yaklaşık 10 gün süren fındık hasadını tamamlayan Güngör ailesi patoz işleminin ardından harmanda müzik eşliğinde oyun havası oynayarak sezonun yorgunluğunu attı. Fındık hasadının bitmesinin sevincini yaşayan aile fertlerinin harmandaki eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafikte nefes borusuna ilaç kaçan Remzi Kılıç Hemlik manevrasıyla kurtarıldı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Samsun gündemiyle devam ediyorum. Karadeniz'in tarımsal üretimini tehdit eden kahverengi kokarcıya karşı Samsun'da seferberlik sürüyor. Zararlının yoğunluğunu kırmak için çarşamba ovasında uygulanan cezbet öldür yöntemiyle binlerce kokarca tuzaklara çekilerek imha ediliyor. Kent genelinde bu sezon 26 bin feromon tuzağı devreye alındığı ve mücadelenin kesintisiz süreceği belirtiliyor. Samsun'un Ladik ilçesinde sosyal kalkınma odaklı Ladik ilçe okullarında akran zorbalığı önleme ve müdahale model eğitmen kapasitesi geliştirme projesi düzenlenen çalıştayla tamamlandı. Bu süreçte ihtiyaç duyulan eğitim dokümanlarının da hazırlanmasıyla modelin ilçe genelindeki okullarda yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sezonda turneler, festival çalışmaları, konserler,

0: bu yatırımları hakkında bilgi aldı. Yılmaz daha sonra Sinop iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'na yaptığı konuşmada Türkiye yüzyılı hedeflerine yürürken ayağımızda uzun süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedefimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Diğer habere geçiyorum. Bayraktar Akıncı TİHA Roketsan tarafından geliştirilen İHA 300 süpersonik balistik füzeyle gerçekleştirilen testte 250 kilometreden fazla uzaklıktaki hedefi tam isabet vurdu. Çorlu'dan havalanan Akıncı'nın Sinop açıklarında gerçekleştirdiği başarılı atışla uzun menzilli taarruz kabiliyeti bir kez daha test edildi deniliyor haberde. Son olarak Giresun gündemi var. Giresun'da yaşam merkezine Kızılay'dan kıyafet desteği. Giresun valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gülkoç, Keşap ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek Kızılay tarafından gönderilen kıyafetleri teslim etti. Ziyarette sosyal destek ve dayanışma çalışmalarının önemine dikkat çekildi. Devlet adına fındık alımı yapan TMO son günlerde sosyal medya üzerinden fındık alımlarına yönelik ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Alım merkezlerine getirilen ürünlerin büyük kısmının geri çevrildiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, bugüne kadar kriterlere uymadığı gerekçesiyle teslim alınamayan ürün oranının %5 seviyesinde kaldığını açıkladı. Giresun'un Şevin Karahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgemizde öne çıkan haberler böyle. Sözü yine size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz Dilşat Naz. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Basında bugün.
1: Gazete haberlerimizle devam ediyoruz. İlk olarak Kuzey Ekspres gazetesine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'ye 10 milyar TL'lik hizmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de Sahil Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Rize valiliğine geldi. Buradaki toplu açılış törenine katılan Erdoğan, toplam yatırım bedeli 10 milyar TL olan 29 projenin resmi açılışını gerçekleştirirken 3 yeni yatırımın da temelini attı. Haberin ayrıntılarına bakalım. Güney Çevre Yolu müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve tüneller projesini hayata geçireceklerini kaydederek, ulaştırma, denizcilik ve turizm potansiyeli projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve tüneller projesini hayata geçiriyoruz dedi. Rize turizmi 12 aya yayılmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı projesinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın Ovit üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız diye konuştu. Umrumuzda bile değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke gündemine ilişkinde başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir. Biz yüzümüzü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. O şunu demiş, bu böyle söylemiş, eski dostlar, düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umrumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var, eser hizmeti, siyaseti var ifadelerini kullandı. Sokak hayvanlarına online sahiplendirme uygulaması bir diğer haberimiz. Ortahisar Belediyesi'nin sokak hayvanlarını sıcak ve güvenli yuvalara kavuşturmak için yürüttüğü sahiplendirme çalışmaları online ortama taşındı. Patili dostları sahiplenmek isteyen vatandaşlar Ortahisar Belediyesi'nin kurumsal web sitesi üzerinden sahiplendirilebilecek ve hayvanlarla ilgili bütün bilgilere ulaşarak başvuruda bulunabiliyor. Şehit Eren Bülbül'ün ismi Osmaniye'de yaşatılacak. Osmaniye Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül

0: adını ilçede inşa edilecek yeni köprüde yaşatmak amacıyla Trabzon'a bir ziyaret gerçekleştirerek aileden izin istedi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Ordu'ya uzanacağız. Ordu'dan bir söyleşimiz var. Fındık kasadının başlamasıyla birlikte tarım işçileri de aileleriyle birlikte bölgemize geldiler. Yanlarında getirdikleri çocukları bu süre boyunca Her Çocuk Bir Dünya projesi kapsamında farklı hizmetlerden yararlanma şansı buldu. Konunun detaylarını konuşacağız. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tuğba Kontaş Azaklı bizlerle. Sayın Azaklı, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, davetiniz için çok teşekkür ederim. TRT Trabzon Radyosu'nun tüm dinleyicilerine sevgiyle selamlıyorum.
0: Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz. Her Çocuk Bir Dünya programı akademik danışmanlığını yürütüyorsunuz.
1: Evet.
0: İlk defa dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Her Çocuk Bir Dünya projesi nasıl ortaya çıktı? Temel amacı nedir?
1: Çok teşekkür ederim. Karadeniz'de biliyorsunuz fındık hasatının hayatımızdaki yerine çok önemli hepimiz için. Her yıl hasat için bölgemize gelen mevsimlik tarım işçisi aileler aslında yalnızca fındık hasadında değil birçok ürünün hasadına katılarak göç yolu boyunca çocuklarını da beraberinde götürüyorlar. Bu çocukların göç yolu boyunca aslında eğitimden uzak kalmaması, güvenle oyun oynayabilmesi, sağlıkla büyüyebilmesi gerekiyor. Aslında Her Çocuk Bir Dünya programı bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Çocuk işçiliğinin önlenmesine başta çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sunmak ve çocukların gelişimini desteklemek, onlar için güvenli bir ortam yaratmak amacıyla biz Her Çocuk Bir Dünya programını oluşturduk. Ve bugün aslında 9. yılımızı bu yaz gerçekleştirdik ve çok daha büyük, çok daha güzel bir noktaya geldi programımız.
0: Evet, 9 yıl oldu ama her yıl üzerine katarak bu programı devam ettiriyorsunuz. Fındık sezonunda bölgeye gelen çocukları nasıl bir süreç bekliyor? Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
1: Öncelikle programımız Durak Fındık Finansörlüğü'nde, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kolaylaştırıcılığında ve İkizce Kaymakamlığı'nın ortaklığında yürüttüğümüz bir proje. Bu yapı da aynı zamanda kamu ve özel sektörün ortak çalıştığı bir örnek yapı haline geldi. Biz çocukları karşıladığımızda programda yaz okulumuzda çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun atölyeler oluşturuyoruz. Çocukların gelişimsel değerlendirmelerini yapıyoruz. Çocuklar bu yaşlarına veya gelişimlerine uygun farklı atölyelerde öğretmenlerimizle birlikte oyunları oynuyorlar, öğreniyorlar, arkadaşlıklar kuruyorlar. Kendilerini ifade etme fırsatı yakalıyorlar. Özellikle de hiç okula gitmemiş çocuklarımız da var. Hani yaşları büyük olsa da.
0: Hangi yaş aralığından bahsediyoruz peki şu an? Yani sizin özellikle çalışma yaptığınız yaş aralığı.
1: Aslında şöyle yapmaya çalışıyoruz. Çocukları güvenli bir alanda tutmak için tuvalet eğitimi olan artık 3 yaşından itibaren bütün çocukları, 16 yaşına kadar olan bütün çocukları okulumuza alıyoruz. Hatta 18 yaşına kadar olan bütün çocukları da alıyoruz. Daha çok 3 ila 16 yaş arası çocukların okulumuza yoğun olarak geldiğini söyleyebiliriz. Burada çocukların aynı zamanda beslenmelerini sağlamak için bir beslenme programımız da var. Sabah çocukları aileler işe gittiği andan itibaren servislerle alıp yaz okulumuza getiriyoruz ve sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ara öğün olarak 3 öğün yemek sunuyoruz çocuklara. Aynı zamanda Durak Fındık iştiraki olan Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi'nin desteğiyle tam 9 yıldır çocuklara ücretsiz sağlık hizmetine erişmelerini ve tedavilerini tamamlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. 9. yılımızda bu programın içerisine özellikle son 3 yıldır gebe olan anneleri de dahil ettik. Bölgede tespit ettiğimiz mevsimlik tarım göçüne katılmış ve hamile olan bütün annelerin de sağlık takiplerini ve tedavilerine destek olmaya çalışıyoruz program kapsamında.
0: Evet. Onlarla nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Bu eğitimlerin dışında gebe kadınlarımız var dediniz. Bunların sağlık takibi yapılıyor. Peki sosyal olarak çalışmalar var mı? Mesela el sanatları gibi onların ya da meslek sahibi olabilecekleri noktada bir uğraş alanı oluşturuyor musunuz?
1: Aslında mevsimlik tarım göçü gerçekten özellikle kadın emeğinin çok yoğun olduğu bir alan. Dolayısıyla kadınlar sadece tarlalarda çalışmıyor. Eve geldiklerinde ekmeklerini yapmak, bulaşıklarını yıkamak, çamaşırları yıkamak ve bütün her şeyi yapmak zorundalar, tahmin ettiğiniz gibi. Dolayısıyla burada mesleki bir çalışma yapma şansımız olmuyor. Ama aileleri mutlaka bilgilendiriyoruz. Çocukların eğitimi konusunda, çocuk işçiliğinin olmaması gerektiği konusunda ve ailelerin çocuklarıyla nasıl bir çocukların gelişimlerine nasıl destek sunabilecekleri konusunda aile eğitimleri veriyoruz. İlk yardım eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Yine kadın sağlığı konusunda işte özellikle ilçe sağlıkla birlikte yürüttüğümüz, KETEM'le birlikte yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Kanser taraması çalışmaları, hem rahim ağzı kanseri hem işte meme kanseriyle ilgili, aynı zamanda bağırsak kanseriyle ilgili bir takım çalışmalar yürüttük bu sene. Yani biraz daha temel ihtiyaçlara yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama daha detaylı ve kapsamlı çalışmaları onların yaşadıkları şehirlerde yapmaya çalışıyoruz. Biz özellikle ailelerin yaşadıkları şehirlere, onların memleketlerinde olduğu dönem olan kış aylarında giderek, çünkü sadece fındık hasadına gelmiyor bu aileler. Nisan ayı gibi evlerinden çıkıp neredeyse Kasım'a kadar evlerine gitmedikleri bir göç süreci oluyor. Dolayısıyla kış aylarında ailelerin evlerine giderek hem çocukların okul devamlarını takip ediyoruz ve bu vesileyle okula devam şartıyla burs veriyoruz çocuklara. Bugüne kadar 31 çocuğa burs verdik. Burs verdiğimiz ve bursiyer olan çocuklarımız arasında bu yıl üniversiteyi kazananlar oldu mesela. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Psikoloji bölümünü kazanan bir çocuğumuz var. Yine işte öğretmenlik bölümlerini kazanan öğrencilerimiz var. Bunlar gerçekten bizim için çok mutluluk verici olaylar. Bununla birlikte aileleri orada da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evlerine gittiklerinde kendi yaşadıkları şehirlerde daha rahat bir ortamda oldukları için o ortamda da ailelere destek sunmaya çalışıyoruz. Burada program 9 yılda gerçekten çok önemli bir aşama kat etti. Bugüne kadar 2076 çocukla temas ettik. Ve toplamda yaz okulumuzda 1665 tane çocuk yararlandı bizim yaz okullarımızdan. Orijin şehirlerde, yani ailelerin yaşadığı şehirlerde 86 tane haneyi ziyaret ettik. Bunlar aslında rakam gibi görünebilir ama her birinin arkasında gerçekten bir insan hikayesi var. Evet. Ve şu da çok önemli. Biz daha fazla kişiye ulaşalım, daha fazla büyüsün, rakamlar artsın mantığıyla yapmamaya çalışıyoruz bunu. İkizce'de yürütüyoruz biz çalışmamızı. Her Çocuk Bir Dünya programına 9 yıldır. Bu küçük ilçe aslında Karadeniz bölgesindeki önemli organik fındık havzalarından bir tanesi. Burada bunu sadece burada spesifik bir alanda yaparak aslında bunun nasıl iyi bir örnek model nasıl yapılabilir, bu iş nasıl iyi yapılırı göstermeye çalışıyoruz aslında. Ve bunu tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Bu kamu ve özel sektör ortaklığı çok önemli. Ki biz önemli bir başarı, iki başarıya imza attık geçtiğimiz yıl. 2025 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın Yeşil Dönüşüm Sürdürülebilir İşbirliği ödüllerinden üçüncülük ödülünü kazandık. Çok önemli TUSAŞ gibi, Vestel gibi şirketlerin birinci ve ikinci olduğu bir şeydi bu. Bu bizim için çok önemliydi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun PPP dediğimiz işte Public Private Partnership, yani kamu özel sektör ortaklığı alanında yürüttüğü ve tüm dünyaya açık bir çağrının olduğu bir çalışmada dünya çapında 70 vakadan biri seçildik. Bu da çok kıymetliydi. Yani aslında bir örnek model çalışması ortaya koyuyoruz biz İkizce'de. Ve bunu yaparken de hep odağımız bizim çocuklarda oluyor. Yani çocukların o değişen dünyalarına göre biz kendimizi konumlandırıyoruz. Her yıl yeni bir şey katmaya çalışıyoruz ve değiştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu gerçekten şahane bir ekibimiz olduğu için yapabiliyoruz. Başta burada proje koordinatörümüz Vedat Macit'e ve tabii ki bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Durak Fındık'ın başındaki Hasan Basri Durak, Kadir Durak, Hüseyin İlmi Durak'a ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteği olmasaydı gerçekten bugün bu proje bu noktaya gelmezdi. Birçok çalışma yapılıyor ama özellikle öğretmenlerimiz, ekibimiz çok iyi olduğu için 9 yılda çalışmamız bu noktaya geldi diyebilirim.
0: Evet, güzel yol almışsınız Sayın Azaklı. Bu 9 yıl içerisinde elbette çıktılar da vardır. Değerlendirmeler de yapıyorsunuzdur her yıl sonunda. Ve 9. yıla baz alarak düşündüğümüzde çocukların, özellikle tarım işçisi çocuklarının eğitim hayatında ne gibi zorluklar yaşanıyor? Hem sosyal anlamda hem duygusal ihtiyaçları anlamında nasıl bir destek sunuluyor? Bunları da dinlemek isteriz sizden.
1: Evet. Yani bir kere gerçekten mevsimi tarım göçü zor bir şey. Bu ailelerin çocuklarıyla birlikte göç etmesi, çadır alanlarında yaşaması ve uzun bir süre çocuklar neredeyse 4 aylık bir okul dönemi kaybı yaşıyorlar. Yani bu o kayıp tekrar okula döndüklerinde onların akademik olarak başarılarının düşmesine sebep oluyor. İşte çoğu zaman sınavlarına giremeyebiliyorlar ya da akademik olarak arkadaşlarından geride kalabiliyorlar. Burada devletimizin sunduğu bir takım çalışmalar var. Özellikle ben Şanlıurfa ilini ziyaret ettiğimde oradaki milli eğitimin, valiliğin bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığını da gördüm. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili önemli çalışmaları var. Bir kere bu olguyu, bu sorunu tek başına aşmamızın mümkün olmadığı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani bütün kurumlar bu konudaki sorumluluklarını kabul etmeli ve elini taşın altına koymalı. İşte Milli Eğitim'de yapması gerekenleri yapıyor. İşte ama mesela özel sektör, bu Her Çocuk Bir Dünya programı da bunlardan bir tanesi. Özel sektör de burada bir sorumluluk duyarak elini taşın altına koyuyor ve bir yaz okulu açıyor. Burada ailelere şunu söyleyebilirim. Özellikle sizin dinleyicileriniz olan fındık üreticilerine şunu söyleyebilirim. Fındık bahçelerinde çocuk çalıştırmamalarını ve çocukların eğer çevrede böyle bir yaz okulu uygulaması gibi bir şey varsa oraya yönlendirebilmelerini söylemek isterim. Yine ailelerin de, mevsimlik tarım işçisi ailelerinde çocuklarını okula bir şekilde göndermeye devam etmelerini söylemek isterim. Durak Fındık gibi başka şirketlerin de ya da başka çalışmaların da burs destekleri ya da çalışmaları olabiliyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda bununla ilgili destekleri olabiliyor. Bunları takip edebilirler. Şu çok önemli. Bugünü kurtarmak için bazen çocukların geleceğini elinden almış olabiliyoruz. Maalesef bu bazen kaçınılmaz bir şey olsa da bizim çocuklar için yapabileceğimiz şeyler var. Yani çocukların eğitime her halükarda devam etmesi lazım. Yani ordulu bir kız çocuğu olarak ben ve fındıkta toplamış bir kız çocuğu olarak şunu söyleyebilirim. Yani evet, fındık bahçesine gidip çocukken ben de fındık topladım ama eğitim hayatıma devam edebildim. Çocukların mutlaka eğitime devam edebiliyor olması lazım. Aileleriyle buraya gelmiş olabilirler, fındık bahçelerine gitmiş olabilirler. Çalışmasalar keşke, daha güvenli ortamda olsalar ki biz bunu yaratmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama günün sonunda lütfen eğitime devam etsinler. Bu çok önemli. Onların hayatında fark yaratacak olan şey bence bu.
0: Evet, farklı bölgelerden gelen çocuklar var. Tabii ki farklı bölgelerden çocukların bir arada olması, onların bir uyum içerisinde olması onlara nasıl bir özellik kazandırıyor?
1: Çocuklar burada tanışıp arkadaş oluyorlar. Biz 2018 yılında projeyi ilk defa yaz okulu açtığımızda şöyle bir uygulama yaptık. Burada yereldeki ordudaki çocukları da dahil ettik. O bölgeden, farklı bölgelerden gelen çocukları da dahil ettik. Karma bir grup yaptık. Gerçekten çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar gelişti. Burada yine şeyde de, şimdiki yaz okulumuzda da işte Urfa'dan gelen çocuğumuz da var. Antep'ten, Diyarbakır'dan ya da Mardin'den farklı bölgelerden gelen çocuklarımız var. Onlar birbirleriyle çok daha kolay arkadaş olabiliyor. Çünkü çocukların bizim gibi, yetişkinler gibi ön yargıları yok. Dolayısıyla onlar birbirlerini çok daha kolay kabul edip güzel bir şekilde arkadaş olabiliyorlar. Onların yeni kültürleri, yeni yerleri tanıması açısından da tabii ki bu birliktelik güzel oluyor. Daha farklı oluyor diyebilirim.
0: Evet, bu tür çalışmaların çocukların geleceğine nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? 9 yıl oldu tabii ki ve bundan sonraki hedeflerinizi de merak ediyoruz.
1: Evet, bir kere şunu söylemek isterim. Her Çocuk Bir Dünya programı özelinde, Her Çocuk Bir Dünya programını bir proje olarak düşünmüyorum. Hani böyle şu hedefi belirli bir zamana sığmış bir proje değil. Buraya gönül vermiş insanlar var.

0: yıllardır bizimle yaz okulumuzda çalışan öğretmenlerimiz var. Hepsinin ismini burada söylemek isterim. Keşke öyle bir zamanımız olsa. Hepsi çok kıymetli gerçekten. Ve biz bu süreç içerisinde artık bir aileye dönüştük. Yani her çocuk bir dünya, bir programa, bir proje gibi değil. Bir topluluk oluşturdu. İçinde ailelerin de olduğu, çocukların da olduğu. Ve zaman geçtikçe o bağlarımız daha da kuvvetleniyor. Ve biz birbirimizden haberdar olmaya ve bir arada olmaya devam ediyoruz açıkçası. Gelecek için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir taraftan akademide olduğum için, akademisyen olduğum için bu alanda işte yüksek lisans ve doktora tezlerinin üretilmesi, yani bilgi üretilmesini sağlayacak bir takım akademik çalışmaların içerisinde de olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversitede de bursiyerlerimiz var. Onlar da hem sahada çalışıyorlar, bilgi üretiyorlar, deneyim kazanıyorlar ve bu alanda uzmanlaşmaya başlıyorlar. Ben her çocuk bir dünyanın geleceğini onlar olarak görüyorum. Yani bizler mutlaka farklı bir şekilde bunu bir noktaya getirdik ama gelecekte her çocuk bir dünya programının içinden yetişmiş olan, size az önce bahsettiğim psikoloji bölümünü okuyan, öğretmenlik bölümünü okuyan kendi bu çocuklarımızın artık bize öğretmenlik yapacağı günü hayal ediyorum açıkçası.
1: Evet.
0: Bu şekilde bir topluluk oluşturduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet, Sayın Azaklı, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız ve çocukların sesini duyurduğunuz için.
1: Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kontaş Azaklı bizlerle oldu. Her Çocuk Bir Dünya programını konuştuk sevgili dinleyicilerimiz.
2: Basında bugün.
1: Saatlerimiz 10.42, gazetelerimizle devam ediyoruz. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden haberler sizlere aktaralım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sanayi İşbirliği'ne imza. Trabzon Ticaret Sanayi Odası tarafından Trabzon Teknokent yerleşkesi içinde yaptırılan Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi binasının tahsisine ilişkin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Merkezin faaliyete geçmesiyle bölgede nitelikli iş gücüne olan talebin artması, alanında uzman araştırmacı, mühendis ve teknik personel istihdamının canlanması öngörülüyor. Uyuşturucuyla mücadeleye esnaf desteği, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesi kapsamında çeşitli kurum temsilcilerinden heyet, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaret etti. Görüşmede uyuşturucuyla mücadelenin yalnız güvenlik birimleri çalışmalarıyla sınırlı olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin mücadeleye katkı sunması gerektiği vurgulandı. Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nda maraton başlıyor. Seçim 10 Ekim'de. Bir diğer haberimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Taka Gazetesi'nden bir haber. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim süreci resmen başladı. Yönetim kurulu kararıyla 10 Ekim 2026 olarak belirlenen seçim tarihi ilçe seçim kurulu tarafından da onaylandı. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, üyeleri seçim sürecinde dikkat etmeleri gereken konular konusunda uyardı. Sarıtaş Yaylası'nda var git zamanı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içerisinde yer alan Sarıtaş Yaylası'nda kış mevsiminin doğal habercisi vargit çiçekleri açtı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü bölgede yaylacılara göç zamanının geldiğini bildirdi. Türkiye'nin en fazla yaylaya sahip kenti Gümüşhane'de yaylacıların gelmeleri ve gitmelerini simgeleyen vargit çiçekleri yüksek kesimlerde açmaya başladı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan ve kentin kayıtlı 430 yaylasından birisi olan 2250 metre rakımdaki Sarıtaş Yaylası ve civarındaki yaylalarda kış mevsiminin doğal meteorolojisi olarak kabul edilen vargit çiçekleri açtı. Yörede güz çiğdemi olarak da adlandırılan sarı ve mor tonlarındaki çiçekler hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte yüzünü göstererek yayla sakinlerine göç hazırlıklarını başlatmaları yönünde uyarısını yaptı. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip

Sarıtaş Yaylası'nda doğa incelemelerinde bulunan doğa rehberi İmdat Yılmaz, iklim şartları ve varget çiçeklerinin açmasıyla başlayan doğal süreç hakkında detaylı bilgiler verdi. Bu çiçeklerin açması yaylaları terk et demektir. Sarıtaş Yaylası'nın tarihi ve mevsimsel döngüsüne dikkati çeken doğal rehberi İmdat Yılmaz, varget çiçeklerinin bölgedeki en temel takvim olduğunu söyledi. Yılmaz şu anda Gümüşhane'ye bağlı Çorak Köyü'nün Sarıtaş Yaylası'ndayız. Burada bahar aylarında çiğdem çiçekleri açar. Genelde tabii bahar ayında açar ama bu yıl sonbaharda da açtı. Bu bizim halk dilinde artık yaylaları terk et demektir. Yayla, yani yaylalardan yavaş yavaş toparlanıp gitmemiz gerekiyor. Çünkü bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır dedi.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Karadeniz'in bereketli suları artık yalnızca sofralarımızı değil, dünya pazarlarını da besliyor sevgili dinleyicilerimiz. Türk somonu Doğu Karadeniz'in su ürünleri sektöründe giderek daha önemli bir yere sahip olurken, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Bugün Türk somonunun bölgemizdeki üretim kapasitesindeki yerini, ihracattaki payını ve uluslararası pazarlara açılma çalışmalarını konuşacağız. Konuğumuz Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender. Sayın İskender, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Özgür Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Öncelikle Türk somonunun Doğu Karadeniz su ürünleri sektörü içerisindeki yerinden başlayalım. Bölgemizde somon üretiminin mevcut kapasitesi ve son yıllardaki gelişimi nasıl?
2: Öncelikle bu konuya gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlerimize, sizlere ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği adına hepinize saygılar sunuyorum. Somon balığının, Türk somonunun dünyadaki konumuyla ilgili konuya geçmeden önce bizim Karadeniz somonumuzun gelişme noktasından biraz bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: O yumurta ve kuluçka dönemi, peşinden tatlı su, baraj ve göl ortamı, devamında da Karadeniz'e transfer olması ve deniz kafeslerimizde Karadeniz somonunun yetiştirilip Türk somonu adı altında dünyaya pazarlanması söz konusu. Yaklaşık 2024 yılından itibaren artarak devam eden bir Türk somonu ihracatımız var. Ve bu sadece üretimden, işletmeye, lojistikten ihracata kadar bölgemizde ekonomik değer kazandıran stratejik bir ürün olarak görülmeye başladı. Potansiyeli açıkça ortaya koyuyor. Şöyle ki, Türkiye'nin Türk somonu ihracatı 2024 yılında yaklaşık 758 milyar dolar seviyesinde. Bu 2025'te %13 artarak 520 milyon dolar seviyesine çıkıyor. Aynı dönemde bunlara miktar olarak baktığımız zaman 75 bin tondan 79 bin tona kadar çıkmış. Bu artarak devam ediyor. 2026 yılına geldiğimizde Ocak-Ağustos döneminde Türk somonu ihracatımız %8 artarak 340 milyar dolara ulaşmış. Bu da yaklaşık 52 bin tona tekabül ediyor. Bunun içerisinde Türk somonu adı altında biz bunu Türkiye toplamında ihraç ederken Karadeniz somonu olarak 8 ayda yaklaşık 136 milyon dolarlık Karadeniz somonu ihraç etmişiz tek başımıza. Bu Türk somonu içerisindeki müthiş bir payda. Biz tabii bunu yaparken sadece tek ülkeye veya sadece bir bölgeye değil, dünya geneline odaklanmaya çalışıyoruz.
1: Yeni pazarlar da var. Tabii. Sizin yapmış olduğunuz bir organizasyonla Vietnam'da.
2: Şimdi onlara da temas edeceğim. Onlara gelmeden önce biraz altyapısıyla ilgili bilgi vermek
1: istiyorum.
2: Buyurun. Biz şimdi 2026 yılında Rusya Federasyonu'na, büyük bir pazarımız Rusya Federasyonu, devamında Belarus'a, Vietnam'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne,

0: Hindistan'a, Japonya'ya, Çin'e kadar uzanan bir pazarımız var. Tabii biz bunu Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak tanıtmak için elimizden geleni yaptık. Hatta bununla ilgili olarak Turkish Somon from Black Sea markamızı da oluşturduk. Ve sağ olsun Türk Harita Programı bizi bu şekilde, bu markamızı öne çıkartmak için de bayağı destekliyor. Bunun için de hatta dünyanın birçok yerlerinde biz fuarlara katılıyoruz. Yani Vietnam'dan Japonya'ya kadar, Çin'e kadar uzanan bir fuar zincirimiz var. Hatta en son Vietnam'da katıldığımız 19-21 Ağustos tarihlerinde Vietnam'da 8 firmamızla beraber katıldığımız Turkish Salon from Black Sea markamızla beraber katıldığımız fuarda müthiş bir ilgi çekti. Hatta Vietnam'ın Su Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı bizim pavilyonumuzu sık sık ziyaret etti ve bu işbirliğimizin de devam etmesini istediler. Şimdi sırada ne var? Sırada işte İzmir fuarımız var, Çin fuarımız var. Bu fuarları takip ediyoruz. Tüm amacımız Karadeniz somonumuzun dünya pazarlarında çeşitli ülkelere kadar gönderildi.
1: Evet, burada sadece somon balığı değil, aynı zamanda balık unu, balık yağı, deniz salyangozu ve balık yemi ürünleri
0: Bunlar
1: de
0: da,
1: tanıtılmış.
0: tabii ki bunlar da ön plan. Hatta önümüzdeki günlerde levrekle ilgili çalışmalarımız olacak. Bunlar da fakat bizim esasını Karadeniz somonumuz teşkil ediyor. Yani bu işin öncü motoru Karadeniz somonu olacak inşallah. Bu sadece tabii biz sadece bunu balık olarak dediğimiz gibi düşünmüyoruz. Bunun yanında balık yağı var, balık unu var. Hatta burada kurulan yeni tesislerimiz var Trabzon'da. Bunlar firmalarımız baya baya gayretli ve eline gelen bütün çabayı gösteriyor. Yeter ki bizi bütün dünyaya tanıtalım ve bölgemize önemli bir destek, önemli bir coğrafyamıza önemli bir gelir kaynağı kazandıralım.
1: Evet, şimdi Türk somonu gerçekten kendini kanıtlamış bize göre. Türk somonunun Uzak Doğu ve Asya pazarlarında daha fazla yer edinebilmesi için hangi avantajlara sahibiz?
0: Şimdi biz Türk somonu dediğimiz zaman özellikle bizim bu bölgemizde yetiştiren Karadeniz somonu var. Şimdi daha önce sizlere ilk başladığımızda yumurta kuluçka dönemi, tatlı su, baraj ve göl ortamı diye bahsettik. Şimdi yaklaşık bu 24 ay süren bir serüven. Şimdi bu 12-14 aylık dönemi göllerde ve barajlarda geçiyor ve balığımız yaklaşık 300 gramla 1 kilogram aralığında bir hacme ulaştığı zaman biz bunu Karadeniz'imize getiriyoruz. Karadeniz'deki kafeslerde yaklaşık 6-7 ay gibi bir sürede Karadeniz suyunun o zahmından dolayı, kalitesinden dolayı yaklaşık 2,5-3 kilo civarında bir rakama erişiyor. Bu 6 aylık dönem sonunda Haziran itibariyle de deniz suyu sıcaklarının yükselmesi nedeniyle hasat mevsimi başlıyor. Bu tekrar Ekim'e kadar devam ediyor. İşte bu noktada lezzetini Karadeniz'de kazanıyor somonumuz. Deniz suyumuzun tuz oranı ve sıcaklığı bunun için ideal bir ölçü. Hatta bununla ilgili olarak bizim Sürmene Su Ürünleri Enstitümüzde yaptırdığımız araştırmalarda bizim Türk somonumuzun lezzeti diğerlerine nazaran her zaman önde. Hem lezzet olarak hem de yapısı itibariyle hafif sertliği var. Diğer somonlar gibi yumuşak bir dokuya sahip değil. Böyle olunca bizim somonumuz ön plana çıkıyor. Tabii burada en önemli şey dünya pazarına bunu tanıtmak. Bizim ürünümüzün bu kadar kaliteli olmasını biz biliyoruz ama dünya insanına bunu tanıtıp tattırmadıktan sonra pek yaygın hale dönüştüremeyiz diye umuyoruz. Onun için de Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Asya'ya kadar bütün pazarlarda, bütün fuarlarda yerimizi alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz inşallah.
1: Evet, yeni pazarlar, yeni projeler ve yeni hedefler var elbette önümüzdeki
0: Evet.
1: günlerde. Son olarak üreticiden ihracatçıya kadar sektörün geleceğine baktığımızda Türk somonunda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde nasıl bir büyüme ve ihracat hedefi öngörüyorsunuz?
0: Şimdi 2024, 2025, 2026 yıllarına baktığımız zaman bu gelişmelerimiz bizim yaklaşık

0: Yani %10, %15 civarında devam ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Biz somonumuzu tanıttıksa, pazarda, fuarlarda insanlara tattırıp lezzetini alıştırdıkça müthiş bir altyapı oluşuyor. Hatta bizim buradaki firma sayımız hızla çoğalıyor. Hatta bununla ilgili olarak su ürünleri ihtisas osedesi kurmak için çalışmalar var Trabzon'da, Karadeniz bölgesinde. Yani biz talep oldukça değil, tanıttıkça ürünümüzün portföyü, müşteri portföyü genişliyor. Hatta bununla ilgili ticarette tabii çok önemli bir kural. Para kazandıkça sistem gelişmeye başlar. İnşallah önümüzdeki günlerde somon bizim stratejik bir ürünümüz olacak. Hatta bununla ilgili olarak eğer vaktimiz müsaitse bir başka konuya daha temas etmek istiyorum.
1: Kısaca
0: Doğu
1: alalım.
0: Karadeniz İhracatlar Birliği'ne bağlı 4 ilimiz var bizim. Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane. Bizim buradaki ihracat pazarımızda bizim ürün portföyümüz pek fazla geniş bir yelpazeye sahip değil. İşte bunun geniş bir yelpazeye sahip olmamanızın en büyük dezavantajı ihracatımızın az olması, standart olması. İşte böyle somon gibi stratejik birkaç tane daha ürün yakalayabilirsek hem ihracatımızı artırıp hem ülkemize müthiş döviz kazandırıp hem de insanlarımızı bu noktadaki ticaretini, işini, işleyişini artırmış oluruz diye düşünüyoruz inşallah Allah nasip ederse.
1: Evet. Sayın İskender, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu da sık sık gündeme getirmenizi isterim. Çünkü somon bizim parlayan yıldızımız. İnşallah dünya pazarındaki yerimizi alacağız bundan sonra.
1: Sağ olun, inşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender bizlerle oldu.
2: Spor.
1: Sporla devam edelim. Taka gazetesinin spor sayfasına bakıyoruz. Ritmini bulmaya başlayan fırtına galibiyet serisi başlatmanın peşinde. Trabzonspor gibi oynayın, Konya'yı da yıkın. Moraller yerinde. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftası maçında bugün deplasmanda Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Medam Konya Büyükşehir Belediyesi stadında oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Geride kalan 4 haftalık süreçte 7 puan toplayan Bordo Mavili ekip bu sezon ilk üst üste ikinci galibiyetini almanın peşinde. İlk deplasman galibiyeti olsun. Bordo Mavili ekipte sakatlıklar bulunan Fosarelli, Okay, Batagov ve Manowski bu akşam oynanacak olan kritik maçta görev yapamayacak. Fatih Tekke dönemi sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkılan Gençler Birliği maçını 5-0 kazanan Trabzonspor bu sezon ilk deplasman galibiyetinde almanın peşinde. Kritik müsabaka öncesi kenetlenen fırtınada moraller yerinde başlığı atılmış Konyaspor. Maçı bu akşam Onaçu Salah, Muçi Aral gibi isimlerden skor katkısı bekleniyor haberi başlatılmış. Yıldızlar işi çözer. Teknik adam Çimşir oyuncularından yeni bir zafer istiyor. Agresif ve temaslı oyun istiyoruz demişler. Rize Spor'la ilgili bir haberimiz var. Deplasmanda Konya ve Gaziantep'i deviren Rize Spor evde gözüne kestirdi. Atmaca 3 puana uçacak haberi var. Trendyol Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında deplasmanda oynadığı 2 maçta Konya Spor'la Gaziantep'i mağlup ederken sahasında çıktığı Samsun Spor ve Alanya Spor maçlarından yenik ayrılarak beklenen çıkışı yapamayan Çaykur Rizespor 5. hafta maçında bugün İstanbul'da Eyüp Spor'la karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmettin Kadıoğlu stadında saat 7'de başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Aksu yapacak sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıntılar gazetelerimizde yer alıyor. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Şimdilik bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
3: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Hayatın İçinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Eylül Cumartesi. Serpil Aydemir, Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü yolculuğumuza devam ediyoruz. Programımızda ilk olarak Kutsi'den bir şarkı dinledik. Sana Ne? Şimdi de Hande Yener ve Serdar Ortaç bizlerle. İki Deli.

Saatlerimiz 11.14 sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programı devam ediyor. Peki program içerisinde hangi konu başlıklarımızı sizlerle konuşacağız, kimleri ağırlayacağız hemen paylaşalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi unvanına sahip Cemil Uygun bizlerle olacak. Hem kendisini tanıyacağız hem de kaleme aldığı şiirlerini bizlerle paylaşacak. Fındık yaprağından sarma, Karadeniz mutfağının farklı lezzetlerinden biri olan bu özel yemeğin hazırlanışını öğreneceğiz. Fatsa Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi konuğumuz olacak Şener Keskin sevgili dinleyicilerimiz. Ve sonrasında Samsun'a uzanacağız. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Doçent Doktor Çağatay Esin.

bizlerle olacak. Kedilerin korkulu hastalığı FIP hastalığı üzerine konuşacağız. Ve sonrasında söyleşi durağı köşemiz var. Arkadaşımız Şeyda Şahin'in hazırladığı bu keyifli söyleşide emekli hakim Aykın Özer konuğu olacak. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle devam edelim. Ebru Gündeş bizlerle. Dünya dönüyor.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Programımızın bu dakikalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi unvanına sahip Cemil Uygun bizlerle birlikte ve aynı zamanda Sinop Valiliği Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde çalışma yapan, müdürlüğü de yapan Sayın Cemil Uygun'u daha yakından tanıyacağız. Hem kaleme aldığı şiirleri hem de kendi sesinden belki de şiirleri sizlere aktaracağız. Sayın Uygun, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim Özgün Hanım.
1: Sizi biraz tanıyalım mı?
2: Ben Cemil Uygun, 1966 Hatra doğumluyum. Yıllardan beri Sinop ilinde memuriyetimiz var. 1988 yılında Sinop'ta memuriyete başladık. Değişik görevlerimiz oldu. Nüfus müdürlüklerinde çalıştım. Valilikte hukuk işleri şube müdürlüğü yaptım. Şu andaki görevim 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü. Yine Sinop'tayım. Bu şekilde artık memuriyetin sonuna doğru da yaklaşıyoruz.
1: Evet. Tabii ki hayatınızda her zaman şiir vardı, kağıt vardı, kalem vardı. Sizin yolculuğunuz nasıldı?
2: Doğrudur.
1: Evet, şiirle ilginiz nasıl başladı?
2: Ya okul yıllarından beri kitap okumamız, günlük notlar tutmamız, şiir yazmamız okul yıllarına dayanan bir alışkanlık ama tam şiir açısından 2010'dan sonra derli toplu yazmaya, paylaşmaya başladım. 2021 yılıydı sanırım. Kültür Bakanlığı'nın mülakatına da gittim. Mülakata çağırdılar. Orada sağ olsun ekipteki arkadaşlar, jüri ekibi bizi yeterli gördü. Kültür Bakanlığı kimlik kartımızı da gönderdi. Ben teşekkür ediyorum. Halk

0: şairi unvanını
1: Evet,
0: aldınız.
1: somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak halk şairi olarak tescillendik. Bu şekilde devam ediyor. İşte günlük olaylarla ilgili gezdiğimiz güzel yerler, tarihi yerler, o günkü duygularımız, bunları anlatmaya ve paylaşmaya çalışıyorum.
0: Evet. Her zaman kağıt kalem yanınızda olur mu peki?
1: Doğrudur. Bir zamanlar hiç eksik olmazdı. Şimdi telefona yazma imkanı daha çok ya.
0: Evet, teknolojiyi kullanıyorsunuz bu anlamda.
1: Tabii teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Önceden bu şekilde telefonlar yokken kağıt kalem hep olurdu. Bazen kaldırımın kenarında, bazen caddenin kenarında durup not aldığım olurdu. Çünkü şu anda hatırladığınız kelimeleri, bir cümleyi, bir mısrayı 5 dakika sonra hatırlama şansınız olmuyor. O
0: Evet.
1: kaçtı mı kaçıyor, ama bir ipucu geldiyse onu hemen not almak gerekiyor. Bazen yemekten kalkarım yazarım, bazen uykum kaçar yataktan kalkar yine bir mısra iki mısra yazarım. Böyle derli toplu bir şekilde güzel eserler ortaya çıktığına inanıyorum. Güzel geri dönüşler oluyor. Sağ olsun arkadaşlar. Değişik platformlarda şiirlerimi okudum. Değişik dergilerde yayınlanıyor. Birkaç kitapta yayınlanan şiirlerim oldu. Şu ana kadar kendi çapımda bir kitap imkanı olmadı. Onu da artık
0: Düşündünüz mü peki?
1: düşündüm. Biraz şartlar zor. Yayın evleri yani bu işin tam ustasını bulmak gerekiyor. Biraz da işlerden fazla zaman kalmıyor. Bizim mesaimiz her ne kadar
0: Yok.
1: 8-5 gibi çalışsak da bizim ekibimiz 112 Acil Çağrı Merkezi ekibindeki arkadaşlarımız 7-24 devamlı çalışıyorlar. Gece gündüz en olmadık olaylarla muhatap oluyoruz. Zaman zaman valimiz bilgi istiyor. Zaman zaman değişik birimlerle bilgileri paylaşmamız, kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden kitap için geniş zaman ayıramadım, ama yani kitap olması gerekiyor yani. Çünkü birkaç kitap boyutunu geçti şu andaki birikimim.
0: Peki, halk şairi unvanını almak sizin için ne ifade ediyor? Yani bu büyük bir sorumluluk olarak görüyor musunuz bundan sonraki zamanı?
1: Evet, sorumluluk, bir disiplinli olmak gerekiyor. Günlük geçici duygular yerine kalıcı duygularla eserler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani şiir zor bir alan. Az kelimeyle çok duyguyu ifade etmek gerekiyor. Seçici olmak gerekiyor. Tabii bunu yazarken de bir yerlere söz hakkı doğuracak atıfta bulunmamak gerekiyor. Bu zamana kadar herhangi bir kişiye veya bir gruba öyle bir yönelerek şiirim olmadı. Daha çok genel duyguları, herkesin benimseyebileceği duyguları ortaya koymaya çalışıyorum.
0: Evet, halk şiiri geleneğinde devam ettirmek burada sanırım çok önemli, yaşatmak çok önemli. Böyle örnek aldığınız, sevdiğiniz, takip ettiğiniz şairler var mı?
1: Ya benim ta lise yıllarımdan Karakoçlar. Onları unutmak olmaz. Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç. Daha sonra da işte güncel yeni şair arkadaşlar çıkıyor. Değişik şiir platformlarında üyeliklerim var. Oradan da üstatlardan güzel şiirler oluyor, güzel paylaşımlar oluyor. Etkileşim oluyor ister istemez.
0: Evet. Yaşadığınız şehrin şiirlere yansıması nasıl peki? Bol bol şehri yazar mısınız? Etkilenir misiniz Sinop'tan?
1: Sinop'la ilgili olarak benim baskıyı bekleyen bir kitabım var desem biraz şey olur. Buna bir taraftar bulamadım. En son valimizle paylaşacağım bu fikrimi. Bizim doğa yürüyüş gruplarımız var. Biz yaz kış Sinop'un doğal güzellikleri, nerede dere, nerede tepe, nerede kanyon, biz buraları gezeriz. Buraları da bir nevi tanıtım yapıyorum. Gittiğim yerleri şiirle anlatıyorum. Bir
0: Zaten
1: yerden bir
0: şiir
1: yerden.
0: gibi de bir şehir aslında Sinop.
1: Evet, eskiden Sinop'un ismi çok eski kaynaklarda Ceziretül Uşşak diye geçermiş. Aşıklar Adası. Öyle bir kayıt var eski kayıtlarda. Güzel güzel bir yer, çok küçük bir yer. Yarım saat gibi bir sürede şehrin tamamını gezebiliyorsun. 5 dakikada hangi köşede olursan ol denize inebiliyorsun. Tertemiz Karadeniz'de belki de en temiz denize sahip bir ilimiz. Yıllarca orada kaldık. Yani ben 20 yaşımda memleketimden çıktım. Ordu Çamaş ilçesine kayıttayız biz şu anda. Ben Çamaş'tayım, fındık topluyorum.
0: Kolay gelsin. Bereketiniz bol olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim. Yani doğdum burada, 20 yıl yaşadım. 40 yıla dayandım, Sinop'tayım. Bir Sinop'un bu merakım itibariyle gezmediğim deresi, tepesi, en ücra noktası kalmadı yani. Orası bizim esas vatanımız gibi oldu şu anda.
0: Evet, o şiirlerinizi duyanlar o yerleri de merak ediyordur elbette. Sizin
1: Tabii.
0: gözünüzde görmek elbette çok farklı ama
1: Tabii.
0: merak da uyandırıyordur eminim.
1: Doğrudur. O güzellikler, hatta birçok Sinoplu bile bilmez benim gittiğim yerleri. Ben şurayı gördün mü, şura nasıl falan diye sorduğumda o çevreye yakın insanlar bile gitmemiş oluyor, bilmiyorlar oraları. Bu biraz da merak konusu ya. Biz meraklıyız. Güzel bir ekibimiz var. Kar yağmış, yağmur yağmış bizim için önemli değil. Biz 1 metre karda bile yani 1500 rakımlara, 2000 rakımlara dere tepe demeden gezmeye meraklıyız.
0: Evet, şimdi sizden bir şiir istesek.
1: Şimdi
0: Okur musunuz?
1: Özgün Hanım, ben 2 yılı aşkın 112 Acil Çağrı Merkezi müdürüyüm. 112 ile ilgili yazmış olduğum bir şiir var. Bu paylaşmamda size bir sıkıntı olur mu? Daha önce ben bunu size gönderdim.
0: Olmaz tabii ki.
1: Şimdi şunu da söyleyeyim. 112 Acil Çağrı Merkezi. Biz bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Bizi çağrı merkezi gibi kullanıyor vatandaşlarımız. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Acil olaylarda biz aranmamız gerekiyor.
0: Buyurun.
1: Birçok vatandaşımız bizi sıradan işler için arıyor. Bu da bizi meşgul ediyor, sayılarımızı kabartıyor.
0: Evet, evet. Bu konuda
1: bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Değişik platformlarda biz tanıtımlar yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde mevzu açıldıkça anlatıyoruz. Bu 112 acil durumlarda aransın istiyoruz. Ben bu sene 11 Şubat 112 günü, o gün dolayısıyla bir şiir yazmıştım. Burada müsaadeniz olursa onu da paylaşırım.
0: Buyurun, dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Acil çağrı numarası 112. 112 oldu çağrı adresi. Acil aramalar bu numarada. Kim ararsa kayıt altında sesi. Acil aramalar bu numarada. İller İdaresi içinde yeri. Yardımcı olmada kalmıyor geri. Güçlenir yapısı, artar değeri. Acil aramalar bu numarada. Karma bir ekiple görev başında. Görevli olanlar uzman işinde. Hızla ulaşmanın hep telaşında. Acil aramalar bu numarada. Sağlıkla asayiş, yangın durumu. Lüzumsuz arama yorar kurumu. Şehri uzaktan görür konumu. Acil aramalar bu numarada. Yangına yetişir anında ekip, dinlenir kayıtlar edilir takip. Hasta sevki için bulunur tabip, acil aramalar bu numarada. Ormanla ilgili gelirse ihbar, sahada görevli eder itibar. Herkesin işi, herkes işin ehli o kadar kibar, acil aramalar bu numarada. Gecesi gündüzü olmayan görev, önemli sayılır verilen ödev. Daim görevde bu görünmez dev, acil aramalar bu numarada. Afatla birlikte sahil güvenlik, 112 diye yeni bir kimlik. İşleri düzene koyar valilik, acil aramalar bu numarada. Cemil'in dilinden kurum gerçeği, her ilde kurulmuş farklı ölçeği, emeği geçene verin çiçeği, acil aramalar bu numarada. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir halk şairi olarak hem de Acil Çağrı Merkezi Müdürü olarak bu anlamda hassasiyetinizi dile getirdiniz. Neler söylemek istersiniz bu şiir üzerine?
1: Biz vatandaş acil durumda arasını istiyoruz. Acil durumu da şöyle tanımlıyoruz. Hızlı bir şekilde yerinde müdahale edilmediğinde büyük zararların ortaya çıkması durumu diye bakanlığımızda, yönetmelikte de bu şekilde tanımlıyor. Acil olay işte kazalar olur, yangın, doğal felaketler olur. Ama

0: günlerdir süren bir hastalığımız için aramamamız gerekiyor. Bilgi danışma için aramamamız gerekiyor. Bunlar bizim çağrı alıcı personel sayımız sınırlı. Üç tane çağrı geldiği zaman da aynı anda dördüncüsü sıra bekliyor. Beşinci sıra bekliyor. Saniyelerle yarışıyoruz. Çok kısa sürede yetişmeye ekiplerimizi, sahadaki ekiplerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Acil bizi çağrı merkezi olarak değil de acil çağrı merkezi olarak görürlerse bizim hızımız artacaktır. Bir de şunu söyleyeyim. Herhangi bir kaza durumunda, acil bir durumda saniyeler bile dakikalar olur, saatler olur. Vatandaş 3 dakikada yetişen ambulansa nerede kaldı diye tekrar arayabiliyor. 5 dakikada gelmeyen kolluk servisine nerede kaldı diye söylenebiliyor. Acil durumun böyle bir tarafı var. Sıkıntıda olduğumuz zaman da zaman geçmez, dakikalar saate döner.
1: Evet.
0: Bunun için bizi ihtiyaç olduğunda ararlarsa biz zaten işimiz bu. En güzel şekilde adresini netleştirip olayı netleştirip ekiplerimizi gönderiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Vatandaşımız sabit bir adresteyse bize ne adresini söylemesi gerekiyor. Yani Mernis adresi diyoruz biz buna. Mernis adresindeki nokta ne ise bize söylerse ekiplerimiz sağa sola adres sormak yerine daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bunu da yerleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizi lüzumsuz arayanlara yönetmelik de düzenlenmiş cezai müeyyidelerimiz var. Bizi acil arayıp da ekipleri yönlendirdiğimizde sahada herhangi bir hasta olmaması, yangın olmaması, herhangi bir kavga asayiş olayı olmaması durumunda cezamız daha fazla. Bu gibi durumlarda 18.823 lira ceza kesiyoruz. Üst üste bizi rahatsız edenlere de 1.822 lira ceza kesiyoruz. Ama ceza kesmek falan değil amacımız, işimizi hızlandırmak. Daha
1: Elbette.
0: çok vatandaşa yardımcı olmak.
1: Evet, yoğun bir mesainiz var gerçekten. Bir taraftan da şiirler hayatınıza renk katıyor diyebiliriz. Aynı zamanda günlük hayatınızda yaşadığınız olaylar da şiirlerinize yansıyor. Halk
0: Doğru.
1: şairi olmak da böyle bir şey sanırım.
0: Doğru. Teşekkür ederim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Uygun. Sinop'a özgü bir şiiriniz de varsa elinizde, o şiiri de kapatmış olalım, olur mu?
0: Şimdi şu anda bulma imkanım belki olmayabilir.
1: Tamam.
0: İnternetim zayıf. Yani olduğum yerde internet zaman zaman gidip geliyor.
1: Tamam. O zaman kitabınız çıktığında belki hem duyurmuş oluruz hem de bu
0: Aynen.
1: şiirlerinizi paylaşmış oluruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Sizinle Trabzon Radyosu'yla daha önce de bir canlı yayına katılmıştım
1: Evet.
0: ben. Aradan geçen bu kadar zaman sonra tekrar hatırlanmamız, Serpil Hanım aramıştı beni.
1: Evet.
0: Sinop Valiliğimiz somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla ilgili bir program ayarlattırmıştı. Biz de Sinop'ta değişik el sanatları, işte halk şairi, halk ozanı şeklinde 11 kişi bir araya gelmiştik. O haberin duyulması üzerine bu noktaya geldik belki. Serpil Hanım'la öyle konuşmuştuk.
1: Evet, yapımcı
0: Güzel.
1: arkadaşımız Serpil
0: Evet.
1: Hanım sizinle bağlantı kurdu.
0: Evet, teşekkür ederim. Güzel bir fırsat oldu. Ben yani kendimi tanıtmaktan ziyade bu 112 hizmetiyle ilgili özellikle bunu Serpil Hanım'a da söyledim, belirttim. Yani
1: Evet.
0: onun 112'nin tanıtımını yapalım dedim. Ya biz nasıl olsa tanıtırız bir şekilde değişik şekilde değişik yerlerde şiirlerimiz yayınlanıyor.
1: Evet, yazmaya devam edeceksiniz.
0: Sinop'ta veya işte bu memlekette çevremizde bizi şu anda şair olarak herkes tanıyor. Belki kitap çıkarsa daha da güzel olur. Da bunu tescillemiş oluruz bize. Kaybolmaz bir eser haline getirmiş oluruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Selamlarımızı gönderiyoruz Sinop'a.
0: Bizden
1: Hoşça kalın.
0: de Ordu Çamaşır Lisesi'nden, fındık bahçelerinden bizi size selam
1: Ha,
0: gönderiyoruz. Teşekkür
1: evet.
0: ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz biz de.
0: Sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şair unvanına sahip Cemil Uygun bizlerle oldu. Zara'yla devam ediyoruz. Gurbet Türküsü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Karadeniz'in en önemli ürünlerinden biri nedir diye sorsak hiç kuşkusuz ilk aklımıza gelenlerden biri fındık olur. Peki fındığın sadece kendisinden değil, yaprağından da nefis bir yemek yapıldığını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Fındık yaprağından sarma. Karadeniz mutfağının farklı lezzetlerinden biri olan bu özel yemeğin nasıl hazırlandığını, hangi malzemelerle buluştuğunu ve sofralarımızdaki yerini konuşacağız. Konuğumuz FATSA Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Şener Keskin. Sayın Keskin, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Özgür Hanım, teşekkür ediyorum. Evet, hoş buldum diyorum.
1: Evet.
2: Biraz heyecanlıyım.
1: Evet, şimdi evet. Fındık zamanı, birçok üreticimiz de şu an fındık bahçelerinde. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Fındık bizim hayatımızda, bölgemizde gerçekten çok kıymetli bir ürün. Aynı zamanda mutfağımızda da yer alıyor. Ben daha öncesinde duymamıştım fındık yaprağından sarma nasıl yapılır merak ediyoruz. Bunun hikayesini öncelikle dinleyelim. Kültürümüzde, mutfak kültüründe fındık sarmasının yeri nedir?
2: Evet, Özgür Hanım şöyle söyleyeyim. Evet, dediğiniz gibi fındığı mutfakta biz her alanda kullanıyoruz artık. Yemeklerimizde de, tatlılarımızda da, hamur işlerimizde de fındık olmazsa olmazımız. Hem Karadeniz'de hem Türkiye'de ve hem de dünyada kullandığımız bir ürün. Yaprağını şöyle, yaprak geçmişte söylentiler var. Hani anneannelerimiz, ninelerimiz yaparmış. Hani fasulye yaprağını sardığımız gibi fındık yaprağını da kullandıkları zamanlar varmış. Özellikle biz bunu çıkardıktan sonra, yaptıktan sonra böyle söylemler duymaya başladım. Biz nereden yola çıktık diye soracak olursanız,
1: evet,
2: hemen
1: nasıl
2: anlatayım.
1: Bu fikir ortaya çıktı sizin
2: evet,
1: açınızdan?
2: Biz yine Mayıs, böyle Haziran aylarını biliyorsunuz, galdirik otumuz var. Galdirik toplarken işte bir ocakta soluklandık. Böyle otururken de yapraklar böyle öyle gözüme çarptı ki o kadar güzel, o kadar narin. Orada kursiyer arkadaşlarlaydık hatta. Dedim kızlar, yani bununla bir sarma sarsak neden olmasın, niye olmasın diye. Alelacele orada ben bir işte sarmalık kadar topladım ve
1: böyle
2: denedim.
1: Taze taze, biraz daha böyle açık yeşil tonundaki yapraklar.
2: Evet, değil mi? Güneş de böyle vurduğu zaman böyle pasparlak, harika bir yeşil olan yumuşacık bir yaprak vardı. Ve gerçekten hani işlerdeyle mutfağa alıp da yaptıktan sonra işte haşlamasını yaptık, sarmasını sardım. Ve bunu şey yaptım. Bunun bir salamurasını yapmamız lazım. Çünkü onu her dönemde biz o yaprağı bulamayacağımız için.
1: Asma yaprağı
2: arkadaş,
1: gibi.
2: Evet evet. Hı-hı. Asma yaprağı aynı döneme denk geliyor zaten muhtemelen salamura zamanı da. Ve biz bunu topladık. Hani sarmasının tadına baktığımda okey dedim yani. Ki inanın kendine münhasır o kadar güzel bir lezzeti, bir ekşiliği var ki. İnşallah size de tattırmak nasip olur.
1: Evet inşallah. Salamurayı yani nasıl yaptınız peki fındık yaprağı?
2: Aynı şekilde yani diğer yaprakları salamura kurduğumuz gibi yine yapraklarımızı topladık, ayıkladık. Demet halinde işte tuzlu suda bekletip yine kaya tuzu arasına koyarak kavanozlara koydum. Yani biraz garip bir halde girdi. Çok hani deneyerek geldik. Nisan ayında koydum kavanozlara.

0: var. Kilerim de kaldı öyle.
1: Hı.
0: İşte bir gün yaprak sarması hani yapacağım kuru dolmanın yanına yaprak alıyorum. Aa dedim herhalde burada koymuşum. Unutmuşum aslında. Ben fındık yaprağını unutmuşum.
1: Evet.
0: Abi baktım o kadar güzel bir renk aldı ki Özgür Hanım. Sarı. O kadar güzel bir sarılığı var. O kadar güzel bir duruşu var ki. Ve açtığımda da gerçekten buram buram o fındığın kendine has kokusunu alabiliyorsunuz. Ve biz bunu bu şekilde sarmaya devam ettik.
1: Nasıl
0: Çok büyük bir
1: yaptınız
0: iş.
1: peki içeriğini, yani kıymalı, zeytinyağlı
0: Yani
1: nasıl
0: ben ilk
1: denediniz?
0: denememde mesela size şöyle söyleyeyim. İlk yaptığımda kıymalı yapmıştım. Kıymalı haşla yapmıştım. Nefis olmuştu. Zeytinyağlı yapabilirsiniz. Yöremize ait mesela kepirlen yaptığımız bizim bir harcımız var. Ondan yapabilirsiniz. Yani iç harcı tamamen size kalmış. Ama zeytinyağlıya ayrıca çok yakıştığını düşünüyorum. Bunun altını çiziyorum. Çünkü zeytinyağlıya vermiş olduğu mayhoş tat fevkalade güzel oldu. Biz bunu bu şekilde kullanmaya başladık. Hani kursiyerlerimle evimizde ya da işte halk eğitim merkezine hatta ikram etmeye, insanlara tattırmaya başladık. Derken bilmiyorum işte biliyorsunuz Ordu Gastronomi Festivali oldu bu sene ilk defa.
1: Hı.
0: Ve orada bir yarışma düzenlendi. Biz de neden olmasın dedik. Yani neden katılmayayım dedim. O yarışmaya katıldık ki gerçekten çok ilgi gördü. İlgi göreceğini biliyordum çünkü gerçekten hem mutfakta hem ekonomik anlamda getirisi olabilecek. Yani bir yerde biz birazcık bir katma değer de katmış olduk.
1: Evet.
0: Ve şunu söyledim. Fındık bizim için çok kıymetli. Ordu için, Giresun için, Karadeniz için fındık çok kıymetli. Yeşil altında fındığımız. Yeşil altının artık biz yaprağını da kullanıyoruz.
1: Evet, asma yaprağından yapılan sarmadan lezzet olarak farkı nedir?
0: Size şöyle söyleyeyim. Mesela asma yaprağına bazı özellikle asma yaprak, özellikle Karadeniz'deki bu kokulu üzümün yaprağında mesela
1: Hı
0: ekşim ve
1: hı.
0: mayhoşluk çok azdır. Ve biz buna mesela bir ekşilik eklemek isteriz. Ama fındık yaprağında bu ekşilik kendiliğinden var. Fındıkla uğraşan kişiler bilir ki fındığın ilk çatanak tutmaya başladığı dönemde böyle hafif tuzlu, ekşimsi bir tadı vardır dış katmanının. O katman yaprağa da yansımış. Yani onu oradan hissedebiliyorsunuz. Ayırt edebilir misiniz? Evet, ayırt edersiniz. Fındığın lezzetini alabiliyorsunuz orada aslında.
1: Evet,
0: Ya da
1: fındık tadıyor
0: asma
1: yani biraz.
0: yaprağı olmadığını anlıyorsunuz. Öyle söyleyeyim.
1: Evet. Sonrasında gastronomi festivaline gelen kişiler de bunu tatmıştır. Onlar nasıl dönüşler
0: Çok
1: gösterdiler?
0: inanın şey oldu böyle festivalin gözdesi oldu asma yaprağı sarması. Yeteri kadar götürdüğümüz halde böyle insanlar duydukça gelmeye başladı. Yani merak etti çünkü fındığın yaprağı mı, fındığın yaprağından sarma nasıl olur falan. Hatta o bulunduğumuz ortamda sarma çeşitleri vardı. Karalahanamız biliyorsunuz olmazsa olmazımız. Ya nasıl olur falan diye böyle çok güzel tepkiler aldık. Tadanlardan tekrar isteyenlerin tepkilerini aldık ki zaten birinci olduk ot yemekleri
1: Evet, tebrik
0: kategorisinde.
1: ederiz.
0: Teşekkür ederim. Yani burada yapmaya çalıştığım şey aslında şu, hem görevim açısından hem de memleket faydasına bize ait olan şeylere biraz sahip çıkmak ya da var olan unutulmaya yüz tutmuş kendi ürünlerimizi, kendi yemeklerimizi gençliğe taşımak, geleceğe taşımak, küçük modern dokunuşlarla farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fındık yaprağı da gerçekten burada ben bizi dinleyen herkese şunu söylüyorum. Mayıs ayında mutlaka fındık yaprağı salamurasını yapsınlar.
1: Evet, bunu bir denemek lazım. Ama onun öncesinde sanırım bu sarmaları biraz tatmak gerekiyor. En azından bir fikir
0: Kesinlikle,
1: edinmek için. Belki
0: evet.
1: tanıtımlarda da ya da Ordu'yu ziyaret etmek isteyen ya da Ordu mutfağını tatmak isteyenlerin önüne bu tarz sarmalar da
0: Mutlaka
1: gelebilir.
0: tabii ki noktalarımızda, yöresel mutfaklarımızda, yöresel mekanlarımızda bu ürünümüz artık mevcut olacak.
1: Evet, önemli olan da
0: İnşallah.
1: sanırım bu geleneği
0: Ben de
1: kuşaklara
0: olmasını tavsiye
1: aktarmak.
0: ederim. Yani evet biz bulduk, sunduk. Umarım gereken ilgi ve değeri görür.
1: Evet.
0: Biz sahiplendik, biz sevdik zaten. Biz artık
1: Önemli olan da
0: salamuramızı
1: bu.
0: yapıyoruz
1: Evet.
0: kesinlikle. Yani kursiyerlerin minane. Hocam bazen şey de diyorlar Özgür Hanım. Hocam iş, başımıza bir iş çıkardın yine.

0: ekstra bir iş oldu. Sanırım zaten kendisiyle uğraşıyorduk ama şöyle söyleyeyim, mesela aslında atıl olan şu ışkın dallarını atıyoruz aldıkça. Oradaki yaprakları toplayıp salamı da yapsalar yeterli aslında.
1: Evet. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli olduğunu söylediniz.
0: Evet.
1: Dileriz mutfağımızda, soframızda daha çok görürüz. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: ederiz Sayın
0: Ben
1: Keskin.
0: teşekkür ediyorum. Faydamız olduysa ne mutlu. Biz de size teşekkür ederiz ki sesimizi duyurabiliyoruz.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz biz
0: Çok
1: de.
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ
0: Hoşçakalın.
1: olun. Evet, bugün bir yemeğin tarifinden çok daha fazlasını konuştuk aslında. Bir yaprağın, bir sofranın ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir geleneğin hikayesini dinledik. Fatsa Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Şener Keskin bizlerle oldu. Hüner Coşkuner'le devam ediyoruz.

0: 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Doçent Doktor Çağatay Esin bizlerle kedilerin korkulu hastalığı FIP hastalığı üzerine konuşacağız. Sayın Esin, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar efendim, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi hafta sonları diliyoruz. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizler de iyiyiz.
0: Evet, FIP hastalığı dedik. Bize basit bir dille anlatabilir misiniz? Nedir bu hastalık?
1: Tabii ki. Bugün kedi sahiplerimizin aslında adını duymaktan dahi çekindiği, korktuğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. FIP dediğimiz hastalık Felin Enfektiyoz Peritonit. Yani Türkçesiyle kedilerin enfektiyoz peritonit hastalığı. Tabii özellikle geçmişte FIP tanısı kedi sahipleri için neredeyse her zaman çok kötü bir haber anlamına geliyordu. Çünkü maalesef uzun yıllar boyunca etkili bir tedavimiz yoktu. Elimizde güçlü silahlarımız yoktu. Ve maalesef bu hastalık çoğunlukla ölümcül seyrediyordu. Ancak tabii bugün gelişen bilim ve teknolojiyle beraber artık FIP konusunda çok önemli bir şeyi en başta söylememiz gerekiyor. FIP artık her zaman tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Özellikle son yıllarda geliştirilen çeşitli antiviral tedaviler sayesinde FIP'li kedilerin biz önemli bir bölümünde başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Dolayısıyla bugün FIP şüphesi bulunan bir kedide erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımı artık geçmişe göre aslında çok daha büyük önem taşıyor.
0: Evet.
1: Tabii burada şunu söylemekte fayda var. Şimdi kedi sahiplerimizin aslında en çok karşılaştığı konulardan bir tanesi FIP ile kedi koronavirüsü karşılaştırmaları. Çünkü FIP hastalığı kedi koronavirüsünün vücutta değişmesiyle, Türkçe haliyle söyleyeyim, mutasyona uğramasıyla gelişen bir mutajenik koronavirüs aslında.
0: Yani aynı şey değil.
1: Kesinlikle aynı şey değil. O yüzden şimdi kedilerde oldukça yaygın olan koronavirüs, kedi koronavirüsü aslında bir viral bir hastalıktır. Ve özellikle birden fazla kedinin birlikte yaşadığı evlerde, barınaklarda veya işte yetiştiricilik yapılan ortamlarda bu virüsle karşılaşmak oldukça yaygın. Hatta ve hatta sağlıklı kedilerde bile biz kedi koronavirüsünü yakalayabiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. O yüzden şunu söylemekte fayda var. Koronavirüsü taşıyan her kedi FIP olmaz.
0: Evet.
1: Bunun dışında özellikle kedilerin büyük bir kısmı bu virüsle karşılaştığında hatta hemen hemen hiçbir belirti göstermeyebilir. Gösterenlerde ise hafif bir sindirim problemleri, örneğin bir ishal gibi, işte birkaç günün halsizlik gibi semptomlar gösterebiliyor. Ancak FIP'e geldiğimizde ise çoğunlukla bu virüsün enfekte kedinin vücudunda henüz sebebi net bir şekilde belirlenememekle beraber bir değişime uğraması ve kedinin bağışıklık sistemiyle olan karmaşık etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biraz önce de bahsettiğim gibi altını çizmemde fayda var. Kedimizde koronavirüs pozitif çıktıysa illa o kedimiz FIP oldu anlamına gelmiyor.
0: Evet, peki FIP bulaşıcı mıdır? Yani bir kediden diğerine geçer mi ya da insana herhangi bir zarar verir mi hastalık?
1: Aslında bu kedi sahiplerimizden veya işte FIP'li kedileri olan hasta sahiplerimizden çok sık aldığımız bir soru. Tabii burada güzel bir haber vermek lazım. FIP bulaşıcı bir hastalık değildir. Şimdi özellikle evde işte birden fazla kedi sahipleri olanlar bize bunu çok soruyor. İşte hocam evimizde kedilerimizden bir tanesi FIP oldu. Biz diğer kedilerimizde de FIP'i görecek miyiz? Bulaşacak mı? Bunu yine biraz önce dediğim gibi aslında FIP ile kedi koronavirüsünü ayırmamız gerekiyor. Şimdi kediler arasında esas bulaşan şey FIP hastalığından ziyade kedi koronavirüsüdür. Şimdi bu virüs özellikle dışkı yoluyla çevreye saçılıyor ve diğer kedilere bulaşabiliyor. Bu nedenle ortak kullanılan kum kapları bu nedenle bulaşmada çok önemli rol oynayabiliyor. Ancak FIP'e yol açan değişiklik ise çoğu vakada kedinin kendi vücuduna meydana gelir ve kendi vücuduna sınırlı kalır. Bu nedenle aynı evde yaşayan kedilerin işte peş peşe FIP olması, birbirlerine bulaştırması şeklinde düşünmemek gerekiyor. Bu konuda gerçekten hasta sahiplerimiz aslında işlerine rahat olması lazım. Tabii hazır bulaşıcılıktan bahsetmişken şunu da söylemekte fayda var. Tabii biliyorsunuz yaklaşık bir 5-6 yıl önce tüm dünyada bir pandemi atlattık. COVID-19
0: Evet,
1: pandemisi.
0: Evet.
1: Ve COVID-19'un da etkeni aslında bir koronavirüs. Fakat koronavirüs ailesinin birden fazla alt grubu var. Yani kedilerdeki koronavirüs ile işte insanlardaki COVID etkenindeki koronavirüs aslında birbirlerine farklı şeyler. Bu nedenle kedideki koronavirüs bize bulaşmaz. Veya işte Bizdeki koronavirüsler kedilere bulaşmaz. O yüzden Fip'in insanlara bulaştığı ile ilgili yanlış bir kanı var. Bu da kesinlikle doğru değildir.
0: Evet, kedi sahiplerinin dikkat etmesi gereken ilk belirtiler nelerdir? Yani bunun farklı formları var mı Pip'in?
1: Evet. Şimdi Fip'i zaten zorlaştıran konulardan bir tanesi de biraz önce bahsettiğiniz gibi belirtiler. Şimdi aslında çok farklı ve fazla bir şekilde belirtiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle başlangıçta herhangi bir hasta kedide görebileceğimiz semptomlar. Örneğin iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, özellikle oyun oynamada, oyun isteğinde azalma veya tekrarlayan veya devam eden ateş gibi asemptomatik yani tanımlanamayan semptomlar görebiliyor. Ve özellikle de zaten kedi sahipleri bize sadece işte kedim eskisi gibi değil. Kedim sürekli uyuklama halinde veya kedim yeme içmesine rağmen zayıflıyor şeklinde bir şikayet de geliyor. Ancak hastalık ilerlerse işte burada maalesef artık Fip'i bizde yüksek derecede şüphelendirecek semptomlar olabiliyor. Tabi burada da şöyle ayırmakta fayda var. Halk arasında Fip, ıslak Fip ve kuru Fip olarak aslında biliniyor. İki formu var. Islak Fip dediğimiz efüsif Fip de karında veya göğüs boşluğunda sıvı birikim meydana geliyor. Örneğin kedi kilo kaybetmesine rağmen karnı giderek büyüyebiliyor. Veya hepimizin başına gelmiştir işte sokakta yolda yürürken böyle karnı şiş bir kediyle karşılaşırız. Ve hemen aklımıza ne gelir? İşte acaba kedi hamile mi?
0: Evet.
1: Aslında maalesef böyle karnı şiş sokakta gördüğümüz kedilerin her zaman hamilelik durumu olmayabiliyor. Bu tarz durumlar olabiliyor.

0: Bunun dışında yine göğüs boşluğunda sıvı birikirse bu kez de solunum güçlükleri ortaya çıkabiliyor. İşte hızlı nefes alabiliyor kediler veya nefes almakta zorlanabiliyorlar. Bu nedenle özellikle halsiz ve iştahsız bir kedide karın bölgesinde belirgin bir büyüme fark ediyorsa kedi sahipleri veyahut da nefes almakta bir güçlük seziyorlarsa mutlaka ama mutlaka vakit kaybetmeden veterinerine başvurmaları lazım. Kuru fipe geldiğimizde ise tabi ıslak fipten biraz farklı. Bu formda genellikle sıvı birikiminden ziyade gözlerde renk değişikliği veya sinirsel bulgular, örneğin yürümekte isteksizlik, yürümede bozulma, dengesizlik, inkoordinasyon dediğimiz veya titremeler, nöbetler veya davranış değişiklikleri ortaya çıkabiliyor. O yüzden aslında günümüzde fipe tamamen iki ayrı hastalık gibi düşünmek yerine farklı klinik formları olan bir hastalık olarak değerlendirmek daha doğru.
1: Evet. Sayın Esin, son olarak fipten korunmak için kedi sahipleri günlük yaşamda nelere dikkat etmeli?
0: Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar, eğer birden fazla kedi varsa bulunduğu ortamda mutlaka kum kaplarına ve mama kaplarının dezenfeksiyonlarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü koronavirüs aslında biraz önce bahsettiğim gibi bulaşıcı olan kedi koronavirüsü dışkı ile bulaşan bir hastalık. Ancak fip ile ilgili esas dikkat etmemiz gereken noktada örneğin işte stres faktörlerini en az indirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Örneğin işte ev değişiklikleri veya işte eve farklı hayvanların gelip gitmesi, farklı insanların gelip gitmesi veya bazı işte operasyonlar, cerrahi ameliyatlar gibi stres yaratan faktörler vücuttaki bu kedi koronavirüsünün mutasyonu uğrayıp fipe dönme riskini artırıyorlar. Bu nedenle fip görünme olasılığını minimuma indirmek istiyorsa kedi sahiplerimiz, kedilerimizi stresten mümkün mertebe uzak tutmamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve bilgileriniz için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Hoşçakalın.
0: dilerim. Sağ olun.
1: 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Doçent Doktor Çağatay Esin bizlerle oldu.

0: Değerli dinleyenler, Söyleşi Durağı'na hoş geldiniz. Bugün mikrofonlarımızı uzun yıllar adaletin terazisini elinde tutmuş, verdiği kararlarla insanların hayatlarına dokunmuş deneyimli bir hukukçuya uzatıyoruz. 23 Nisan 1949 doğumlu, emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aykın Özer konuğumuz. Kendisiyle çocukluk ve gençlik yıllarından başlayarak hakimliğe uzanan meslek yolculuğunu, mahkeme salonlarında biriken anılarını, unutamadığı davaları ve kimi zaman verilmesi oldukça güç kararların ardında yaşananları konuşacağız. Bir hakim yıllar sonra hangi davayı unutamaz, verdiği kararları eve taşıdığı olur mu, kanunla vicdan arasında nasıl bir denge kurar ve yıllarca insanların hikayelerini dinlemek insana dair neler öğretir? Sohbetimiz oldukça geniş, bu nedenle Aykın Özer'le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi İki bölüm halinde sizlerle buluşturacağız. Bugün söyleşimizin birinci bölümünü, ikinci bölümünü ise gelecek hafta yine aynı gün ve aynı saatte dinleyebilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Nerede doğdunuz, nasıl bir eve doğdunuz?
1: Şimdi şöyle anlatayım. Ben Trabzon Maçka ilçesinin, o zaman ismi Olasa olan, Bahçekaya, şimdiki ismi Bahçekaya olan Bahçekaya köyünde doğdum. Babamın 8. çocuğuydum ve benden sonra bir kız, küçük kız kardeşim de vardı. O 9'la sona erdi bu kardeş sayısı. Babamı biraz sıkıştırdılar, sen bu çocukları niye okutmuyorsun diye. Abim benden 3 yaş büyük olduğu için ilkokulu bitirmişti ve babam nihayet annem tayinini yaptıramadığı için atama işlemlerini yaptıramadı. Annemi alarak ben, abim ve küçük kız kardeşimle birlikte Trabzon'un, köydeki ilkokulundan ayrılarak Trabzon'un Hacı Kasım dediğimiz Cumhuriyet Mahallesi'nde bir küçük bir ev kiralayarak tuttuk ve o evde iki altlı üstlü birer odası olan evde 3 kardeş ve bir annemiz birlikte kalmaya başladık.
0: Diğer kardeşler
1: köyde.
0: Köyde
1: artık
0: kaldı.
1: Köyde bir ufacık da olsa bir çiftliğimiz var, hayvanlar var, yapılacak işler var, tarla var, mısır var, fındık var. Onlarla uğraştılar.
0: Ve sizin için, okumanız için şehre gelindi.
1: Evet, bizim okumamız için babam bıraktı, kendisi tayin olamadı.
0: Neler hissettiniz o anları, hatırlıyor musunuz?
1: Vallahi
0: şehre geldiğiniz zamanı?
1: Ben çok korku içinde geldim. Beni ablalarım çok korkutuyordu. Sen nasıl şehirde kalamazsın, edemezsin,
0: evet,
1: eyleyemezsin. Ancak benim anneannem vardı, merhum. Annemle anneanneyi ziyarete gittik, veda edip gidiyoruz diye. Anneannem şöyle üzgün döndü bana, dedi ki, oğlum git sen eve, hasret gider. Köyden ayrılacaksın. Ben de baktım böyle garip garip yüzüne, dedi ki, bak dedi, çok özleyeceksin köyü. Git bak ağaçlara, dallara, kuşlara, sallan ağaçlarda, çık meyvelere dedi. Acaba nedir bu diye ben, evet, ayrıldım. Ben annemi, baba anneannemle bırakıp köyde evimizin olduğu yere gittim. Ben bir çıkayım bakayım dedim, benim anneannem dediğine göre. Gittim ağaçlarda biraz oturdum, sallandım. Ve doğa sevgisi 8. yaşımda içine nakşoldu. Ve odur budur. Hiçbir zaman doğadan, doğanın sevgisinden vazgeçmedim. Doğa yüreğimde
0: kopmadınız
1: böyle.
0: Kopmadınız hiç.
1: Evet. Mısır yığınının içinde oturmak benim için çok büyük bir zevk verir. Yok, sen ne kadar düşkünsün derim, bana büyük annem, anneannem bu sevgiyi verdi.
0: Ne kadar
1: derim.
0: Güzel, ha. Ne kadar kıymetli. Buraya geldiniz, Trabzon merkeze geldiniz.
1: Evet.
0: Sonraki süreç nasıl oldu? Zorlandınız mı merkezde? Neler
1: şimdi,
0: yaptınız?
1: Şimdi geldiğimde hemen yanı başında.

0: karşımızda bulunan Kurtuluş İlkokulu vardı. Kurtuluş İlkokulu'na gittim. Orada çok sevecen öğretmenlerimin yanında oldum. Üçüncü sınıfta orada okumaya başladım. Kurtuluş Okulu'nu bitirdikten sonra o zaman tek bir lise ve ona bağlı olarak lise orta kısmı vardı. Trabzon Lisesi ve Trabzon Lisesi'nin orta kısmı vardı.
1: Evet.
0: Başka okul yoktu Trabzon'da. Ben orada ortaokula başladım. Karma Ortaokulu ismi altında.
1: Evet, Karma Ortaokulu.
0: Karma Ortaokulu ismi altında.
1: Ne gibi güzel anılarınız vardı ortaokulda?
0: Yani ortaokulda vallahi bilemiyorum. İyi anıların nasıl olduğunu bilmiyorum ama kötü bir anım vardı. Bize el işi veya resim veya el işi öğretmenimiz cilt yapmasını öğretiyordu. Cilti yaptım, bir tezgah kurduk, orada dergilerimi bağladım. Kenarlarını kestirmek gerektiği için uzun sokağa doğru elimde o bir matbaayı aradım. Matbaa da biliyorum hemen uzun sokakta, o civardaydı. Tam ileriye gelirken adliyede yakın olduğu için adliyeden çıkan bir şahsa arkadan bir şahıs tabancayı aldı ve ensesine taş doğru gelerek yukarıdan aşağı enseden taradı ve adam benim tam ayaklarımın önüne ağzından kan fışkırarak düştü. Ve kendisi bunu yaptıktan sonra uzun sokakta, o zaman şimdiki merkez karakolun olduğu noktaya doğru kaçmaya ve karakola gitmeye zannıyorum gitti. O sırada ben karşıya kaçtım. Fakat onun belinden bir başkası tabancayı aldı. Onu vuran adama, onun da elinde tabanca, onu vuran adamın arkasından ateş etmeye başladı. Ateş edince o da vuruldu.
1: Bir çatışma olmuş. Çatışmanın ortasında
0: kaldınız.
1: Evet,
0: çatışmanın ortasında kaldım. O sırada işte o kadını çok özlüyorum. Yani benim her zaman gönlümde yatan bir annedir. Birisi kalkıp oradaki bir terziden kapıyı açtı. Evladım diye bana bağırarak çağırdı ve kollarının arasına alarak içeriye sakladı beni.
1: Ne güzel.
0: Arkadan baktım. Bir tabii dondum. Elimde o bağlanmış
1: dosyanız,
0: cilde götürdüğüm şeyler. Ve ondan sonra nefret ettim. Ne silah taşıdım ne silaha baktım. Evet, yani biz yetkimiz gereği meslekte istediğimiz gibi silah alabiliriz, taşıyabiliriz. Ama hiç buna gerek görmedim.
1: Ne güzel.
0: Ve o olay bana çok derin izler bıraktı.
1: Sonra lise dönemine
0: sonra
1: geldik.
0: Sonra liseye geçtik. Lisede arkadaşlarımın birçoğu biraz daha böyle yaramaz, şakacı falan oldukları için ben de onların grubundaydım. Ben fen bölümüne babam istiyordu benim gitmemi. Onlar da ya bu delikanlığa sığmaz gel.
1: Sözelci ol mu dediler?
0: Özelci
1: edebiyatçı.
0: Değil. O zaman
1: edebiyatçı diye.
0: Evet, edebiyat bölümüne geç dediler. Evet. Biz de edebiyat bölümüne geçtik. Sınıfımızda 37-40 arasında öğrenci vardı. Bunların yarısından çoğu lisede kalmış olan öğrencilerle birlikte okuduk. Ama bu çocukların hepsi üniversiteden mezun oldu. O yıl bitirince girdim sınava, hukuku kazandım, gitmedim. Benim niyetim hukuk değildi.
1: Peki babanız ne istiyordu, ne olmanızı isterdi?
0: Vallahi onu şimdi hatırlayamıyorum.
1: Anneniz babanız ya doktor ol, öğretmen ol.
0: Yok, annem sadece oğlum hakim olma der ağlardı.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Ve siz hakim oldunuz.
0: Evet. Işığım, bir milletle uğraşılmazdı.
1: Anne yüreği tabii ki.
0: Evet, anne yüreği. Mesela radyoda bir cinayet, bir olumsuz bir vaka dinlese Göner ağlardı ki ya... Baba derdi, Özer diye hitap ederdi. Özer şunu al okuldan git.
1: Sonra hukuk yazdınız
0: sonra
1: ama.
0: Sonra hukuku, ikinci yılda hukuku yazdım. Başka çarem kalmadı. Artık özgür olmak istiyordum. Ailemden biraz uzakta, daha rahat böyle kendi başıma, arkadaşlarımla birlikte.
1: Siz çok cesurdunuz ve buradan gitmek istiyorum dediniz.
0: Evet, ve beni gönderdiler.
1: Peki anne babanız nasıl gönderdi? Trabzon'dalar, siz İstanbul'u kazandınız ve
0: tabii,
1: oraya gideceksiniz.
0: Gitti oğlum dediler, gitti.
1: Orada biri var mıydı sizin gittiğinizde konaklayabileceğiniz?
0: Vardı. Neydi? Bizim Trabzon öğrenci yurdumuz vardı. Orada bizim abilerimiz konumunda hala çok saygı duyduğum, sağ olan Ender abimiz vardı. Eski idman gücünün ve idman ocağının önemli bir kalecisiydi o. Çok değerli bir avukattır, çok değerli bir abimdir. Sonra hukukçu olan benim oğlum da stajı onun yanında yaptı yani. Dağıtım yapılan bir yatakhanemiz vardı. Ranzalı üst üste, alt altta, kenarda, yerde. Oralarda evet. Kaldık epeyce. Sonra bizi başka bir odaya, 12 kişilik odalara aldılar.
1: 12 kişi.
0: 12 kişilik, evet. Odaları aldı ama biz mutluyduk o odalarda. Fakat bir olumsuzluğu vardı odaların. Trabzonluğumuzdan hiçbir şey yitiremiyorduk. Daha doğrusu yaşadığımız yerde Trabzonluk dışında bir dostluk elde edemiyorduk. Yani akşamdan gece öğrencinin biri, sırtına yeni çıkan Almanya'dan gelmiş teyipleri asıp, kemençeyi evet. asıp bağıra bağıra yukarıya çıkıyor. Birbirimize şakalar, Hababam sınıfı gibi bir evet. yerdi.
1: Ranzalardan bir aklımda canlandı zaten o Hababam sınıfının ranzaları
0: ve
1: gibi.
0: Orada ben dayanamadım o ilişkiye ve çıkmak istedim. Çıktım. Fakat bu arada okulda da okumak istemiyorum. Benim düşüncem daha çok insanla değil de doğayla uğraşan bir bölümde çalışmak istiyordum. Ya çalışacağım bir yerde olacağım veyahut da bırakıp gideceğim bunu yani. Babam da merhum babam bana oğlum bırakma. Bu okulu 100 senede de olsa seni bakacağım bitir derdi bana.
1: Aa, ne kadar güzel destek olmuş
0: evet,
1: size.
0: Babam bana çok destek oldu. Annem de öyle.
1: Üniversitede 3. yılınızda çalışmaya, nerede çalışmaya başladınız?
0: Vallahi çok şeylerde çalıştım. Eminönü'de Unkapanı civarında bir bakkaliye toptancısında katiplik yaptım. Gazetecilik yaptım. Kahvecilik yaptım. Bir avukatın yanında sekreterlik yaptım. Böyle geçti zaman ama sonunda bir kafama birisi bir dank diye vurdu. Sağ olsun bütün arkadaşlarıma hep selam, sevgi ve saygı duyuyorum. Onlar beni çok sevdikleri için Aykın ders çalışıyor diye odama kedi gibi sessiz girip çıkarlardı ve bunun yemek sırası geldi diye hazırladıkları ekmek arası yiyecekleri de getirip yavaş yavaş masamın üstünde bırakıp suyu bana bırakırlardı. Böyle dostlarım da oldu.
1: Ne kadar güzel. Evet. Yaşayan herkese buradan selam olsun o zaman evet. dinledikleri zaman da. Evet. Aklınızda kalan isimler var mı buradan?
0: Var.
1: Kimler
0: orada
1: var?
0: Orada çok sevdiğim ama kaybettim. Çok sevdiğim Mehmet isimli bir arkadaşım vardı. Kökeni Tonya'dan. Ergin zaman. Onun amcaoğlu Esat vardı. Daha çok arkadaşım var. Çok aklımda kalan insanlar.
1: Size bakmışlar, kucaklamışlar. Yemeğinizi,
0: evet,
1: içeceğinizi
0: yemeğimi
1: getirmişler.
0: Yemeğimi bile yanıma getirdim. Mesela sonradan Yargıtay üyesi olan Salih Zeki İskender var. Yani benim o dönemde çok var. Şimdi Yomra'da zannediyorum yurt dışında çalışıp tekrar geliyor yere. Kemal var. Yani birçok arkadaşım, çok sevdiğim, hiçbir zaman da ayrılmadığımız çok güzel insanlarla karşılaştım. Hiçbir arkadaşımdan da kötü bir davranış görmedim.
1: Çok güzel dostluklar biriktirmişsiniz.
0: Evet, çok
1: ne kadar güzel. Sonra dediniz ki artık ben çalışıyorum ve bu üniversiteyi hakkıyla bitireceğim dediniz.
0: Evet. Sonunda 3 yılda hala 1. sınıftayken burada itiraf ediyorum babama. Geçiyorum sınıfını demiştim. Onun için korkudan memlekete de gidemedim. Bana para da gönder demiyorum. Hakkın gönderme geri çeviririm dedim. Fakat bir gün benim bir arkadaşım bana çok iyi bir iyilik yaptı. Onun ismini vermeyeceğim. Eşiyle birlikte geldi, babamı buldu. Dediler ki senin Aykın senden korktuğu için çalışamıyor ve foyamı meydana çıkarttı. Sonradan bana bir mektup yazdı. Oğlum beni mahcup etme, ne zaman bitirirsen bitir dedi.
1: Ne kadar güzel, kızıp geri de çağırabilirdi.
0: Evet, yok çağırmadı. Ben üniversiteyi bitirdim ve döndük. Geldik memleketimize, staja başladım. Staja başladım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Avukatlık stajına başladım. Diplomamı aldım ve ilk yemini bana çok değerli şimdi ablamız vardı Güneş Hanım. Dobrucalı belki bilirsiniz.
1: Evet.
0: Trabzonların %80'i tanır onu.
1: Evet.
0: O bana çok özel olarak diplomamı verdi. Üniversiteden gönderilmişti. Kalktım ve bağıra bağıra yemin ettim. Oturdu çay ısmarladı. Ve staja başladım. Sonra staja başladığım sırada iki tane avukat arkadaşım vardı. Bunlar dediler ki ya sen dediler niye bizle

gelmiyorsun, ticaret lisesinde hukuk dersi var. Dedim ben ne anlarım ticaret hukukunda. Dedi ki ya var, sen çok iyi bilirsin bunu. Medeni hukuku anlatıyoruz biz. Bakayım dedim ki abi, doğru ben anlatırım. Seni de yazalım dedi, ihtiyaç var dedi. İyi dedim, gittim müracaat ettim. Ve okulda öğretmenlik yaptım 1 yıl. O zaman bende sorumluluk duygusu olağanüstü gelişti. Yani ben okulda bu yavrulara ders veriyorum. Yani para içinde olsa bu çocuklar eğer benden bir şey öğrenemiyorsa niye ben ders veriyorum? Vallahi gece uykularım kaçtı. Aldım kitapları okudum, o çocuklara çok kolay

0: dedim, daha anlaşılır şekilde sordum. Geldim, anlattım. Çocuklar çok başarılı olduklarına inanıyorum. Ve o para benim için o kadar çok önemliydi ki, bin lira civarında bir para veriyorlardı bana. Aldığım aylıklardan 1000 lirayla bana gittiğim zaman adliyede staja dediler ki hakemlik sınavı geldi. Dedim ki ne bileyim, bir şey bilmem ki ben hakimlik sınavında ne yapacağım dedim. Dediler ki ya olsun, gir dediler, ya belki kazanırsın filan dediler. İyi dedim, yazıldım. Tabii ki o zaman yalnız İstanbul'da ve Ankara'da hakim sınavı vardı. Başka şehirde yoktu. Ben de İstanbul'daki o bıraktığım arkadaşlarımı, dostlarımı görürüm diye o 1000 lirayı cebime koydum ve İstanbul'a gittim. Pek iddiam yoktu doğrusu. Sonra aldım, baktım ki sınavda 7 soru benim öğrencilerime verdiğim dersle ilgili.
1: Ne kadar önemli bir şeymiş, evet.
0: Benim hayatımda yaşadığım en büyük sürprizlerden birisidir. Dedim ki ben bu soruları biliyorum. La, o zaman bunu ben kazanabilirim dedim. Evet, heyecanlandım. Hemen aldım. Soruları öyle de anlatıyorum ki bir öğretmenin küçük bir çocuğa, genç bir çocuğa anlatır gibi o soruların yanıtlarını teker teker 7 tane. Geri kaldı 3 tane soru. 70 puanı aldım. 3 soruda Birleşmiş Milletler'le ilgili bir bölüm vardı. O da benim ilgimi çektiği için, yani sosyal siyasal yönden ilgimi çektiği için okuduğum bölümlerdi. Onları da güzelce cevapladım. Dedim lan ha, bu yanlışlık olmasın, ben galiba kazandım bunu. Ve arkadaşlarımla vedalaştık. O 1000 lirayı da böyle çok güzel bir şekilde harcadık, öyle yoksulluk çekmedik o 1000 lirayla yani. Arkadaşlarımla eğlendik, oturduk, yedik, içtik, neyse. Ve döndüm geldim. Beklerken baktım bir yazı geldi. Kazandım falan tarihte, sözlü sınava çağırdılar bizi. Ve gittik. Şimdi baktım bir sürü insan var böyle, ellerinde anayasa bilmem, medeni kanunlar, ben neyi okuyacağım, bana ne diyecekler diye. Merak içindeyim ama sorarlarsa bilirsem bilirim, bilmesem ne yapayım diyorum. Yani hiç benim öyle kazanırsam çok üzülürüm, kazanamazsam böyle olur falan gibisinden bir düşüncem yok. İçeriye girdim. O zaman Bahri Bey miydi? Çok değerli bir hukukçu, Hakimler Kurulu Başkanı vardı. Oradaki Yargıtay üyelerinden birisi dedi ki kardeşim sen dedi şimdi savcısın köyde. Hı hı. Sabahtan işine gittin erkenden. Baktın ki adliyenin kapısında bir genç kız vuruşmuş ağlıyor. Sordun ona. Dedi ki cinsel saldırıya uğradım. Hı hı. Ne yaparsın? Ben dedim hemen gelip ifadesini aldırırım. Evet. Sonra da ifadesini aldıktan sonra hemen doktora sevk edip raporunu alır. Güzel dedi. Peki raporu kimden gönderirsin? Dedim ki emniyet var, jandarma var, polis var, onlarla vazgeç. Güvenemiyorsun dedi ya. Evet. Ne yapacaksın o zaman? Dedim mübaşirimle gönderirim, adliyedeki güvendiğim bir personel. Onlara da güvenemiyoruz. Ben giderim dedim, tamam dedim. Ve bana daha soru sormadı. İkinci dedi, sana bir soru daha soracağım dedi. Bakın çok tesadüfler insan hayatını çok değiştiriyor. Dedi ki, ya insan intihar mı etti yoksa birisi tarafından asıldı mı, bunu anlamak için şu boğazındaki kesilen yeri İyi incelemek lazım, ipin nerede olduğunu, evet. Dedi ki bunun adı nedir, oradaki bir kas veya kemik doku var. Hemen pat diye sternokleidomastoid dedim. Ve adam pes dedi, tamam çık kardeşim.
1: Maşallah var.
0: Şimdi sternokleidomastoid nereden çıktı? Onu da anlatayım isterseniz.
1: Tabii ki.
0: Benim yanımda tıpta okuyan bir öğrenci arkadaşımız da vardı. Ay, eve çıktığım için evde tıpta okuyan bir arkadaşımız vardı. Ben de adli tıpı okuyorum. Son bitirme sınavında adli tıp dersini okuyorum. Sen tıpta okuyorsun ama ben senden daha iyi biliyorum bu tıpı dedim öyle dinlenme arasında. Adamın bir boğazında bir azı çizgisi var. Onu kestiği kasın adı nedir? Ya bak ben biliyorum dedim. Nedir? Sternokleidomastoid'tir dedim. Ve kafamda kaldı bu. Tesadüf.
1: Bu kadar olabilir. Evet.
0: Bana söz çıktım. Evet, böylece hakimlik maceram başlamış oldu.
1: Ne güzel. Peki ilk kez hakim kürsüsüne oturduğunuz günü hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Önünüzde bir dosya, karşınızda insanların hayatları. O gün neler hissettiniz? Yok.
0: Merhum bir Faik Bey, Faik abimiz vardı eski hakimlerden.

0: bana söylediği bir söz vardı. Tutuklama yetkisi sana baban tarafından veya mirasçıların tarafından verilmiş bir yetki değildir. Sana bu Türk milleti adına verilen bir yetkidir. Tutuklamaya karar vereceğin zaman 40 kere düşüneceksin, ondan sonra karar vereceksin dedi. Evet, ben o önemli insanın, Ali Faik Cihan Bey'i rahmetle anıyorum. Onun bana mesleğe başlamadan söylediği iki sözdü.
1: Evet.
0: İkisi de o kadar önemliydi ki, emin olun.
1: Evet.
0: Çok önemliydi. Ben de bu nedenle ilk gelen üç kişiydi. Kavga nedeniyle üçünü de sevk ettiler bana tutuklama talebiyle. Bir tanesinin yüzüne baktım. Herkes çok saygılı. Önleri iliklemiş, titriyorlar. Bitlis'te çalışıyordum. İlk görev yerim Bitlis'te. Ve adamın gözlerine bakarken, ben genç bir adamım, adam yaşlı bir adam. Ve boğazındaki o yutak borusunun sivri ucu var ya,
1: evet,
0: onun aşağı gidip yukarıya gittiğini görünce adamın ne kadar sıkıntı ve korku çektiğini gördüm. Sonra baktım, basit etkili eylem dediğimiz rutin olaylardan birisi ve bıraktım onu. İlk heyecanım buydu. İkinci heyecanım da bir kişi, affedersiniz, öküzünü kaybetmiş. Ta Siirt'in köyünden öküz öyle vurmuş yola gitmiş, büyük boğa. O da boğanın peşine Hizan ilçesine kadar gitmiş. Bu Hizan ilçesinde gitmiş sormuş, demişler ki felancının evindedir demişler. O da demiş ki iyi demiş, çalmış böyle böyle, gel oturalım, aa yok falan demişler ve adamın kayboldu. Adam kaybolunca tabii ki geldiler, aradılar, şu bu, bulamadılar. Adamdan da hiç, dediler ki bunu yapmış olabilir bu. Dediler ki bu, dediler, bayram günü, bir kutsal bayram, artık Ramazan mı yoksa kurban bayramını bilemiyorum. O gün babasının mezarını açtı ve düzeltti. Bu öldürdüğü adamı mezara defnetmiştir dedi. Hmm. Bu sefer bunu deyince, tabii böyle bir delil olunca, savcılık o zaman bizim usul yasamıza göre, ceza usul yasamıza göre mezar ancak hakim kararıyla açılabildiği için hakime düşüyordu görev. Şimdi savcılıklar tarafından da açılabiliyor. Bana görev çıktı. Tabii orada da bir inanışa göre mezarı açılan insanın bir daha cennet yüzü görmeyeceği bir anlayışı var. Buna çok insan yanıyor orada yani. Çıktık mecburen. Hoca Efendi'yi çağırdım. Dedim bak hocam, ortada bir cinayet var. Böyle bir iddia var. Biz bu cinayeti ortaya çıkarmak istiyoruz. Görevimizi yapacağız. Onun için sen çek bu insanları geriye doğru. Sen bunlara yol göster dedim. Ama neyse, tabii ki efendim dedi. Yardımcı oldu. Ve mezarı açtım. Fakat adam eski, bir senelik bir mezar çıktı karşımıza. Kapattık. Sonra gittik tandırlarını açtık. Orada olur diye, şurada olur. Yalnız bir tane tükenmez kalem gördü o maktulün oğlu. Çıldırıp ağlamaya başladı. Bu benim babamın kalemiydi dedi. Fakat bir şey bulamadık. Döndük. Daha sonra emniyet müdürlüğünde olay anlaşıldı. Yakalandı. İlk mezar açma olayı da böylece,
1: evet.
0: Ve ondan sonra başladı bizim maceramız, yani hakimlik yargılama.
1: Başka anılarınız neler var? Benim hatırladığım, bana anlattıklarınızdan vardı. Bir çift, daha önce konuşmuştuk, bir çift birbirini çok seviyor demiştiniz. Önüme geldiler ama bir kayınvalide de orada.
0: Görev yaparken bir ilçede, Toros eteklerinde bir ilçe, arka eteklerinde bir ilçede yetkili olarak gönderildim. Hem savcılık yapıyorum, hem hakimlik yapıyorum, hem seçim kurulu başkanlığı yapıyorum. Ben de görüyorum böyle kol kola bir çift geliyor, yanımızdan geçiyor, diyorum ne güzel ya, böyle bu kadar bir ilçede böyle karı koca sevgiyle birbirine sarılmış, yolda sarılmamış da kol kola yolda gidebiliyorlar. Sonra bir baktım ki bunlar boşanma davası açtılar. İlk duruşmada bunları görünce ne işiniz var burada dedim. Baktım arkada gözlerini dikmiş bir kadın.

0: kadın bakıyor böyle ama hem bana bakıyor, hem davacı olan kadının kocasına, hem kadına, böyle her tarafı gözetliyor, böyle radar gibi bakıyor, böyle iki dizinin üzerine iki elini koymuş. Bu sefer anladım, benzerlik de var. Kim bu arkadaki dedi mi? Anladım yani, bunda başka bir türlü bir şey var, bunlar birbirini seviyor. Çık dedim. Hemen mübaşireye çıkarttı onu dışarıya. Bu çıkartı çıkartmaz, İkisi de birden ağlamaya başladı.
1: Çiftin ikisi de ağlamaya
0: Evet.
1: başladı. Evet.
0: Dedi ki hakim bey dedi, benim derdim bu. Bu kadın dedi, bizim yediğimiz yemekten, giydiğimiz giysiden, saçımızın renginden, her şeyde, her gün evi karşıda şikayetçi oluyor ve huzurumuz kaçtı. Biz ölüyoruz. Ayrılalım da daha hiç olmazsa özgür kalırız diye dedi.
1: Eve de giriyor. Onlardan izinsiz
0: Evet
1: giriyor.
0: tabii, giriyor sabahtan, gelip giriyor evin içerisinden, kahvaltı yapacaklar. Sizin yemeğiniz yenmez diye çeşitli bahaneler kurup çıkıyor, bilmem şurada. Biz dedi huzurumuz kaçtı, böyle diyor yaşamak olmaz. Yahu siz ayıptır dedim, sen deli misin? Size ben dedim bir ay müddet veriyorum, uzattım. Çıkın dışarıya dedim, kadını aldım. Dedim lan bak,
1: Kayınvalide dışarıda değil mi?
0: kayınvalideyi aldım içeri, bunu çıkarttım dışarıya. Dedim ki bak, bunların dedim evine bundan sonra bir daha girersen, yan tarafta da karakol vardı. Yani benim yapacağım hiçbir şey yok ama çok üzüldüm gerçekten.
1: Bir yuva yıkılacak
0: Yuva
1: çünkü.
0: yakılacak.
1: Birbirini seven
0: Evet,
1: iki
0: evet,
1: insan.
0: evet. Dedim bir daha oradan bak, bu jandarma seni kollayacak dedim. Oradan çıkıp dedim o çocukların evine gittiğin an doğru hapise gideceksin. Ben de haberdar olacağım ondan dedim. Kadın tabii epeyce korktu gitti. Bir ay sonra baktım ki her şeydi,
1: Aa,
0: her şey düzelmiş.
1: her şey süt liman
0: Dedim ya,
1: artık.
0: bazen de tedbirler de şey yarıyor. Gerçi tedbir
1: Tabii ki.
0: hakimin görevi değil ama ender bir şekilde.
1: Ama bir yuvayı kurtardınız siz aslında.
0: Evet.
2: Bugün söyleşi durağında emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aykın Özer'le gerçekleştirdiğimiz söyleşinin birinci bölümünü dinlediniz. Çocukluk ve gençlik yıllarından meslek hayatına, hakimlik kürsüsünden hafızalarda kalan anılara uzanan sohbetimiz burada sona ermiyor tabii ki. Aykın Özer'le mahkeme salonlarında yaşanan ilginç olayları, unutamadığı davaları, zor kararları ve yılların bir hukukçuya öğrettiklerini konuşmaya gelecek haftada devam edeceğiz. Söyleşimizin ikinci bölümüyle haftaya yine aynı gün ve aynı saatte söyleşi durağında olacağız efendim. Değerli konuğumuz emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aykın Özer'e teşekkür ediyorum. Söyleşi durağını hazırlayan ve sunan ben Şeyda Şahin. Haftaya söyleşimizin ikinci bölümünde yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son müziğimizi Karmate'den dinleyeceğiz. İki Yüzük Bir Nişan. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroldur Eçber. Önce özetler. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinin fethi kabir için açılma işlemi başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül pazartesi günü çalacak. İstanbul'da yoğun önlemler alındı. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz riskine odaklandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmaları için harekete geçildi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2027-2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunarken makro politika, temel ekonomik büyüklük, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alacak. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek. Ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar öncelikle

güçlendirilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç ve tasarruf çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretimle çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunum yaptı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkati çekti. Bakan Işıkhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyaretinin ardından konuştu, istikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. 12 Eylül 1980 cuntacıların Türk demokrasisine, Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gündür, dedi. Meclis Başkan Vekili Adan mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demokrasimiz yok edilememiş, milliyetçiler boyun eğmemiştir, dedi. Celal Adan, darbecilerin payına rezil bir hezimetin düştüğünü belirtti. Ülkücü hareket direniş ve dirilişi şeref madalyası gibi taşımaktadır, ifadelerine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül askeri darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. O karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılıklarının tam olduğunu da söyledi. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, unutmadık, unutturmayacağız, dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan, sözleşmeler ziyar koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, ailesiyle yakınları katıldı. Şehidimizin naaşı dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı. 24 yaşındaki sözleşmeler ziyar koparan evli ve bir çocuk babasıydı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinin fethi kabir için açılma işlemi başladı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Kabirdeki teknik işlemler uzman bir kadro tarafından yürütülüyor. Heyette 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri bulunuyor. Alınacak kemik ve toprak numunesi, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Analizlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler son rapora çevrilecek. Adli tıp kurumu 1. İhtisas Kurulu, toplanan tüm bulgular ışığında kesin ölüm sebebi ve 3. kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenleyecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Mega kentte ise güvenlik hat safhada. İstanbul Valiliği okul önleri ve çevrelerinde önlemler aldı. Güvenlik tedbirleri yıl boyu kesintisiz sürecek. 39 ilçede konuşlandırılan mobil okul timleri okullar ve çevresindeki şüpheli odaklara anında müdahale edecek. Okulla ilişki olmayan kişiler ve yakınlardaki işletmeler sıkı takibe alınacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise kantinlerde hijyen nöbetinde olacak. Mega kentte pazartesi günü yaklaşık 19 bin servis aracı yollarda olacak. Trafiğin önüne geçilmesi için valilik kritik bir karar aldı. İstanbul'daki resmi ve özel tüm okullarda ilk gün eğitim 10-15 saatleri arasında yapılacak. Okullarda bu yıl fiziksel önlemler de artıyor. Polislerin eğittiği 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Riskli durumlar için valilik tarafından temin edilen el dedektörleriyle kapılarda arama ve kontrol yapılabilecek. İstanbul'daki okullarda 8500 temizlik görevlisi hazır bulunacak. 14 Eylül'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinlerinde hijyen denetimi de yapacak. Ders zilinin çalacağı 14 Eylül'de ise bir dizi özel tedbir uygulanacak. 499 noktada 262 ekip, 157 motosikletli unsurların da olduğu toplam 890 personelle trafikte olacak. Okulların açıldığı ilk hafta 50 ekip 100 noktada denetimlere aralıksız devam edecek. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döküyor. KPSS alan bilgisi oturumları 30 ilde 35 sınav merkezinde uygulanıyor. Alan bilgisi sınavlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri yöneltildi. İlk oturum saat 12.45'te sona erdi. Alan bilgisi sınavlarının ikinci oturumu öğleden sonra 14.45'te başlayacak. Adaylar bu kez hukuk, iktisat ve maliye sorularını yanıtlayacak. Adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak. KPSS Alan Bilgisi Maratonu yarın yapılacak 3. oturumla birlikte sona erecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada evin adeta uyuşturucu üretim serasına çevrildiği görüldü. Evinin bir odasını tamamen uyuşturucu üretimine ayıran şüphelinin odada yapay ışık ve iklimlendirme sistemi kurduğu anlaşıldı. Evin içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde, kök halinde uyuşturucu madde bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kazakistan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşıdıklarını belirtti. Anlaşmayla göç alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirirken sınır aşan suçlar, siber suçlarla mücadele, aranan şahısların tespiti ve ilgili birimlerimiz arasındaki doğrudan işbirliğini de ele aldık dedi. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Ezzeydi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantılarının silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesi Sincar'ın istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Sincar'da Irak hükümetinin tam kontrolü altına girecek. Başbakan Ezzeydi, devlet dışında herhangi bir grubun bölgede faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bağdat yönetiminin uygun gördüğü bazı silahlı grupların güvenlik kurumlarına dahil edilmesi de gündemde. Bağdat yönetimi Sincar'ı yeniden inşa etmeyi planlıyor. Bu kapsamda altyapı yatırımlarına hız verilecek. Sincar'ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarının kapsamlı biçimde belirlenmesi amacıyla üst düzey komite kurulacak. Yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması ve Ezidilerin konut sorununun çözümü için de hazırlık yapılacak.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babul Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre Husiler, boğaza açılan kapı niteliğindeki tarihi liman kenti El Muha ile Babul Mendeb kıyısında doğrudan boğaza bakan Zubab ilçesini kontrol altına aldı. Husiler, hükümet güçlerinin geri çekilmesinin ardından operasyonlarını hızlandırdı. Boğazın merkezinde yer alan Meyyun Adası ile Kızıldeniz'in güneyindeki Zukar Adası'nda da herhangi bir dirençle karşılaştırdı.

Başmadan konuşlandı. Husilerin El Moa'da hükümet güçlerinden kalan çok sayıda silah ve askeri teçhizata el koyduğu belirtildi. Yemen ordusu batı sahilinde Husilerin kontrol ettiği bölgelerdeki askeri hareketliliklere karşı kapsamlı ve yoğun operasyon başlatılacağını duyurdu. Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmalar Babul Mendeb boğazındaki gemi trafiğinde sert düşüşe neden oldu. Son 3 günde toplam 79 ticari geminin geçtiği boğazda kriz öncesi dönemde günlük ortalama 70 ila 75 geminin seyrettiği belirtildi. Suudi Arabistan, İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Riyad-Medine bölgesindeki Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'de bir dizi saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırılar sonucu yaralanmalar olduğu kaydedilirken boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığı duyuruldu. Acil durum ve uzman teknik ekiplerin saldırıların ardından hattın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz riskine odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husiler stratejik Babul Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdi. Yemen'in batı sahilinde çatışmalar sürerken boğazdan geçen gemi sayısında da ciddi düşüş yaşandı. Suudi Arabistan ise Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'ün ardından Babul Mendeb Boğazı'nın da tıkanması petrol piyasalarını alt üst edebilir. Zira Boğaz küresel ticaretin %12'sinin geçtiği Süveyş kanalının güneydeki giriş ve çıkış kapısı. Deniz ticaretinde Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Deniz yoluyla taşınan petrolün de yaklaşık %10'u bu boğazdan geçiyor. Boğazlar üzerinde tansiyon yükselirken İran'dan Hürmüz'e dair açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin abluka ve saldırılarını durdurması halinde boğazı açacaklarını ifade etti. Körfez ülkeleriyle İran, Salı günü Umman'da Hürmüz Boğazı'nı görüşmek üzere bir araya gelecek. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün duyurusu. Ankara ile Şerefli Koçhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 154 kilovolt kulu kızılırmak girdi çıktı büyük kışla depolamalı rüzgar enerji santrali enerji iletim yüksek gerilim hattına yarın saat 10'dan itibaren 154 bin volt gerilim uygulanacak. Direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinin fethi kabir için açılma işlemi başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. İstanbul'da yoğun önlemler alındı. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyindeki Babul Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz riskine odaklandı. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda final etebe heyecanı Meksika'da yaşanacak. Turnuvada milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun Yay gelecek. Rize dünyanın en prestijli ultra

dağ maratonu Ultra Trail Mont Blanc'a ev sahipliği yapıyor. Ayder Yaylası'ndan başlayan yarışlar Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurlarında gerçekleştiriliyor. Yarışlara 60 ülkeden 2000'in üzerinde sporcu katılıyor.

0: Dün kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 32, İstanbul ve Bolu 30, İzmir 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Antalya ve Malatya 34, Samsun 27, Trabzon ve Van 25, Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece. Yol durumu. Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33-36. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar Türk Telekom.com.tr.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Çalışma Hayatı programı ile sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ben Tarkan Zengin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta ikiz dönüşüm denilen dijital ve yeşil dönüşümün iş gücü piyasalarına etkilerini konuşacağız. Çalışma hayatına ne tür etkiler doğuracak onları konuşacağız. Şimdi öncelikle bu konuda çeşitli araştırmalar var. Biz bugün temelde İşkur'un yapmış olduğu ikiz dönüşümün iş gücü piyasalarına etkileri araştırma raporu üzerinden konuşacağız. Elbette farklı araştırmalar konuları da bu kapsamda değerlendireceğiz. Öncelikle bu ikiz dönüşüm kavramından neyi kastediyoruz? Onu açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir kere ikiz dönüşüm dediğimiz şey, bir taraftan dijitalleşmenin çevreye getirdiği enerji yükünü yeşil politikalarla optimize etmeyi amaçlayan sürece biz yeşil dönüşüm ya da yeşil dijitalleşme diyoruz. Dijital dönüşüm ise çalışma hayatının her alanında artık gördüğümüz dijitalleşmeyi kastediyoruz. İkiz dönüşümde bu ikisinin çalışma hayatını etkileri olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda bir küresel çerçeve de var. Aynı zamanda Türkiye'nin bu konuda mevzuatı da var. Ve yakın zamanda da bu özellikle ikiz dönüşümün adil bir geçişi sağlamak için bir strateji belgesi de yakın zamanda açıklanacak. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda hem mevzuat anlamında hem de çeşitli saha araştırmaları, yine iş koluna ilişkin etkileri noktasında da önemli çalışmalar yürütüyor. Bu konuda küresel çerçeveye baktığımızda, dünyaya baktığımızda Avrupa Birliği özellikle pandemi sonrasında yaklaşık 750 milyar avroluk kurtarma paketini açıkladı. Avrupa Birliği pandemi sonrası 750 milyar avroluk bir kurtarma paketini yeşil ve dijital projelere harcamak üzere bir çalışma yaptı. Bu konuda Avrupa Komisyonu da yine oradaki raporlara göre küresel elektrik tüketim %5 ile 9'undan, yine sera gazı emisyonlarının %3'ünden bilişim sektörünün sorumlu olduğunu ifade etti. Yani bir taraftan dijitalleşmenin hemen etkisi bu özellikle yeşil alanlara ve yeşil sektöre olumsuz etkileri var. Dolayısıyla bunu gidermek için de hem bütçe hem de program ve projeler hazırlanıyor. Türkiye mevzuatına baktığımızda da burada Paris Anlaşması'nı 2021'de Türkiye iç hukukunu entegre etmişti. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayınlamıştı ve 2030 yılında emisyon azaltım hedefini de %21'den %41'e yükseltmişti. Bu arada tabii Mesleki Yeterlilik Kurumu da yapay zeka sistem analisti, siber güvenlik elemanı, karbon ayak izi hesaplayıcısı ve zirai drone operatörü gibi yeni meslek standartları oluşturmuştu. Yani bu yeşil dönüşüme ilişkin bir takım altyapı, mevzuat çalışmaları yürütmüştü. Şimdi tabii bu yapılan araştırmada Türkiye genelinden yaklaşık 3.181.839 işletmeyi temsil eden bir veri seti değerlendi. Bu işletmelerde toplamda 17.886.000 çalışan istihdam ediliyor. Yine 189.000 açık iş bulunuyor. Açık iş demek eleman ihtiyacı olan iş demek. Yani Türkiye'de genellikle yaklaşık işte 190-200.000 açık iş bulunduğu o dönem için tespit edilen noktalardan bir tanesi. Tabii sektör olarak özellikle bu ikiz dönüşümün nereleri etkileyeceğine dair çalışmalar da yapılıyor. Araştırma kapsamında toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, depolama, imalat, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, inşaat, konaklama, yiyecek hizmetleri, bilgi iletişim, elektrik, gaz, buhar üretimi, madencilik ve taş ocakçılığı gibi iş yerlerine ne tür etkilerinin olacağı bu araştırma kapsamında derlenen çalışmalardan birisi. Bir kere teknolojik uygulamaların kullanım düzeyleri ve entegrasyon başlığında

işletmelerin dijital seviyeleri tespit ediliyor. Bu araştırma kapsamında olan iş yerlerinin özellikle işletmelerin dijital araçları operasyonel düzeyde kısmen benimsenmiş oluyor. Burada tabii dijital araçlardan örneğin mobil postlar da var. E-imza, e-arşiv, mobil uygulamalar. Bunlar da dijital araçlar olarak kabul ediliyor. İleri düzey teknolojilere baktığımızda yani yapay zeka, robotik kodlama da entegrasyonun henüz bu işletmeler açısından, iş yerleri açısından başlangıç seviyesinde olduğu görülüyor. Yeşil dönüşüm seviyelerine baktığımızda iş yerlerinin özellikle su tasarrufu önlemlerinin birinci sırada olduğunu görüyoruz. %22 ile geri dönüşüm plastik azaltımı %19'da yine ikinci sırada. Çevre dostu teknolojiler dediğimiz daha ileri düzey yeşil dönüşüm durumları ise biraz daha düşük oranlarda. Bütünleşik ikiz dönüşüm dediğimiz şeyde de yani hem dijital hem de yeşil dönüşüme baktığımızda Türkiye'de işletmelerin %85.9'unun henüz ikiz dönüşüm uygulamalarını hiç kullanmadıkları görülüyor. Burada kullananların oranı ise yani hem yeşil hem dijital süreçleri eş zamanlı yöneten kurumsal şirketlerimizin sayısı %14 oranında. Bu tabii şunu gösteriyor. Daha henüz bu konuda başlangıç aşamasındayız. Türkiye bu konuda da hem çalışmalarını yürütüyor hem altyapı çalışmalarını yürütüyor. Örneğin COP31'in Türkiye'de olması bu alanda yapılan çalışmaların hem niteliğini artırıyor hem de altyapılarını güçlendiren çalışmalar yapılıyor. Şu anda bakanlıklar, devlet kurumları tamamı bu özellikle COP31'e ilişkin çok önemli çalışmalar yürütüyor. Dönüşüm süreçlerinde tabii sektörlere göre bazı sektörlerde çok daha iyi durum, bazı sektörlerde düşük. Örneğin imalat sektöründe dijitalleşme de %18, yeşil dönüşümde %14 ile uzun vadeli tecrübeye sahip önemli sektörlerden birisi. İşletmelerin de imalat sektöründeki işletmelerin %51'i de bir yıldan uzun süredir yeşil dönüşüm politikalarını uyguladıklarını ifade ediyor. Tabii elektrik, gaz, buhar sektörü işletmelerinin de yine %30'u 5 yıldan uzun süredir yeşil dönüşümün içinde. Bu sektörler yani en yüksek erken kabullenmenin ve çalışmalar başlatılan sektörler olduğunu da ifade edebiliriz. Yine bilgi ve iletişim sektörüne baktığımızda da dijital dönüşümün bir yıldan uzun süredir uygulayanların oranı %70 seviyelerinde, yeşil dönüşümü ise uygulayanların oranı %56 seviyelerinde. Dönüşüm hızının en yüksek olduğu sektör tabii doğal olarak bilgi ve iletişim sektörünün olduğunu görüyoruz. Peki bu özellikle dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme karşı fırsatlar ve tehditler neler? Neden bazı iş yerleri bu dijital ve yeşil dönüşüme karşı hangi engeller var, neden bariyerler var? Bunlara baktığımızda da araştırmada ilginç sonuçlar ve tespitler olduğunu görüyoruz. İşverenlerin %70'i ikiz dönüşümü uzun vadeli karlılık ve rekabet gücü için büyük bir fırsat olarak tanımlıyor. Şimdi bu önemli bir şey. Yani işletmelerin neredeyse 2/3'ünün bu dönüşümü kendilerine karlılık getirecek, rekabet gücünü artıracak büyük bir fırsat olarak görmeleri bence önemli bir durum. Ki bu dönüşümü de etkileyecek en önemli faktör olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tehditler ya da belirsizlikler de söz konusu. İşte siber saldırı riskleri, altyapı eksikliği de kısa vadede belirsizlik ve tehdit olarak da algılanıyor. Yani dünyada da görüyoruz bunu. Bazı bankaların, işte elektrik tesislerinin, doğalgaz tesislerinin dijital altyapılarına saldırı olduğunu ve orada bir belirsizlik tehdit olduğunda görüyoruz. Bu da bu dönüşümde işletmelerin önünde duran bir belirsizlik olarak değerlendire
biliriz. Peki işverenler hangi bariyerler nedeniyle ya da neden bu dönüşüm meselesini iş yerinde uygulamıyor dediğimizde de araştırmada yine ilginç tespitler var. %84'ü ihtiyaç duyulmaması. Yani özellikle bizim tabii iş yerlerimizin büyük bölümü küçük ölçekli işletmeler. Küçük ölçekli işletmelerde bu dönüşümün kendilerine çok fayda sağlamayacağını, ihtiyaç duymadıklarını ifade ediyorlar. Oran oldukça yüksek, %84. Bilgi birikimi eksikliği %13, teknik altyapı yetersizliği %11. Burada sürecin nasıl yönetileceğine dair bir kurumsal bilgi ya da kurumsal kültür eksikliği olarak bunu ifade edebiliyoruz. Araştırmada da böyle ifade ediliyor. Tabii bir başka bariyer yatırım maliyetleri. %10 seviyesinde işletme maliyetler yüksek olduğu için bu dönüşümü yapmadıklarını ifade ediyorlar. Yine kültürel direnç ve insan kaynağının meselesi de bu konuda dönüşümdeki bariyerlerden önümüze çıkan faktörler. Burada tabii mavi yaka çalışanlarının dijital sistemlere uyum sağlama süresi, özellikle geleneksel fiziksel evrak kültürünün kırılamaması ve teknoloji işimizi elimizden alır düşüncesinin varlığı da buradaki dönüşümde insan kaynağı ve kültürel direncin etkisi olarak değerlendirilebilecek hususlar. Şimdi bir de tabii bu özellikle dijital ve yeşil dönüşümün hangi meslekleri ortadan kaldırabileceğini ya da ihtiyacı azaltacağını, hangi meslekleri öne çıkaracağına dair de mesleklerle ilgili bilgiler de söz konusu. Bir kere bu dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşüm, ikiz dönüşümün istihdam talebini en çok azaltması beklenen 10 meslek şöyle sıralanıyor. Büro işçisi, abone işleri memuru, satış danışmanları, taşıma yükleme boşaltma yapan beden işçileri, muhasebe elemanları, temizlik görevlisi, kasiyer, sekreter, akaryakıt satış elemanı, çağrı merkezi elemanı gibi 10 meslekte istihdam talebini azaltacağı düşünülüyor. Yine tabii 20 meslek ya da 20 temel meslekte de istihdamın artacağı ifade ediliyor. Nitekim yapılan çalışmalarda ikiz dönüşümün belli mesleklerde istihdamı azaltırken yeni mesleklerde de özellikle dijital alana ilişkin mesleklerde de istihdam oluşturacağı, yeni meslekler ortaya çıkaracağı görünüyor. Bunlar hangi meslekler? Mesela yazılım geliştirmeciler, dijital dönüşüm uzmanları, yapay zeka analistleri, büyük veri yönetimi uzmanları, siber güvenlik elemanları, yenilenebilir enerji mühendisleri, çevre mühendisleri, sürdürülebilirlik departmanı uzmanları, karbon ayak izi hesaplayıcıları, yine otomasyon, robotik sistem operatörleri ve montaj teknikerleri, tarım teknolojisi alanında çalışanlar, özellikle bu zirai drone operatörleri, akıllı sulama sistemleri ve topraksız tarım uzmanları gibi dijitalleşmenin tarım sektörünü etkileri anlamında yeni meslekleri de ortaya çıkaracağını görüyoruz. Yani bir taraftan belli mesleklerde olan istihdamı azaltırken, belli meslekleri ortadan kaldırırken bu ikiz dönüşümün yeni meslekler, hatta belli mesleklerin becerilerini artırarak yeni çalışma alanları, yeni istihdam alanları oluşturacağını ifade edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Çalışma Hayatı programının sonuna geldik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: spor gündemi. Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.38'i gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Saat 17'ye dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Sporun gündemini konuşacağız. Sporun gündemiyle ilgili konuklarımızla konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizler program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Zafer Altay ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir gün diliyoruz. Ve programımızda ilk olarak Süper Lig'i konuşacağız. Futbolla başlayacağız sevgili dinleyiciler, fazla zaman harcamadan. Ve teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon attığımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi dün Süper Lig'in 5. haftasının ilk karşılaşması oynandı. Evet. Cuma günü saat 20'de başladı karşılaşma. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Kısa kısa başlıklarla Beşiktaş'tan başlayalım isterseniz. Beşiktaş'ta kazanmak ritmine girdiğini düşünüyor musunuz Beşiktaş'ın? Ve bu yapılırken neyi görüyorsunuz bir teknik direktör olarak? Sahaya yansıyan o kazanma alışkanlığını görebiliyor musunuz?
1: Tabii ki Beşiktaş futbol takımı bu sezon ritim yakaladı. Bir futbol ritmi yakaladı. Ve futbol ritmi sahaya çok iyi yansıtıyor. Bu ritim dediğim olay temponun yükseltilmesi, düşünmesi, içinde oynamak, yana fazla oynamamak, geçiş oyunlarını çok iyi yapmak, kontra atakları çıktığı zaman müthiş ayağa oynanan paslarla takip kalede her an tehlike yaratmak. Hem sağ kanattan hem sol kanattan hiç fark etmiyor. Her iki taraftan da müthiş bir şekilde oynuyorlar. Yapılan transferlerin yerli yerinde olduğunu söyleyebilirim. Burada ben başta Sayın Başkan Serdal Adalı'yı tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra gene spor direktörü Önder Özen'i tebrik ediyorum. Ve İtalyano teknik adam kendini tamamen maça konsantre ediyor ve maç başladığı andan bitene kadar hep maçın o içinde olmaya önem veriyor. Rakiple uğraşmadan, hakemle uğraşmadan yalnız takımının motivasyonunu üste çıkartmak için büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Ve seyirci de bu atmosferi müthiş bir şekilde getiriyor. Ve bu atmosferde tabii ki Beşiktaş spor takımı bilhassa iç sahada oynadığı maçlarda mükemmele yakın bir ritimle bunu gerçekleştiriyor. Ve eğer oynadığı maç üstüne koyarak devam ediyor ki Erzurumspor maçında da dün akşam şunu gördüm. Yani Beşiktaş futbol takımı Erzurumspor takımından kat kat önde bir takım olarak değerlendiriyorum. Giren oyuncu, çıkan oyuncu, oynamayan ve yedek kulübede oturan, tribünde oturan oyuncuların da katılımıyla Beşiktaş futbol takımı bu sezon sonuna kadar bana göre bu ritmi daha da yükselterek ve takım içindeki birlik beraberliği pekiştirerek ve futbolun olmazsa olmazı hücum ve defansı koordineli bir şekilde yöneterek her takımın korku rüyası olmaya hem Türkiye'deki maçlarda hem de ki Avrupa'daki maçlarda Beşiktaş futbol takımının başarılı olacağını söyleyebilirim.
0: Peki hani hep diyorlar ya yedek kulübesinde fazla tamamlayıcı oyuncusu yok veya işte ilerleyen haftalarda sakatlıktır, cezadır, hatta Avrupa ve lig maçlarından dolayı yoğun fikstür, bu nedenden biraz böyle kadroda yedek kulübesinde zayıflık var mı? Bu konuda bir teknik direktör olarak analizinizi isterim.
1: Yani ben ona katılmıyorum. Şimdi baktığımız zaman dün bir kere sol bekte oynayan Beşiktaş'ın öz evladı Rıdvan olmayışı, aynı şekilde Dusan Vlahovic'in bir maç ceza alması olmayışı, buna rağmen Beşiktaş'ın oyuncu değişimlerinde Taylan'ın oyuncu girişi, Endidi'nin, İlan'ın, Kartal'ın, Poku'nun oyuna girişleri var ve yerli yerinde bu değişiklikler ve genelde de oyuncuları sahada tutmak isteyen bir

0: İtalyano var. Ve sarı kart gören oyuncuları kaybetmemek için ilk önce değişikliklerde oyuncularla değişimi yapmaya yönlenmesi maçlarda bunu da dikkatimi çekiyor. Ve Beşiktaş futbol takımında şu an baktığımız zaman Salih Özcan'ın mükemmele yakın oynadığını görüyoruz. Sürekli oynayarak da bunu üstüne katıyor. Bunun yanı sıra ben yedek kulübesinde mesela oynamayan bir Semih var, Mustafa var, yani daha golcü olarak bunlar var. Yani ben o oyuncu yeterli değil
1: sesiniz zayıfladı ve uzaklaştınız.
0: Şu an
1: daha iyi. Buyurun. Tamam. Buyurun Ceren.
0: Tamam. Yani şu an itibaren Beşiktaş futbol takımı ben ligde ve Avrupa'da hiçbir eksiklik duymadan maçlarına devam edecek düşüncesindeyim ve rekabet var. Bu rekabette zaten çıtayı üste taşıyor ve başarı da üst üstüne geliyor. Biraz evvel belirttiğim gibi dün Beşiktaş futbol takımı Erzurumspor karşısında müthiş bir üstünlük sağladı. Toplu oynamada %73'e %27'lik bir oran var. Şutlarda 21'e 7 Beşiktaş, Erzurum takımı 8'e 0. Başarılı paslarda Erzurum 196, Beşiktaş 624. Pas isabeti Beşiktaş %91, %78 Erzurum. Bu pas isabetinde de oyuncuların birbirini çok iyi tanıması ve nasıl paslardan hoşlanacakları, yüksek toptan mı, hızlı toptan mı, yumuşak pastan mı, önüne atılacak top mu, ayağına atılacak top mu, bunların hepsini çok iyi bir şekilde değerlendiriyor Beşiktaş takımı. Faul sayılarına baktığımızda 11-11'lik bir faul var. Kornerlerde de Beşiktaş 10 korner atmış, Erzurumspor 1 korner atmış. Tabii bu gayet doğaldır. Erzurum takımı 5 sene sonra lige çıktı. Tabii ki ligin atmosferi farklı. Tabii ki bu takımlarla, Erzurum takımının Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi takımlarla oynadığı zaman biraz bir tık altta oldukları için zorluklar çekeceklerdir. Bu zorlukları da Serkan Özbalta Hoca'nın savunma ağırlıklı oynayarak, birinci bölge savunması yaparak bunun da önlemini alacağı düşüncesindeyim.
1: Şimdi Serkan Özbalta teknik direktör Erzurumspor Futbol Kulübü'nde, evet, maç sonunda bir açıklama yaptı. İşte kadronuz Süper Lig için biraz zayıf. İşte bunun için takviye etmek gerekiyordu ama takviyeyi yapamadılar ya da yapmadılar. Neden bu zayıf kadroyla girdiniz diye çok önemli bir soru sordular esasında.
0: Evet, evet.
1: Orada şu cevabı verdi. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ki ben de evet söyleyeceğim daha sonra.
0: Evet,
1: kulübün
0: evet
1: ekonomik bir durumu var. Evet. Kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Erzurum birkaç sene önce çok sıkıntılar yaşadı. Bundan canı yanan bir kulüp olduğumuz için ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz dedi. Buna bakışınız nedir?
0: Tabii ki şimdi bu bir teknik adamın şimdi ifadesi olmaması lazım. Çünkü teknik adam bugün Erzurumspor'da görev yapar, yarın gider Ankara'da görev yapar, öbür gün gider İzmir'de görev yapar. Yani bu yönetimin, başkan ve yönetimin bunlar problemleri. Bu açıklamaları başkanların ve yönetimden yetkili basın sözcülerinin veya futbol şube sorumlularının yapması gerekir. Ben Serkan Özbalta Hoca'nın yani bu konulara girmemesi daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki şunu da konuşalım. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Beşiktaş'a karşı, evet Beşiktaş'a karşı biraz zayıf kaldığını siz de söylüyorsunuz.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: bu sene Süper Lig'e çıkan bir takımımız ve zor dönemlerden geçtikten sonra Süper Lig'e çıktı. Evet. Süper Lig'de kalabilmesi için takımına hangi futbolcular ya da hangi mevkileri desteklemesi, bu konuda transfer yapması gerekiyor?
0: Tabii ki bir kere Erzurumspor takımının yaş oranı çok yüksek.
1: Evet.
0: Yani oyun, yüksek yaşlı oyuncular var, 38, 37, 36, 35. Örneğin Mustafa Yumlu takım kaptanı, sonra ondan sonra Eren ikinci kaptan, Orhan Ovacıklı. Yani böyle baktığımız zaman bu oyuncular yaş baremi yüksek ve Erzurumspor takımı benim tahminim devre arası transfere kadar bu kadroyla mecburen mücadele edecek ve aldığı

0: al yap puanları fazla almaya çalışacak. Bilhassa içeride oynayacağı maçlarda kendine yakın denk takımlardan galibiyetler alıp üstüne koyarak devre arasını getirmek isteyecektir. Ben Erzurumspor takımının hangi mevkileri derken bir kere savunmaya stoper alması gerekir diye düşünüyorum. Aynı şekilde orta sahaya 6 veya 8 numaradan bir tane, bir de oyun kurucu 10 numara gibi bir görevli bir oyuncunun alınmasından yanayım. 3 ileri uçta da santfor, tek Eren'le oynuyor çünkü. Oraya bir santfor alınması, 4 bir de kanat oyuncusu alınarak 5 tane oyuncuyla yola devam etmesi gerektiği düşüncesindeyim.
1: Evet, çok net olarak çerçeveyi çizdiniz esasında. Evet. Bu futbolcuların eksik olması.
0: Görev yaptığım bir yerde Erzurum takımı. Evet. Çok da sevdiğim bir şehir. Onun için onların ligde kalıcı takım olmasını da çok arzuluyorum tabii.
1: Tabii ki şimdi şehrin ekonomisinin dışında şehrin tanıtımı, şehrin oradaki futbol, spor yaşamına katkısı, oradaki futbolcuların tüm Türkiye'de Süper Lig seviyesinde tanıtılması, yani çok çok çok detayı var. Evet. Gerçekten orada olması gerekiyor. Evet. Süper Lig'de olması gerekiyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Evet. Şimdi Fenerbahçe Roma'yla 1-1 berabere kaldı.
0: Evet.
1: Bu
0: evet.
1: maçı konuşmaya gerek yok. Konuşuruz daha sonra. Ama
0: evet.
1: maçın bitimiyle birlikte bir açıklama, bir basın toplantısı ki Sayın İsmail Kartal yayıncı kuruluş ki TRT'ydi yayıncı kuruluş. Evet, yayıncı evet, kuruluşu açıklamasında evet. hiç istifadan haber yoktu. Soyunma odasında hiç istifadan haber yoktu. Peki siz İsmail Kartal'ın istifasından itibaren yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz ve İsmail Kartal'ın söyledikleriyle birlikte?
0: Bir kere şöyle söyleyeyim, yani bir teknik adam hangi takım olursa olsun, ki bu takım biliyorsun Trabzonspor'da yaşadı Fatih.
1: Evet, evet.
0: Kabul edilmedi, sonra devam etti, işte sonra tekrar görevden aldı. Şimdi Fenerbahçe gibi büyük bir camia, milyonlarca taraftar olan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde 18 sene sonra mücadele eden futbol takımı ve İsmail Kartal'ın yanılmıyorsam 4. kez gelişi ve bir yoluna devam edişi. Tabi burada çok büyük eleştiriler aldı. Bunun yanı sıra son dönemlerde duyumlar, tabi bunlar İtalyan Conte ile görüşmeler yapıyormuş Fenerbahçe, kim yapıyorsa evet. arkadaşlar. Bunların yapması tabi ki iki kişinin bildiği sır değildir, özünden yola çıkarak İsmail Hoca'nın da kulağına gelmiştir. İsmail Hoca da tabii ki Beşiktaş mağlubiyeti var geçen hafta. Onun üstüne Roma maçında ilk yarı vasat, ikinci yarı mükemmel bir akılcı bir oyun, müthiş bir mücadele yaparak kazanabileceği de bir maçtı Fenerbahçe'nin. Roma'dan daha çok yakındı kazanmayı 3 puana. Başarılı bir şey geçirdi. Oradan işte pet şişe su atıldı. Onlar için
1: Sayın Kıbrıslı, ben size şunu sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Siz sadece Süper Lig'de teknik direktörlük yapmadınız. Yıllardır Süper Lig'de ve onun dışında birçok liglerde teknik direktörlük yaptınız.
0: Süper Lig'de de yaptım 4 sene.
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Şimdi sahaya yabancı madde atılmasına, bu su şişesi olur, taş olur, tahta olur,
0: bozuk para olur.
1: Ben buna karşıyım.
0: Ben de karşıyım, tabii.
1: Önce bunu koyalım. Size alt liglerde, Süper Lig'de kaç defa atılmıştır bu? Bu birincisi.
0: Evet.
1: İkincisi, size birçok baskı, ki alt liglerde baskı daha da büyük oluyor.
0: Evet. Evet.
1: Yani oranın kaymakamı, belediye başkanı, zengin iş adamları bu evet. konuda baskıyı çok sık ve yakından yapıyorlar. Hani sosyal medyada değil, direkt
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, evet.
1: Bunun yanında sizin kulübünüze, başkanınıza gelen menajerlerden teknik direktör teklifleri evet. geliyor. Bu da evet. var. Yani evet. bu durumda hemen istifa mı etmek gerekiyor?
0: Hayır, istifa etmek gerekmiyor tabii.
1: Evet.
0: Bu akılcı bir şekilde
1: mesleğimiz bu zaten.
0: Yola koymak gerekir.
1: Evet.
0: Ama bu

0: burada şu var şimdi. Ne deniyor? İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı deniyor. Evet. Fenerbahçe'nin evladıysa gelen menajerlere bir kere hangi yönetici olursa olsun kapıyı kapayacak. Yok evet. diyecek, bizim görüşme yapacağımız bir konu yok. Teşekkür ederiz, çayını kahveni iç git kardeşim. Evet. İki, baskı tabii ki olacaktır. Baskısız da hiçbir iş yok. Evet. Yani başarı yakalamak için fedakarlıklar gerekiyor. Yani sabır gerekiyor. Hep o laf çok hoşuma gidiyor ünlü yazar Tolstoy'un. Dünyada iki büyük savaşçı var diyor. Biri sabır ve biri zaman diyor. Sabretmek çok çok önemli. Tabii ben de ilk başlarda antrenörlüğümün başlarında bu tip durumlarla karşılaştım. Karşılaşmadım değil.
1: Tabii.
0: Bir 20 bin kişinin yani çok affedersin imparator buraya diye bağırmasını da gördüm. 20 bin kişinin farklı sözler söyleyerek bizi rencide edişinde yaşadık. Yani bunlar evet. inkar edilemez bir gerçek yani. Niye bu? Bizim ülkemizde tabii ki eğitim ve kültür maç izleme şeklimiz çok farklı.
1: Çok doğru.
0: Yani şimdi İngiltere'de Premier Lig dünyada bir numara. Şimdi burada maç izlerken marşla takımlarını destekliyor taraftarlar. Marşla söylüyorlar. Yani hareketler bayağı çok kaba hareketleri de farklı şekilde gösteriyorlar şekil olarak. Bizde böyle değil. Bizde daha işte maç başlıyor. İsim vermeyeyim. Büyük bir takımımızın sahasında başlıyor öbür takıma küfür etmeye. Daha o takımın hiç bilgisi yok maçın. O takım orada oynamıyor. Yok ama biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bunlar yanlış. Taraftarın bilinçlendirilmesi gerekir. 62-22 çıktı değil mi?
1: Tabii.
0: Yasasında.
1: Tabii.
0: Ya bunun gerçekleşmesi lazım. Mesela ne oluyor? Bloke konuyor pasolikleri değil mi? Oraya taraftarlar giremiyor. Aynı zamanda işte türbünler boşaltılıyor. Orada taraftar alınmıyor bazı maçlarda. Bunu daha sert bir şekilde, daha katı bir şekilde cezalandırılarak yaparsak hem Türk futbolu kazanır bundan, hem kulüpler kazanır, hem de taraftarlar daha iyi bir şekilde bilinçlendirilir. Ben İsmail Hoca'nın asla geri dönmeyeceğim dedikten sonra ben döneceğini hiç tahmin etmedim.
1: Evet.
0: Çünkü asla kelimesi farklı bir kelime.
1: Evet.
0: Kelime. Yani hayır diyor, olamaz bir daha ben, yani ne dersek diyelim kompozisyon yazılır asla kelimesiyle ilgili yani. Onun için geri dönüşü ne ben kendim bir teknik adam olarak, bir futbolun içinde yıllardır olarak, futbol oyuncusu olarak ben geri dönüşümü kabul etmiyorum.
1: Peki şöyle ki gerçekten çok önemli, çok kısaca bir cevap isteyeceğim sizden.
0: Evet.
1: İki hafta evvel Fenerbahçe'nin Lyon maçından sonra dedi ki ya arkadaşlar dedi, Fenerbahçe'yi eleştirenler evet eleştiriye açığız ama hakaret etmesinler.
0: Evet.
1: Şimdi hakaret edenler de oldu çünkü orada.
0: Evet.
1: Bunun yanında dedi linç etmeyelim dedi insanları. Bunu da ekledi. Şimdi ve dedi bunu yapan kişileri dedi ben özellikle ifşa edeceğim dedi. TRT mikrofonlarında bunu söyledi.
0: Evet.
1: Anladığımız kadarıyla bu kısa zaman içinde oluşan bir durum değil. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçından evvelki olaylar bunlar.
0: Evet.
1: Burada hani ben bu profesyonel işin içindeyiz. Buradan para kazanıyoruz. Siz
0: evet.
1: de para kazandınız.
0: Evet.
1: Çalıştığınız zaman da para kazanmaya evet. da devam ettiniz.
0: Evet.
1: İsmail Kartal da böyle. Çok mu hassastı? Bakın Fatih, yani neden diyeceksiniz? Fatih Tekke'ye de baktık. Fatih Tekke evet bir mağlubiyetin arkasından istifa etti. Ama yani ne oluyoruz? Yani çok mu hassas? Ya da sosyal medyaya çok mu takılıyorlar? Ya da sosyal medyayla çok mu fazla ne diyeyim belden aşağı vuruyor sosyal medyadaki eleştirmenler diyelim. Çok kısa alayım evet, cevabı.
0: Bir kere bu eleştiriyi yapanlar ben hiçbirine katılmıyorum. Sosyal medya benim de yok, açmıyorum da. Bana göre teknik adamlar, bu sosyal medya, futbolcular sosyal medyadan uzak durmaları gerekir.
1: Aynı
0: yalnız şey. işlerine odaklanmaları gerekir. Ya bu tip şeylerin üstüne giderseniz işinde eksiklikler yaparsınız ve işinize yeteri kadar zaman ayırmazsınız. O zaman o da sizin geleceğinizi engeller, takımdaki

0: gidişatı da kısıtlar. Onun için buna çok iyi bir denge kurmak lazım. Ve bu tabii bunları yapanları kınıyorum ben.
1: Tabii.
0: Şiddetle kınıyorum ve olmaması gereken şeyler. İşte ne oluyor? Olmuyor voleybolda. Ne o? Geriden geliyoruz 2-0'dan 3-2 kazanıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani teşvik ederek aynı şekilde taraftarların da Fenerbahçe değil bütün kulüplerde takımlarını desteklemeleri gerekir. İşte çok çok büyük örnekleri var. Hep İngiltere örneğini veriyorum. Takım küme düşüyor. Küme düştükten sonra bütün tribünler o takımı iç sahada çağırıp alkışlıyorlar ve seneye başarılı olacaklarına dair söz alıyorlar. Ki o sözleri de ertesi sene gerçekleşiyor ve o küme düşen takım tekrar lige çıkıyor. Bir takım şampiyon olacaktır. Bir takım Avrupa'da yoluna devam etmiyor. Biz de şu anda 4 tane takımımız Avrupa'da yoluna devam ediyor. Hepsine destek olmamız lazım. Artık burada hasım olmamak lazım. Düşmanlığı kaba tabirle bırakmak lazım. Centilmen olmak lazım. Fair play kurallarını uygulamamız gerekir. Yani siz Fenerbahçe futbol takımına gelince ki gündem o. Burada artık İsmail Kartal geri dönmüştür. Ona büyük bir destek olunması gerekir. Ha burada ne konuşulma geçmiştir aralarında Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la İsmail Hoca'nın arasında yönetim kurulu arasında onları bilmiyoruz tabii. Onlar zamanla çıkacaktır ortaya da. Ve bu artık birliktelik devam ediyorsa, herkes birbirini kabul etmişse Fenerbahçe takımına, Fenerbahçe taraftarlarına, Fenerbahçe medyasının büyük bir destek olarak moral motivasyonlarını yükselterek İsmail Hoca'ya farklı davranışlar da olabilir. Bir basın toplantısı düzenleyebilir İsmail Hoca. İstanbul medyasına veya Türkiye'deki medyaya bir basın toplantısı yaparak açıklamalarını yapabilir. Bunun yanı sıra gene futbolcularla birlikte örnek veriyorum. Bir yemek verilebilir futbolculara İsmail Hoca verilebilir veya yönetim yemek verebilir. Bu birlikteliği pekiştirerek yoluna Fenerbahçelilerin devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe futbol takımı 1907'de kurulmuş ve asırlık bir takımımız. Her zaman da Türk futbolunun Fenerbahçe kulübüne ihtiyacı olan Türk futbolu. Onun için bu camiaya da herkesin bundan sonra diğer camialara da sıcak bakması, futbolumuzun gelişmesi için de herkesin fair play kurallarına uygun olması, uyması gerekir diye düşünüyorum. İşte ayın 28'inde milli maçımız var. Değil mi? Ondan evet. Sonra tekrar ikisinde milli maçımız var. Sonra gene Ekim'de iki tane maç var. Sonra iki tane Kasım'da maçımız var. Fransa, İtalya ve Belçika ile A grubunda. Bu maçlara da milli takım oyuncularımızın motivasyonunun yüksek tutularak gelerek ülke futbolumuzun da Avrupa'da başarılı olması için ön ayak olmaları gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, bir iki örnek vereceğim. Şimdi teknik direktörle dalga geçme veya evet. İşte onlara isim. Bu şeyle başladı esasında, hatırlar mısınız? Del Bosque geldiğinde
0: evet.
1: Yeniköy kasabı diyerek evet. Başlamıştı.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi evet. Herkese galip olduğu zaman işte muhteşem odur budur, ama yenildiği zaman ya da berabere kaldığı zaman evet. Da şurada şunu konuşuyorlar. Efendim Yeniköy kasabı eşofmanlı, Türkçesi doğru değil. Ondan sonra iletişimi iyi değil. Kardeşim bu böyle mi söylenir? Şimdi bu başka bir şey. İkincisi, taraftarlara konuşmak gerekiyor. Nottingham Forest diye bir kulüp vardı, hatırlarsınız.
0: Evet,
1: Nottingham
0: evet.
1: Forest hala var ama o efsane olduğu dönemi evet. Konuştuğumuz zaman.
0: Evet.
1: Brian Clough diye bir teknik direktör vardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı şu andaki Şampiyonlar Ligi'nin adı, şampiyon evet. Kulüpler, ama sadece şampiyon olanlar katılırdı. İki evet. Defa kazandı biliyorum ve Premier Ligi kazandı ve küme düştü. Ligden düştü. Ligden düştüğü evet. Zaman stat tıklım tıklım doluydu. Ayakta alkışladı evet. Takımını bir alt lige gönderirken. Şimdi evet. bir kültürü yerleştirmek zorundayız. Bu basından itibaren taraftara, aynen. Taraftardan basına kadar gitmesi lazım. Bu dili evet. Düzeltmek zorundayız. İsmail Kartal'dır, Celal Kıbrıslı'dır, fark etmiyor bu.
0: Evet. Doğru diyorsunuz. Tabii ki fark etmiyor. Burada

0: İsmail Hoca'nın bundan sonra atacağı her adımı daha dikkatli atacağı düşünüyorum.
1: Evet. Evet.
0: Oyunculara da aynı şekilde yaklaşacağı, yönetimle arasında bana göre bir köprü kuracağı düşüncesindeyim. Ve burada esasında en büyük görev düşen kişi Oğuz Çetin, ama Oğuz Çetin bu işin içine fazla girmemeye özen gösteriyor benim dışarıdan izlediğim kadarıyla, ki en büyük desteği onun vermesi lazım. Hem takım arkadaşı onun, hem onun takım kaptanıydı. Hem şu anda sportif direktör, sportif direktörün görevi nedir? Kulüp içindeki yapılanmayla ilgilenmek, yönetimle teknik kadro arasında köprü olmak, yönetimden alacağı görüşleri teknik adama iletmek, teknik adamdan alacağı görüşleri yönetime iletmek, bunlar da görevlidir. Ve siz eğer bugün buraya İsmail Kartal'la beraber kabul edip geldiyseniz, İsmail Kartal'la görevi devam ediyorsanız, o zaman siz de atacağınız adımları ona göre, evet, atmak zorundasınız. O zaman spor direktörü olmanın bir anlamı yok bu görevi isim almak, isim olarak. Buna da dikkat etmek gerekir. Ben İsmail Kartal'ın çok üzüldüğü düşüncesindeyim. Evet. Çok yıprandığı düşüncesindeyim. Daha sezonun başındayız. Yani bu kadar yıpratılma olursa bundan sonraki haftalarda neler olacağını da ben düşünmek dahi istemiyorum. Ama hep ne diyorum? Fair play olsun, centilmenlik olsun, barış olsun, birlik beraberlik olsun, kardeşlik olsun. Fenerbahçe takımı yıllardır Süper Lig şampiyonluğu da yok. Şimdi böyle bir kadro oluşmuş ve bu kadroda olan oyuncuların birbirlerine, işte Roma maçın ikinci yarısı birbirlerine karşı uyumları mükemmel. İşte orta sahada İsmail Kante Bertu üçlüsünü ben çok çok beğendim. Bu üçlüyü sahaya çıkaran kim? İsmail Kartal çıkarıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani tabii ki burada Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da bazen yani tabii ki başkandır, şey yapıp söyleyeyim, ama ben Sayın Aziz Yıldırım'a tabii buradan akıl verecek kişi değilim, ama şunu yani medyada söylemektense birebir İsmail Hoca ile konuşarak hem
1: zaten
0: Oğuz Aydın için
1: olmuş
0: söylediklerini, hem
1: Sayın Kıbrıs'la ben öyle olmuş, telefonla değil yüzle görüşmüşler ve sonuçta İsmail Kartal'da
0: yok, yok şey olarak söyledim sevgili Yüce. Yani medya üzerinden Oğuz Aydın'ın oynatılması konusunda, Mert Müldür'ün bu takımda bulunmasından işte söylemesi falan. Yani evet, bu mesaj olarak medya üzerinden söylendiği için onlara da üzüldüğünü ben tahmin ediyorum. Çünkü hiçbir teknik adam bu tip şeyleri dışarıdan farklı şekilde duymasını istemezler. Ama yüz yüze konuşulduğu zaman, ki Aziz Yıldırım Başkanımız bu işin uzmanı, yani yıllardır bu işin, evet, içinde olan kişi,
1: evet,
0: amatör olarak futbol oynamış kişi, yönetimlerde bulunmuş, başkan olmuş kişi, onun için bu senede taşın altına değil elini vücudunu, evet, koydu ve Fenerbahçe için büyük mücadele veriyor. Bunun daha dengeli bir şekilde olması gerekir diye düşünüyorum. İsmail Hoca'ya bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Her şey onun gönlünden geçtiği gibi.
1: Reklama gideceğim Kıbrıslı, Sayın Kıbrıslı.
0: Evet.
1: Reklama gideceğim, toparlarsanız.
0: Tamam, ben şöyle, yani İsmail Hoca'ya ben bundan sonraki yaşantısında Fenerbahçe'de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Spor gündemi devam ediyor.
1: Spor yazarı Okan Can telefon attığımızda. Okan Can, hoş geldin.
8: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum Güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından başlayalım. Avrupa kupalarını konuşalım biraz ve yaşananları. Sporting Lisbon karşısında 1-0 öne geçti. Her şey çok iyiydi. Osimhen'siz yürüyor Galatasaray. 1-0 öne geçiyor. Ne oldu da 5. dakikadan sonra, o 1-0'lık golden sonra ne oldu da 3-1 mağlup oldu?
8: Ya öncelikle Galatasaray ilk 15 dakika yani çok ama çok düzgün ve çok iyi bir oyun oynadı. Bunu söylemek lazım. Orada her şey planladı. Yani herhalde planlama üzerinden çok uygulaması da doğru gitti. Golü de buldu. İkinci golü de bulabilirdi. Daha sonra Sporting'in oyunu dengilmesinin ana sebeplerinden biri, Sporting bir yerden sonra pasta çıkmayı bıraktı. Daha hızlı, daha dikey oynamaya, Galatasaray defansının arasını top atmaya, derine adam sarkıtmaya başladı ve orada Galatasaray defansının bence dengesi biraz bozuldu. Bunun yanında Galatasaray'ın geçen yıllarda da olan, yani ben çünkü maç sırasında bir paylaşım da yaptım. Yani ilk 15 dakika çok iyi oynadı ama devamını getirebilirse diye bir şey yazdım. Yani çünkü
1: evet.
8: Galatasaray'ın fiziki devamlılığı, pozisyon devamlılığı genelde geçtiğimiz yıllarda da geçen sene de sıkıntı yaşatıyordu. Yani maçın ikinci yarılarından sonra bir yerden sonra yüksek enerji kendini bırakıyordu. Çünkü Galatasaray çok fazla önde oynamaya çalışan, çok fazla baskı yapmaya çalışan bir oynamaya çalışan bir takım. Dolayısıyla bu tür takımların bagajındaki, yani çantasındaki enerji enerji paketini çok ayarlı kullanması gerekiyor. Bir Sporting burada Galatasaray'ın o oyununu biraz bozacak, daha fazla orta sahada kalabalıklaşmaya başladı. Kazandığı topları daha dikine oynayarak daha hızlı çıkmaya başladı. Paslaşmayı azalttı mesela Sporting. Orada Galatasaray önü biraz değişti. Tabii orada bence Okan Buruk'un geçtiğimiz yıllarda konuştuğum bir durum var. Yani söyleyince yanlış anlıyorum. Bizde oyun okuma konusu biraz sıkıntılı Yücel. Yani oyunu kaybettiğimiz anda bizim takımlarımız oyunu tekrar kazanmak adına hamlelerini çok doğru yapamıyor. Oyunu ya da analizlerinde bir sıkıntı oluyor. Çünkü orada şöyle bir durum oldu. Mesela ben Sané'nin çıkartılmasını hata olarak görüyorum. Yani neden çıktığını anlamıyorum. Veya Leo'nun neden ilk 11'e başlamadığını da aslında merak ediyorum. Orada mesela geçtiğimiz yıllarda yaptığı transfer hatalarını bu sene de gördük ki, çünkü Galatasaray dünya para harcayıp yine hala aynı orta saha ve aynı defans kurgusuyla oynuyor. Biraz oyuncu profillerinin eksikliği oldu. Biraz da hocanın da yan tercihleri, oyun okumasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Kötü bir hakem vardı, bunu kabul etmemiz lazım. Bence penaltı değil kırmızı kart vardı. Bunlar hep bir sebep. Ama Okan Hoca oyun elinden gittikten sonra oyunu bir daha tutmak için doğru hamleleri yapamadığını düşünüyorum. Bir de Galatasaray defansıyla orta saha arasında rakip oraya adam koyduğunda Galatasaray o bağlantısı kopuyor ve çok çabuk dağılabiliyor. Hatırla Yücel, bir ara akın çok, yani defans bloğunun arasında boşluklar vardı ve çok rahat arkaya toplar gitti. Hızlı çıkış yapabildiler. Galatasaray orayı çok toparlayamadığını düşünüyorum. Bazen maçı topun arkasında kalmak konusu var ya mesela.
1: Evet.
8: Bazen bunu zorunlu ama ihtiyaç olduğu zaman da birisi yapmanız gerekiyor. Galatasaray buraları çok fazla uygulamıyor. Yani mesela topun arkasında kalmadı. Yani ben ikinci yarıda en çok onu şaşırdım. Fenerbahçe mesela Roma maçında başından beri bunu uyguladı. Galatasaray bu anlamda esneyemiyor çok fazla. Yani 1-0 oynamak, 2-0 oynamak, beraberde oynamak gibi bir oyun şablonu çok fazla yok. Bence Okan Burun'un da çok ciddi teknik adam hataları vardı. Ben açıkçası Sporting 1-0 mağlupken maçın Sporting'in lehine olacağını düşündüm, hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü maç bunu çok bağıra bağıra bize anlatıyordu bir yerden.
1: Şöyle ki Okancan, senin söylediklerine katılıyorum ama biraz basınımızda hani sen değil, yani sen çünkü spor basınının şu anda içindesin ama hani direkt olarak etkileyenlerden biri değilsin. Şöyle ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 45 maçta 8 galibiyet almış. Bakın 45 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 27 yenilgi almış. Şimdi evet, istatistikler her zaman doğru değildir ama çoğunlukla doğruyu gösterebilir. Okan Buruk'un Galatasaray'da Avrupa deplasman karnesi 16 maç, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi. Şimdi Osimhen'in oynamadığı maçlardaysa 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, galibiyet yok. Şimdi bu istatistikler bize aslında bir şey söylüyor. Bir oyun olması lazım. Şimdi bir, Osimhen'siz oyuna alışık değilsiniz, oynayamıyorsunuz ya da bir müddet oynuyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Deplasmanda nasıl oynanırı, hani dedin ya topu bırakacaksın kendi sahanda, hani Fenerbahçe Roma maçı. Bunlar çok eksik Galatasaray'da. Bu yıllardır böyle. 16 maçta 2 galibiyet, Galatasaray'da Okan Buruk'un deplasman galibiyetleri 2 galibiyet. Olmaz bu.
8: Ya ben valla Yücel, hani çok rahat bu konuda zaten yıllardır söylüyorum. Yani Okan Buruk ve Galatasaray'ın bu Süper Lig'in yarattığı konfor alanının dışına çıktığı anda toparlayamadığını ben hani yıllardır yazıyorum. Hem hocanın da bence teknik adamlığı o anlamda sınırı kalıyor. Hem takımın da alışkanlıkları yetmiyor. Yani şöyle bir durum var. Yani Galatasaray'la ilgili bazı gerçekler aslında, yani şimdi Yücel çok basit bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
8: Yani orta transfer yapıyorsun, oynatamıyorsun. Defansı yapıyorsun, oynatamıyorsun. Çünkü hala işlevsiz yani. Hani Leo, Osimhen, Sané tamam ama 4 yıldır çok fazla transfer hatası yapıyor Galatasaray. Yani Singo geçen patladı yani.
1: Evet.
8: Anlamasın. İş aslında baktığınızda zarar. Orta sahaya aldığın adam da yine Torreira oynuyor. Yine Torreira'dan performans eksik. Çünkü bence Portekiz deplasmanı çok iyi oynadı. Bir yerde yani mesela orta sahada bence İlkay gibi oyuncu ihtiyacı vardı o maçta. Tempoyu ayarlayacak, tempoyu ayarlarken takımı sakinleştirecek, topu biraz pas trafiğini arttıracak. Yani orada takım 1-0 oynaması gerektiği, yani 1-0 oynamak gibi bir şey var. Yani orada bir tempoyu düşüreceksin, takım biraz oyunu öldürecek. Rakibin geldiğini görüyorsun, topun arkasına geçmen lazım, bloklar halinde kalıp birbirine yakın olman gerekiyor. Bu tür şeyler var Yücel, yani böyle futbol ben oynarım dönemi geçti. Yani dolayısıyla ben taktiksel olarak ilk 15 dakika dışında maçın senaryosunun çok çalışılmadığını düşünüyorum ben.
1: Evet.
8: Yani senaryo çalışılmıyor bizde.
1: Çok doğru. Çok doğru. Ya veya bir sıkıntı var Galatasaray'ın deplasman maçlarında. Evet, içeride seyirciyle, Osimhen'le farklı bir futbol oynuyorlar. Mesela geçen sene Liverpool maçında farklı bir futbol, Juventus maçında farklı bir futbolla o galibiyetler elde edildi. Ama bunu devam ettirmiyor Galatasaray. Bakalım ne olacak? Daha 7 maçı var. Deplasmanda alınan bir sonuç. Kendi sahasında da oynayacağı karşılaşmalar var. İstersen Fenerbahçe maçına dönelim. Fenerbahçe maçından evvel bir görsel şölen vardı. Fenerbahçeli taraftarların yaptığı ve TRT1'de de televizyonda da gösterilen bir görsel şölen vardı. Şu anda dünyada 1,5 milyarı aşkın kişinin izlediğini biliyoruz bu görseli. Önce görselden başlayalım. Hani taraftar inandığını orada gösterdi diye düşünüyorum.
8: Ya bir kere Yücel çok aç taraftar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne, müziğine, evet, ruhuna. Şampiyonlar Ligi görselinin içinde takımın adını görmeyi çok aç. Yani bu tabii ki insanı çok mutlu eden bir süreç. Dolayısıyla bir hazırlık olması çok doğal. Enerjisini çok doğru biriktirmiş ve bunun içinde bence bunu biz Euroleague'de de gördük Fenerbahçe'nin bazı maçlarında.
1: Evet.
8: Bu tarafını bence çok başarılı yapıyor ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin maçı, taraftarın maçın

0: Ya ben Galatasaray tribünde maçı izledim. Fenerbahçe tribünde maçı izledim. Yani dolayısıyla maçın ilerleyen zamanlarında Fenerbahçe tribünlerin yarattığı saha açı baskısı çok da iyi olmadı mesela. Olmuyor genelde. Yani
1: evet.
0: Maç hani taraftarın da maç senaryosunda işi bazen bozuluyor. Yani maça çok büyük bir enerji tutkuyla başlıyorsun ama 1-0 gelebildiğinde takımın enerji ihtiyacı olduğunda taraftar orada çok destekleyici olmuyor Fenerbahçe tarafında. Hatırlayın geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi iç saha maçında Galatasaray taraftarı o baskıyı kurabiliyordu. Dolayısıyla bence muhteşem bir görüntüydü ama maç ilerisi orada biraz suratlar enerji düştüğünü söylemek lazım. Yani bunu not olarak iletmek gerekiyor.
1: Esasında bu sanırım yeni stadın, daha doğrusu veya stadın yenileştirilmesinin ardından biraz daha sistem oturacak orada diye düşünüyorum. Peki şimdi oyuna gelelim. İlk yarı ve ikinci yarı, aynı zamanda Gasperini'nin gerçekten çok iyi başladığı, özellikle İtalyan liginde nasıl durdurdu İsmail Kartal?
0: Ya bir kere Fenerbahçe'nin bu maç üzerinde tek bir planı vardı Yücel. Yani o plan dışında başka planı uygulayamazdı. Bunu söylemek lazım. Bu neydi? Topun arasında kalacaksın, birbirine yakınacaksın, kompakt kalacaksın. Kazandığın toplarla hızlı çıkacaksın. Yani bu hızlı çıkmak kontrataktan bahsetmiyorum. Giriş oyunundan bahsetmiyorum. Yani kendi sahandan topu kazandığında topu aksiyon bölgelerine çok doğru şekilde aktarman ve doğru pas opsiyonları yapman gerekiyordu. İlk kere Fenerbahçe planı bence ya bir kere şunu söylemem lazım. Fenerbahçe için bence çok iyi bir sonuç. Yani bir puan Şampiyonlar Ligi'nin insanlar, ben çok gördüm eski oyuncuların, spor yorumcuların yorumlarını gördüm. Fenerbahçe kötü oynadı işte kaybediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bir puan çok iyidir. Yani bunu söylemek lazım. Bu normal lig gibi düşünmemek gerekiyor. Çok üst düzey takımlara oynuyorsunuz. Bu açıdan İsmail Kartal'ın Roma maçı üzerinde performansı ve aldığı sonuç gayet başarılıdır. Bunu söylemem lazım. Oyun içine geldiğinde ise Fenerbahçe'nin bu plan dışında aslında planı yapma lüksü yoktu. Bazen yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Haddinizi bilmeniz gerekiyor. Kadronuza, rakibimize göre oynamanız gerekiyor. Bu açıdan topun arasında kalmak. Ama ilk yarı Fenerbahçe topları kazandıktan sonra doğru çıkış yapamadı. Topları biraz ezdi, opsiyon yaratamadı, pas opsiyonları biraz bence Kante'nin de performansı çok iyi değildi. Sadece Greenwood'un ayağına bakan bir üretkenliğe dönüştürdü ve orta sahada Bartu, İsmail ve Kante'nin o anlamda merkezi tempoyu düzeltecek, yapacak, topu dağıtacak, opsiyon yaratacak, o arkadaşlarına opsiyon yaratacak top trafiğini çok yapamadılar. İkinci yarıda değişiklik ne oldu dersen, bir kere Arsipuran biraz daha içeri girmeye başladı. Siz kanatlardan bekler bindirme yapıp bir de içeri girdiğinizde rakip defansı bozmaya başlıyorsunuz. Fenerbahçe biraz daha doğru yapmaya başladı o çıkışları, pas trafiğini. Ve bence İsmail Yüksel'in çok iyi bir oyunu vardı. Her şey doğru gitti. Yani ikinci yarı Fenerbahçe kaybedebilirdi, kazanabilir, her şey olabilirdi ama bence olması gereken her şeyi doğru yaptığını düşünüyorum. Galibiyeti taşıran taraf Fenerbahçe'ydi. Ama ikinci yarıda ön alan hareketleri arttığında, biraz daha kuşlar arttığında Fenerbahçe'nin oyunu Roma'ya büyük problem çıkardı. Roma buna cevap veremedi. Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin handikapları çok fazla var. Bir üretkenlik problemi var. Üretkenlik sadece Greenwood'un ayağında çözülmeye çalışılıyor. Takım üzerinde, yani takım halinde bir üretkenlik yaratılamıyor. Ama Fenerbahçe orta sahası zaten üretken olabilecek bir orta saha değildi orta saha. Biraz daha rakibi karşılama, durdurma orta sahasıydı.
1: Doğru.
0: Bu açıdan Kerem çok fazla size konfor alanı yaratmıyor. Daha da kötüsü yani yedekten girecek oyuncuların size bu açıdan yeni opsiyonlar yarattığına durumu da olmuyor. Fenerbahçe'nin en önemli ihtiyacı bence merkezde çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Alanı, yani merkezde oynamayı bilen bir orta saha oyuncusu ihtiyacı var. O pas trafiğini yapacak, arkadaşlarını birbirine bağlayacak. Yani Asensio'ya ihtiyaç duydu. Ama günün sonunda Fenerbahçe bence çok iyi bir sonuç aldı. Bu oyun Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da size maç getirebilir, bunu söylemem lazım ama Süper Lig'de bu oyun evrilmesi gerekiyor. Yani değişmesi, esnemesi gereken bir oyun.

Çünkü bu rakibi karşılamaya, rakibi bozmaya yönelik bir oyun. Ama siz skor aradığınızda, skor yaratmaya çalıştığınızda başka bir oyunu, biraz daha farklı oynamak zorundasınız. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin

0: Ama bir baktık ki Fenerbahçe Roma'dan daha fazla koşmuş.
1: Ama
0: nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani şampiyonla ilgili bunu yapmak, yani bu olmak zorunda. Yani bu koşu mesafesi konusu evet çok konuşulan bir konu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde rakibiniz kadar koşmazsınız, kazanma ihtimaliniz yok, onu söyleyeyim. Ya bu çok önemli.
0: Evet.
1: Ve Roma gibi, Roma iyi bir takım bence. Yani bir kere sonra Roma'yı böyle yakalı, yani Roma da farklı bir takım evrilecek bence, onu da söylemem lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe bu tür maçlarda hep rakibinden daha fazla koşmak zorunda. Hem de taktiksel disiplin açısından bu maçın benzerlerini oynamak zorunda. Bunu söylemem lazım. Yoksa yani Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi gördük. Rakip, yani Fenerbahçe kazanmaya çıktığı anda rakip onu bozduğunda orada tıkandı mesela. Hatırla İtalyan'ı o açıdan. Evet. Mesela İsmail Kartal'ı çok bozdu.
0: Hani belki de bu maçı bu maçtaki kadroyla çıksaydı biraz farklı bir oyun oynayabilirdi, ama bu sefer de Roma maçının taktiği belki de deşifre olacaktı.
1: Ya mesela ben Lukaku'nun mesela Roma maçına girdiğinde orada resmen dövüştü ve iki tane adamı sırtına taşıyordu. Ben hala çok ısrarlı söylüyorum. Beşiktaş maçında Lukaku Vedat yan yana olsaydı Beşiktaş'ın oyunu çok bozulurdu. Yani İsmail Kartal orada hep muhafazakar davranıyor. Yani çünkü ya bazen rakibin oyununu, rakibin defansıyla ortası arasındaki kopukluğu ortaya çıkartarak bozabilirsiniz ya. Yani o açıdan çok fazla Greenwood'a endeksleniyor Fenerbahçe. Yani ve Greenwood bir pozisyon hatırla Roma maçında yücel. Sağ içten aldı topu, sol çapraza gidip şut attı, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Sağı dolaşarak gitti yani. Ve orada arkadaşları bir opsiyon yaratamadı Grimut'a mesela, pas opsiyonları. Yani ne koşu açısından, ne denik açısından, ne işte rakibin dengesini bozma açısından. Yani bunlar çok ciddi sorunlar. Yani bu sadece böyle tamam Grimut'u sabaha kadar övelim, ama aslında bu bir çok ciddi sorun.
0: Hani ben Okancan şunu da düşünmüyor değilim. Hani yeni bir takım, Greenwood alışacak. Şimdi Marsilya'da oynadığı oyunla Türkiye'de oynadığı, Fenerbahçe'de oynadığı oyun değil. Takım arkadaşları farklı. 24 yaşında bu genç. Şimdi aynı zamanda arkadaşları alışacak Greenwood'a, Greenwood arkadaşlarına alışacak. Bunun yanında hani ilk adımlarını atıyor Fenerbahçe'de esasında. Fenerbahçe de ilk adımlarını atıyor. Greenwood da Fenerbahçe'de ilk adımlarını atıyor. Hani bunu ben bu şekilde hoş görebiliyorum.
1: Ama yani sorun Greenwood'da değil.
0: Evet,
1: ben öyle düşünüyorum. Yani mesela Asensio olsa orada çok ciddi bir fark yaratabilir. Yani yaratıcılık ve zekası yüksek oyuncu ihtiyacı oluyor. İşte biz Lyon maçında herkes Oğuz dedi, ama işte devamlı problemi var. İşte sol önde adam eksikliği var. Bence Fenerbahçe'nin bana göre en önemli eksik olan yeri merkez orta sahası. Yani
0: doğru.
1: Tempo ayarlayacak. Orada yani mesela hatırla geçen sene Verman'ı istemiş Fenerbahçe PSV'den. Şimdi çok iyi oynuyor. Bilmiyorum takip ediyorlar mı? Yani o tip bir oyuncu ihtiyacı var. Anlatmak için söylüyorum. Yani mesela Beşiktaş'ın 2016-2017'deki Sosa'sından bahsediyorum. O tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Pas trafiği yapacak, arkadaşlarını kaçıracak. Orada bir sakin olması gerektiğinde trafik arttıracağı zaman onları hepsini ayarlaması gereken bir oyuncuya ihtiyacı var ki Greenwood'un da o pas trafiğinde kendine alan bulabilsin. Bir de mesela Kerem çok top eziyor, iyi durumda değil. Bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi arkadaşının oyunu bozuyor. Yani bazı oyuncuların da şu andaki bu oyunla alakası yok.
0: Çok doğru. Özellikle Kerem çok fazla şey yapmaya çalışıyor. Basit oynayamıyor.
1: Ya basit oynayamıyor. Belki oradan işte Arsene Buran bindirdiği anda hemen gördün içeri girdi. Kerem orada solda çizgide kaldı mesela.
0: Evet.
1: Yani rakibi ki Arsene Buran daha sonra bir kere daha girdi, pozisyon daha yakalayacaktı. Yani rakibin böyle bozabilirsiniz. Yani rakip defansının yerleşimini bozmak zorundasınız. Beklerin girip çıkması, içeri koşular, yani bunlar hep ön alan hareketleri çok önemli. Yücel modern futbolda bunu
0: tabii
1: yapmak zorundasınız. Yani dolayısıyla ben Fenerbahçe işi biraz şeye benzettim. Valbuena'lı Fenerbahçe vardı bir ara. Hep her şeyi Valbuena'dan beklediğinizi hatırlar mısın Aykut Kocaman?
0: Hatırlarım.
1: Yani çok benzettim mesela. Tek yaratıcı ve tek skor peşinde koşan adam oydu. O bir yerden sonra tıkanıyordu Fenerbahçe o dönem.
0: İşte karar verecek Fenerbahçe'yi yönetecek.

0: yöneten teknik direktör orta sahaya transfer mi isteyecek, yoksa takımın içinden birine bu görevi mi verecek veya takım olarak mı oynayacaklar bu rolü? Bilemiyoruz. Artık bunu Sayın İsmail Kartal değerlendirecek diye düşünüyorum.
1: Yani ocağa kadar ciddi bir süre var.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin asıl sorunu bence ligde Yücel, Şampiyonlar Ligi'nde değil, onu söylemem lazım.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ne oynaması gerektiğini artık bence herkes anladı.
0: Evet.
1: Yani bence İsmail Kartal da orada net, takımda net. Bir de bunu yapabildiklerini gördüler. Böyle oynayabilmek Şampiyonlar Ligi'nde size bir alan yaratıyor, ama Süper Lig işi biraz karışık. Çünkü Süper Lig'de hatta Şampiyonlar Ligi'nin bazı maçlarında çok teknik esneklik, teknik taktik esnekliğine ihtiyaç var. Yani zaten İsmail Kartal'ın temel problemleri burada başlıyor.
0: Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Reklamlar.
3: Spor gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.31'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Birinci ligi konuşacağız sevgili dinleyiciler, ama bugün hangi maçlar var Süper Lig'de, buradan başlayalım sevgili dinleyiciler. Baktığımız zaman Süper Lig'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Sevgili dinleyiciler, golleri Emirhan Topçu, Trossard ve İlhan Fakılı kaydetti. Ve bu sonucun ardından Beşiktaş 5 maçta 12 puan toplamış oldu. Cumartesi günü, yani bugün o saat 17'de Eyüpspor Çaykur Rizespor maçı var ve bunun yanında ilk olarak Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler. Tabii ki birinci ligde de maçlar var. Bunları da hatırlatacağım ilerleyen dakikalarda sizlere sevgili dinleyiciler. Şimdi baktığımız zaman dün Trendyol birinci ligde Sarıyer Bandırma Spor karşılaşması 1-1 eşitlikte başlamıştı. Biz de birinci ligi konuşmak için spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'a bağlanıyoruz. Telefonumuzun diğer ucunda Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dün Sarıyer 1, Bandırma Spor 1 ki gerçekten sert bir mücadele oldu. Nasıl bir karşılaşmaydı? Beklentilerinizi karşıladı mı?
1: Elbette. Ondan önce geçtiğimiz hafta siz bir uyarıda bulunmuştunuz. Demiştiniz ki birincilikte teknik direktör değişimi yaşanır mı? Gün geçmedi, hemen maçların sonunda, 6. hafta maçları sonunda Esenler Eruf takımında Mustafa Gürsel görevi bıraktı. Yerine Hikmet Karaman geldi. İstanbulspor'da da Barış Kambak gitti. Olcay Demir göreve geldi. Daha önce Trabzonspor'a görev yapmıştı Fatih Tekke'nin ekibinde. Yine Antalyaspor'da da Bülent Korkmaz gitti. Şu anda geçici olarak Nedim Yiğit görev yapıyor. 6. haftada da gerçekten çok kritik maçlar oynandı. Özellikle Manisa-Bursa maçı son dakikalarda Bursa bulduğu golle, uzatmada bulduğu golle 2-1 kazandı. Yine aynı şekilde İstanbul deplasmanında Iğdır takımı uzatma dakikalarında bulduğu golle, ikinci golle 2-1'lik skorla 3 puan hanesine yazdırmıştı. Çok kaliteli maçlar oynanıyor. İşte Batman 4-3 Karagümrük'ü yenmişti. Antalya'da evinde Sivas'a 2-1 mağlup oldu. Sivas büyük bir nefes aldı. 7. haftaya da gelecek olursak, siz de söz ettiniz, çok sert bir mücadele oldu Sarıyer Bandırma arasındaki mücadele. Çünkü Sarıyer kendi sahasında kazanmak istiyordu. Bandırma da ligdeki çıkışını devam ettirmek için mutlaka İstanbul deplasmanından, yakın deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak için varını yoğunu ortaya koydu. Hanesine bir puan yazdırdı. Tabii zorlu mücadelede Sarıyer takımı MK Eze ile 1-0 öne geçti 27. dakikada. Yine bu dakikada tabi VAR kararıyla penaltı atışı yapıldı. Eze takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda bu defa Ertuğrul Aslan'ın öğrencileri çok pozisyon buldu. Yine bir gelişen atakta penaltı atışında 71. dakikada Lima ile eşitliği sağladı. 1-1'lik skor Bandırma'ya yaradı. Sarıyer'e yaramadı, 2 puanı kaçırdı. Ama Sarıyer'in 90 dakika içerisinde özellikle Furkan Gedik ve Efecan ile kaçırdığı pozisyonlar var. Bu pozisyonları değerlendirmiş olsalardı belki de hanelerine 3 puan yazdıracaklardı. Yine kritik 90 dakika içerisinde ilk yarının son bölümünde Bandırma atağında Badri'nin bir şutu da direkten döndü. Belki Bandırma bu golü bulmuş olsaydı ikinci yarı daha farklı olabilirdi, ama 1-1'lik skorla Sarıyer 7. haftaya 11 puanla merhaba dedi. Bandırma Spor da 7. haftaya 10 puanla giriş yapmış oldu. Ligin 8. haftasında Bandırma evinde Ümraniye Spor'u konuk edecek. Sarıyer de Bolu Spor ile evinde karşı karşıya gelecek.
0: Peki bugün Ne bekliyorsunuz? Bugün de karşılaşmalar var. Baktığımız zaman Bolu Spor, Pendik Spor ve Van Spor Futbol Kulübü Keçiören Gücü saat 17'de. 20'de ise Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'la, Ümraniye Spor'da Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bugünkü beklentileriniz nedir?
1: Elbette, siz de söz ettiniz. Van Spor saat 17'de Keçiören Gücü'yle mücadele edecek. Bu maç bildiğiniz gibi Akhisar'da oynanıyor. Van Spor'un sahası bakımda olduğu için. Baktığımızda tabii Van Spor'un galibiyete ihtiyacı var. Yani 6 maçta 1 galibiyeti, 2 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. Sadece topladığı puan 5 puan. Ki geçtiğimiz sezonda ligin yenisi olmasına karşın ligde böyle orta sıralarda yer almış. Ateş hattının biraz yukarısında yer almıştı Van Spor. Baktığımızda tabii Van Spor'da Bardi 3 gol, bugüne kadar attığı gol sayısı, Ozan Kökçü gibi, Mehmet Özcan gibi, Yenne gibi, Sinan Osmanoğlu gibi önemli oyuncular var. Ama geride kalan haftada, yani 6 haftada baktığımızda Van Spor cephesine tabii kadronun geç oluşu, geç çalışmalara başlayışı, bir yönde tabii çalışmalarını Van'da sürdüremeyip İzmir'e göç etmeleri deyim yerindeyse, tabii bunlar olumsuz bir etken. 28 yaş ortalaması Murat Yıldırım yönetiminde Van Spor, karşısında Ankara'yı birincide temsil eden Keçiören Gücü. Keçiören Gücü Roji gibi, Ezek gibi, İbrahim Aktağ gibi, Mamet Diop gibi, kim Diop ligde 5 gol atan, üst taraflarda gol kralında iddialı bir oyuncu. Baktığımızda Keçiören Gücü 6 maçta 3 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 11 puan topladı. 29 yaş ortalaması. Keçiören geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda mutlaka play-off potası içerisinde yer alıp yine hedefini kovalamayı planlıyor Osman Zeki Korkmaz yönetiminde. Tabii Akser deplasmanında Keçiören takımı biraz daha galibiyete yakın gibi duruyor. Çünkü kadro yapısı ve elde ettiği skorlar bunu gösteriyor. Günün bir diğer maçında saat 17'de Bolu'da, Bolu Spor Pendik Spor arasında saat 17'de başlayacak maçı Hakan Ülker yönetecek. Bolu'da işler iyi gitmiyor. Neden iyi gitmiyor? Ligde en az gol atan takım Bolu Spor. Bir gol attı. Kalesinde 17 gol gördü.
0: Evet.
1: Daniel Farrar tutmadı. 6 maçta puanı yok. Sıkıntıları var. Senelerin takımı Bolu Spor. Bu ligin gediklisi Bolu Spor. Maalesef geçtiğimiz sezonları aratıyor. Yani hani derler ya, eli kulağında diye. Bu Pendik maçında da bir kayıp verdiği takdirde belki de teknik kadrosunda bir takım değişiklikler olabilir diye Bolu yerel medyasında da gündem oluşmuş durumda. Çünkü lige geç başlamaları, yönetimin geç oluşu, bundan dolayı Bolu'da sıkıntı devam ediyor. Pendik takımına da geldiğimizde Umut Eskiköy yönetiminde iyi işler yapıyorlar. 6 maçta 8 puanları var. Turan bugüne kadar 3 gol attı. Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil gibi skora değiştirecek isimler var. 27 yaş ortalaması. Bolu deplasmanında bir sürpriz yaşanmazsa Pendik Spor bu müsabakadan galibiyetle döner diye düşünüyorum. Çünkü veriler bunu gösteriyor. Günün bir diğer maçı, ki en önemli maçlardan bir tanesi, Bodrum Spor Batman Petrol arasında saat 20'de Ümit Öztürk yönetecek. Evet, puan sıralamasında Bodrum'un galibiyeti yok. 6 maç oynadı. Geride kalan 6 haftada 4 beraberliği, 2 mağlubiyeti, 4 puan topladı beraberlikle beraber. Evinde 3 maç oynadı. 2 beraberliği, 1 yenilgisi var. Esas da kadroları kötü değil. Evet, Ali Habeşoğlu Trabzonspor'a gitti ama baktığımızda işte Diogo Souza gibi önemli kalecileri var. Berşan gibi, Ali Aytemur gibi, Morera gibi, Ege gibi önemli oyuncuları var. Sahasında galip gelmek için mücadele edecek. Ama karşılarında ligin formda takımlarının bir tanesi. Ligde mağlubiyeti yok. 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puanla ligde zirvede. Deplasman maçlarında da bugüne kadar 3 maç oynamış, 2 galibiyeti, 1 beraberliği, 7 puan toplamış. Çağlar Akbaba gibi önemli kalecileri var. Metehan gibi, Ömürcan gibi, Sisogu gibi, Beni gibi, Cordova gibi, Pedrinho gibi önemli oyuncular var. Ki Pedrinho da bugüne kadar ligde 3 gol attı. Tabii zorlu bir mücadele. Ama Batman bu deplasmandan puan veya puanlar alarak gelecek haftalara hem liderliğini taşımak isteyecek hem de namağlup olmasının avantajıyla gelecek haftalara umutla girmeye çalışacak. Ama Bodrum takımı da bir çıkış arıyor. Gollü bir mücadele bekliyorum şahsen bu 90 dakikadan. Günün bir diğer maçı da İstanbul'da saat 20'de Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Ümraniye Antalya Spor arasında 28 yaş ortalaması Ümraniye. Ligde galibiyeti olmayan takımlardan bir tanesi Ümraniye. 6 maçta sadece 3 puanı var. Cihan Topaloğlu, Gulümaç, Oğuzhan, Hostika, Blanco gibi önemli oyuncular var ama bir türlü geride kalan haftalarda galibiyete ulaşamadı. Diğer tarafta sıkıntılı bir sezon geçiren, Bülent Korkmaz'la sezona giren, UEFA'dan gelen dosyalarla boğuşan, transfer yasakları zaman zaman gelmesine karşın son anda girişimlerle kadrosuna yeni isimler katan Antalya Spor'da işleri iyi gitmiyor. 6 maçta 6 puanları var. Enzaba gibi, Bünyamin gibi, Soner gibi, Costa gibi, Safuri gibi, Veysel Sarı gibi önemli oyuncular var. Ama Antalya'da beklenen çıkış, beklenen puanlar bir türlü gelmedi ki geçtiğimiz haftada Sivas'a kendi evinde mağlup olunca Bülent Korkmaz görevi bırakmak zorunda kaldı. Tabii yerine bir teknik direktör mutlaka gelecek haftalarda gelecek. Çok zorlu bir mücadele. Belki bu maçta bildiğiniz gibi bir antrenörün gidişten sonra mutlaka bir futbol takımında böyle bir toparlanma, yeniden bir diriliş deyim yerindeyse öyle bir süreç olabilir. Gollü bir mücadele bekliyorum. Biraz daha galibiyete ben Antalya'nın yakın durduğunu ifade etmek isterim.
0: Şimdi şunu da konuşmak lazım. Sivas Spor veya onun gibi çıkışa geçen takımları tespit edebildiniz mi?
1: Tabii şimdi ligde çok sürprizler oluyor işte. Yayının başında da söyledik. Yani bazen böyle hani çok kolay gibi gözüken maçlar zora giriyor. İşte Iğdır takımı İstanbul karşısında çok zorlandı. Ya İstanbul çünkü genç bir takım. Koşan, mücadele eden bir takım. Yani rakip takımın oyununu bozan bir takım. Ki Iğdır bu kadar harcamaya karşın, bu kadar yatırıma karşın golü son dakikada, uzatma dakikalarında bulabiliyor. Manisa aynı İstanbul gibi çok mücadele eden, çok koşan, oyun bozan, korkmadan oynayan bir takım. Bursa gibi çok önemli oyuncuları var. Yani saymakla bitmez. Hedefi büyük, büyük ama onlar da son dakikalarda böyle hani tartışılan bir pozisyonda uzatma dakikalarında golü bularak 3 puanı aldı. Bu da şunu gösteriyor. Bu ligin şakası yok. Bu ligin çok ciddi maçlar var. Baktığımızda işte Batman'ın Karagümrük önünde 4-3'lük galibiyeti. Çok önemli geçen hafta. Çünkü evinde oynuyorsunuz. Taraftarın müthiş desteği vardı. Keza işte Sivas bir diriliş maçında Antalya'da çok önemli bir puan aldı. Keza yarınki Muğla maçına da işte böyle bir avantajla, böyle bir moralle giriyor. Hayal kırıklığı yaratan takımlar var. İşte bunlardan bir tanesi Esenler Elof takımı. Mustafa Gürsel yönetiminde olmadı. Geçen sezon Süper Lig kapısından dönmüştü. Mustafa Hoca'nın da herhalde biraz şanssızlığı. İki defa da Bandırma Spor'da Süper Lig kapısından dönmüştü Mustafa Hoca. Orada olmadı. Hemen harekete geçtiler. Çok sayıda isim gündeme geldi ama Hikmet Karaman bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonun sonlarında Alagöz Holding Iğdır takımında görev almıştı. Ama sezon başında bu defa bir görev değişikliği, nöbet değişikliği oldu. Hikmet Karaman Hoca sportif direkt olarak, futbol direktörü olarak görevine devam ediyordu ama Esenler Erok takımından gelen teklif üzerine Hikmet Hoca Esenler Erok'a merhaba dedi. Sessiz sedasız işte İstanbul'da bir değişim oldu. Olcay Demir geldi. Fatih Tekke'nin yardımcısıydı. Orada tabii Olcay Hoca da İstanbul Spor'u yakinen tanıyor. Antalya Spor'da kim gelecek? Osman Özgül'ün ismi geçiyor baktığımız zaman ama henüz net bir şey yok. Hamza Hamzoğlu'nun da yine ismi geçiyor Antalya Spor'a. Bunu bu haftaki maçların ardından özellikle tabii Ümraniye maçında mutlaka göreve gelebilecek teknik adamlar o türbünde olabilecek, izleyebilecek. Bu hafta içerisinde ben Antalya'nın yani bu milli ara öncesinde mutlaka bir teknik direktör göreve getirmesi gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Eğer bu ligde biraz daha böyle geride kalırsanız üst taraflarda olamazsınız. İşte Sivas bunun geçen sene acısını çekti diyeyim yerindeyse. Bu sene işte bu toparlanma süreci İsmet Taşdemir yönetiminde aldığı galibiyetle beraber Antalya galibiyetini eğer perçinleştirmek istiyorsa mutlaka yani ki Muğla maçından da galip gelmesi gerekiyor. Lig çok çetin dediğim gibi. Batman Petrol'ün, Mardin'in çok önemli atakları var. Taraftar desteği var. Bursa keza öyle. Karagümrük alternatif oyuncular çok çok fazla. O nedenle ilk 7 için ve son 4 için çok sayıda takımın olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü veriler onu gösteriyor. Puan durumu onu gösteriyor. Makas kesinlikle açılmıyor. Baktığımızda işte Batman, Bursa, Kayseri, Mardin yukarıda gözüküyor. Kayseri takımı da iyi işler yapıyor. Çünkü önemli oyuncuları var, taraftarları var. Destek çok iyi geliyor. Hem yerel yönetimlerden. O nedenle zirve, hem zirve yarışında hem de alt sıralarda çekişmenin ben 38 haftalık maratonda devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir de maçları TRT ekranlarından şifresiz şekilde izlenmesi nedeniyle de kalite biraz daha artıyor. Buna karşın türbinlere koşan taraftarlar, ki bu ligde vilayet takımları daha fazla, hani Süper Lig'de işte İstanbul takımlarının Trabzonspor'u, işte Göztepe'yi, biraz da Samsun'u kenara koyduğumuz zaman bu ligde taraftar sayısı daha fazla. Çünkü işte Bursa'nın konumu ortada, Kayseri'nin konumu ortada, Mardin'in konumu ortada, Batman'ın konumu ortada. Bu nedenle örneğin işte bugünkü Bodrum Batman maçında yine taraftarlar, İzmir ve Ege yöresinde bulunan çok sayıda Batmanlı taraftarlar Bodrum'da renklerinin yanında olacaklar, destekleyecekler. O nedenle keyifli 90 dakikaları hep beraber seyrediyoruz. İşte açılış maçında siz de söz ettiniz. 7. haftanın açılış maçı ne kadar sert geçti, ne kadar kaliteli geçti hep beraber gördük. Ki Bandırma taraftarı da yakın Sarıyer deplasmanında Yusuf Ziya Önistan'da türbinlerdeki yerlerini aldı. Bir birlik mücadele, kaçan bir pozisyonlar, yani her iki takım açısından, yani gidip gelen maçta iki tarafta bir puana razı oldu.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Yıllardır spor yazarısınız. Eskişehir'de bulunuyorsunuz. Değişik illerde de organizasyonlara katıldınız. Maçlara gittiniz. Şimdi elinizdeki kadroyu başkandır, yönetimdir, sportif direktördür, biliyordur. Peki teknik direktör seçilirken bir, elindeki kadroya göre mi seçiyor? İki, boşta olan teknik direktörü mü alıp getiriyorlar? Üç, transfer yapacağız ama işte imkanlarımız yok diye mi? Veya. Şimdi teknik direktör geliyor, takıma uyum sağlayamıyor. Takım teknik direktörün oyununa uyum sağlayamıyor. Transfer yapılacak, paramız yok deniyor. Hep her şey öteleniyor ama sonunda gönderilen teknik direktör oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Teknik direktör seçimi neye göre yapılıyor ve nasıl yapılması gerekir doğrusu?
1: Yücel, çok önemli bir soru sordunuz. Çok ucu açık, yorumda çok uzun uzun anlatmak lazım ama şunu ifade edebilirim ki Türkiye'de maalesef her şey haftalık. Yani Türk futbolunda her şey haftalık. İşte İsmail Kartal'ın durumunu gördünüz. Gitti, geldi, konuşuldu, ulaşamadı, telefonu kapalı. İşte bu birincilikte de bunlar farksız. Yani baktığımız zaman evet, ligin yeni takımlarında yeni teknik adamlar var. İşte Selçuk Şahin iyi gidiyor. Ama biz biliyorsunuz, yani Türk futbolunda şöyle bir şey var. Tabela her şeyi belli ediyor.
0: Ve yönetimler bu arada Sayın Sarı Çoban bir şey daha belli ediyor. Evet. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi tabela, evet, teknik direktörü seçerken televizyonlarda 2-3 böyle güzel sözle, iyi taktik anlatımlarıyla öne çıkan teknik direktörler var ama hayatlarında maç takım çalıştırmamışlar. Bir de bunlar var. Yani bunları da katıyorum.
1: Onlardan da ben söz edeceğim. Şöyle söz edeceğim. Şimdi maalesef işte ekran yüzü, yazılı medya yüzüyle kulüp bulan teknik direktörler de var. Veya işte siyasilerin tavsiyeleriyle, onu da söyleyelim. Bu bir gerçek. Evet. İşte bir defa uyum çok önemli. Takıma katkı çok önemli. Yani elbette transferin şahsen bir teknik direktöre tamamen bırakılmasına ben şahsen karşıyım. Çünkü bir bütçe var. Sonunda burada kalan bir yönetim kurulu var. Çünkü teknik direktörler alıyor çantasını, çekip gidiyor. O enkaz nereye kalıyor? O şehre kalıyor. Ve bunun sonucunda kaybeden kim? O şehir kaybediyor. Bakın, Kocaeli senelerce bunun acısını çekti. Evet. 16 yıl sonra lige döndü, Süper Lig'e döndü. Bursa bunun aslını çekti. Tanelere kadar indi. Üçüncülükler, ikincilikler.
0: Eskişehirspor.
1: Eskişehir aynı şekilde amatör kümeyi gördü. Eskişehir amatör kümeyi gördü. Toparlanma kolay değil. Amatör kümede olmasına karşın Eskişehirspor 35 bin ortalamaya oynadı. Örneğin geçen sezon sadece seyirci hasılatı ortalama 32 bin. 3 tane maça yaklaşık 70-80 bin taraftar geldi. Bu taraftarlardan gelen gelir, ki resmi bütçede de geçti, 52 milyonu buldu. Yani bu iş öyle kolay değil. O nedenle kulüplerimizin, özellikle Anadolu takımlarımızın hem teknik direktör seçerken hem futbolcu seçerken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Biliyorum, görüyorum, izliyorum. Siz de aynı mutlaka takip ediyorsunuzdur. İyi biliyorum. Yani videolarla, işte belgelerle, yani dışarıdan gelen kasetlerle futbolcu alınmaz. Bunlar oluyor, olmuyor değil. Yani kulüplerin çoğunluğu, menajerleri, hepsini kastetmiyorum. Hepsini, yani mutlaka işini yapan menajerler var. Tabii mutlaka menajerler bu işin içinde, ama bu menajerlerin bir çoğunluğu kulüp menfaatlerini düşünmediklerini gözlemleyebiliyorum. Çünkü burada kaybeden kim oluyor? Burada kaybeden kulüpler oluyor. O nedenle özellikle bildiğiniz gibi Süper Lig'deki gelirlerle alt liglerdeki gelirler arasında dağlar kadar fark var. Hadi biraz TFF 1. Lig'inde gelirler belli. Bildiğiniz gibi 2. Lig'de, 3. Lig'de maçlar geçtiğimiz hafta başladı. Çoğu takımın durumu çok kötü. Ancak işte eldeki kadrolarla, eldeki bünyeyle, bir de en önemli faktör şu. 2. ve 3. Lig'lerde amatör futbolcu oynatabiliyordunuz. Ama gelecek sezon artık bunlar da kalkıyor. İşte zorlama burada başlıyor. O nedenle kulüplerin mutlaka doğru işler yapması gerekiyor. Hani hep deriz, şirketleşme olmalı. Ama borcu olan kulüplerden şirket kurulduğu zaman kim bir şey alır, kimse bir şey alamaz. Doğru işler yapan, işte Göztepe doğru iş yapıyor. Evet. Samsun doğru iş yapıyor. Evet. Ama şirketi düzgün olmayan takımlar bazen dibe kadar girebiliyor. İşte Bursa bunu sağladı. Birlik beraberlik içerisinde başkanıyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, yerel medyasıyla, ki burada yerel medya çok önemli, ve aceleci davranmadılar. Birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar ve üst tarafa çıktılar. Daha ligin 6. haftası geride kalmışken 1. Lig'de 3 tane teknik adam değişiyorsa,
0: evet,
1: bir kulüpte böyle bir süreç bekleniyorsa, ne demek ki işler iyi gitmiyor, doğru işler yapılmıyor ve bazı teknik adamlar da bile bile sadece işte ben gideyim orada ismim olsun, işte X takımı ben çalıştırdım diyerek o göreve talip oluyor. Sözleşmeleri çok iyi yapıyor, sonrasında da bildiğiniz gibi işte kulübü icraya veriyor, kulübü şikayet ediyor ve kulüp zor durumda kalıyor. Bahsettiğiniz, kısaca yine söz edeyim. Tabii ki ekran yüzüyle yeşil saha çok farklı. O nedenle tabii bunlara fazla yöneticilerin itibar etmemesi gerekiyor, ama itibar eden kulüplerimiz maalesef var. Bunu da hep beraber gözlemliyoruz. Hani bir laf var ya, işkembeden atmakla bu iş olmaz. Bu işin sahası çok önemli. İnandırmak çok önemli. Avrupa maçlarını hep beraber seyrettiğimiz zaman yaş ortalamasının ne kadar genç olduğunu, üretimin ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Türkiye'de maalesef liglerde yer alan takımlarımızın büyük çoğunluğu günlük yaşıyorlar. Üretime az önem veriyorlar. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu da bu akademi ligleri, gelişim ligleri adı altındaki ligler genelde göstermelik oluyor. Oradaki maçların çoğunluğu sentetik sahalarda oynanıyor. Avrupa'da sentetik sahalar yasaklanmasına karşın bizde sentetik sahalar çoğalıyor. Kaybeden kim oluyor? Kaybeden Türk futbolu oluyor. Bu nedenle bir an önce bunun önüne geçmek lazım. Geçmenin yolu da istikrardan geçiyor. Evet, Göztepe şu anda bir takım skor anlamında geride kalabilir. Ama yönetimsel anlamda bir başkanlığı kimse tanımıyor. Teknik direktör çıkıp sahaya takla atmıyor. Hakemleri suçlamıyor. Ve iyi gidiyorlar. Aynı şekilde Samsun işte geçen sezon yaşadıkları Avrupa Kupası'na gittiler. Bu sezon biraz sıkıntıları var ama onu da mutlaka çözerler diye düşünüyorum.
0: Şöyle ki, gerçekten çok iyi bir noktada bitirdiniz. Ben Samsun Spor'u seyrediyorum. Çok genç bir kadro kurdular yine. Evet, birçok futbolcusunu sattılar ve satıyorlar, satmaya devam ediyorlar ama Altyapıdan gelen yine Fuat Çapa'nın bulduğu gerçekten önemli futbolcularla iyi bir kadro kurdular. Samsun Spor'un 1-2 sene içinde yine o Avrupa macerasına katılacağını en geç ve orada da yine o deneyimi yaşatacağını ve yaşayacağını düşünüyorum.
1: Elbette Yücel, bir de şu var değerli meslektaşım. Üretim diyoruz ya, mesela işte Keçiören Gücü 2-3 yılda futbol satabiliyor, bulabiliyor. Yani niye? Çünkü yönetimi de baskı görmüyor. İyi işler yapıyor baktığımız zaman. Ama işte Esenlerov ne yaptı? İşte Çorum'da şampiyonluk yaşayan, yaş ortalaması 30'un üzerinde olan oyuncuların büyük bölümünün kadrosuna kattı. Ama işte bildiğiniz gibi yaşlı oyuncular biraz geç form tutuyorlar. Kolay değil. Yani milyonları vererek başarı elde edilmiyor. Mutlaka doğru işler yapılmalı. Bu doğru işlerin adresi nereden geçiyor? Çok sabırlı olmaları gerekiyor. Yani yöneticilerin içerisinde, yönetmenin içerisinde mutlaka futbolun içerisinden gelen insanlar olmalı. Evet, müteahhit olmalı. Evet, iş adamı olmalı. Ama mutlaka orada da futbolun içinden gelen, kulübün geçmişini bilen, kulüplerin geçmişini bilen ve sabırlı olmayı kamuoyuna inandıran spor adamlarının da mutlaka oralarda bulunması gerekiyor. İşte bunu başardı Bursa Spor. Bunu Karagümrük başarıyor doğru işlerle. Manisa bak başarıyor bunu. Yani baktığımız zaman. Iğdır'ın dili yandı. Çok futbolcu aldı. Çok paralar verdi. Bu sene çok böyle mütevazi bir kadro. Mütevazi bir bütçe. Bu sene de olmasa Iğdır daha işler başka işlerde yapabilir. Ne işler yapabilir? Küçülebilir. O nedenle Iğdır'ın bu sezon, Alagöz Holding Iğdır takımının bu sezon mutlaka playoff potası içerisinde olması gerekiyor. O nedenle özellikle Sivas camiasının da takımlarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü kolay değil. Yeniden yapılanmak, sonradan bu işe bir el ele vermek kolay değil. Ama geçen sezona göre bu sezon bu lig daha çetin, daha kaliteli ve daha gollü ve sürpriz skorlarla geçeceğini tahmin ediyorum şahsen.
0: Ve özellikle ben şunu da söylemek istiyorum taraftarlara da, bu hangi takım taraftarı olursa, başkanlarınız, kulüp yöneticilerini, teknik direktörü fazla transfer açısından zorlamasınlar. Çünkü gerçekten sonra ipin ucu kaçıyor ve kulüpte verilen sözler tutulamıyor. Ardından bir bataklığa doğru gidiyor. Kulübe de yazık ve kulübün imkanlarına da yazık. Aynı zamanda kötü tezahürat, aynı zamanda sahaya yabancı madde, bunlardan da ceza geliyor. Kulübün bütçesi zarar görüyor. Yardım edelim, destekleyelim. Evet, saha sonuçları olumsuz olabilir ama bu olumsuz sonuçlar sonucunda da biraz sabredelim. Sabretmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Yücel, şunu ifade edebilirim.
0: Çok kısa olarak alayım.
1: Evet, hemen çok kısa söyleyeceğim. Her hafta işte disiplin kurulunun kararlarına bakıyorum. Ya bu kulüpler niye bazı idari konularda aşırı şekilde ceza alıyorlar? Biraz da bu idari işlere bakan kulüplerdeki görevler dikkatli olsunlar. Yani Yeşilçimlere basmanın cezası var. İşte görevli olmadıkları halde görev kartlarıyla belli bölgelere gelenlerin cezası var. O nedenle buradan da kulüpler çok büyük cezalar alıyor. Her hafta bakıyorum en az 7-8 tane TEP 1. Liginde... Evet. Ceza alan kulüplerimiz var. Biraz evet. Daha dikkatli olalım sizin de söz ettiğiniz gibi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
1: İyi yayınlar diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum ben de.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Az sonra saat 15 haber bültenimiz var. Ardından spor yazarı Özgün Erdoğan'la 15.30'a kadar sohbet edeceğiz. Daha sonra da voleybol konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Hürmüz Boğazı'nın kontrol ettikleri iddiasını yineleyen Trump, savaşın bitişi için ABD ara seçimi sonrasını işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Siyasilerden 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin geleceğinde darbelere yer olmadığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak.

0: Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklamlar.
7: Spor gündemi devam ediyor.
8: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.07'yi gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz. Bu arada teknik yönetmen arkadaşlarımızda bir değişiklik oldu. Hemen bunu da sizlerle paylaşalım. Zafer Altay arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve saat 14.30'da görevini bitirdi, vardiyasını bitirdi. Ve dinlenmek için evinin yolunu tuttu. Yeni bir arkadaşımız geldi, Harun Balaban. Onunla saat 17'ye dek birlikte olacağız programımız içinde. Ardından da o da vardiyasıyla gece 24'e dek bizlerle birlikte olacak, sizlerle birlikte olacak. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
9: Hoş
8: öncelikle.
9: Bulduk.
8: Nasılsınız, iyi misiniz?
9: Sağ olun, siz nasılsınız?
8: Futbolun, sporun bu ne diyelim... mücadelesiyle, kısır döngüsüyle ve onların aktardıklarıyla bizler ne yapabiliriz, dinleyicilerimize neyi aktarabiliriz, bunları konuşmak için biz de mücadele ediyoruz.
9: Mikrofon başında bekliyoruz.
8: Evet, doğru. Şimdi Sayın İsmail Kartal'ın konuşmasına esasında şöyle, şuradan başlayalım, spor yazarlarından başlayalım.
9: Evet.
8: Spor yazarları, evet, köşe yazılarında, ardından dijital medyada, bunun yanında sosyal medyada spor yazarı, futbol yorumcusu olmayabilir ama yazılanlar. Hatırlarsınız siz, Del Bosque'yi Türkiye'ye getirdiler.
9: Evet.
8: Del Bosque bir İspanyol futbolunda muhteşem bir adam.
9: Evet.
8: Real Madrid'in efsanesi.
9: Evet.
8: Kaptanı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kaç defa futbolcu olarak ve teknik direktör olarak kazanmış bir insan.

0: Aynı zamanda İspanya milli takımıyla hem Avrupa şampiyonu hem Dünya Kupası'nda mücadele eden ve başarılar elde eden biri. Ve biz buna, ki hani şu anda başlamadı, onun için söylüyorum, eski yıllarda başladı. Bu değerli teknik direktöre, biz bu arkadaştan, bu teknik direktörden feyz alacağımıza, yararlanacağımıza Yeniköy kasabı dedik.
1: Doğru. Ve dede dedik, yaşlı
0: hani,
1: dedik.
0: O Aragonese dedik.
1: Evet.
0: Adam esasında elindeki notlara bakıyordu, fotoğrafını çektiler, uyuyor dediler. Şimdi arkadaş, yani bir iklime girdik. Bu iklim nasıl? İşte Aykut Kocaman eşofmanıyla gelir. Kazandığı zaman kocaman başarı, kaybettiği zaman eşofmanlı.
1: Evet.
0: Bu nereye gidiyor? Şimdi ve şu anda da Sayın İsmail Kartal, daha evvel de Fatih Tekke. Hani bu seneyi konuşuyoruz.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani spor yazarlarına ve dijital medya yorumcularına neler söylemek istersiniz?
1: Ya spor
0: yazarı, analiz anlamında.
1: Tabii, spor yazarlarının zaten bu işe dahil olmaları, biz baştan beri hep söylediğim şey benim. Yani onların görevi bu değil. Onların görevi kimin görev yaptığı, kimin gelip gittiği, kimi görev verildiğinden ziyade aksayan yanlar, yanlışlar, hatalar, saha içerisinde veya saha dışarısında olması gerekip de olmayanlar, bunları spor yazarları aktarmakla görevlidir. Spor yazarın görevi azlı üstünde gazetecidir, haber yapar. Siz haber yaparsınız, siz yönlendirmezsiniz, etki etmezsiniz, baskı kurmazsınız. Ya da ne bileyim, tribünlere olsun, işte yönetime olsun bu konuda, teknik direktörü olsun bu konuda bir baskı yapıp da sizin bir teknik direktörünüz olamaz. Yani bu gitsin, o gelsin.
0: Evet.
1: O bana daha yakın gibi bir düşünce olamaz, olmamalı. Ya zaten onun adı spor yazarlığı değildir. Onun adı başka bir yere gider.
0: Yandaşlıktır.
1: Hem yandaşlıktır, hem menajerlik yap o zaman. Bırak mesleğini, menajerlik yap yani. Onun için fakat burada altını çizmek istedim. Önemli bir nokta var. İsmail Kartal'ın o gün yaptığı açıklamada hani nereden kaynaklandı, niye kaynaklandı belli olmayan afaki bir konuşmaydı o istifası bana göre. Futbolculara teşekkür etti, yönetime teşekkür etti, taraftara teşekkür etti. Peki sen niye istifa ediyorsun? Hani sana karşı bunlardan hiçbir tepki yoksa, sana karşı hiçbir yanlış yapılmamışsa niye istifa ediyorsun? Yani istifa zaten tek taraflı bir şeydir. Zaten geri dönüşü de olmaz. Kendisini de bağlamıştı, bir daha dönmemek üzere.
0: Asla dönmemek üzere.
1: Ve bunun altını çizerek de söylediler. Şimdi bütün bunlardan sonra siz bu göreve geldiğinizde ilk baştan beri bilmiyor muydunuz? Evet. Aziz Yıldırım ve yönetimi sizi göreve getirirken aynı zamanda Aykut Kocaman'ın da adı geçmiyor muydu ki?
0: Tabii.
1: Oğuz'la birlikte biliyorsunuz Aykut futbol oynarken çok yakın iki arkadaştılar.
0: Tabii.
1: Oğuz orada göreve gelince Aykut Hoca'nın da tekrar göreve geleceğini ve birlikte çalışacaklarını herkes aşağı yukarı tahmin ediyordu, yürütüyordu. Yani evet, bunlar birlikte çalışırlar diye. Ve Aykut Hoca Aziz Başkan'a da yakındı. Aziz Başkan'ı da seviyordu zaten.
0: Ya zaten kadroda Sayın Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda şekillendirildi. Oyun tarzı
1: anlamında. Tabii yani baktığımız zaman bu kadro zaten Aykut Kocaman'a hitap edecek. Onun sistemine hitap edecek bir kadroydu. Ama İsmail Kartal bütün bunlara rağmen kabul etti, geldi. Hatta kaydı oradaki, bile kabul etti.
0: Evet, esas konu oydu.
1: Evet, evet.
0: Sayın Aykut Kocaman kaydın ekibinin içinde olmasını kabul etmedi.
1: Çünkü kendi kararlarını kendi vermek istiyor. İşte evet. Bugünkü yaşananları yaşamamak için doğal olarak. Ama İsmail Hoca bunların hepsini kabul etti, geldi.
0: Bilerek geldi.
1: Evet. Ve hani ligin başı elbette ki olabilir. Bugün siz Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile bir berabere kalmışsınız. Kötü bir sonuç değil. Gerçekten iyi bir başlangıç yapmışsınız. Ve futbolcunuz Archie Brown haftanın Şampiyonlar Ligi karmasına seçilmiş.
0: Evet. En iyi oyuncu seçilmiş.
1: Yani bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Olamaz. Siz böyle bir maçtan sonra böyle bir açıklama yapıyorsunuz ama ayakları yere basmayan açıklama.
0: Evet.
1: Eğer varsa bir sebebi çıkarsınız. Yani tamam şeyin dibini silkelemeyin. Her şeyi de açık açık söylemeyin ama ben işte bazı anlaşmazlıklar bilmem neler yüzünden görevimden ayrılıyorum. Ayrılma sebebinizi bir nedenle, bir sebeple ortaya koymak durumunuzdasınız ki bilsin. Şimdi ben gazeteciyim. Siz öyle bir açıklama yaptınız. Tabii. Ben ne yazacağım? Ne yazabilirim?
0: İstifa etti. Şu nedenden dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli etmiyor.
1: Tabii.
0: Belli etmiyor.
1: Yani
0: belli
1: yine bir yorum katacağım ben.
0: Tabii.
1: Sonra da Aziz Başkan çıkıyor diyor ki yalan haber yapmayın. Bilmeden haber yapmayın. Doğru. Yalan haber yapılmaz zaten. O zaman Burada hiçbir şey yapamazsın yani. Ben spor yazar olsam yazmam. Sadece istifa etti diye yazarım. Sebebi belli değil çünkü daha sonra açıklama yapılacaktır hem kulüpten hem şeyden. Ben gerçekten bu konuda spor yazarlarının taraf olmasını, en azından bir tarafa doğru, yani bir taraf gibi davranıp da öbür tarafı tamamen tukaka ilan etmesi de
0: esasında
1: çok yanlış bir şey.
0: Esasında tarafları da açıklayalım. Şimdi taraflar şöyle spor yazarlarının. Bir, menajerlerle bağlantısı olan spor yazarları.
1: Var, var.
0: İki, kulübün başındaki teknik direktörlerle bağlantısı olanlar var. Ayrıca kulübün yöneticileriyle bağlantısı olanlar var. Kulüp başkanıyla bağlantısı olanlar var. Veya kulübün teknik direktörüyle bağlantısı olmadıysa onun yerine gelme potansiyeli olan teknik direktörlerle bağlantısı olan spor yazarları var.
1: Var.
0: Yani o kadar çok onlar da parçalanmış durumda ki. Şimdi burada tabii şimdi adamlar da spor yazarları ya da yorumcular da program yapacak. Dijital medyada da program yapacak. Şimdi neyi konuşacak? İstifa etti. Neden istifa etti diye sorduğunuz zaman da bunun karşılığında bir şey söylemesi lazım. Bunun nedeni spor yazarları mı? İşte Sayın Aziz Yıldırım'la tartışması mı?
1: Ya da tribünden atılan o su şişesi mi?
0: Şimdi bakın Lyon maçından sonra TRT'ye verdiği bir basın ne diyeyim?
1: Demeci var.
0: Röportajı var.
1: Evet.
0: Diyor ki Sayın İsmail Kartal, eleştiri doğal, objektif eleştiriye açığız. Linçleyerek, itibarsızlaştırarak yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Bizi itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bunları yapanlar sonunda biz Fenerbahçeliyiz diyorlar. O zaman bize destek verin, gerçek Fenerbahçeliyseniz. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz, bizimle misiniz, değil misiniz? Ben bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. Fenerbahçelilik böyle olmaz. Fenerbahçelilik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek.
1: Bu spor yazarı için mi diyor bunu?
0: İşte onu anlatacaktım. Onun için özellikle seçtim. Şimdi Fenerbahçeli olmak başka. Spor yazarı olmak başka.
1: Çok ayrı.
0: Spor yazarının Fenerbahçeli olması başka.
1: Çok başka.
0: Spor yazarının
1: olmaması gerekir.
0: Spor yazarının A şahsı, B şahsı, C şahsı için mücadele etmesi ve sizi yerinizden etmesi için yaptığı yorumlar ayrı. Onun spor yazarının kendi seviyesiyle ilgili ayrı. Şimdi o kadar fazla şeyi karıştırıyor ki Sayın İsmail Kartal. Esasında hiç gerek yoktu.
1: Bence de.
0: Bir mesajı daha, bir mesaj daha var. Ederson'a soruyorlar. Hmm, kaleci
1: evet.
0: Ederson'a.
1: Evet.
0: Ederson diyor ki benim haberim yoktu. Soyunma odasında böyle bir şey yaşanmadı. Archie Brown röportajdan sonra geldi bize söyledi ve şaşkınlık içinde kaldık. Bunu açıklaması gerekli Sayın İsmail Kartal'ın.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Eleştiriye karşı da geleceksiniz. Eleştiri de olacak. Evet eleştiri gerçekten işte şu kıyafeti giyiyor, bu kıyafeti giymiyor, şu böyle mi konuşulur? Boyutu da hani spor yazarlarının da yorumcularının da kendilerini eleştirmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Esasında.
1: Ama buradaki bir gerçek var. Ben onu hemen söyleyeyim de spor yazarlarının bu kadar parçalanıp bölünmesinin ve bir tarafta yer almasının sebebi haber kaynağıdır.
0: Evet.
1: Yani kim yakınsa özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Kim yakınsa mesela bu teknik adamla ben İsmail Kartal'la çok yakın değilim. Ekibiyle yakın değilim. Yönetimden çok fazla tanıdığım yok. Oraya kendi tanıdığını getirerek haber kaynağını elini güçlendiriyor aslında. Bunun için yapılıyor
0: tabii.
1: Bütün bunlar. Ama bu işin boyutu aşmış artık. Oraları geçmiş. Bu işte başka şeyler var gibi geliyor bana. Yani benim adamım gelsin orada görev yapsın da ben haber alayım diye düşünmülüyor. Başka bir şey.
0: Mesela Mustafa Sapmaz çok
1: evet.
0: Sevdiğim bir yorumcudur. Beraber de çalıştık TRT Spor'da. Çok eli yüzü düzgün ve kurumsal aidiyeti bilen, kurumsal tavırları olan biri. Şimdi Sayın Ali Koç'la da çalıştı. Sayın Aziz Yıldırım'la da çalışıyor. Şimdi ama her başkanın da ayrı yoğurt yiyişi var.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi her bilgiyi de vermek zorunda değilsiniz gazeteciye.
1: Tabii ki.
0: Gazeteciye her bir şimdi

0: futbolcu transferi için bir isim söyleseniz birden artıyor, pazarlık edemiyorsunuz, alamıyorsunuz veya başka bir yola doğru gidiyor. Onun için kurumsal iletişimde de sıkıntı olabilir bu anlamda ama başkanların istediği gibi.
1: Şöyledir yani, bunun aslında gerçeği şudur Yüce Bey, haber kaynağınız kim olursa benim ya bana yakın olsundan ziyade bir gazeteci haberi kendisi almak zorundadır. Yani zaten vermezler, vermemesi de gerekiyor. Bitmemiş bir olayın, tamamlanmamış bir işin veya içeride gerçekten duyulmaması gereken bir olay varsa bu sizin gazetecilik başarınız olur. Siz onu oradan o haberi alabiliyorsanız. Bunu başarabilecek yapıda ve düşüncede davranmak zorundasınız. O vermeyecek, siz alacaksınız.
0: Evet.
1: Ama alacak yolları iyi bileceksiniz. Nasıl ulaşacağınızı çok iyi bileceksiniz. Bizim zamanımızda da transferler vardı. Çok gizli saklanırdı. Çok gizli saklanırdı. Roberto Carlos'u Fenerbahçe'ye getiren yönetici Gençler Birliği'nde yöneticiydi.
0: Evet.
1: Bağlantısını yaptı, gitti, etti. İstanbul basını Roberto Carlos gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünürken ben burada manşetten verdim. Çünkü gittim, görüştüm ofisine, kendi ofisine gittim. Dedim ki Tarık abi böyle böyle, nedir bu durum, nasıl olacak falan. Tamam dedi, işi bitirdik. Önümüzdeki bir çarşamba günü getiriyoruz. Perşembe günü imza atacak dedi Roberto Carlos. Evet. Biz buradan haber, yani nasıl ulaşacağınız, nereden alacağınızı iyi araştırmak zorundasınız, bilmek zorundasınız.
0: Şöyle ki idarecinin,
1: budur yani.
0: İdarecinin nereye, hangi otoparka aracını bıraktığını bileceksiniz. Adamın plakasını da ezbere bileceksiniz.
1: Çok özür diliyorum. Şeydeyiz. Azerbaycan'da milli maçtayız. Türkiye Azerbaycan özel maçı. Gitmişiz. Evet. Fatih Terim teknik direktör. Futbol Federasyonu Başkanı da bizim Trabzonlu
0: Mehmet Ali Yılmaz.
1: Evet, yok değil, değil. Ondan şey.
0: Nedir o? Haluk Ulusoy.
1: Haluk Ulusoy. Şimdi araları yok. Fatih Terim'le araları yok. Bütün basın orada ama. Spor basını, hepimiz oradayız. Şimdi herkes antrenmandan sonra Fatih Hoca dedi ki istediğiniz futbolcuyla konuşabilirsiniz arkadaşlar diye bıraktı serbest.
0: Evet.
1: Spor yazarları sahanın içerisine girdi. Herkes birisini yakalıyor, röportaj yapıyor falan filan. Ben başka bir dünyadayım. Kafamda şu var. Fatih Terim'le acaba federasyon başkanının arasında ne geçti?
0: Evet.
1: Ve bu dargınlık nereye gidiyor, nasıl bitecek falan diye inanamazsınız. Nerede yakaladım biliyor musunuz? Kovaladım. Otelin tuvaletinde yakaladım federasyon başkanını. Sayın başkan, ya dedi, burada da olur mu dedi.
0: Burada da rahat bırak beni lütfen hadi.
1: Başkanım dedim, şimdi bunu burada konuşacak halimiz yok. Tartışacak da değiliz. Ben sizi başka bir yerde yakalayamam dedim.
0: Evet.
1: Çünkü siz çok göz önünde olmuyorsunuz, çıkmıyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Ben bunu doğru yazmak istiyorum.
0: Doğru.
1: Sizden alacağım bilgilerle yazmak istiyorum. Kafadan atarak değil, yorum yaparak değil. Nedir aranızdaki anlaşmazlık? Fatih Hoca ile ne durumdasınız? Tak tak tak hepsini anlattım.
0: Bitti.
1: Sonra gittim sahanın içerisinde. Herkes Fatih Hoca ile röportajı bitirmiş. Ben yakaladım. Hocam dedim. Evet, başkan böyle böyle diyor. Ne diyorsun dedim. O da dedi ki böyle böyle. Onu da aldım, yazdım. Akşam saat 11'de ben haberi geçtiğimde bütün gazeteci arkadaşlar beni arıyorlar. Telefonu kapattım. Sen böyle bir şeye nasıl ulaştın? Nereden ulaştın? Ne alaka falan? Arkadaşlar,
0: gazetecilik
1: siz, bu. Siz sahanın içerisine girip futbolcularla hazırlık maçıyla ilgili röportaj yaparken ben buradaki asıl önemli olan buydu. Onu yakalamak zorundaydım.
0: Evet.
1: Yani gazeteci böyle bakmak zorunda olaya. Gittiğiniz, takip ettiğiniz olayın ne olduğunu iyi bileceksiniz. Background'unu çok iyi bileceksiniz. O konu hakkında araştırmadan gitmeyeceksiniz. Şimdi gitmişiz oraya hazırlık maçı. Azerbaycan hazırlık maçını kazansak ne olur? Kaybetsek ne olur? Veya oradaki maçla ilgili ne sorabilirsin ki? Ne diyeceksin? Onun için yani bu işte de böyledir. Yani sen kulübün ne yaptığını, nasıl ettiğini her zaman bilgisini adam hiçbir yöneticiden alamazsın. Söylememek zorundalar zaten. Çünkü eğer kamuoyuna mal olmamışsa, olaya dışarıya bir şey yansımamışsa söylemez. Ha, vereceği haberde mutlaka oluyor, olmuyor mu? Çok net haberler oluyor. Diyor ki bakın yazın böyle böyle diyor. Bunu yazın diyor. Ama sen onu alıp da farklı şekilde yazarsan evet, o da olmaz.
0: Rahatsızlık verici.
1: Çok çok yanlış olur. Ya ben spor yazarı arkadaşlardan buradan ben söylüyorum. Ben defalarca da söyledim. İstanbul basınının bu konuda biraz daha temkinli olması lazım. Biraz daha gazeteci gözüyle bakması lazım. Yorumcu gözüyle bakıldığı zaman onların hepsi bir köşe yazarı. Her bir gazetede evet. Bir köşe yazıyorsunuz sonuçta. Devam ediyor sizin gazeteciliğiniz. Yani köşe yazmak haberle ilgili değil midir? Haberle ilgilidir. Bilginizi alırsınız, yazarsınız ama onun dışındaki işlere karışıp kulüp

içerisinde bir takım işleri yaptırmak, etmek, eylemek, karıştırmak yanlış olur. Bu spor yazarlığı değildir. Bu başka bir şeye girer. Onun için ben buradan gerçekten bu işin asıl baktığınız zaman...

0: beraber yürüyeceğiz. Bu anlamda Fenerbahçe'de birlikteyiz diyor. Bugün de şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir paylaşım var. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarımız devam ediyor.
1: Gaziantep maçında da herhalde takımın başında çıkacağını söylediler. Evet.
0: Bugün saat 11.30'dan itibaren de antrenmana başladı. Sayın Oğuz Çetin'in konuşması da dün geceden itibaren kamptaydı, kulüpteydi, Samandıra'daydı der. Şimdi esasında bu birincisi.
1: Evet.
0: İkincisi, burada Sayın Aziz Yıldırım'ın bir politikası var. Şimdi yeni teknik direktörler de konuşulmaya başlandı bu olayda. Şimdi öyle bir kurt yönetici ki, gerçekten Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekten kurt bir yönetici ve kimden neyi nasıl haberi alabileceğini, hangi haber nasıl evriliyor onu da bilen bir yönetici. Bir anda hamleyi kendi son olarak yaptı. Ondan evvelki hamleleri de yöneticileriyle konuştu ama son hamleyi kendi yaptı. Burada kazanan esasında Sayın Aziz Yıldırım. Ve Sayın İsmail Kartal'ın da hani futbolcularla belki biraz daha sıkı sıkı olabileceği. Çünkü onlar da şaşkınlık yaşadı. Onlar da isteklilerdi. Hani siz neler söylemek istersiniz?
1: Tabii burada iki boyutu var. Birinci boyutu şu. Pencerenin bir tarafından baktığımız zaman İsmail Kartal hem kulüpteki futbolculara karşı itibarını artırdı. Çünkü arkasında yönetimin dimdik durduğunu,
0: Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: istifanın kabul görmediğini, senin bu kulüpte bir de Aziz Başkan'ın ben burada olduğum sürece İsmail Kartal kulübün teknik direktörüdür demesi futbolcular içinde İsmail Kartal'ın aslında büyük bir itibar kazandığı anlamına geliyor. Böyle baktığımız zaman bir taraftan da asla geri dönmeyeceğim deyip döndüğü için de içeride itibar kayıplığını da yaşayabilir. Öyle bir kayba da uğrayabilir. Futbolcuların gözünde asla dönmeyeceğim deyip tekrar dönmesinden dolayı ne kadar sözünün... Çünkü Fenerbahçe kulübü, Çemişgezek kulübü değil ki, Sivas kulübü değil ki, Bursa kulübü değil ki ya.
0: 100 yıllık bir kulüp ve nasıl davranacağını da biliyor. Evet, savruluyor bazen kulüpler ama daha tecrübeli oldukları için biraz daha iyiler.
1: Yüce Bey, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kulüplerde görev yapıyorsanız, bakın Trabzon'u demiyorum, evet Trabzon'da çok şeydir ama bu üç kulüp ayrıdır gerçekten Türkiye liglerinde. Bu üç kulüpte görev yapan teknik adam çok farklı olmak zorunda. Duruşuyla, hareketiyle, konuşmasıyla milyonlara hitap ediyorsunuz. Arkanızda kitleler var. Öyle yani az buz bir kitle değil. Çok büyük bir kitle var. Taraftar grupları var. Siz bunlarla birlikte yürüyorsunuz. Attığınız her adım onlar için bazen problem oluyor, bazen çok büyük bir başarıya imza atmış oluyorsunuz. Saatlerce alkışlıyorlar.
0: Tabii.
1: Onun için konuşacak, ağzınızdan çıkacak her kelimeyi çok iyi seçmek zorundasınız. Duruşunuz çok farklı olmak zorunda. Bir duruş sergilemek zorundasınız. Yani bu kulüplerde çalıştığınız sürece diğer kulüplerle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü o kulüplerde zaten sürekli bir sirkülasyon yaşıyorsunuz. Ekonomik olarak da zordalar. Her türlü şey olarak da zordalar. Onun için bence iki boyutlu bir olay aslında. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Gaziantep maçında futbolcular sahada İsmail Kartal'ın verdiği görevi ne kadar yapacaklar? Ne kadar ona bağlı kalacaklar? Ne kadar sözlerine dinleyecekler göreceğiz. Bu ne olmuş, ne bitmiş? Orada itibar mı kazandırmış yoksa itibar mı kaybettirmiş? Daha net göreceğiz.
0: Şöyle ki Sayın Aziz Yıldırım'ın... bazı hani daha evvel yaptıkları var. Obradoviç istifa ediyor. Sayın Aziz Yıldırım devreye giriyor. Obradoviç de devam ediyor. Euroligi aldı. Daha sonra Sayın Aykut Kocaman'la tartışma yaşıyor. İstifa ediyor Sayın Aykut Kocaman. Ama Sayın Aziz Yıldırım devreye giriyor ve şampiyon oluyor.
1: Evet.
0: Hani bunun gibi çok tecrübeli bir başkan.
1: Evet.
0: Bunu da çok iyi yönetebilen bir başkan olduğu için farklı bir şekilde ivmelenebilir Fenerbahçe diye düşünüyorum.
1: Doğru düşünüyorsunuz. Şöyle bir duyum almıştım ben. İsmail Kartal'dan önce futbolcularla zaten bir araya gelmiş. Futbolculara söylediği sözlerden sonra İsmail Kartal'ın tekrar göreve devam etmesi konusunda, çünkü oradan da bir
0: mesaj
1: alıyor, ondan sonra gidiyor. Gerçekten başkan bunu çok iyi yapıyor, Aziz Başkan. Her iki tarafında nabzını çok iyi tutmuş ve sonuca gitmiş. Bu
0: bir
1: artı
0: de,
1: olabilir.
0: Bir de kulüp içindeki muhalefetin nabzını ölçtü.
1: Onun sesini

0: kesti bence.
1: Evet.
0: Yani onu ortadan kaldırdı bu hareketiyle. Yani bitsin her şey, kapatın artık. Ben bu hocayla sonuna kadar gideceğim. Herkes bunu da böyle bilsin dedi. Hani herkes ayağını ona göre uzatsın dedi. Denk alsın ve gerçek anlamda da bunu orada noktayı koydu. İsmail Kartal'ın arkasında da aslan gibi durdu. Bu da İsmail Kartal'a artı puan olarak da yazılabilir. Diyorum ya, futbolcu camiası farklıdır.
1: Evet.
0: Sahadaki futbolcunun bakışı farklıdır. Orada bir anda böyle bakışlarıyla, hareketleriyle sizi küçültebilirler de yüceltebilirler de. Onu göreceğiz.
1: Bakalım, göreceğiz. Evet. Bekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Reklamlar.
6: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
7: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
6: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
7: Geleceğinizi riske atmayın.
8: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi voleybol konuşacağız. Voleybol konuşması gelince, voleybol gündemi deyince Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek hemen hattımızda, telefon hattımızda. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
9: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız? Merhaba Özgün Bey.
0: Merhaba, merhaba Savaş Bey.
1: İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Voleyboldaki başarılar devam ettiği müddetçe bizler çok çok daha iyiyiz ve çok keyifle, çok neşeyle programımıza devam ediyoruz. İstersen Filenin Efeleri'yle başlayalım. Filenin Sultanları, evet, Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Efeleri yeni yükselen değerlerimizden biri. Filenin Efeleri ve hakemlerimizden bahsederek başlayalım istersen.
9: Elbette. Filenin Efeleri 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda, kısaca Euro Voley olarak adlandırılan turnuvada ülkemizi temsil ediyor. Biliyorsunuz ilk karşılaşmada, ilk maçta, ilk seti kazandık Almanya karşısında. Fakat doğru yapmış olduğumuz ne varsa, özellikle ilk sette, ikinci setten itibaren yapamamaya başladık. Bununla birlikte çok, ama gerçekten çok iyi servis atan bir Almanya ile karşılaştık. İyi manşet getiren, pasörüne iyi manşet getiren Almanya, hızlı hücumlarla bizim dengemizi bozdu, açıkça söylemek gerekirse. Toparlanma şansını bir türlü bulamadık. Alınan molalar, oyuncu değişiklikleri vesaire bir türlü sonuca katkı yapmayınca, maalesef hiç beklemediğimiz, ki ben Almanya karşılaşmasından da umutluydum. Bugün oynayacağımız Fransa karşılaşmasında, yani bizim hedef karşılaşma Almanya veya Fransa'dan bir tanesini yenmek olursa bizim ilk 4 için sıralamamızın daha yukarılarda olacağını düşünmüştüm. Ama gördüğüm performans Almanya'yı yenmek için yeterli değildi. Olamazdı da, iyi servis atamayıp, iyi manşet getiremeyip, hücumlarda bir türlü sayıya ulaşamayan milli takımımızın bu maçı kazanması çok mümkün görünmüyordu. Nitekim de öyle oldu. Ama tabii ki hani ilk maçlar elbette ki zordur, ki Almanya bu oynadığı ikinci karşılaşmayı da kazandı. 2'de 2 yapan iki takımdan bir tanesi Almanya Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. Ama şurası bir gerçek, hep bahsederiz hani eksiklerimiz vardı ama eksiklerimizi tamamlayacak oyuncularımız da var diye. Fakat özellikle köşe oyuncumuz Mirza Lagumcihan'ın ve çapraz oynayan, Adisi yedekleyecek olan Kaan Gürbüz'ün de Almanya karşılaşmasından önce yaşamış olduğu, Mirza'da omuz sakatlığı vardı. Kaan'da da bir bağırsak rahatsızlığı vardı. Bundan dolayı tam verim alamamıştık. Çünkü biliyorsunuz ki bu karşılaşmalarda tam sağlıklı olarak verilen görevleri yapabilmek çok çok önemliydi. Hakkını teslim edelim, Almanya bizden daha iyi oynadı. Beklemediğimiz bir yenilgiyle başlamış olduk açıkçası. Los Angeles Olimpiyat oyunlarına gitme yolunda her maçımızın çok değerli olduğunu, alınan her setin, her puanın çok değerli olduğunu

0: defalarca söylemiştik. Ama Almanya maçında bu tempoyu tutturamadık ve bana göre beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ama şimdi sırada Fransa karşılaşması var. Fransa'yla bugüne kadar birçok kez oynadık. En son her ne kadar aynı takımlarla olmasa da Akdeniz oyunlarında karşılaştığımız bir maç var. Milletler Ligi'nde oynadığımız ilk etapta Kanada'nın Ottawa kentinde oynadığımız karşılaşmada bir galibiyetimiz var. Bunlar bizim için bir referans olsun. Önemli oyunculardan bir tanesi Jean Patry Fransa milli takımında yer almadı bu şeyde Avrupa Şampiyonası'nda. Ama her ne olursa olsun Trevor Cleveno başta olmak üzere önemli oyuncuları yeni nesil oyuncularıyla birlikte Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en önemli favorilerinden bir tanesi olan Fransa ile bugün saat 17'de karşılaşacağız ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bir karşılaşmada milli takımımızın galibiyet alması benim beklediğim Avrupa Şampiyonası'ndaki benim beklediğim sürpriz galibiyetlerden biri olur inşallah diye düşünüyorum.
1: Gerçekten voleybol milli takımımızın esasında ne zaman ne yapacağı da belli değil. Gerçekten çok sürpriz sonuçlara da imza atıyor. Çünkü potansiyeli gerçekten çok büyük oyuncuların bir arada olduğunu biliyoruz. Sadece turnuva deneyimleri, turnuva tecrübelerinde sıkıntı var. Biraz az. Ben Fransa maçından bir hareket bekliyorum ben.
0: Yani şu ana kadar elimize ulaşan bir sakatlık veya rahatsızlık haberi yok. Ama dediğim gibi son iki olimpiyat oyunları şampiyonu Fransa. Dediğim gibi hani en önemli oyuncuların çapraz biliyorsunuz pasör çaprazı bir voleybol takımının en önemli mevkilerinden bir tanesidir. Şu an Galatasaray'da biliyorsunuz Boyer ve Faure oynayacaklar bu karşılaşmada. Yani Brizard gibi, Clevano gibi çok önemli oyuncuları var. Orta oyuncuları gerçekten iyi manşet geldiğinde kesinlikle değerlendirilecek oyunculardan. Ama şurası da bir gerçek ki milli takımımızın neleri başardığını, bugüne kadar neleri başardığını, dünya altıncısı olduğunu, Milletler Ligi altıncısı olduğunu ve bunları elde ederken oynadığı oyunlar sürpriz diyebileceğimiz, beklediğimizden daha iyi oynadığına şahit olduğumuz çok karşılaşmalar var. Ki bunlardan bir tanesi dediğim gibi Milletler Ligi birinci etabında Ottawa'da kazandığımız bir Fransa karşılaşması var. Böyle olunca da tabii ki milli takımımızın olduğu her yerde umudumuz ve heyecanımız yer alacak. Ama iki karşılaşmayı kaybedersek ilk dört için sıralamada birazcık gerilere düşeriz. Bu da yer aldığımız D grubunun eşleşmesinde B grubundaki birinci ya da ikinci ile karşılaşmamıza sebebiyet verebilir ki ben hedefimi normal şartlarda çeyrek final olarak görmüştüm. Çeyrek final içinde daha üst sıralarda yer almamız gerekecek. D grubunu daha üst sıralarda bitirmemiz gerekecek ki kendimizi bir yarı finale atalım. Neden olmasın diye bekliyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum Fransa karşılaşması da.
1: Hakemlerimizden de bahsedelim istersen.
0: Valla hakemlerimizden ne kadar bahsetsek az. Neden az? Şöyle söyleyeyim ben size. İşte Asya kıtasının şampiyonunu belirleyecek olan müsabakada ilk kez bir Avrupa hakemi yer alıyor. Ozan Çağız Sarıkaya. Hani memleketlim Adanalı diye söylemiyorum ama gerçekten FIVB'de giderek yıldızı yükselen hakemlerimizden bir tanesi. Bugün de çok önemli bir karşılaşmada Japonya-Kore karşılaşmasında ev sahibinin karşılaşmasında görev yaptı. Ve bu arada Asya kıta elemelerinde de İran ve Japonya yarın saat 13.30'da olimpiyat bileti alabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bakalım bu karşılaşmanın finalinde Ozan Çağız Sarıkaya'yı görebilecek miyiz? Bu da çok önemli bir şey bizim açımızdan. Dediğim gibi tarafsız bir hakem. Çünkü Asya kıtasından bir hakem değil Ozan Çağız Sarıkaya. Tamamen SEV ve FIVB'ye bağlı olarak bir Avrupa hakemi. Tarafsız bir hakem olarak bakalım Japonya ile İran arasındaki karşılaşmada görev verilecek mi kendisine? Ben de merakla bekliyorum. Kendisiyle de iletişim halindeyim. Sürekli olarak bekliyoruz haberi. Tabii orada şu an 6 saat ilerideler. Biraz sonra açıklanır diye düşünüyorum. İnşallah yayınımız bitmeden de bu güzel müjdeli haberi alırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ozan Çağız Sarıkaya'nın Asya kıtasındaki şampiyonada önemli işler yapıyor olması, aynı şekilde Seçkin Yener'in ki yeni FIVB hakemlerimizden bir tanesi Seçkin Yener, yaşı da oldukça küçük bir hakemimiz. Geleceği parlak ve İtalya

0: İtalya'da oynanan Napoli kentinde oldukça olaylara sahne olan hava muhalefeti sebebiyle nemin ve yağışın çok fazla olduğu bir ortamda Napoli'deki o güzel meydanda karşılaşmaları, açık havada oynanan karşılaşmada yardımcı hakem olarak ülkemizde temsil etti. Bugün de tekrardan salona döndüler. Modena'da karşılaşmayı yönetecek. Ve de gene aynı şekilde bizim sev hakemlerimizden, genç hakemlerimizden Caner Çildir'de Avrupa Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağında görev yapıyor. Orada da gayet güzel, başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ediyor. Ülkemiz adına uluslararası voleybol hakemi olmuş ancak kariyerine Hollanda'da devam eden Süleyman Yalçın da Romanya'da milli takımımızın olduğu yerde görevlerini yerine getiriyor. Gayet başarılı bir şekilde takip ediyorum kendisini. Yazışıyoruz da kendisiyle. Gayet güzel bir şekilde maçlarını yönetiyor. Beklentim acaba Hollanda adına yarışan, Hollanda adına görev yapan bir Türk hakemi. Beklentim bakalım Romanya'da biliyorsunuz milli takımımızda. Bakalım Türk milli takımının karşılaşmasına verecekler mi? Oldukça ilginç bir gelişme olarak bakalım böyle bir şey yapabilecekler mi? Benim çok hoşuma gider açıkça söylemek gerekirse. Bu bakımdan da hakemlerimizin uluslararası alanda Asya'dan Avrupa'ya kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaların önemli takipçisiyiz ve duyurmaya da sizlerseniz de devam ediyoruz. Bu arada Sev Hakem Komisyonu üyesi Aziz Yener de gene Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Finlandiya ayağında da hakem koçu olarak görev yapıyor. Dolayısıyla sahanın içinde, dışında, masanın başında, kulede, yerde, nerede varsa Türk hakemlerimiz başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar Yüce Bey.
1: Şimdi çok önemli bir veri vardı. Sabah sizinle mesajlaştık ve geçen sene İstanbul'da 20 bin voleybol maçı oynanması. Ya evet. Çok büyük bir sayı. Gerçekten çok büyük bir sayı ve bunu nasıl başarabildik gerçekten çok önemli. İki, bunu başarmak için nasıl bir ortam hazırladık ve bu ortam nasıl sonuçlandı, bu şekilde sonuçlandı. Neler söylemek istersin?
0: Vallahi şimdi şöyle bir şey Yüce Bey, bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde, Türkiye'yi geçtim, Avrupa'nın birçok ülkesinde 20 bin tane voleybol karşılaşmasının oynanması ben çok olası görmüyorum. Net bir veri değil, hani bir bilgi değil ama tahminlerimi biliyorum. Yani nüfusun kaç olduğu ülkeler var. Bugün baktığımız zaman İstanbul'da 2000'in üzerinde altyapı kulübü, yarışmacı olarak altyapı kulübü mevcut. Dolayısıyla da bu 2000 kulübün çeşitli yaş kategorilerinde işte miniler var, midiler var, yıldızlar var, gençler var. Bunların her birinde A'sı, B'si, C'si ile üçer takım halinde katılan kulüplerimiz var. Öyle olunca da İstanbul'daki gerçekten Gençlik Spor Bakanlığımızı da, il müdürlüğümüzü de burada tebrik etmek lazım. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında Türkiye Voleybol Federasyonu'nun koordineli çalışması okullardaki salonların da voleybola hizmet etmesini sağlayarak bu rakamlara ulaşılıyor. Buna hani tabiri caizse ne takat yeter, ne güç yeter, ne salon yeter, ne hakem evet. yeter, ne elektrik ne yeter, ne su yeter düşünecek olursanız. Ama inanılmaz bir başarıdır. Sürekli olarak geçtiğimiz sene 13 bini geçen karşılaşma sayısı bu sene 20 bine yaklaştı. 19 bin küsür oldu. Ama seneye ne olur diyecek olursanız maalesef bu rakamlara ulaşılamayabilir. Zira voleybola tahsis edilen 3 ya da 4 salonun diğer branşlara tahsis edilmesi yönünde bir gelişme var. Böyle olunca da salon olunca oynatılamayacak karşılaşmalardan dolayı sayılar düşecek. Ben başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere İstanbul Voleybol İl Temsilciliğini ve gece yarılarına kadar maç yöneten az önce uluslararası alandaki başarılarını takdir ettiğimiz hakemlerimizin, gözlemcilerimizin, saha komiserlerinin İstanbul içi olanını da yerel hakemlerimizi de ulusal hakemlerimizi de tebrik ediyorum. Bu hakikaten erişilmesi çok ama çok çok zor bir rakam. İlk buluşmamda da federasyon başkanımız Akif Üstün daha diyeceğim ki ya abi şunu bir kontrol edelim. Acaba dünya rekoruna gidebilir miyiz? Yani bir sene içerisinde 20 bin tane maç oynatılması teknik olarak çok zor. Bunun bir örneği var mı deyip FIVB'de böyle bir inceleme yapılırsa belki Guinness Rekorlar kitabına bile girebilir İstanbul voleybol oynanan maç sayısı bakımından.
1: Peki şunu da konuşalım. Ziraat Bankart'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Şansı nedir? Nasıl bir sonuç alır Ziraat Bankart?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, yani Ziraat Bankart şimdi uluslararası

0: basında takip ediyorum. Oradaki gazeteci böyle yayıncı arkadaşlarla da sohbet ediyorum. Ziraat Bankart ilk kez bizi ülkemizde temsil edecek. Daha önce de Halkbank temsil etmişti bizi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Ziraat Bankart tabiri caizse diyorlar ölüm grubuna düştü. Niye ölüm grubuna düştü? Şimdi hem ev sahibi hem de Polonya'nın yükselen erkek voleybolunda zaten biliyorsunuz Polonya bir numara dünya sıralamasında. Brezilya'nın Renata, Polonya'nın Zawiercie ve İran'ın Sirian takımlarıyla A grubunda eşleşti. Diğer gruba baktığımızda da hani kim var? Perugia var. Perugia son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Baktığımız zaman bir tek burada o var. Hani bir de Brezilya takımı Sada Cruzeiro var. Ama şurası bir gerçek. Biz burada ilk ikiye girdiğimiz zaman muhtemelen Perugia ile bir yarı final karşılaşması bizi bekliyor. Şansı çok yüksek. Neden çok yüksek? Çünkü gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Her sene çok daha iyi kadro kuruyor Ziraat Bankart biliyorsunuz. Bugün yine sosyal medyada araştırmalarımı yaparken Trevor Cleveno ile ilgili bir röportaj düştü önüme. Hem Türkiye karşılaşmasını sordular hem de Ziraat Bankart'taki ortamı sordular. Dediler ki birçok ülkede gördüm. Hani Fransa'da, İtalya'da bulundum. Fakat şurası bir gerçek ki kulüp yapısı itibariyle muhteşem bir organizasyon var. Türkiye zaten hani voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke. Erkek voleybolunda da seri başları olarak Ziraat Bankart'ı, Halkbank'ı ve Galatasaray'ı bahsedebilirim diye söyledi. Bu da tabii ki gurur verici bir şey. Hem rakibimiz milli takımda hem de Türk milli takımıyla birlikte Efeler Ligi'nin de gelmiş olduğu nokta itibariyle kendisinin de yer alacağı Ziraat Bankart Kulübü'nün Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki şansını oldukça iyi nitelendirdi Trevor Cleveno.
1: Peki Ziraat Bankart'ın kadrosunda ne gibi bir değişiklik var ya da yok ve takviye var?
0: Şöyle söyleyeyim, özellikle Ishikawa transferi Japonya'da inanılmaz ilgiyi Türk voleyboluna, Türk erkek voleyboluna, Ankara'ya ve Ziraat Bankart'a çevirmiş durumda. Şöyle söyleyeyim size, Türkiye artık erkek voleybolunda da nasıl kadın voleybolunda İtalya'nın ve dünyanın en önemli yıldızlarını getiriyoruz diye bahsediyoruz. Aynı şekilde yaklaşık 3 senedir, 4 senedir sadece Ziraat Bankart ve Halkbank değil, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla gerçekten dünya yıldızlarını kolaylıkla ülkemize getirebilen bir seviyeye geldi. Ligimizin seviyesi çok çok yüksek. Tek eksiğimiz var benim düşünceme göre kadın voleybolundan daha az bir izleyici kitlesinin takip ettiğini. Ama saf voleybol, yani voleybolu gerçekten yakından takip edenlerin ilgiyle takip ettiği bir Efeler Ligimiz var. Ziraat Bankart da bu sene özellikle iyi olan kadrosuna Ishikawa gibi gerçekten dünya yıldızı bir oyuncuyu getirdi. Ki kardeşi de biliyorsunuz Eczacıbaşı Peron İstanbul'da oynayacak Yuki. Maya Ishikawa. Dolayısıyla Türkiye artık erkek voleybolunda da Avrupa'nın sadece bahsedilen değil önde gelen liglerinden biri olmaya aday. Tabii ki burada da işte Darlan gibi Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği en iyi oyunculardan bir tanesi transfer eden Halkbank. Ki geçen son iki senenin finalisti Galatasaray sürekli olarak hem kadro bütçesi hem de oyuncu kalitesi anlamında sürekli olarak üstüne koyarak devam eden bir Galatasaray var. Fenerbahçe'nin bunlardan geri kalmamak için mücadelenin içerisinde yer almak için yapmış olduğu transferler var. Önümüzde çok ama çok keyifli bir Efeler Ligi karşılaşması, ligi mücadelesi, maratonu bizi bekliyor. Bakalım ilk karşılaşmalar da zaten Şampiyonlar Kupası'nda. Yani geçtiğimiz senenin kupayı kazanan takımıyla şampiyon olan takımlarını karşı karşıya getirecek Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası karşılaşmalarıyla bir sezonumuza da giriş yapacağız. Ona da çok az kaldı. Yaklaşık 34 gün falan civarında bir günümüz kaldı bu büyük karşılaşmaların başlamasına.
1: Şöyle ki sezonun ilk resmi kupası olan Şampiyonlar Kupası hem Antalya'da hem Kırıkkale'de oynanacak. Bu salonlar, aynı zamanda ortamlar, takımlar konusunda neler söylemek istersin?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Eczacıbaşı Peron İstanbul'da Vakıfbank her zaman dünyada takip edilen bir karşılaşma. Keza aynı şekilde Ziraat Bankart'ın Galatasaray'la yapacağı karşılaşmada Kırıkkale'de oynanacak. Kadınlarınki Antalya.

0: Antalya'da oynanacak. Antalya'da zaten yakından tanıdığımız, bildiğimiz Milletler Ligi karşılaşmalarına ev sahip yapmış Antalya Spor Salonu. Antalya seyircisi çok şanslı. Oldukça büyük bir salon ve Türkiye'nin her yerinden de taraftarlarını kolaylıkla ağırlayabilecek bir salon. Kırıkkale'deki salon yeni bir salon. Kırıkkale'deki arkadaşlarımla görüştüm. Abi geleceksin değil mi hemen diyorlar. Onlar da soruyorlar. O maçları merakla bekliyorlar. Kırıkkale'de yeni bir salon var. Erkek voleybolunda zaten federasyonunuz biliyorsunuz daha önce Ankara'nın doğusuna doğru işte Sivas'ta, Trabzon'da, Kırıkkale gibi yerlerde, Malatya'da keza aynı şekilde çok iyi karşılaşmalar oynamıştı. Hem milli maçlar hem de kupa karşılaşmaları bakımından. Böyle olunca da Anadolu'ya erkek voleybolunun sirayet etmesi, bu üst düzey sporcuların oradaki voleybol severlere ve voleybola ilgi duyabilecek olan kişilerin salona gelmesi bakımından çok olumlu bir hareket olarak değerlendiriyorum. Kırıkkale'deki salona hiç gitmedim. Yeni bir salon. Bakalım nasıl bir salon hazırlamış. Devletimiz zaten biliyorsunuz spor yatırımlarıyla her bakımdan tabiri caizse hani kesenin ağzını kolaylıkla açabiliyor. Çünkü biliyor ki spor bu ülkenin ve voleybol bu ülkenin en önemli lokomotifi, gençliği her türlü dezavantajlı durumdan ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilecek, bağımlılıklardan uzaklaştırabilecek en büyük olgumuz bizim spor ve voleybol. Bu bakımdan da Anadolu'ya gitmesi, voleybolun, erkek voleybolunun iki çok önemli takımının Anadolu'ya gitmesi, Kırıkkale'ye gitmesi bir voleybol insan olarak beni de mutlu ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eski Gülek. Ellerinize, emeğinize sağlık, kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek'le Türkiye-Fransa maçını, aynı zamanda hakemlerimizi konuştuk ve Şampiyonlar Kupası için neler bekleniyor bunları konuştuk. Şimdi hemen gündemimize geçelim. Siz özellikle reklam arasında şunu söylediniz. Halil Umut Meler, Shakhtar Donetsk maçını yönetti. Ben de izledim dediniz. Türkiye'deki maçıyla özellikle Avrupa'daki maçı arasında bir fark var mıydı yönetim olarak? Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında çok eleştirilmişti.
2: Evet, dağlar kadar fark vardı. Bir kere kendinden son derece emin, kararlarından son derece emin, oyunu kesmeden, gördüğünü çalan, hatta iki tane penaltı pozisyonunda ikisinde de penaltı olmadığını yani izlediğimizde biz de gördük. Vara bile bırakmadan işi çok rahat bir şekilde kararını verdi ve doğru karar verdi. Gördüm ki tarafsız, çabuk ve gerçekten adil bir yönetim gösterebiliyormuş Halil Umut Meler. Ama Türkiye'de yönettiği maçlardan sonra işte biliyorsunuz Rize Spor Ankara Gücü maçından sonra yaşanan olaydan sonra bir türlü o verimi göremedik biz Halil Umut Meler'den. Zaten geçen Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonra da Aziz Başkan'ın bir açıklaması vardı. Herkes şikayetçi Halil Umut Meler'den. Psikolojisi de çok iyi değil zaten dedi maçları yönetmeye. Verilen kararların çoğu kendi kafasında bile emin olmadığı kararlardı. Ben orada o maçı izledikten sonra dedim ki yani bunu yapabiliyorsa burada niye yapamıyor diye. Bu sorunun cevabını aslında ben Merkez Hakem Kurulu'ndan ve Futbol Federasyonu'ndan bekliyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetecek şeye, yetiye sahip ve o kararlar doğrultusunda yönettiği maçta da gösterdiği performansla çok iyi bir durumda olan, ha ufak tefek hataları tabii ki maçta tabii olacaktır, olmuştu da ama gerçekten iyi bir maç yönetti. Bunu gördükten sonra burada neden yönetemiyor sorusunun cevabını bir türlü bulamadım ben. Gerçekten hakemlerimiz demek ki bizim ülkenin dışına çıktıkları andan itibaren hakemliklerini hatırlıyorlar ve nasıl olması gerektiğini görevlerinin bilinciyle hareket edebiliyorlar. O zaman burada da yapsınlar, bizde de yapsınlar ki bu maçın önüne geçen hakemlerimizin artık insanların kafasında bıraktığı soru işaretleri kalksın. Ve doğru tarafsız maç yönetsinler. Takımlarımız da hakemlerin hatalı kararları sonrasında hem puan kaybediyorlar hem küme düşme tehlikesinde olmayan takımlarda bir bakıyorsunuz o potaya girmişler. Aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Küme düşen takım bir puanla düşüyorsa

0: eğer hatalı bir maçtan sonra düşmüşse, bir puan bile etki etmişse, bunda çok büyük bir günah ve vebal vardır. Onun altına da girmemek lazım.
1: Hani bunun adı profesyonellik değil bence. Artık hani bir ne diyeyim, etik bir bakışla bunu da düzeltmesi lazım.
0: Kesin.
1: Bu hataysa bunu direkt olarak Merkez Hakem Kurulu'nun cezalandırması lazım, hata varsa.
0: İşte eğer Merkez Hakem Kurulu bu maçı izlemişse, ki izlemiş olabilirler.
1: Tabii ki.
0: İzlemişse oradaki Halil Umut Meler'in yönetimiyle buradaki Halil Umut Meler'in yönetimi arasındaki farkı kendileri bulsunlar, koysunlar ortaya. Şikayetler ortada, yapılan hatalar ortada. Oradaki yönetimiyle buradaki yönetimini bulsunlar. Halil Umut Meler'in niye burada oradaki yönetimi, o adil yönetimi burada göstermediğini, yapamadığının sorusunun cevabını da millete açıklasınlar. Başka yolu yok bunun.
1: Açıklamak isterse açıklar ama açıklamak istemez.
0: Ama açıklaması gerekir. Yani şimdi ben oradaki maçı izledikten sonra, Halil Umut Meler'e burada verdikleri maçtan sonra bu kadar herkesin şikayetçi olduğu, herkesin yandım anam dediği bir olay sonrasında hakeme güvenin sıfır olduğu bir yerde, o zaman bu aradaki uçurumu nasıl kapatacaklar? İnsanların kafasındaki soru işaretlerini nasıl giderecekler? Ha böyle yüsürsün diyorlarsa, o zaman o kaosla besleniyor demektir ki o daha büyük bir problemdir. Yani hakem hataları ve kaosuyla beslenmek olmaz. Eğer hatayı göz göre göre bile bile siz burada izliyorsanız, orada da izliyorsanız, ikisinin arasındaki fark ortadayken, ikisinin arasındaki ortaya konulmuş yönetim tarzı ortadayken, bunlara rağmen bütün buradakilerine göz yumuyorsanız, herhangi bir şekilde bir açıklama yapmıyorsanız, hatasından dolayı ceza vermiyorsanız, o zaman sorumluluk sizdedir. Yani tamamen ben bu sorumluluğu alıyorum, hiç kimseye de bir şey açıklamayacağım demektir ki bu çok büyük bir suçtur. Hani illa suçun adli makamlarda olması değil, vicdanen suçtur, vicdanen. Bu vicdan suçunu da ortadan kaldırması gerekir. Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun gidişata baktığım zaman gerçekten dün o maçı izlerken o gün gerçekten gözlerim doldu ya. Ya dedim ki bu kadar tarafsız maç yönetebiliyorsan, bu kadar güzel maç yönetebiliyorsan niye Türkiye'deki maçlar katlediliyor ya? Niye buradaki takımların puanları ya da işte golleri yok oluyor gidiyor? Niye bu tarafsızlığı burada gösteremiyorsunuz? Hakem ne demektir? Hakim demektir. Mahkemede hakim neyse sahada hakem de odur. Siz tarafsız olmak zorundasınız, adil olmak zorundasınız, eşit davranmak zorundasınız. Gördüğünüz şeyleri, hataları kurallar çerçevesinde çalmak zorundasınız. Gerekiyorsa VAR'la irtibat halindesiniz. Eğer gözünüzden kaçan bir şey varsa VAR'la temasa geçmek zorundasınız. Ama hepsinin üstünü geçip de yok kardeşim dediğiniz zaman orada yapılan hataların sonu gelmez. Hiçbir zaman da gelmez.
1: Doğru. Şimdi dün Beşiktaş Erzurumspor maçı vardı ve VAR hakemi yabancı bir hakemdi. Tamas Bognar.
0: Evet.
1: Şimdi bakıldığı zaman bu sene 4 maç yönetmiş. 3'ü Türkiye'de, 1'i Macaristan'da.
0: Evet.
1: Şimdi bu tipteki bir hakemi, kendi ülkesinde daha az maç yöneten bir hakemi biz niye alırız, getiririz, VAR hakemi yaparız? Bizim hiç mi bu kapasitede hakemimiz yok? Yani Macaristan'ın VAR hakemini geliştirmeye, eğitmeye ve bu da yaptığı hatalarla tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana. Son 2 dakikamız.
0: Bence tam tersi. Ben size şöyle bir şey diyeyim. Siz çok iyi işi bilen bir insansınız.
1: Estağfurullah.
0: Karşınıza işi bilen, sizden çok daha işi bilen birisi geldiği zaman ne yaparsınız?
1: Saygı duyarım önce.
0: Siz saygı duyarsınız ama bazıları da bunu böyle istemiyor. Yani benim bildiğimi, benim tecrübemi, beni orada yanıltacak, beni boşa düşürecek bir şey istemiyor adam. Diyor ki gelecek, benim kararlarımı uygulayacak burada. Ancak öyle hakem bulabilirsiniz. Yani orada görev tabii verilmeyecek hakemi ancak siz alır öyle, doğru, kullanırsınız. Bu düşünceyle davranıyorlar. Yoksa bizde yok mu? Var işte, gördük. Halil Umut Meler gitti Şampiyonlar Ligi'nde aslanlar gibi yönetti. O zaman burada da yönetir. Aynı hakem. Değişen bir şey yok. Futbolcular aynı. Kurallar aynı. Yani orada kuralları biliyor da burada kuralları bilmiyor mu? Biliyor ama uygulayamıyor, uygulamıyor ya da.
1: Ya da uygulatmıyorlar.
0: Uygulatmıyorlar işte, baskıyla, bir sebebi var. İşte
1: baskıyla.
0: Onun için o VAR hakemlerini getiriyorlar. İşi bilen VAR hakemi gelse müdahale edecek. Kardeşim hayır diyecek. Kurala aykırı, olmaz, burada bu var diyecek. Sen boşa çıkacaksın. O zaman yapmak istedikleri başka bir şey var. Yani kafaların arkasındaki şeyi bir kere çıkartsın aslında. bir tarafsız, bir düzgün bir camia olarak hakemler yıllarca bu ülkede çalıştı, görev yaptılar. Yine çalışsın yapsınlar yani. Bırakın hakemleri kendi halleriyle değil, kurallara göre çalışsınlar. Eğitim verin gerektiriyorsa onlara, eğitimle biraz daha geliştirin. Kuralları bilmeyen hakemler var, onlara bunları öğretin. Bunları böyle yapılır. Yoksa efendim o gelmiş, var hakemini getir. Ne olacak? Olmayacak. Olmaz yani.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, ben Trendyol Süper Lig'de hangi maçlar var onlarla ilgili sizlere bilgi vereyim. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor ve Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü karşılaşmaları saat 17'de. 20'de ise Alanya Spor Göztepe ve Konya Spor Trabzonspor karşılaşmaları var. Bu karşılaşmaların nakden yayınını dönüşümlü olarak Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından dinleyebilirsiniz. Biz de bu yayınları gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de ise 17'de Bolu Spor, Pendik Spor, Van Spor, Keçiören Gücü, 20'de ise Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor ve Ümraniye Spor, Antalya Spor karşılaşmaları var. TRT televizyonlarından da izleyebilirsiniz.
2: Saat 16.
3: Haberler.
4: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını da hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmaya amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Udut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, saat 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre, Yemen'deki

İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz Boğazı'nı açarız dedi. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
5: Erken fark et, geç kalma.
4: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
5: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Saatimiz 16.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü ve Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçlarının nakden yayını 16.51'den itibaren Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda naklen yayınlanacak. İşte biz de bu naklen yayına kadar spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız ve haber bültenimizin hemen ardından şimdi teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederim, hoş bulduk, kolay gelsin.
7: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hafta içindeki Avrupa Kupası maçlarına kısa kısa değinerek bugüne gelelim. Özellikle Trabzonspor maçı için konuşacağız. Şimdi Galatasaray deplasmanda 3-1 yenildi Sporting'e. Ki 1-0 öne de geçti. Çok da iyi başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden 1-0'dan 3-1'e geriye düştü Galatasaray?
8: Evet, bu aslında üzerinde durulması gereken şey bu. Galatasaray teknik direktörünün, teknik heyetinin ısrarla çözümlemesi gereken konu. Bu sizin sorduğunuz soru. Çünkü geçmiş yıllarda da Galatasaray takımının genelde iyi başladığı maçların sonunda, hele hele bir anda ikinci yarının belli bir bölümünde bir panik yaşayarak takımın bir şekilde gol yemesinden sonra alel acele yapılan değişiklikler veya oyundaki oyunu değiştirmek adına yer değiştirmeler hep sıkıntıyla sonuç verdi. Ben hatırlıyorum, son birkaç yıldır özellikle teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Ligi'nde 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın teknik direktörü, Avrupa'da da zaman zaman çok başarılı müsabakalarda takımını yönlendirdi. Ama zaman zaman da özellikle deplasman karşılaşmalarında da bu handikapı yaşıyor. Oyunu olağanüstü iyi başladı. Bir deplasman oyununda özellikle çok genç, dinamik bir takım karşısında ön alan baskısıyla yönettiği, yönlendirdiği oyun zaten Galatasaray takımının birinci planda oynadığı Türkiye Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde de eğer sona kadar doğru uygularsa çok başarılı olduğu bir yöntem. Ama bu yöntemi sonuna kadar götürmek çok kolay değil. Yani çok yüksek efor sarf ediyorsunuz. Özellikle Avrupa

0: yerleşiminiz onların savunmadan oyun başlangıcını engelleyebiliyor. Ve yüksek şiddet baskıyla kazandığınız toplarla çok etkili olup hep rakip sahada kalabiliyorsunuz. Ama zaman zaman oyuncuların dinlenmesi, yenilenmesi ve tekrar bu reaksiyonu gösterebilecek enerjiye ulaşması gerekiyor. İşte böyle zamanlarda da topa sahip olarak oyunda yön değiştirerek, oyunun boşluklarına sığınarak rakibin üzerinize gelmeden ama sizin de sürekli baskı yapmadan zinde ve diri kalmanızı sağlayacak bir takım yöntemlerle bu oyunu desteklemeniz gerekiyor. Galatasaray takımı bu baskıyı sürdüremediği için daha sonra yediği gol veya gollerden sonra da oyunda kalması gereken oyuncuları da sürekli kenardan giren oyuncuların oyunu değiştireceği gibi bence yanlış olan bir düşünceyle takımın oyunun da daha geriye gitmesine neden oluyor ve bu tür sıkıntıları yaşıyor. Yani son yıllarda bu tür maçlar var. En son Frankfurt maçı da sanırım böyleydi.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın ilk yarı oyununu takdirle şapka çıkartarak karşılıyoruz ama bu oyunun 90 dakikaya yayılması mümkün değil. O zaman bu oyunun desteklenmesi gerekiyor başka planlarla. Kısaca böyle söyleyebilirim.
1: Sayın Şentürk, bunu programımızın başında saat 14'te de sormuştum spor yazarı Okan Can'a ama siz bir teknik direktörsünüz ve şu istatistik var elimde. Tabii her şey istatistikte bakılamaz ama Sayın Okan Buruk'un Galatasaray'da Avrupa deplasman karnesi 16 maç 2 galibiyet 3 beraberlik 11 yenilgi. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 45 maçı 8 galibiyet 10 beraberlik 27 yenilgi. Özellikle de Victor Osimhen'in oynamadığı Avrupa maçlarında galibiyeti yok. Şimdi acaba kadroda mı sıkıntı var? Yoksa Galatasaray kendi sahasında baskın oyununu o tarafa yöneltemediği için mi? Yoksa hani biz buna bir şey diyemiyoruz da siz teknik direktör olarak nasıl bakıyorsunuz?
0: Ben yine biraz önce baktığım noktadan devam etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü eğer oyunu gözü önüne getirirseniz oyunda şunu görürsünüz. Galatasaray takımı oyuna iyi başlıyor. Oyuna hakim. Bunu geçen sezonda kaybettiği hatta farklı kaybettiği maçlarda da görüyoruz. Önde baskı yapıyor. Çok dinamik. Ve istediği gibi oyunu kontrolüne almış şekilde devam ediyor. Zaman zaman bunu çok güçlü takımlar karşısında iç sahada uygulayıp galibiyetler alıyor. Ama deplasman oyunlarında biraz daha kontrollü olmak zorundasın. Yani Galatasaray takımı her rakibi her yerde deplasmanda kendi sahasına hapsedip oradan çıkartmadan oynamak mecburiyetinde değil. Şampiyonlar Ligi müsabakaları taktik anlamda elbette ortaya koyduğunuz değerler sonunda kazanacağınız puanlara bağlı sizi bir yere taşıyacaktır. Yani kimse Galatasaray ilk yarı mükemmel oynadı, Galatasaray harika bir takım demeyecektir. Çünkü günün sonunda sizden oyuncu kalitesi olarak daha alt sınıf bir takıma 3-1 mağlup oldunuz. Sporting geçen seneki gücünden uzak çok önemli oyuncularını kaybetmiş ama genç, dinamik ve bir oyun anlayışı içinde hareket eden takım sabırla ilk yarı bütün Galatasaray'ın baskısı altında kalmasına rağmen, çıkışlarda çok zorlanmasına rağmen bir ya da iki atak yapabildi. Ama buna rağmen oyunu hiç bozmadan son derece disiplinli devam etti. İşte Galatasaray takımında 90 dakikaya oyunu yayacak bir anlayışın teknik direktör tarafından oyunculara müsaade edilmediğini gözlüyorum. Ben Sané gibi bir oyuncunun ki maçta en önemli pozisyona giren oyuncuydu.
1: Evet.
0: Gücüyle, kuvvetiyle, klasıyla her ne kadar formsuz da olsa ya da o görüntü içinde oynayan bir oyuncu bunu da kabul etmemiz lazım. Yani Sané maçın tamamını çok iyi oynayan bir oyuncu değil. Ama maçın herhangi bir bölümünde ortaya çıkıp çok güçlü, kuvvetli, rakip eksiltme becerileri de çok iyi olan ve sonunda kaleye en kısa yoldan gidebilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Yani Sané'yi alıp Leao'yu oyuna koymakla yeni takıma gelmiş bir oyuncu elbette çok önemli bir yıldız o da. Ama siz takımınızı yükseğe çekmiş olmuyorsunuz. Ve o anda mağlup durumdasınız ve ikisinin de sahada olmasını sağlayacak yöntemler içinde olmalısınız. 82. 83. dakikalarda 3 oyuncu değiştirerek çok anlam ifade etmeyen, Galatasaray'da daha önce çok etkisi olmamış, orta saha oyuncularını oyuna koyarak bir şey istiyorsunuz takımdan. Ya da bunlar da Şampiyonlar Ligi'nde forma giysin diyorsanız bu yanlış. Çünkü 3 dakika, 5 dakika uzatmalarla 10-12 dakikalık bir bölümde her şey olabilir. Çünkü Galatasaray takım böyle bir kadroya sahip. Bence kenar yönetiminin oyunun gidişatı ile ilgili yapması gerekenleri biraz heyecanla, biraz kızgınlıkla, biraz kabul edememe duygusunun kararlı hareket etmesini engelleyeceği fevri davranışlarla yanlış hareket etmesine neden

0: maçtan oluyor. Yani ben ilgiyle, dikkatle bu maçları izliyorum. İyi olduğu zaman övgülerle Okan Buruk'a hakkını teslim etmeye çalışıyorum. Benim meslektaşım. Evet. Asla hiçbir meslektaşımı aşağı çekmek gibi bir anlayış içinde olmayan bir zihniyete sahibim. Ama biz burada bir oyunu yorumlarken neden böyle olduğunu ortaya koyarken teknik adamın bakışının çok önemli olduğunu, teknik adamların aslında çok değerli ve önemli olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum bir taraftan da. Yani onların yönlendirmesiyle takımların gidişatında çok etki olabilir. Bu kadar iyi başlayan bir takım ara sıra es vererek oyununu devam ettirse belki kazanamaz ama en azından berabere kalır. Hatta son saniyeye kadar oyunu kazanma şansını sürdürebilir. Öyle olmuyor. Çok iyi başladığı, 45 dakikasını mükemmel oynadığı bir oyunun son yarım saatinde çaresiz, yani maç bitseydi artık noktasında izleyenler maçı izliyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncuların dayanıklılık kapasiteleri Türkiye Ligi'ni kaldırabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde başlangıçtan itibaren en yüksek baskıyı sürekli oynatma becerisini ortaya koyacak yani başka bir takımda yok. Bütün en öndeki takımlarda zaman zaman pas oyunuyla topun rakipte kalmasını engelleyerek, kendi aralarında topu gezdirerek oyuncuların aktif dinlenmesini ve rakibin o topu almak için koşarken yorulmasını sağlamaya çalışır. Ve gittiği atakları da sonlandırarak geçiş yemeden bu dönemi atlatır. Sonra yine oyuna dönebilir ama birinci dakikadan son dakikaya kadar hep yüksek baskı, önde baskı ve şiddetli baskıyla bu oyunu oynamanız mümkün değil. Ve üstelik de Osimhen gibi rakibi yıldıran, korkutan, geride kalmasını sağlayan, her an her şeyi yapabilir diye düşündüren bir oyuncunuz olmadığı bir müsabakada bu kadar ısrar etmek bence mantıklı değildi.
1: Peki hemen Fenerbahçe-Roma maçına geçelim. Gerçekten Gasperini'nin, yani Roma'nın teknik direktörüyle başarılı bir lige giriş var. Ve çok farklı bir teknik direktör. 3 maçta 3 galibiyeti var İtalya'da, Serie A'da ve bu şekilde geldi ve birçok spor yazarı da özellikle Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'den umutlu değildi. Siz nasıl görüyorsunuz oynanan oyunu, özellikle İsmail Kartal'ın sahaya koyduğu 11 ve onlardan aldığı verimi?
0: Şimdi Yüce Bey, biraz önce Galatasaray ile ilgili söylediğimiz olayın tam tersinde bir noktada Fenerbahçe. İlk yarı aşırı temkinli, son derece kontrollü, biraz da güvensiz, çekingen, belki teknik adamın içinde bulunduğu psikolojinin takıma yansıdığı bir oyun vardı sahada. Yani Roma'nın kendi arasında pas yaparak, yavaş, acele etmeden, nasıl olsa gol atacağız duygusuyla, çok güvenli bir oyunla Fenerbahçe'nin üstüne geldiğini gördük. Fenerbahçe takımı kazandığı toplardan sonra bile ya da kalecisine giden toplardan sonra bile oyunu başlatamadı. Yarı sahayı pek geçemedi. Sadece Greenwood'un özgüveni yüksek oyunu, yetenekleriyle sahadaki duruşu ve driplingle rakip sahaya geçme becerisiyle pas oyununda öbür tarafa geçme şansını çok bulamadı. İlk yarı böyle oynarken burada şöyle bir nokta vardı ama. Yani evet, kontrollü oyunla takım halinde savunmayı yapıp topun arkasına kaldığımız bu bölümde, rakibi orta sahadan itibaren karşıladığımız bu bölümde kolay, ucuz, basit hata yapmadan, gol yemeden oyunu sürdürmemiz gerekiyor anlayışındaydılar. İkinci yarıyla olaylar tamamen değişti. Ama nasıl değişti? 1-0 geriye düşmüş takım kontrolü bozmadı. En önemli nokta buydu. Yani oyun disiplinden kopmadan top rakiplerinin yine topun arkasında kalarak, ama bu sefer daha kararlı. Yani 1-0 mağlubuz zaten duygusunun üste çıkması adına pas oyunuyla öne gitmeye çalıştı. Ve bu bölümde aslında Roma'nın o ilk yarı karşısında gördüğü takımdan çok farklı bir takımla karşılaşması onların da bocalamasına neden oldu ama diğer taraftan baktığımızda Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularının öne çıkmasıyla pozisyonlar buldular. Hele hele gol atamadıkları Kante'nin yaklaşık 40 metre dribling yapıp Vedat Muriç'in boşta kaldığını sezdiği anda ona çıkarttığı topta, eğer Vedat da Archie Brown gibi topun dibine girseydi Fenerbahçe maçı o dakikada itibaren kazanırdı. Belki üçüncüyü de ondan sonra daha rahat atabilirdi. Burada şu var: temkinli ve dikkatli oyun. Şampiyonlar Ligi oyununu aslında Fenerbahçe ikinci yarı oynadı. İlk yarıdaki ürkek, çekingen oyun Beşiktaş maçından kalan, kendi taraftarının önüne tekrar çıktığında psikolojisi biraz bozulmuş olduğunu maçtan sonraki açıklamalarıyla da anladığımız teknik direktörün bu maçı kaybetmeden bitirme duygusu ilk yarıya damga vurdu bence. Ama Fenerbahçe takımının ikinci yarıda, üstelik de orta sahada yani

0: hani Levent girene kadar topun oyunda kalmasını, kendilerinde kalmasını sağlayamayan genç oyuncuların Batur muydu? Şimdi bir anda Bartu. Da çok oyuna bu anlamda girememesi, sadece top rakip değilken çok mücadele ederek rakibin alanlarını kapatmasıyla başarılı olmaya çalıştı ki buna da saygı duyuyoruz. Zaten İsmail Kartal'ın elindeki imkanlarla oluşturduğu en doğru kadro buydu ama daha sonra Levent'in orta saha oynayabilme özelliğini değerlendirip onu da orta sahaya almasıyla Fenerbahçe'nin oyununda en azından orta sahada topa sahip olan, dripling yapabilen, dönüş yapabilen, topu kaybederim korkusu ve kaygısı taşımadan topla oynayabilen bir oyuncu daha oldu ki bu Fenerbahçe için çok ciddi bir artı olarak devam etti bence. Oğuz Aydın'ın da ayrı parantez açmam gerekiyor. Kerem'le Oğuz Aydın birbirinin alternatifi olarak görülüyor Fenerbahçe'de şu dönemde. Evet. Bana kalırsa Kerem'in önemli özellikleri olmasına karşın Oğuz Aydın'ın son haftalardaki formundan uzaklaştırmadan, onun bir daha düşürmeden doğru değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü topa sahip olan bir oyuncu, kolay top kaybetmeyen, cesur bir oyuncu, öne gittiğinde topu saklayabilen ve arkadaki arkadaşlarının desteğe gelme imkanını onlara sağlayan bir oyuncu. Yani topu kaybedip takımın tekrar geriye koşmasını, bunun birkaç kez üst üste olmasını ve demoralize olmalarına engel bir oyun anlayışı var ki Kerem de bunun tam tersi. Oysa o da çok yetenekli, özel bir oyuncu ama bugünlerde belki de bir kaygı taşıyor, endişe taşıyor, çok fazla şey yapmak istiyor. O da görülüyor. Yani böyle bir tarzı da var. Levent ve Oğuz Aydın'ın da oyuna dahil olmasıyla Fenerbahçe takımı ikinci yarıda oynadığı oyunla Roma gibi çok formda, kendi liginde de teknik adamıyla da çok iddialı olabilecek Şampiyonlar Ligi'nde bir takım karşısında bana kalırsa ikinci yarıda olması gereken, oynaması gereken, şu andaki elindeki oyuncularla oynayabileceği en iyi oyunlarından birini oynadı ve bu konuda da takdir etmemiz gerekiyor.
1: Şimdi burada şu var, çok fazla eleştirmen işte Levent Mercan'ın sol bek olduğunu söylüyor ki Levent Mercan da diyor ki ben 2-3 yerde oynayabilen bir futbolcuyum. Baktığımız zaman Oğuz Aydın da aynı şekilde. Şimdi İsmail Kartal da birçok yerde değerlendirdiği zaman da işte şapkadan tavşan çıkartıyor diyorlar. Ama baktığınız zaman Archie Brown'un da özellikle İngiltere'de altyapılarda ileride kanat ve forvet gibi oynadığıyla ilgili de bilgiler geliyor. Şimdi bu çok farklı yerlerde oynamasına nasıl bakıyorsunuz futbolcuların?
0: Buna şöyle cevap vermek isterim. Yüce Bey, İspanya futbolu altyapılardan itibaren bütün oyuncuları her şeyden önce en iyi şekilde top kullanmaya, çevre görüşünü geliştirmeye, top gelmeden önce düşünmeyi öğretmeye ve her pozisyonun oyuncusu olarak eğitmeye çalışır.
1: Evet.
0: Belli bir seviyeden sonra fiziksel özelliklerini, yani boyu, posu, çabukluğu, agresifliği gibi özellikleriyle, karakteristik bazı özellikleriyle de pozisyon oyuna yönlendirdi. Yani kimisi orta saha olur, kimisi stoper olur falan. Ama ben hep bunu söylüyorum. Çünkü izleyenler de eğer dikkatli izlerse bunu net bir şekilde göreceklerdir. İspanya stoperleri bile herhangi bir ülkede oynayan orta saha oyuncuları kadar teknik, top saklayabilen ve oyun görüşü yüksek oyunculardır. Eğer bir oyuncu bir pozisyondan fazla pozisyonda oynayabilecek bir özelliğe sahipse bunu sürekli dolaştırmak doğru değildir elbette.
1: Evet.
0: Ama ihtiyaç halinde de, yani kendi bir pozisyonun oyuncusu olarak gelişmesi, o pozisyona adapte olması en doğrusudur ama ihtiyaç halinde, örneğin Levent Mercan'ın bu söylediğimiz konumda orta saha oynayabilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oynadığı, o Levent girdikten sonra ortaya koyduğu performansın Fenerbahçe'ye katkısını gördük. Archie Brown'un gol pozisyonunda Vedat Muriç'ten daha etkili bir vuruş yaptığını gördük.
1: Evet.
0: Sol bek oyuncusu olarak değil, işte başka pozisyonlarda da eğitilmiş, gelişmiş ama en son evrilip sol bek oynayan, fakat oralara girdiğinde de o pozisyonda neler yapılması gerektiğini bilen, buna adapte olmuş, buna uygun davranışlar gerçekleştirebilecek yetenekte bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ben futbolcuların yetişirken önce fundamental denilen o temel futbolla ilgili özelliklerinin hepsinde belli bir noktaya kadar oluşmasını, hepsinin süper olması gerekmiyor ama ortalama bir düzeye ulaşması gerektiğini inanıyorum. Günümüz futbolu geriden oyun kurmaya çalışan stoperlerin arandığı, solda sol ayaklı, sağda sağ ayaklı ama topu iyi kullanan, rakip gelmeden uzaktan onu aldatmaları yapabilen

0: umutla devam etmeliyiz. Nitekim şimdi tüm kulüplerin arayışı da bu yönde.
1: Şimdi hemen bu akşamki maça geçelim. Tümosan Konya Spor, Trabzon Spor maçına geçelim. Konya Spor İlhan Palut'la kötü bir başlangıç yaptı. 4 maçta puanı yok ama bunun öncesi de var. Yani bu 7-8 maçtır galibiyet alamıyor. Ve Trabzonspor'da da Fatih Tekke'nin ardından Hüseyin Çimşir başında ve geçen haftada ki siz bunu programımızda söylemiştiniz özellikle çok farklı bir şekilde bitecek diye Trabzonspor'da 4 maçta 7 puanla yukarıya amaçlayan bir futbol sergiliyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu akşam için?
0: Bir kere Konyaspor'un içinde bulunduğu psikolojik durum, teknik adamın yaşadığı bu sıkıntılar ve bir çıkış araması, takımın, şehrin, taraftarın hep bir gerginlik ve stres altında olacağı gerçeğini ortaya koyuyor. Haftalardır kazanamayan, hep kaybeden bir takımın futbolcuları, teknik adamı elbette ki çok sıkıntıdadır ve bu biraz da final maçı niteliğinde maçlar hazırlanır. Bu onlarda bir agresiflik yaratacaktır. İstek ve arzuları en yüksekte olacaktır ama kontrollü oynayabilecekler midir? Bunu kontrollü yaparsalar başarılı olur ama bu kontrolü sağlayamazlarsa çeşitli sıkıntılar yaşarlar. Sahada eksik bile kalabilirler. Diğer taraftan Trabzonspor geçen hafta 5-0 kazandı. Çünkü Gençler Birliği'nin oyunu nasıl kabul ettiğini bildiğim için ve Gençler Birliği'ndeki bu sıkıntıyı değerlendirebilecek kapasitede Trabzonspor oyuncularına sahip olduğu için. Şimdi o maçta şunu gördüm ama her ne kadar maç 5-0 bitmiş olsa da Gençler Birliği ataklarında, kanat ataklarında hem Aral'ın hem de Muhammed Salah'ın tarafından gelen ataklarda beklerin büyük sıkıntı yaşadığını gördüm. Yani Trabzonspor beklerin. Arkadan gelen destek olmadığı için bu birebir oyunla Gençler Birliği oyuncuları ne kadar etkili olduysa o kadar etkili oldu ki bu bölümlerde ortalar yaptılar, şutlar attılar, pozisyonlarda buldular. Belki %100 pozisyonu olmayabilir ama sıklıkla ceza alanına gelirken bekler üzerinden etkili oldular. Şimdi Konyaspor takımının bekleriyle Trabzonspor'un üzerine gelmeye çalışması Trabzonspor'da çok büyük handikap yaratacaktır. Ben maç bittiği anda Trabzonspor'un Konyaspor maçında aynı anlayış içinde sahada olursa çok büyük sıkıntı yaşayacağını, hatta maçı kazanmakta zorlanacağını, belki de kaybedeceğini öngören dost sohbeti yaptım. Yani böyle düşünüyorum. Çünkü sıcağı sıcağına gördüğüm şey savunma beklerinin yalnız kaldığı, hem Pina'nın ama özellikle Mustafa'nın, Aral'ın hiç geri gelmeyerek. Çünkü Salah tarafındaki bek Pina'nın üzerine doğru gelemiyor. Çünkü ani bir atakta Salah'ın etkisinden çekiniyor, imtina ediyor. Ama Aral Şimşir'in geriye koşuda çok handikaplı oluşu, merkeze gelmeyişi, orayı kapatmadan oynamaya çalışması belki önde etkisini arttırıyor ama Trabzonspor'un savunmada bir takım sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Bir başka nedeni bunun merkez orta sahada Fabinho ve Ozan'la oynadı. Bu oyuncuların atletizmi çok yüksek değil. İkisi de ağır oyuncular ve özellikle Fabinho'nun belki 1-2 hafta içinde çok daha iyi noktaya geleceğini ama şu anda henüz o kaymaları, bek yardımlarını en iyi düzeyde maçın belli bir noktasından sonra yapamadığını gördüm. Ama bir hafta daha geçti. Enerjileri biraz daha artmış olabilir. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Trabzonspor için bir hafta önceki 5-0'lık maç moraldir. Ama onları yanıltırsa bu maçta hüsranla sahadan ayrılırlar. Konyaspor için final maçı niteliğinde ama soğukkanlılıklarını kaybederlerse onlar için de büyük sıkıntı olur.
1: Peki şöyle diyeyim, Trabzonspor hani İlhan Palut biraz daha deneyimli Hüseyin Çimşir'den, teknik direktör bazında bakalım, takım değil de İlhan Palut deneyimli ama takımı iyi gitmiyor. Hüseyin Çimşir evet teknik direktörlük yaptı ama son yıllarda özellikle Trabzonspor'da biraz daha yardımcı olarak geliyor. Şimdi bu özellikle taktik varyasyonlarda ya da taktik vermede sıkıntı yaratır mı tecrübeli ve tecrübesiz olmak?
0: Mutlaka, mutlaka. Yani bu tür maçları, maçların gidişine göre sağ kenarında teknik adamların etkilemesi gerekiyor, yönlendirmesi, yönetmesi gerekiyor. Biraz önce Okan Buruk'la ilgili söylediğimiz şey, yani bu kadar iyi oynarken, takımın 1-0 öndeyken bir kontrol oyununa da geçebilmeli oyuncular. Yani bunun da tabii ki daha önce bir hazırlığı gerekiyor. Ama bir hazırlığı olmasa bile o anda bazen saha içi değişiklikleriyle, bazen kenardan oyuna girecek oyuncularla, eğer topa daha fazla sahip olman gerekiyorsa ona yönelik bir takım hamleleri

0: yapman gerekiyor. Eğer birinci bölge oyununa geçmen ya da ikinci bölgede rakibi karşılaman gerekiyorsa arkada boşluk bırakmayacak şekilde ya da bırakmışsan orayı daha çabuk gidecek oyuncularla donatman gerekiyor gibi birçok oyunun gelişimine göre, gidişatına göre yapılması gereken hareketler var. Ve bu tavırlarda daha deneyimli insanlar, daha deneyimli teknik adamlar defalarca yapıp bazen yanıldıklarını da bildikleri için, o deneme yanılmayla da gelişme şansı olduğu için avantajlıdırlar. Burada maç sayısı olarak İlhan Palut'un tabii ki çok daha fazla maça çıkmış olması teknik ekibiyle birlikte onun avantajı olacaktır. Hüseyin Cimşir'in avantajı saha içindeki çok usta, oturaklı birkaç oyuncuya sahip olması. Yani kalede Onana'nın, savunmada Savic'in, merkezde Fabinho'nun, önde Salah'ın, Onaçu'nun, yani olağanüstü deneyimli oyunculara sahip. Premier Lig'de oynamış ve çok iyi performanslar sergilemiş ve şu anda da Trabzonspor'da aidiyet duygusuyla oynayan oyuncular bunlar. Bunlar Hüseyin Cimşir için çok büyük bir avantaj. Ben bunları o genç kalan pozisyonlardaki dinamik oyuncuların da katkısıyla kendi lehine saha içindeki davranışları da geliştirebileceklerini düşünüyorum. Ama daha önce olmadı. Yani French Farouche maçlarında olmadı, Ahmet maçında olmadı, bunu gördük. Eğer bunun olmayış nedeni teknik adamın motamot böyle olacak dayatması veya ısrarından değilse oyuncuların saha içinde bir takım değişimlere gitmesinin gerekli olduğu ortaya çıkıyor ki ben birazcık Fatih Tekke'nin oyununu ısrarla oyunculardan istemesi ve onların yavaş ama o garanti kararlı oyunu oynamakta da hocanın isteğini yerine getirmek adına bir çaba içinde olması son haftalarda Trabzonspor için uygun olmadı diye düşünüyorum. Hüseyin Cimşir'le bu anlamda daha pozitif yaklaştığını ve Trabzon'daki kamuoyunu çok iyi bildiği için, orada yaşadığından dolayı neyin istenmediğinin farkında olduğundan herkesi yanına çekebilecek davranışları sergileme becerisine sahip henüz. Dolayısıyla oyuncuları kazanırsa, eğer oyuncular da bu süreçte, 2 haftalık süreçteki ikna kabiliyetini, yeteneğini kullanıp onları bir noktaya çekerse Trabzonspor'un ivmelenerek yukarı doğru gideceğini, hatta Hüseyin Hoca'ya da yeni bir şans doğacağını düşünüyorum doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.34'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Radyodaki maç naklen yayınları için artık 17

0: ve konuklarımızdan konuştuklarını duydunuz. Son olarak notlar da aldınız, gördüm evet, evet. Ben konuşurken. Neler eklemek istersiniz öncelikle?
1: Vallahi beni etkileyen bir şey vardı bugün. Dün Beşiktaş Teknik Direktörü İtalyan'ın yaptığı bir açıklama çok dikkatimi çekti. Orkun'un kırmızı kart görebileceği hamleleriyle ilgili.
0: Evet.
1: Ben de dedi futbolculuğumda çok agresiftim. Kırmızı kartlar çok gördüm ama dedi teknik direktör olduktan sonra gördüm ki dedi o kadar yersizmiş ki dedi. Hele günümüz modern futbolunda dedi takımı 10 kişi bırakmak bir takımı dedi. O resmen dedi yani başka bir yere gidiyor dedi. Onun için sarı kart görebilirsiniz. O da çok zorunlu olduğu şartlarda. Ama hakemin üstüne ısrarla giderseniz bu şekilde kırmızı kart görürseniz takımı da 10 kişi bırakırsanız buradan takımın çıkması çok zor olur. Yani günümüz modern futbolunda rakip takım sizi mutlaka abluk altına alacaktır ve maçı kaybedersiniz dedi. Bu çok güzel bir olaydı.
0: Hatta şöyle söyleyeceğinizi ne olur unutmayın. İlhan Fakılı ile ilgili de muhabirler soru sormuştu.
1: Evet, evet.
0: Avrupa Kupası maçlarında İlhan Fakılı eğitime ihtiyacı var, evet. Zamana ihtiyacı var. Sakin olun, çok şey öğrenecek dedi.
1: Öğrenecek ve öğrendikten sonra da göreceksiniz dedi. Evet. Mutlaka zaten rotasyonlu bir döneme giriyoruz milli maç arasından sonra dedi. Sık maç yapacağız. Bu kadar sık maç içerisinde, kadro içerisinde rotasyona da gideceğiz mutlaka dedi. Bu rotasyon içerisinde hepsine görev vereceğiz. Hepsini değerlendireceğiz mutlaka dedi. Türkiye Kupası maçı, Avrupa Kupası maçı, lig maçı. Bunların arasında elbette ki hepsi görev alacaklar ama biz doğru adamı doğru zamanda oynatmak istiyoruz dedi. Yani eğer bir anda sahaya sürerseniz siz o beklediğiniz verimin altında verim alırsanız futbolcu da burada yıpranırsa dedi onu kazanmak daha zor dedi. Kaybetmek istemiyorum ben dedi. O yüzden tam anlamıyla hazır olduğu takdirde biz kendisini mutlaka yararlanacağız dedi. Ya İtalyan'ın gidişine baktığım zaman çok çok iyiyim. Gerçekten bir Avrupa Kupası maçını da tabii bu arada görmek lazım. Bakalım ne yapacak, neler yapabilecek. Ama kadro ve anlayış bakımından gerçekten iyi bir sistem koymuş. Saha içerisinde görüyorsunuz. Her bir futbolcusunun olduğu boşlukları nasıl doldurduğunu, arka tarafta açılabilecek boşlukların olmadığını, çok sağlam bir defans kurgusuyla hareket ettiğini, iyi bir defans kurgusu oluşturduğunu, iyi bir ekip yaratmış, iyi de bir sistem kurmuş, bir sistem oynatıyor. Hani Adnan Hoca Okan Buruk'u anlatırken işte aslında dedi zorluyor Osimhen'li oyun sistemine değer olmadığı zaman bile zorluyor dedi ama orada Okan Hoca'nın Osimhen'le ilgili bir tek planı var. Sistem bence yok. Orada Galatasaray'da bir sistem yok. Bütün topları Osimhen'le buluşturun. Osimhen yırtıcı bir adam. Nasıl olsa golü bulur. Rakip defansı dağıtır diye düşüncesiyle oynuyor. Bu maçta da gördük işte. Siz Osimhen'in yokluğunda Barış'ı orada oynatmaya çalışırsanız hiçbir şey elde edemezsiniz.
0: Ya Barış da çok güçlü bir oyuncu.
1: Ama o aşamasında yani oyuncusu değil.
0: Değiller. Yani, kalibrede değiller.
1: Yani ben gördüğüm kadarıyla mesela Fenerbahçe'nin de Avrupa Kupası maçında ben Vedat Muriç'in oynadığı oyunu izlediğim zaman Lukaku'nun o dönem daha faydalı olacağını düşündüm. Yani Vedat Muriç eski Vedat Muriç değil. Biraz formu düşük. İkili mücadelelerde ve pas hatalarında çok fazla hatası var. İkili mücadelelerde çok top kaybediyor. Ama Lukaku ayakta kalabilecek. Geç girdi oyuna ama oynadığı süre içerisinde bir kere sırtı dönük oynadığı zaman topu ayağına aldığı zaman kolay kolay kaybetmiyor. Çünkü hem kalıplı hem güçlü hem onu çok iyi savunabiliyor. Hem de araya atılan toplarda da tehlikeli olabilecek bir oyuncuydu. O yüzden bir futbolcunun yokluğunda kimi kullanabileceğinizi önceden planlamanız lazım. Yani siz bir Osimhen üstüne kurmuşsanız oyunu, Osimhen yokken kime oynatacaksın? Ona göre bir transfer yapman lazımdı. Sen Osimhen yokken kadroda kime yer vereceksin yani?
0: Aynı kalibrede olmasa bile Deniz Gül
1: var ama kullanmadı. Evet. Kullanmadı yani. O zaman
0: ama ben aynı futbolu oynayacak yeteneğe sahipse tecrübeye sahip değil.
1: Zaten şöyle bir şey vardır. Aynı her futbolcu aynı futbolu oynarsa, aynı kalibrede olursa zaten sizin takımınız alır gider başını. Siz o futbolcuların yokluğunda onu doldurabilecek, o boşluğu doldurabilecek sistemi kurmak zorundasınız. Deniz Gül'e ben orada olsam verirdim şansı. Yani senin elinde öyle bir oyuncu varken Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu Deniz Gül. Milli takımda da çok fazla yer verilmiyor Deniz'e. Siz Galatasaray'a transfer etmişsiniz. Burada da çok fazla yer

0: vermiyorsunuz. Bu çocuk nasıl deneyim kazanacak? Futbol deneyim işidir. Futbol hangi işi yaparsanız yapın, tecrübe ve deneyime kazanmazsanız başarılı olamazsınız. Siz orada oynatacaksınız ki variyetelerini geliştirsin, kendini geliştirsin, futbol tekniğini geliştirsin. Top tekniğe gelişmesi lazım futbolcunun. Bu da oyun mu olur? Siz kenarda oturtmak için mi aldınız? Hayır. İşte burada kullanacaksınız. Eğer Osimhen yoksa yerinde Deniz orada. Çünkü o bölgenin adamı Deniz Gül. Yani sen orada çıkma Barış'la o bölgenin adamı Deniz arasında bir tercih yapacak olursa, ben olsam Deniz'i yapardım.
1: Burada anladığım kadarıyla güvendiği futbolcuları biraz öne çıkarıyor. Hem İsmail Kartal hem Okan Buruk.
0: İşte yerli düşünce.
1: Evet.
0: Tamamen yerli düşünce. Avrupalı öyle düşünmüyor. Avrupalı diyor ki orada bana yararlı olabilecek o bölgede bölgenin adamı orada o kendi yerinde oynayacak ve başarılı olacak adamı kullanmak istiyor. Biz güvendiğimiz adamı, güvendiğin adam karşıdaki rakiple ne kadar mücadele edebilecek? Karşı rakibi de iyi analiz etmen lazım. Sen karşındaki rakibe iyi baktın mı? Nerede hangi adamları, hangi çıkışı yapıyorlar? Nerede ikili paslaşmalarda rakibi eksiltiyorlar? Nerede defans arkasına atılan toplarda kim giriyor? Takviye nasıl geliyor? Orta saha forveti ve defansı nasıl takviye ediyor? Onlara baktın mı? Yok. Sistemini oynuyorsun. Sistem yok ortada ama. Sistem göremedim ben. Ben Galatasaray'da bir sistem görmüyorum.
1: Ya bunu şöyle diyelim. Esas da var bir sistem ama aynı sistem çok deşifre oldu ve rakipler tarafından öngörülebilir olduğu için de önlem alınması kolay oluyor.
0: Ya sistem dediğiniz olay Yüce Bey, sistem dediğiniz olay saha içerisindeki kademeler arasındaki geçişleri yapabilecek ve oynayacağınız baskının, yani ön alan baskısıysa, ön alan baskısının defansın ve orta sahanın destekleyeceği oyunculardan kurulu olması lazım. Şimdi siz sistemi bir oyuncu üstüne kurarsanız buna sistem denir mi? Sadece Osimhen üzerine kurulmuş bir sistem var ve hep öyle oynuyor. Ligde bu sene bocalamaya başladı.
1: Evet.
0: Avrupa Kupası'nda daha ilk maçta bocaladı, düştü
1: geçen
0: yani.
1: Geçen sene de ama Eintracht Frankfurt maçında yine öne geçtiği bir karşılaşmayı, hatta ikinci golü atabilecekken kaçırdı ve 5-1 yenildi. Yani hani sizin de bir lafınız var ya daha evvel de, hani bir sorunu çözmek için hep aynı uygulamayı yapmamak lazım.
0: Aynı şeyleri yaparak sonuca gidemezsiniz. Evet, farklı evet. Sonuç bekleyemezsiniz. Farklı, evet. Aynı şeyler aynı sonucu evet. Doğuruyor. Okan Buruk'un yaptığı da burada o gerçekten. Ben izlediğim kadarıyla 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır şampiyon yapmış takımı. Bakıyorum gerçekten bir tek oyuncu üzerine kurulmuş sistemle gidiyorlar. Osimhen'i aldıktan sonra gördük Osimhen'in rakip defanslarda ne kadar tahribat yarattığını, rakip defansları nasıl dağıttığını gördük. Evet, güçlü bir adam ama Osimhen her zaman olmayabilir. Sakatlığı var, cezası var ya, başka bir sebepten oynayamayabilir. Yani o zaman siz alternatif düşünmek zorundasınız teknik adam olarak. Yani sistem olursa o sisteme kimi koyarsanız koyun, sistem işlediği takdirde götürürsün. Ama sistemsizliği sistem yapmaya çalışırsanız o zaman bocalarsınız. Yavaş yavaş dökülmeye başlar. Yani bu her zaman sizi götürüp de şampiyon yapmaz. Bir de ben şunu anlamıyorum. Dünya kadar para harcıyoruz ya. Bakıyorum çok Galatasaray büyük. Çok büyük paralar harcamış.
1: Evet.
0: Fenerbahçe harcadı, Beşiktaş harcadı. Siz bunları sadece Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için mi yapıyorsunuz ya?
1: Ama şimdi evet, belki de Türkiye Ligi'nde şampiyon olacak. Şampiyon olmadan Avrupa'ya gidemeyecek. Ancak bu paraları, Türkiye'de şampiyon olacaksınız ama bu paraları Türkiye'den kazanamıyorsunuz. Sorun burada. Avrupa için bir kadro kurmak zorundasınız.
0: İşte kurulan kadroları ona göre düşünerek kuruyorlar ama küçük hedefe yöneliyorlar. Büyük evet. Hedefe değil.
1: Evet.
0: Yani siz Avrupa'da en son 2000 yılında Galatasaray bir kez Türkiye Ligi'nde UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı aldınız. Ondan sonra kurduğunuz kadrolara bir bakın Allah aşkına. Kurduğunuz kadrolar, Şampiyonlar Ligi oynadınız. Şampiyonlar Ligi'nde efendim biz işte son 16'ya kadar. Ya değil. Sen o kupaları almış, hem Süper Kupa'yı hem UEFA Kupası'nı almış bir kadroya sahip bir takımsan, 100 yıllık bir takımsan, sen bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bile senin için şey değil. Final oynamak zorundasın.
1: Ama işte
0: final oynamak zorundasın.
1: Şöyle ki ülkemizde her başarının sonucunda bir ara veriliyor ya,
0: çok
1: bu arayı
0: uzun, çok uzun.
1: Bu arayı çok uzun verdi ve bu arayı verdiği zaman da gelen ekiplerdeki ne diyelim, liyakat, kalibre, tecrübe veya işte yetenek sıkıntılı oldu.
0: Ben
1: bu noktaya geldim.
0: Kesinlikle ben şuna da karşıyım. O dönemki kadrosuyla

0: UEFA kupasını alacak kadro muydu?
1: İyi kadroydu ama altyapıdan gelmiş bir kadroydu. Ama altyapısı da vardı.
0: İnanın işte gittik Süper Kupa'da. Süper Kupa'yı Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı aldınız. Siz o kadroyla bence Şampiyonlar Ligi'nde çok rahat en azından final oynayacak bir takımdı o.
1: Final orada oynamasa bile çeyrek final, ki o zamanki Şampiyonlar Ligi daha zordu. Evet. Daha sert
0: ama bir... Ama Galatasaray'ın kadrosunda şöyle bir şey vardı. Altyapıdan gelmişti ama hepsi mücadeleciydi. Baskı son derece fazlaydı. Rakibi bir kere ön alan baskısıyla çıkarmıyordu. Çok net bir şekilde bunu görüyorduk. Ön tarafta çok iyiydi, orta sahası da çok iyiydi. Defansa da sağlam adamlar vardı, kale de iyiydi. Öyle olduğun zaman sen başarısızlık zaten olmaz ki. Doğru oynatırsan doğru şekilde oynanır. Şimdi hep teknik adamları diyoruz ki evet teknik adam ne yapsın? Ama teknik adam bir takım için sağ kenarında her şeydir ya. Her şeydir. Senin vereceğin teknik ve taktikle takım sahada şey yapar. Bazen futbolcu olayın gelişimine göre anlık olarak teknik adam dediğini yapmayabilir. Kendileri içeriden geriye çekilebilir, yaslanabilirler. Ama sen bunu ileri çıkarmaya çaba harcıyorsun. Görüyorum bazı hocaları çıkaramıyorlar. Çünkü tek bir düşünceleri var, skoru korumak. Skoru korumaktan başka bir şey düşünmüyoruz biz. Bir öne geçiyoruz, aman biz 1-0 koruyalım. 1-0'ı koruyacağına 2 yapsan, 3 yapsan, işi garanti yapsan olmuyor mu?
1: 1-0'ı da koruyabilmek için onun da yeteneğine sahip olmak zorundasınız. Yani 1-0'ı korumak da çok zor.
0: Zordur, evet, korunabilir ama çok tehlikeli bir skordur. Evet, çok tehlikeli. Yani onu başarabilmek gerçekten zordur. Ben kendim oynadığım dönemden de biliyorum. 1-1 olduğu zaman bile, biz bir bırakın 1-0'ı, 1-1 olduğu zaman bile bu sefer hücum etmeye başlıyorsun ki ya 1-0 tekrar 2-1 öne geçelim, bari 2-1'i koruyalım. Hep kafada bir skor öne geçip koruma var. Siz o mantıkla oynarsanız kazanamazsınız. 1-0'dan sonra 2 Avrupa takımlarını görüyorsunuz. Atıyor tık tık tık devam ediyor. Çünkü rakibin gardı düşmüş oluyor.
1: Evet.
0: Gardı düştüğü anda sen eğer doğru hamleler yaparsan 2'yi de bulursun, 3'ü de bulursun. Bir de biz yakaladığımız pozisyonların çoğunu harcıyoruz zaten. 1-0'dan sonra ne goller kaçtı. Geliyor rastgele vuruyor. Biri geliyor diyorsun ki dünya çapındaki bir futbolcu buradan atamaz mı? Sane atamaz mı? Atar. Gerçekten evet. Atar. Ama bakıyorsunuz öyle bir lakayt bir vuruş ki. Yani diyorsunuz ki ya burada bu adam bu vuruşu yapmazdı. Avrupa'da olsa o başka bir takımda oynasa onu yapmaz. Öyle oynamaz. Biz de hep teknik adamlara işte Fatih Tekke'nin yaşadığı gibi gelen futbolcuların başarısı ve büyüklüğü altında eziliyorlar bizim teknik adamlar.
1: Evet.
0: Çok net görüyorum ben bunu. Şimdi Muhammed Salah dünya çapında bir futbolcu. Fatih Tekke o geldikten sonra işte bu kadro adama istifa ettirir dedi. Daha kafadan.
1: Evet.
0: Yani niye istifa ediyorsun
1: tam
0: ya?
1: Tam istifa etmelik bir kadro kurulu
0: ya,
1: dedi.
0: Öyle bir şey olur mu yani? Sen istemedin mi o kadroyu?
1: Ya öyle bir sinyal verdi ki
0: gideceğim diye.
1: Evet.
0: Şimdi mesela İsmail Kartal da aynı şeyi yaşadı. Elindeki kadro iyi bir kadro. Ya yanlış oynatırsam, bu kadroyu iyi kullanamazsam, bu kadroya saha içerisinde eğer hitabımı veya hükmümü anlatamazsam o zaman ben boşa düşeceğim dedi. O korkuyla davrandı ve başarının gelmesini bekledi. Başarılı bir maçtan sonra da gerçekten ciddi anlamda konuşmamızda da dediğim gibi güvenini tazeledi büyük ihtimalle. Arkasında Aziz Yıldırım ve yönetimin güvenini alarak ben buradan böyle çıktım dedi. Bir kaosu ve krizi bu şekilde atlatmış oldu. Ama geriye baktığınız zaman da düşününce taraftar ve spor kamuoyu tarafından düşündüğünüz zaman da ya bu aslında olmadı dediler, olmadı. Ama önemli olan hocanın düşüncesi, bundan sonraki yolunda bu şekilde devam edecekse başarılı olur.
1: Şimdi gerçekten bunu programımızın içinde saat 14.30'da Sayın Ali İhsan Sarıçoban'a sormuştum. Başkanlar transfer yaparken teknik direktörlerini o transferlere ve o taktiğe göre mi alıyor, yoksa boşta olan bir teknik direktörü mü alıyor, veya onları ikna ederken transfer yapmak için uygunuz diyerek mi alıyor? Yani bu kadar zor bir iklim ki.
0: Size şöyle bir şey söyleyeyim mi?
1: Son bir dakika.
0: Bizim yönetimler maalesef teknik direktör almayı bilmiyorlar. Bizim teknik direktör öyle almaz. Sezon başında karar verirsin, alırsın takımı teknik direktör kurar. O yönetecek, o sistemine uygun alacak. Siz alıyorsunuz, kuruyorsunuz, birini getiriyorsunuz, gel bu takımın başına. Yapamaz, başarılı olamaz. Kafasındaki sisteme uyacak futbolcu değilse oynatamaz. Onun için önce teknik adamı alacaksın. Teknik adam takım kadroyu kuracak. Bizde öyle bir şey yok ki. Bakkaldan manavdan meyve sebze alır gibi. Hadi Boştay sen gel. Hadi Ahmet sen gel. Hadi olmaz ki böyle.
1: Bir iki menajerle oturup konuşarak.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Spor gündemi programı olarak yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenlerimiz önce Zafer Altay'dı, daha sonra Harun Balaban bizlerle birlikte oldu ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü ve Eyüp Spor, Çaykur Rizespor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü nakden yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
6: Ya. Yeah.
5: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 16.53'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz futbol saatinde ve teknik yönetmen arkadaşım Harun Balaban ve sunucunuz ben Yücer futbol saatinde saat 17'deki karşılaşmalar için birlikte olacağız. Şöyle ki Trendyol Süper Lig'de 5. hafta dün başladı. Saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi ve İtalyano'nun ekibi sevgili dinleyiciler 3-0 kazandı. Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ve bu karşılaşmada Emirhan Topçu, Trossard ve İlhan Fakılı golleri kaydetti sevgili dinleyiciler. Ve baktığımız zaman Beşiktaş 5 maçta 12 puanı var ve Erzurumspor'sa 5 maçta 4 puanı var sevgili dinleyiciler. Ve bugün az sonra saat 17'de iki karşılaşma var. Eyüpspor, Çaykur Rizespor karşılaşması. Bir diğeri de sevgili dinleyiciler, Samsunspor, Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek ve bu iki karşılaşma

0: Saat 17'de Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlanacak. Hemen bir hatırlatma yapalım. Saat 20'de de iki karşılaşma var. Bu arada sevgili dinleyiciler, 20'de ise Korendon Alanyaspor Göztepe ve Tümosan Konyaspor Trabzonspor karşılaşmaları naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler ve radyomuzdan sizlerle birlikte olacak bu iki karşılaşma. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de de karşılaşmalar var. Bildiğiniz gibi Sarıyer Bandırma Spor'la karşı karşıya geldi ve 1-1'lik eşitlikle dün Trendyol 1. Lig'de hafta başladı ve bugün sevgili dinleyiciler az sonra Bolu Spor, Pendik Spor ve Van Spor Futbol Kulübü Keçiören Gücü karşılaşmaları da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Saat 20'de de Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor ve Ümraniye Spor, Antalya Spor karşılaşmalarını izleyebilirsiniz TRT televizyonlarından sevgili dinleyiciler. Bir iki hatırlatmam daha var sizlere sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmalardan biri, saat 17'de Fransa-Türkiye karşılaşması var. Fransa-Türkiye karşılaşması da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Eyüp Spor, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde son olarak aktarılacak bilgiler var. Kadrolarla ilgili ve diğer detaylar, diğer ayrıntılar için sözü Tansu Polatkan'a bırakıyorum. Söz Tansu Polatkan'da.
1: Değerli dinleyiciler, Süper Lig'in 4. haftasına 3 yenilgi bir galibiyetle giriyor Eyüp Spor takımı. Buna karşılık Çaykur Rizespor'a baktığımız zaman kendi sahasında oynadığı 2 karşılaşmada kaybetmiş ama 2 deplasman maçında da kazanmış. Gerçekten iki takım için de ilginç notlar bunlar. Necmi Kadıoğlu stadındaki karşılaşmaya Eyüp Spor 11'i şöyle: Moldovan kalede oynayacak. Talha, Yamik, Jus ve Giordano savunma dörtlüsünü oluştururken onların önünde Masanga görev yapacak. O 4-1-4-1 sisteminde Mihalak sağ kanatta, sol kanatta Botoba oynayacak. Ortada Da Costa ve Ro Yağ'ı göreceğiz. İleri uçta ise Abdullahi oynayacak. Değerli dinleyiciler, son haftaki kazandığı maçta gol atan futbolcusundan birisi Abdullahi. Gelelim Çaykur Rizespor takımına. Çaykur Rizespor takımında kalede Fofana oynayacak. Sağ kanatta Taha, sol kanatta Mitat savunma görevini üstlenirken Mochi ve Sagnan iki stoper olarak dikkat çekecek. Taylan tek ön libero olarak görünüyor. Ve Mihaila, Laci, Olovayın ve Dokaryo dörtlüsünün önünde de Alisov gol arayan futbolcular olacak değerli dinleyiciler. Eyüp Spor takımına baktığımız zaman deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Gaziantep Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 1-0 kaybetti. Korendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Daha sonra da bir deplasman karşılaşmasında Arca Çorum'a 3-0 kaybetti. Buna karşılık Çaykur Rizespor takımına baktığımız zaman ligin ilk karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor karşısında 1-0'lık bir galibiyeti söz konusuydu. Samsunspor'la kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Daha sonra Gaziantep deplasmanına gitti ve orada da bir 2-1'lik galibiyeti aldıktan sonra kendi sahasında oynadığı Korendon Alanyaspor karşılaşmasını da 1-0 kaybetti. Şimdilik bu maçtan vereceğim notlar böyle değerli dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız.
0: Tansu Polatkan, elinize emeğinize sağlık, kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 17'de başlayacak bir diğer karşılaşmada Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşması az sonra başlayacak ve sözü İbrahim Kırkaya bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Yüceer. Samsun'dan mutlu günler diliyoruz. Orta Karadeniz buluşması. Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü mücadelesi son hazırlıklar yapıldı. Kura atışı gerçekleştirildi. Samsun Spor oyuna başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan, Murat Temel, Alican Alp yardımcıları gözler. Ali Şansalan da Samsun yeni

0: 19 Mayıs stadında nispeten dolu tribünler, çok büyük bir kalabalık da yok. İki takım, özellikle Samsunspor'un geçen sezonlara göre lige iyi başlayamadığını görüyoruz. Geride kalan maçlarda Samsunspor 13. sırada, bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyeti var. 5 gol attı, 6 gol yedi ve puanı 4, 13. sırada ve Çorum Futbol Kulübü de 14. sırada yer alıyor. 4 maçta 4 puanla, onların da bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyeti var. Gözler Ali Şans alanda. Mücadele başladığı andan itibaren de kadroları sizlere vereceğiz. Güneşli bir gün, güneşin tam olarak stadyumun belli bir noktalarına geldiği, vurduğu bir günü, akşamüstünü yaşıyoruz. Samsun'da Samsunspor özellikle geçen sezon için biraz aratıyor geçen sezonu. Gözler Ali Şans alandaydı maçın hakemi. Mücadeleye başlayın artık dedi ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Samsunspor'da kalede Okan var. Savunma dörtlüsünde Mendes, Guarino, Erankoviç, Thomas. Onların önünde bir orta saha üçlüsü Samet, Celil ve Yalçın mücadele edecek. Ve forvet üçlü bir hat, ön tarafta Marius, kanatlarda Emre Kılınç ve Jarju. Samsunspor'un ilk 11'i Çorum Futbol Kulübü karşısında. Çorum Futbol Kulübü'nde de kalede Felipe var, savunma hattında Gökhan, Serdar, Smolcic sakatlıktan döndü. Borza bir atak gelişiyor şu an, çıkıyor kalesinden. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor ve Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Çok erken bir gol, 50. saniye. Kaptırılan top atağa kalktı Çorum Futbol Kulübü. Hızlı bir hareket, Okan çıktı kalesinden ve golü atan isim 89 numaralı formasıyla Kiziridis. Yanlış görmediysem kaptırılan top, Erankoviç kaptırıyor. Baskı Çorum Futbol Kulübü'nden. Okan çıkıyor. Sol çapraza açılıyor ve gol vuruşunu net bir şekilde yapıyor. Ve Çorum Futbol Kulübü Samsun deplasmanında henüz bir dakika dolmadan 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Ramirez'in golü, hemen düzeltiyorum. Okan çıkıyor. Sol çapraz, boş bir kale. Ve top ağlara gidiyor. Gol Ramirez. Çorum Futbol Kulübü deplasmanda Samsunspor karşısında 1-0 öne geçiyor ve oyun yeniden başlıyor Samsun'da. Çorum Futbol Kulübü'nün de bu arada kam kadrosunu verirken gol anını yaşadık. Felipe kalede, Gökhan, Serdar, Smolcic sakatlıktan döndü demiştim. Hırvat oyuncu Borza savunmanın sol kanadında. Önlerinde Ramadani var. Bir dörtlü hat, Kiziridis, Freddy, Diomen de önemli bir isim. Cengiz, yine Çorum Spor geliyor. Sol kanattan orta ceza alanı için Okan. Ve gol ayağı da biraz önce ben golcüyüm diyen ve Çorum Futbol Kulübü'nü öne geçiren Ramirez. Şimdi sağ kanat. Samsunspor atağı, ceza alanınca Marius var, geriye doğru çıkartılan top, savunma Gökhan da bu topu karşılıyor ve uzaklaştırıyor. Çok hızlı başladı mücadele ve golle başladı. Samsunspor 0, Çorum Futbol Kulübü 1. Son haftalarda skorlar alamayan, geçen sezon aratan Samsunspor ligin yeni ekibi Galatasaray beraberliğiyle lige başlayan, geçen hafta Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden, puanını 4 yapan Çorum Futbol Kulübü karşısında 50. saniye, 1 dakika dolmadan henüz Ramirez'in attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Şimdi Samsunspor'da artık beraberlik arayışları çok hızlı bir şekilde başladı. Samsun'da dakika 4, Samsunspor 0, Çorum Futbol Kulübü 1.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Ve şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Oğuzhan Aksu'nun başlama düdüğüyle karşılaşmanın ilk vuruşu yapıldı ve Murat Altan'la o gün Kamacı ona bayraklarıyla yardımcı olacak. Alparslan Şen de karşılaşmanın dördüncü hakemi ve tabii ki bu kadar erken bir gol burada söz konusu değil. Dördüncü dakika oynanırken 0-0'lık durum söz konusu. Şimdi Taha kontrol ettiği topla pas verebileceği arkadaşını arıyor. Çevre kontrolünü yaptıktan sonra döndü, Sagnan'la paslaştı. Sagnan da önündeki alanı değerlendirdi. Orta çizgiye kadar sokuldu. O da pas verebileceği arkadaşını ararken birdenbire savunmanın arkasına yükseltti topu ama pasın şiddeti fazla, açısı zamanı doğru ama şiddeti fazla olunca top doğrudan avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla oyun tekrar başlıyor.

0: Başlayacak değerli dinleyiciler. Kale vuruşu kullanıldı. Şimdi Moldova'nın kullandığı kale vuruşundan sonra orta alanda topu kazanan Çaykur Rizespor'lu futbolcular oldu ve Olovayn hemen sol kanada döndü. Sol kanattan hücuma destek olarak çıkan Mitat yerden oynadı. Tekrar Olovayn. Şimdi ortaya
1: Samsun'dayız.
2: Samsunspor beraberliği çok kısa bir süre içinde buluyor. Golün adı Tomasson, İzlandalı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında Emre Kılınç kaptan geriye doğru çıkartıyor. Ceza yayının üstünden sol ayakla net bir vuruş. Ve Çorum Futbol Kulübü karşısında Samsunspor beraberliği yakalıyor. Felipe'nin bir anda donduğu, kaldığı ve müdahale edemediği bir an oldu. Tomasson'un golü, İzlandalı çok güzel bir gol attı ve Samsunspor'u beraberliğe taşıdı. Bir atakta Marius cezalan içine savunmaz. Molčić. İki isim de yerde kalıyor. Dakika 6, Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 1. Birinci dakikada Ramirez de Çorum Futbol Kulübü erken bir golle öne geçiyor. Ardından 4 dakika sonra Lars Tomasson sol ayağıyla sert vuruyor ceza yayının üstünden ve Felipe'yi mağlup ederek skoru 1-1'e taşıyor. Çok yüksek tempoda ve hızlı bir şekilde başladı mücadele. Şimdi Diomende atak yönünü sağ kanada çevirdi. Cengiz topla buluşuyor. Karşısında Tomasson. Cezalarının içi Ramirez yine bekliyor Freddy. Samsunspor savunması da şu an yerleşmiş durumda. Tekrar top Diomende de geriye doğru çıkarttı. Ramadani şimdi sol kanattan Smolčić'te Watt stoper atağa katılıyor. Çizgide hareketlenen Borza var geriye doğru. Paslaşmalar Çorum Spor'un, Çorum Futbol Kulübü'nün. Erenković karşıladı. Atak devam ediyor. Freddy yerden bir pas. Çorum Futbol Kulübü ablukayı sürdürüyor. Freddy sağ kanat. Şimdi Gökhan, o da atağa katılmış durumda. Samsun'da dakika 7. 1-1'lik beraberlik. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 1. Gökhan karşısında Emre var. Gökhan çizgiye indi, orta cezalarının içine. Savunma uzaklaştırıyor Samsun Spor'da ve bu top karşı tribünlerin olduğu noktadan taca doğru gidiyor. Hayır diyor Alişan Salan. Bir elle müdahale vardı. Oyunu Samsun Spor tam santra çizgisinden başlatıyor. Evet, birinci dakikada Ramirez'in golü, Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 1-0 öne geçti. Beşinci dakikada Tomasson karşılık verdi ve 1-1'lik beraberlik. Jarju şimdi karşısına Smolčić. Jarju Samsun Spor ata sağ kanatta. Jarju çizgide Samet'le paslaştı. Şimdi Celil müdahale Fred'den. Fred kazanan Samsun Spor oldu ama orada yerde kalıyor Çorum Futbol Kulübü'nden bir isim. Ve serbest vuruşu da Çorum Futbol Kulübü kazanıyor. Ramirez'in yerde kaldığı bir andı. Celil'le girdiği ikili mücadele sonunda Emre Kılınç geriye çıkardı korner vuruşundan sonra. Lars Tomasson yayın üstünde bekliyordu. Tam da bu vuruş için bekliyor gibiydi. Tomasson sol ayağıyla sert vurdu ve Felipe'yi mağlup etti ve Samsunspor'un beraberlik golü gelmiş oldu. Samsunspor 13. sırada, Çorum Futbol Kulübü 14. sırada ve iki takımın Samsun'daki buluşmasında 10 dakika içinde, ilk 10 dakika içinde karşılıklı birer gol ve 1-1'lik beraberlik Samsun'da. Fred Celil müdahalesini yaptı. Diomende topu kazandı. Yarı yuvarlakta yerde kalıyor. Ona yapılan hareket serbest vuruş Çorum Futbol Kulübü'nün. Celil'in yaptığı müdahale. Diomende Rangers'lı önemli bir transfer Çorum Futbol Kulübü için orta sahada. Kullanılan serbest vuruş. Smolčić. Sol ayağıyla Samsunspor yarı sahasına doğru Ramirez, Diomende, Cengiz sağ kanatta, Gökhan da var. Cengiz sol ayağıyla ceza alanının içine sol kanada bir pas şimdi. Ramadani hareketlendi. Yükseklik kazanan top dikkatli bir şekilde o noktada topu Guarino kornere bırakıyor. 10. dakika geride kaldı. Samsun'da Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 1. bu köşe vuruşundan sonra sözü merkeze bırakacağım ama hemen merkezdeyiz sevgili Yücer.
1: İstanbul'dayız.
0: 9. dakika oynanırken filelere giden bir top var ama daha önce bir ihlal söz konusu olduğu için, yani bu ihlal nedir? Topu filelere gönderen futbolcu Olawain offside durumunda olduğu için tabii ki bir gol kararı çıkmıyor ve yardımcı hakem bayrağını kaldırmış ve offside'e işaret etmiştir. Offside'den doğan endirekt serbest vuruşla kaleci Moldovan oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Ama bu arada bir VAR kontrolü olacak diye bekliyorum. Evet, şu ana kadar bir hareket yok. Başlama vuruşu yapılmadı ama benim de gördüğüm kadarıyla topun son oynandığı anda rakip kale çizgisiyle Olawain arasında iki savunma oyuncusu yoktu. Dolayısıyla bilmiyorum, karşılaşmanın yardımcı hakemi de maçın hakemi de aynı görüşteler mi? Evet, kale vuruşu endirekt serbest vuruşla, offside'dan doğan endirekt serbest vuruşla Moldovan oyunu tekrar başlattı ve sağ kanatta top şimdi Çaykur Rizespor takımında. Ama o yüksek topu kafa vuruşuyla karşılayan ve Jules oldu. Jules'un karşıladığı topu da kaleci Moldovan rakip yarı alana gönderdi. Şimdi Eyüpsporlu futbolcular orta alanda Masanga ile bir hücum hazırlığı yapıyorlar. Sağ kanada döndüm.
1: Samsun'dayız.
2: Samsun'da mükemmel gol. Golün adı Cengiz Ünder. Eski günlerini hatırlatan çok güzel bir gol. Mükemmel bir gol. Kullanılan köşe vuruşu, paslaşma, Cengiz Ünder o sevdiği noktalardan sağ kanattan ceza alanı dışı sol ayağıyla uzak köşeye bırakıyor ve Okan'ı mağlup ediyor. Yaklaşık 24-25 metrelik mesafeden Cengiz Ünder mükemmel sol ayağını konuşturuyor ve Çorum Futbol Kulübü'nü Samsun'da 11. dakikada 2-1 öne geçiriyor. Goller üst üste yağmur gibi, önce Çorum Futbol Kulübü, ardından Samsun Spor ve biraz önce de Cengiz'in golüyle Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Başlayan yüksek tempo, hızlı oyun, goller, her şey var. İki teknik adam sağ kenarında adeta maçı oynuyor gibi. Saha içi zaten mükemmel gollere sahne oluyor. Ve Çorum Futbol Kulübü'nün Samsun deplasmanındaki 2-1 üstünlüğü, Cengiz Ünder mükemmel bir gole imza atıyor. Fenerbahçe günleri, Beşiktaş günleri ve şimdi Çorum Futbol Kulübü'nde aslında bir anlamda milli takım günlerinden sonra yeniden kendini arıyor ve çok güzel bir gole imza atıyor Çorum Futbol Kulübü adına. Sağ kanatta Gökhan'la geliyor bir kez daha Çorum Futbol Kulübü. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 2. Gökhan, yanında Cengiz var, onunla paslaşmada çizgide hareketlendi. Yaptığı hareket, bir müdahale var Emre Kılınç'a, kaptana. Bu müdahale serbest vuruşu gerektiriyor. Heyecan dolu bir ilk 12 dakikayı geride bıraktık. 13. sıradaki Samsun Spor'la 14. sıradaki Çorum Futbol Kulübü'nün Samsun'daki buluşmasında ilk 13 dakikada 3 gol var. İkisi Çorum Futbol Kulübü'nden, biri Samsun Spor'dan ve heyecanın her geçen saniye arttığı ve bu temponun ilk 15 dakika, ilk çeyreğe baktığımız zaman sürdüğü bir mücadeleyi, keyifli bir mücadeleyi izliyoruz hep birlikte. Guarino geriye doğru bırakıyor kalecisi Okan'a. Samsun Spor bir kez daha beraberliği arayacak, beraberliği kovalayacak. Stoperler paslaştı, Guarino uzun oynuyor sağ kanada. Mendes hareketlendi. Mendes'den önce kafa vuruşu Borza'dan geliyor ve kalecisi Felipe'ye dönüyor. Felipe'nin hemen yanına hafif bir baskıyla Marius'un geldiğini görünce o hemen arkadaşlarıyla oynuyor. Serdar'la, Serdar bir kez daha Felipe'ye, 2-1'lik üstünlük, dakika 14. Felipe sol ayağıyla oyunu başlatıyor. Uzun bir vuruş, Cengiz'den seken top, Borza'dan da sekiyor. Kademe'ye orada Jarju geliyor. Samsun Spor adına kazandığı topu kaybediyor. Smolcic gönderdi Samsun Spor yarı sahasına, bir kafa vuruşu ve taç. 14 dakika bitmek üzere Samsun'da. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 2. İki takım daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş. Türkiye 2. Futbol Ligi'ydi. 2019'da Çorum Futbol Kulübü evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup etmiş. Ardından bir hazırlık mücadelesi 26 Mart 2024'te ve Samsunspor'un Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-1'lik üstünlüğü. Yine Çorum Futbol Kulübü hata. 3. gol şansı, vuruş toparlara gidiyor.

0: gidiyor. Top ağlara gidiyor. Samsunspor bir Çorum Futbol Kulübü. 3 golün adı Cengiz. Goller üst üste arka arkaya geliyor. Çorum Futbol Kulübü 3-1'lik üstünlüğü yakalıyor Samsun deplasmanında ve bu sevinci Cengiz ve arkadaşları taraftarlarıyla kutluyor. Kaptırılan top Diomende, ara pası bomboş, iki stoper arasındaki geniş mesafe, Cengiz orayı iyi değerlendiriyor. Kısa bir koşu, Okan'ın çıktığını görüyor. Bir plase vuruş ve Okan'ın solundan topu bir kez daha Samsun spor ağlarına gönderiyor Cengiz Ünder. Maçın içindeki ikinci golü. Samsun'da Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. İlk çeyrekte, ilk 15 dakikada 4 gol. 3'ü Çorum Futbol Kulübü'nden, 1'i Samsunspor'dan. 3-1'lik üstünlük. Savunmaların, orta sahaların tamamen hücumu düşündüğü bir maç gibi 15 dakika geride kaldı ve Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Dakika 16. Söz sevgili Yücer'de.
1: İbrahim Kırkayak, teşekkür ediyorum ve İstanbul'a gidiyoruz. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadındayız. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçı ve söz Tansu Polatkan'da.
2: 0-0'lık durum devam ederken 16. dakikanın ortasına geldik değerli dinleyiciler. Çaykur Rizespor takımı biraz daha topa daha çok sahip olan, rakip kaleye gitmeyi planlayan bir oyun anlayışı içinde. Şimdi ceza alanı dışından bir sert şut, o sert şut kaleciden döndü ama sağ kanattan yine atak devam edecek Eyüpspor'un, ama o topu kontrol eden futbolcu Talha daha sonra dengesini kaybedip yere düşünce topun da kontrolünü kaybediyor ve ardından bu gol pozisyonu olabilecek an istedikleri gibi gelişmiyor değerli dinleyiciler. Evet, sağ kanattan Dokaru getirmiş, topu ceza alanı içine çevirmişti ama istediği sonucu alamadı. Kale vuruşuyla oyun tekrar başladı. Şimdi Yarık iki stoper paslaştı. Sagnan'la Yarık paslaştılar. Sagnan bir kez daha orta çizgiye paralel döndü Yarık'e. Yarık da sağ kanattaki arkadaşı Taha ile paslaşıyor. Taha'dan tekrar stopere. Şimdi kendi yarı alanlarında yan paslar yapmayı tercih ediyor Çaykur Rizespor'lu futbolcular ve bir anda sol kanada uzun bir top. Dokaru o kanatta topla buluştu. Şimdi karşısındaki rakibiyle ikili mücadelede iki rakibin arasından geçemiyor. O topu karşılayan futbolcu Yamik ve Yamik'in karşıladığı top ve tekrar Yamik'e geldi. Bu arada Masanga topu kaybetmişti ama son anda Yamik'e kazandırdı. Yamik de kalecisi Moldovan'a dönüyor ama Moldovan'ın karşıladığı top taca çıkıyor ve şimdi Çaykur Rizespor takımı sol kanadından taç atışıyla topu sol kanattaki arkadaşı Sagnan'a kazandırdı. Sagnan tekrar stoper Yamik'e döndü. Yamik orta yuvarlak içinde kısa oynadı Taylan'la. Tekrar Yamik aldı ve bakıyor etrafına. Döndü kendi etrafında ve şimdi ileri oynayacak, ancak o ileri oynamak istediği top Çaykur Rizespor takımında kalıyor ve karşılıklı top kayıplarının ardından Masanga'nın karşıladığı topla şimdi Eyüpspor takımı hücuma çıkacak. Sol kanada uzun gönderdi. Sol kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanına sokulmak istiyor. Butaba ceza alanına sokuldu ama topun kontrolünü kaybediyor. Topun kontrolünü kaybedince de bir karşı atak şansı olabilir. Şimdi Çaykur Rizespor takımı için sol kanatta topla buluşan futbolcu Mihayla ortaya döndü. Yine orta çizgiye paralel paslarla Çaykur Rizespor takımı hücum hazırlığı yapıyor. Şimdi Mochi baktı etrafına. Sağ kanatta top bekleyen Taha vardı. Vermedi ona. Ortaya döndü. Ortadan sol iç boşluğa. Sol kanatta Mitat. O sürekli hücuma destek olarak çıkan bir futbolcu. Bir kez daha geriye dönüyor Taylan'a. Taylan yerden oynadı. Mochi bu defa stoper. Mochi rakip yarı alanın ortasına yakın bir yerde. Bir duvar pası ama top sağ bek durumundaki Taha'ya geliyor. Taha'dan topu alan Mochi. Mochi'den Sagnan. Kendi yarı alanlarında değil de bu defa stoperler rakip yarı alanda pas yapıyorlar aralarında. Şimdi Yamık bir kez daha Sagnan'a döndü. Sagnan orta yuvarlak içinde. Şimdi Çaykur Rizespor futbolcuları 10 kişi.

0: şeyle rakip yaralandılar. Bu Eyüpspor için bir karşı atak şansı yaratabilir eğer top kaybı olursa. Yine iki stoper paslaştı. Şimdi sol iç boşluktan birdenbire savunmanın arkasına yükseltilen bir top, ama o top karşılandı ve şimdi bir hücum şansı. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanına sokulmak istiyor. Butoba topun sağ kanada gönderdi. Sağ kanatta Abdullahi topla buluşursa tehlike olacak, ama yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Topun out'a çıktığını işaret ediyor. Bakalım out mu, touch mı? Savunma oyuncusunun müdahalesi var mı? Evet, bir taç atışı. Talha geldi. Takım kaptanı Talha taç atışı kullanacak. Eyüpspor takımının kaptanı o taç atışlarını uzun kullanabilen bir futbolcu, ama ceza alanı içine göndermeyi tercih etmedi. Kısa oynadı. Kısa oynadığı topla ikili bir mücadele. Sol kanatta Talha ile, düzeltiyorum, Talha değil, Talha ile Mithat yer değiştirmişlerdi. Mithat'ı her zaman sağ kanatta oynarken görüyorduk. Bu defa sol kanat savunucusu olarak dikkatimizi çekti ve Mithat'a da bir faul söz konusu değerli dinleyiciler. Evet, Olavayi'nin filelere gönderdiği topun görüntüsü bir kez daha önümüze geliyor. Yardımcı hakem zamanında bayrağını kaldırmış, ofsaytı tespit etmişti. Az önce de belirttiğim gibi kale çizgisiyle arasında iki savunma oyuncusu yoktu Olavayi'nin. Dolayısıyla bu offside. Evet, 0-0'lık durum devam ediyor. Şimdi yine iki stoper paslaştılar. Sağ kanatta hücuma çıkan futbolcu Taha, sağ kanat savunucusu Taha topu kontrol etti. Rakibiyle ikili mücadelede ilk rakibinden kurtardı mı bu defa filelere giden top? Bir gol kararı. Alisov sağ kanattan yükseltilen topu filelere gönderiyor. 21. dakikanın son saniyeleri oynanırken Taha sağ kanattan yükseltti. Kale sahasının içine gelen topa Alisov kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Şimdi Çaykur Rizespor takımı deplasmanda 1-0 önde Eyüpspor karşısında. Mochi sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha o ceza alanına yükseltti. Kale sahasının ön çizgisinde topla buluşan ve kafa vuruşunu isabetli kullanan Ali Sov'du ve kaleci Moldovan'ın üzerinden filelere giden top deplasman takımı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık üstünlüğü getirdi değerli dinleyiciler. Evet, Recep Uçar bu arada görüntüye geliyor. Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü ellerinin, kollarının işaretinden bu tempoya devam edin der gibi bir görüntüsü söz konusu. Alisov'un golüyle 1-0 önde şimdi Çaykur Rizespor takımı. Eyüpspor takımı oyunu yeniden başlatacak. Abdullah'ı geriye oynadı Masanga'ya. Masanga savunmasına döndü. Orada Jules topla buluştu. Diğer stoper Yamik'le paslaşıyor. Yamik kalecisi Moldovan'a döndü. Moldovan da ceza alanının dışında bir sarkık libero gibi. Eski sistemde biliyorsunuz o dörtlü savunmada bir sarkık libero olurdu. Savunma oyuncularının dan seken topları toplayan bir futbolcu görüntüsü vardı. Şimdi Moldovan da aynı durumda. Bu arada bir karşı atak şansı. Abdullah'ı ceza alanına sokuluyor. Top onun kontrolünde döndü. Kaleye vuracak, tehlikeli olabilir. Masanga'nın vuruşunda top savunmadan sekti. Ama Eyüpspor'un atağı devam edecek. Şimdi Eyüpsporlu futbolcular 10 futbolcuyla rakip yarı alandılar. Tabii bu kadar kalabalık arasında pas vermek zor. İsabetli pas vermek zor, savunmayı geçmek zor. Şimdi sol kanada hücuma genişlik kazandırarak bu imkanı zorlayacak. Savunmada bir boşluk yatabilmek için Eyüpspor takımı değerli dinleyiciler. Evet, az önce yaratılan bir tehlikeden Eyüpspor takımı sonuç alamadı ve şu anda da 24. dakika oynanırken 22. dakikada 1-0 öne geçmişti Ali Sov'un golüyle Çaykur Rizespor takımı.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve şimdi biz Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü maçı ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Samsun'da 24. dakika, Samsun Spor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Mendes sağ ayağıyla kontrol etti, ceza alanının içinde Samsun Spor hata. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü. Mendes karşısına Ramadani var, orta ceza alanının içine vuruş Felipe. Samsun Spor etkili geldi ve Yalçın'ın vuruşunda Felipe.

Pepe başarılı bir refleks ve kurtarış. Mendes sağ kanatta Ramadani'nin önünden ortası altı pasın üstü. Yalçın'ın vuruşu, Felipe'nin kurtarışı sol ayağıyla, köşe vuruşu Samsunspor'un. Son 8 dakikadır gol izleyemiyoruz çünkü ilk 15 dakika içinde gol yağmuru, fırtına, heyecan, her şey var. 4 gol var ve Samsunspor evinde 3-1 mağlup durumunda. Tribünlerden de hafif hafif yükselen biraz protesto sesleri var. Köşe vuruşu ön direk, bir köşe vuruşu daha. Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda Samsunspor karşısındaki 3-1

arar durumda sanki. Yeniden bir kurulum var, yeniden bir yapılanma var Samsun'da. Ama geçen yılki isimler gerçekten isim üstündeydi. Bu yıl yeni bir kadro, yeni isimler. Ligin 5. haftası ama henüz istediğini ortaya koyamayan da bir Samsunspor izliyoruz. Çorum Futbol Kulübü de ligin yeni takımı. Samsunspor evinde 3-3'lük Göztepe maçıyla başladı lige. Karadeniz derbisinde Rize'de 2-0 kazanmıştı. Ardından Samsunspor, şöyle bir baktığım zaman, evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Körfez'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu geçen hafta ve şu dakikada, dakika 27, evinde Çorum Futbol Kulübü karşısında 3-1 yenik durumda. Serdar sağ ayak yerden pas, Samsunspor Yalçın'la bu topu kazanıyor. Şimdi Celil, atağa çıkan Jarju sağ kanattan çıkıyor. Felipe daha hızlı. Çorum Futbol Kulübü kalecisi Felipe Jarju'nun bu deparını görüyor ve daha hızlı hareket edip bu pozisyonun tehlikeli olmasını önlüyor. Şimdi Smolcic, Freddy, arkasından baskı Samet'ten. Freddy iki kişinin arasındaydı. Pası çıkardı Yalçın. Emre Kılınç. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında sağ kanatta Mendez'den önce Samet'e geliyor. Samet, Yalçın ve Celil üçlüsü orta sahasını kontrol ediyor Samsunspor'un. Sol kanada Loge Thomasson'a, Samsunspor'un golünün sahibi olan isme Samet, Celil. Geriye doğru dönüyor Celil. Erankovic, Guarino savunma hattında. Şimdi Erankovic, Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına geçti. Yerden bir pas, Marius Madil Maci'den önce Smolcic. Serdar, 28 dakikayı bulduk. Gökhan çizgiye kadar indi. Müdahale kaptan Emre'den. Taç atışı, son müdahale Gökhan'dan geldiğini belirtiyor maçın hakemi Ali Şansalan ve Samsunspor taç atışıyla oyunu başlatıyor. Guarino sağ kanat, Mendes onu kontrol eden Kizridis. Mendes geriye doğru bir kez daha Rankovic'e. Guarino savunma hattı, şöyle bir paslaştı Samsunspor'da. Şimdi Emre Kılınç kaptan, çizgide Thomasson top bekliyor içeride. Marius hareketli ama iki stoperin arasında. Emre şimdi ceza alanının içine, Mendes'e doğru bir top. Savunma bu topu uzaklaştırıyor. Freddy, Diomende tam aldım kazandım derken bir müdahale geliyor ve yerde kalıyor. Serbest vuruş Çorum Futbol Kulübü'nün oluyor. 29. dakikayı yaşıyoruz Samsun'da. Yeni 19 Mayıs adında Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Çorum Futbol Kulübü Ligi İstanbul'da Seyrantepe'de Galatasaray beraberliğiyle başladı. Evinde 2. hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. 3. hafta İstanbul deplasmanındaydı, yine bu kez Beşiktaş karşısında 6-2'lik bir yenilgi vardı. Geçen hafta evinde Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. İlk Süper Lig galibiyetini almış oldu ve şu anda da Samsun'da 3-1'lik üstünlüğü. Cengiz sol ayak çizgide, Gökhan'la paslaşıyor. Gökhan'dan geriye doğru Smolcic'e. Zaman zaman Hırvat stoper Smolcic ataklara katılıyor. Özellikle sol ayağıyla ve sol taraftan. Çizgide Kizridis var. Karşısında Mendes. Çorum Futbol Kulübü atağı. Kizridis rakibinden sıyrıldı. Yunan oyuncu Diomende topu alıyor. Tekrar Smolcic'e. Tüm hatlarıyla yine Samsunspor yarı sahasına yerleşti Çorum Futbol Kulübü. Cengiz sol ayakla Gökhan'a. Şimdi Ramadani, Freddy, atak yönü sol kanat, atağa katılan Borza, karşısında Mendes, Borza çizgi indi, orta ceza alanı için kafa vuruşu geliyor Samsunspor savunmasından. Köşe vuruşu Çorum Futbol Kulübü kullanacak. 30. dakika, 3-1'lik deplasman üstünlüğü Çorum Futbol Kulübü'nün devam ediyor. Köşe vuruşunu Çorum Futbol Kulübü kullanacak. Kizridis, Yunan futbolcu topun başında. Freddy yakınında, paslaşarak mı kendisi mi kullanacak? Ceza alanı için bir hayli hareketlendi, paslaşarak kullandı. Şimdi Freddy. Freddy bir kez daha Kizridis. Kizridis karşısında yine Mendes var. Kizridis orta ceza alanı içine, Okan hemen kontrol etti, hemen oyunu başlattı Samet'le birlikte. En uç noktada Marius Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına hemen geçti. Bir serbest vuruş ve bir sarı kart. Çorum Futbol Kulübü
oyuncusuna bir sarı kart. Samet hızlı

0: çıkmak isterken onu iterek ve biraz çekerek durdurdu Gökhan. Ve bu bir sarı kart dedi maçın hakemi Ali Şansalan. Samsun'da 31 dakika geride kalıyor. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Söz merkezde.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Aynı dakikalarda İstanbul'da da deplasman takımı Çaykur Rizespor takımı Ali Sov'un 22. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ederken şimdi sol kanattan Mitat'la gelişen bir atak ama kademede Giordano çok doğru bir yerde yüksek topu kafa vuruşuyla karşıladıktan sonra arkadaşlarına kazandırdı ama onun arkadaşının isabetsiz pası. Bu arada bir faul var mı diye bakıyorum. Bir omuz omuza mücadele mi? Evet, kırmızı kart bu arada. Evet. Ben bir şey yapmadım diyor. Ben varım diyor. Bakıyorum savunmadaki. Evet, Sagnan kırmızı kart gören futbolcu. Burada son adam muamelesi gördü Eyüpsporlu Abdullahi için. Ve Recep Uçar tabii ki bu pozisyonlarda hep bir itiraz söz konusu. Evet, Sagnan Abdullahi'yi belki kendine göre nizami olarak düşünebildiği bir şarjla ama hem itti hem şarj, her şeyi yaptı aşağı yukarı futbolda olmaması gereken ya da 12. kuralda yazılı olan birçok şeyi bir arada yaptı ve bu arada Recep Uçar da sanıyorum bir kırmızı kart görüyor. O kendine ait olan bölümü ihlal, teknik alanı ihlal ettiği için Recep Uçar'a da bir kırmızı kart. Evet, böylece hem teknik direktör hem stoper Sagnan kırmızı kart gördü. Sagnan son adam olarak düşünüldü. Bu arada VAR'dan bir uyarı geldi. VAR'da Sarper Barış Sakı var değerli dinleyiciler. Mehmet Salih de onun yardımcısı Avar'da ve şimdi karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu görüntüyü izleyecek ve o kırmızı kart, yani son adam mı değil mi Abdullahi, onun kararını bir kez daha verecek. Evet, bu arada kırmızı kartı cebinden çıkartıyor. Kırmızı kartın iptal olduğunu gösteriyor ve Sagnan'a sarı kart gösteriyor. Evet, Sagnan'ın kontrolsüz bir faul yaptığı görüşünde. Az önce de belirttiğim gibi son adam durumunda değil. Çünkü kaleden çok uzak ve taç çizgisine yakın bir yer. Çok çapraz bir yer. Ve de belki de Sagnan buna güvenerek faul yaptı. Ve o kırmızı kart iptal olunca Sagnan sarı kartla oyuna devam edecek değerli dinleyiciler. Ve sol kanattan şimdi Eyüpspor takımı kazandığı serbest vuruşu değerlendirecek. O serbest vuruş için Giordano hazırlık yapıyor. Böyle taç çizgisine yaklaşık bir metre mesafeden sol kanattan ceza alanının içine yükseltecek topu. Çaykur Rizespor'lu futbolcular da ceza alanı içinde, ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde kademeyi oluşturdular. Şimdi Giordano topun üstüne geldi. Kale sahasının uzak köşesi, yüksek bir top. O yüksek toptan yararlanamayan futbolcuya bakıyorum. Bir de rakibine faul mu yaptı diye düşünüyorum ama yardımcı hakem topun taca çıktığını işaret ediyor ve taç atışı için yine kaptan Talha gidiyor. Eyüpspor takımının kaptanı Talha taç atışını kullanacak. Yanına sokulan bir arkadaşı var ama vazgeçti. Uzun oynamayı tercih edecek. Belki de geriye doğru da oynayabilir. Evet, kale sahasının yakın köşesine kadar gelen bir yüksek top ve en son kafa vuruşunun ardından top avuta çıkıyor değerli dinleyiciler. O topa kafa vuran futbolcu da Roya Bayo ve onun kafa vuruşunun ardından kale vuruşuyla Fofana oyunu başlattı. Sagnan'a verdi topu. Sagnan'ın önünde boş alan vardı, gitmedi. Şimdi pas verebilecek arkadaşını arıyor. Çevre kontrolünü yaptıktan sonra diğer stoperle paslaştı. Diğer stoper Mochi. Mochi de kalecisi Fofana'ya döndü. Fofana uzun oynadı. Sağ kanada gönderdiği top doğrudan taca çıkıyor ve sağ kanattan, yani Eyüpspor takımının sol kanadından taç atışı kullanıldı ve kaleci Moldo

0: Puana giden top. Moldovan rakip yarı alana yükseltiyor topu. Onun yükselttiği topu Mochi karşıladı. Mochi'nin karşıladığı top sağ kanatta Taha'da. Taha yerden oynadı. Bir şimdi adeta bir 100 metre deparı gibi iki futbolcu arasında koşu vardı ama o top doğrudan avuta çıkınca ona yetişme şansı bulamadı Olovay'ın. Kale vuruşu kullanıldı. Moldovan kullandı kale vuruşunu. Savunmadaki arkadaşlarıyla paslaştıktan sonra şimdi sağ kanattan uzun oynayan Talha. Talha'nın rakip yarı alana gönderdiği topu Sagnan rahatlıkla kontrol etti. Döndü kalecisi Fofana'ya. Fofana da bakıyor etrafına. Yine sağ kanada yükseltti topu. O sağ kanatta Talha topu yere indirmeden hemen rakip yarı alana sol kanada doğru çevirdi ama isabetli olmadı. Top şimdi Eyüpspor takımında ve sağ kanatta top bekleyen futbolcu Talha, kaptan Talha, o da geri oynamayı tercih etti. Yine Yamik aldı topu. Yamik diğer stoper arkadaşına bakıyor. Jules'la paslaştı. Jules orta çizgiye doğru hareket halinde. Top onun kontrolünde, savunmanın arkasına yükseltmeyi düşünüyor ama Mochi karşıladı. Mochi'nin karşıladığı top şimdi orta alanda Taylan'da. Taylan geri oynadı Mochi. Mochi uzun oynadı. Uzun oynadı ama bir faul söz konusu. Faul değil, elle oynamayı tespit ediyor. Alisov'un eliyle topa müdahale ettiğini, evet, göğsüyle kontrol etmek isterken göğsünden sekti top. Sağ koluna çarptı ve Oğuzhan Aksu da serbest vuruş kararını verdi. Sol iç boşluktan Eyüpspor takımı, rakip yaralı sol iç boşluğundan serbest vuruşu kullandı ve sol kanada yükseltilen bir top tam taç çizgisi üzerinde Mihaila topu kontrol etti. Daha sonra kaybetti ve savunmasında Taha topu kontrol edip Mochi'ye kazandırıyor. Mochi uzun oynadı, onun da pası isabetli değil. Giordano topu kontrol etti. Döndü savunmasında Jules'a. Jules da kalecisi Moldovan'a dönecek. Moldovan da kalesinden o kadar uzakta ki kendi yarı alanın ortasına kadar gelmiş. O da rakip yarı alanı yükseltti. Göğsüyle topu indiren futbolcu Abdullahi'ye kazandırdı. Abdullahi'den sağ iç boşluktan sol kanada derin bir top. O topu kontrol eden futbolcu ceza alana sokulmak istiyor. Bu topa ancak isabetli değil ve onun ceza alanının içine sağ kanada, sol kanattan sağ kanada yükselttiği top isabetsiz ve top doğrudan avuta çıkıyor. 38. dakikada son saniyeler oynanırken Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 22. dakikada Alisov sağ kanattan Taha'nın ortaladığı topu filelere göndermişti kafa vuruşuyla. O üstünlüğünü sürdürüyor ve şu anda da 39. dakika başladı. Taylan sol kanada döndü. Sol kanatta Mitat. Mitat önündeki boş alanı geçti. Taç çizgisine paralel giderken ortaya döndü. Ortada topla buluşan futbolcu Laçi. Laçi'den sağ kanada. Sağ kanatta topu tutma çabasında olan bakıyorum Taha. Taha da tekrar Mochi'ye dönüyor. Yine iki stoper Sagnan ve Mochi paslaştılar. Orta çizgiye paralel bu paslaşmaların ardından şimdi Taha sağ iç boşluğa girmişti. Çizgiye çıkmadı bu defa. Şimdi Mochi birdenbire uzun oynadı. Savunmanın arkasında gol pozisyonu Mihaila kaleciyle karşı karşıya ve topu filelere mi gönderiyor diye bakıyorum. Ama avuta gidiyor Mihaila. Kaleci Moldovan'dan da kurtardı topu. Çok hareketli bir pozisyondu. Biraz da pasın şiddeti fazlaydı. Topu iyi kontrol edemedi. Kontrol edemediği topu da iyi kullanamayınca top out'a gidiyor. Sağ ayağıyla kontrol etti, indirdi. Biraz topun kontrolünü kaybettikten sonra ancak yetişti. Sol ayağıyla vurdu ama out'a giden top yan filelerde kaldı değerli dinleyiciler. Böylece bir ikinci gol şansını kullanamadı 40. dakikada. Çaykur Rizespor 1-0 üstün oynadı şu dakikalarda.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Samsun'a gidiyoruz ve söz İbrahim Kırkayak'ta. Samsun'da dakika 41, İlker'in artık son anları ve Çorum Futbol Kulübü'nün Samsun deplasmanındaki 3-1'lik üstünlüğü sürüyor. İlk 15 dakika gol yağmuru, 4 gol. Ramirez de perdeyi açtı Çorum Futbol Kulübü. Tomasson Samsun Spor'a beraberliği getirdi ve ardından 2 Cengiz Klesi, 2 Cengiz Ünder golü gördük ve

gollerle Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 3-1 önde. Sol kanat Samet, Samsun Spor atağı Tomasson geriye doğru çıkardı. Şimdi Celil atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Mendes topla buluştu. Sevdiği bir nokta sağ ayak. Sol ayağıyla şimdi geriye doğru bir pas daha Celil. Celil'den tekrar Mendez'e. Mendez'den topu alan Yalçın. Cezalarının içinde Yalçın sağ ayakla çizgi iniyor ortası. Borza'nın müdahalesi ve köşe vuruşu Samsun Spor'un. 41 dakika bitmek üzere, artık 42. dakikanın içindeyiz. 4 gol ilk 15 dakika. Çorum Futbol Kulübü'nün üstünlüğü. Samsun Spor'un geri dönme çabaları ama henüz o 3-2'yi bulacak skoru, sonucu bulamadı. Celil orta ceza alanı içine kafa vuruşu. Felipe uzanıyor top. Üstten out'a gidiyor. 42. dakika. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Simoçic ile birlikte kale vuruşunu kullanacak Çorum Futbol Kulübü ve oyun yeniden başlayacak. Kalecisi Felipe ile oynadı. Felipe sağ ayağıyla penaltı noktası üzerinden sol kanada Kiziridis'e pas. Kiziridis kendisine bir boş alan yarattı. Diomende'yi buldu. Diomende'den Cengiz karşı tribünlerin önü taç çizgisi kenarı ve top sol ayağında. Geriye doğru çıkartıyor Ramadani. Tekrar Cengiz. Cengiz kalecisi Felipe'yi gördü. Baskı Marius'tan Felipe hemen top ayağından çıkartıyor. Ramadani'yi buldu. Ramadani'den Serdar'a, Serdar'dan Felipe'ye. Son dakikaların böyle geçmesini istiyor aslında Çorum Futbol Kulübü. Kafa vuruşu, yerde kalan bir isim var. Bir Samsun Sporlu oyuncu var. Samet o isim. Tam santra noktası üzerinde Ramirez'in müdahalesi. Serbest vuruş. Samsun Spor oyunu Celil hemen başlatıyor. Yalçın'a. Yalçın sol ayağını aldı. Bir ara pası Simoçic'ten sekiyor. Borza'dan sekmiyor. Tekrar Simoçic. Baskı top Samsun Spor'da. Jarju, Yalçın. Yalçın yerde kalıyor. Çok yakın bir mesafe. Ali Şansalan oynayın diyor. Samsun Sporların bir penaltı itirazı. Cezalarının sağ kanadı ve içinde. Ramirez geriye doğru. Freddy. Dakika 43. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü. Diomende ayağının altından kaçırıyor. Hayır, bir şey yok diyor. Bir tavsiye de almadım diyor Ali Şansalan ve oynayın diyor. Şimdi Eren Kovic. Guarino sol kanat Tomasson. Karşı tribünlerin önü sol kanat Tomasson geriye doğru çıkartıyor. Samet. Emre Kılıç çizgiye indi. Emre Tomasson yakınında geriye doğru çıkartıyor. Guarino. Guarino karşısında Diomende var. Dakika 44. 3-1'lik Çorum üstünlüğü. Yalçın yetişebilecek bir topa. Samsun Spor artık tamamen Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında. Jarju, Mendes. Geriye doğru. Erankovic. Ondan Gabriel Guarino'ya, İtalyan oyuncuya. Şimdi Samet. Top dolaştırıyor Samsun Spor, bir açık arıyor Çorum Futbol Kulübü savunma hattının içinde ve civarı.

0: Da Guarino tam yarı yuvarlakta, Erankovic sağ kanada, Mendes'e, Mendes karşısına Borza var, Jarju ile paslaştı. Kiziridis ve Borza kademede Çorum Futbol Kulübü'nde. Jarju geriye doğru Celil'e, Celil'den Erankovic'e, yakınında Yalçın var, onu görmedi, Celil'le oynadı. Dakika 45, Guarino atağa katıldı. Guarino şimdi Yalçın, yine sol ayağında orta ceza alanının içine. Marius Mandilmaci istediği gibi dokunamıyor. Dokunuyor ama biraz hafif kalıyor. Bu top da avuta gitmiş oluyor. Serdar da hemen yakın kademesindeydi. Marius Mandilmaci'nin golcü ismin 45 dakika artık bitmek üzere. Samsun'da ilk çeyrekte, ilk 15 dakikada gol yağmuru vardı. 4 gol, 3-3 Çorum Futbol Kulübü'nden, 1 gol Samsun Spor'dan ve Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda Samsun'da bu Karadeniz buluşmasında 3-1'lik üstünlüğü artı 2 geldi. İlk dakikayı yaşıyoruz. Erankovic, Okan, baskı Cengiz'den Guarino ile oynadı. Tekrar Okan sağ ayağıyla hemen uzun bir top Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına doğru, karşılayan Gökhan. Ramadani yerde kalıyor, serbest vuruş Çorum Futbol Kulübü'nün. Samsun Spor yarı sahası ve karşı tribünlere yakın bir nokta. Sağ kanattan bu serbest vuruşu Çorum Futbol Kulübü kullanacak. 45 artı 1'in içindeyiz. Topun başına Gökhan var. Ramadani yakınında, onunla paslaştı tekrar Gökhan. Gökhan çizgide, Serdar var. Serdar da kalecisi Felipe'yi buluyor. Felipe yerden bir pas Ramadani. Tekrar Serdar. Serdar, Felipe. Smolcic de yanına sokuldu. Felipe sağ ayağıyla Samsun Spor yarı sahasına uzun bir top. Guarino karşılıyor. Düşen top Diomende'nin. Diomende çizgide, Kiziridis var. Kiziridis bir kez daha geriye doğru, Smolcic. O da kalecisi Felipe'ye. 45 artı 1 bitti, 2'deyiz ve artık son saniyeler ilk yarıda. Serdar, Freddy, Gökhan, Cengiz. Kaptırılan top Samet Diomende, uzun oynuyor Samsun Spor yarı sahasına doğru. Orada Çorum Futbol Kulübü'nden hiç kimse yok. O noktada Thomasson, Loge Thomasson topu kalecisi Okan'a veriyor. Okan hemen oyunu tekrar kuruyor Samet'le birlikte. Şimdi Yalçın, Jarju, baskı ön tarafta Kiziridis'ten. Jarju bir kez daha geriye döndü Samet'e, Samet'ten Yalçın'a. 45 artı 2 bitti. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3 dediğim anda da Ali Şansanal'ın maçın hakemi ilk yarı bu kadar diyor. Samsun'da ilk yarı skoru, ilk 15 dakikanın fırtınası ve güzel goller. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: İbrahim Kırkayak, teşekkür ediyoruz ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Artı 3 gösterilmişti değerli dinleyiciler maçın ilk 45 dakikasının tamamlanması için ve bu 3 dakikalık sürenin de artık sonuna geliyoruz. Sağ kanattan Mochi serbest vuruş kullandı, sol kanada yükseltti. Sağ kanattan sol kanada çok uzun ve yüksek bir top, o kanatta bir ikili mücadelede ve faul yapılıyor. Bakıyorum, faul yapan futbolcu da hemen görev alanına dönüyor. 98 numaralı formasıyla Botaba ve yerdeki futbolcu da Mitat. Evet, bu son saniyelerde artık Çaykur Rizespor'lu futbolcular 1-0'lık üstünlükten sonra Fofana'nın rakip yarı alana yükselttiği bir top var. Ceza alanı ön çizgisine kadar geldi top. Mitat topu kontrol etti. Yanına sokulan arkadaşına bıraktı. Geriye oynamayı tercih ediyor Çaykur Rizespor'lu futbolcuları. En azından bu ilk 45 dakikanın son saniyelerini değerlendirmek için. Şimdi sağ kanatta yine Mochi ve bu arada Oğuzhan Aksu ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalınca 22. dakikada Ali Sov'un attığı golle Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü söz konusu.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Saat 17'de başlayan Trendyol Süper Lig'deki iki karşılaşmadan biri Samsun'daydı. Samsun Spor kendi sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında 3-1 geride sevgili

0: Denizciler ilk yarı Samsunspor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 olarak sona erdi. Bir diğer karşılaşma İstanbul'daydı. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 1 olarak sona erdi. İlk 45 dakika sevgili dinleyiciler. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de Boluspor 1, Pendikspor 0 ilk yarının sonucu. Vanspor 0, Keçiören Gücü 1, 45 artı 5. dakika sevgili dinleyiciler. Karşılaşmaların ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, pahalı ve reçeli.
11: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko.
9: Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
8: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
9: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
7: Nasıl?
10: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
11: Reklamlar.
12: TRT Radyo 1.
11: Reklam.
13: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
14: Ya. Yeah.
13: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
11: Reklam.
13: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
15: Bir kez daha futbol saatinden merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 18.02'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın ilk karşılaşması dündü. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Ve Beşiktaş puanını 12'ye yükseltti 5 maçta. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 5 maçta 4 puanda kaldı. Ve bugünse saat 17'de 2 karşılaşma vardı sevgili dinleyiciler. Bu iki karşılaşmanın ilk 45 dakikaları sona erdi. Bunlardan biri Samsun'da. Samsun Spor Arca Çorum Futbol Kulübü maçı ve bu karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Arca Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 3-1 önde kapadı sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma İstanbul'da. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ve bu maçtan önce Eyüp Spor'un 3 puanı, Çaykur Rizespor'un ise 6 puanı vardı. Ve bu 6 puanı da deplasmandaki galibiyetlerden elde etmişti. Ve Çaykur Rizespor yine bir deplasman maçında 1-0 öne geçti. 21. dakikada Ali Sov'un attığı golle sevgili dinleyiciler. Ve Trendyol 1. Lig'de ise Bolu Spor 1, Pendik Spor 0. 47. dakika oynanıyor şu anda. İlk yarısı sona eren Van Spor Futbol Kulübü Keçiören Gücü maçındaysa Keçiören Gücü'nün Van'da 1-0 üstünlüğü var. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Ve şimdi Samsun'a gidelim. Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ikinci devresi az sonra başlayacak. Sözü İbrahim Kırkaya bırakalım.
16: Teşekkürler sevgili Yücel. Samsun'da ikinci yarı zamanı. Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya başlayacak. Gözler Ali Şansalan'da son işareti geliyor ve Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya başlıyor iki takıma da. İkinci yarıda başarılar diliyoruz. İlk yarıda 4 gol, 3'ü Çorum Futbol Kulübü'nden, 1 gol Samsun Spor'dan. İlk 15 dakikada gerçekleşti bu goller, atıldı. Ramirez ve Cengiz Ünder'in 2 golü çok güzel gollerdi, özellikle Cengiz'in golleri. Tomasson 1-1'i yakalamıştı Samsun Spor'la ama Samsun Spor ikinci yarıda bakalım ne yapacak? O geri dönüşü sağlayabilecek mi? Ligin ilk haftasında zaman zaman geriye düştüğü maçta Göztepe ile son dakika golüyle 3-3 berabere kalmıştı. Buna benzer bir ilk yarıyı yaşamıştı, bir maç anını yaşamıştı Samsun Spor. Şimdi Guarino, sol kanatta Samet topla buluştu Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına. Tomasson, onu karşılayan Gökhan, Geriye doğru Samet'ten Celil alıyor. Celil Çamlıca'nın futbol kulübü yarı sahasına bir kez daha Samet. Geriye doğru çıkartıyor. Erekoviç topla buluştu. Çizgide Mendez var. Hareketli Jarju. Celil'den Erekoviç'e yerden bir pas. Yalçın'a, ondan Mendez'e, karşılayan Borza. Borza'nın kontrolünde bu top karşı tribünlerin önünden taca çıkıyor ve taç atışı Çorum Futbol Kulübü'nün oluyor ve oyun hemen başlıyor. Kiziridis indiriyor. Ramadaniye gelmeden Mendez savunma hattına döndü. Samsunspor, Erekoviç, Guarino, şimdi Samet. Bir kez daha Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında Samsunspor. Samet Diomende'nin baskısını görünce geriye doğru bıraktı. Guarino ve Erekoviç, iki stoper paslaştı. Dakika 47, ikinci yarı ve Samsun'da Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Yalçın. Geriye doğru Erekoviç'e, ondan Samet'e. Yine ön alan baskısı Diomende'den. Çorum Futbol Kulübü adına Uğur Uçar ve Fink, ikisi de ayakta ve oyunu okuyor, oyunu yaşıyor iki teknik adam. Erekoviç geriye doğru kalecisi, Okan'a kadar gelen top. 13. sırada haftaya başlarken Samsunspor puanı 4. Çorum Futbol Kulübü haftaya başlarken 14. sırada ve puanı 4 onlarında. Geçen hafta 3-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini almıştı Çorum Futbol Kulübü. Samsunspor'un tek galibiyeti şu ana kadar ligin ikinci haftasında Rize deplasmanındaki 1-0'lık skordu. Ramadani'nin bir müdahalesi Yalçın'a, serbest vuruş Samsunspor'un hemen kullanılıyor. Guarino Jarju'ya, Jarju ayağından sektirdi topu, kaptırdı. Kiziridis bir ara pas, Diomende'ye gelmiyor. Yine savunma hattında Gabriel, Guarino, Okan, Erekoviç üçgeni ve Samsunspor bir kez daha oyun kuruyor. Oyunun ilk yarısına baktığımızda topa daha çok sahip olan takım Samsunspor ama skor üstünlüğü Çorum Futbol Kulübü'nde. Erekoviç en uçta Marius hareket.

0: Kizilidis, Diomende, tek pas sol kanada. Freddy hareketlendi, çıkmadan kontrol ediyor Freddy, geriye doğru çıkartıyor. Ramirez, baskı, top Samsunspor'un bir kez daha. Samsun'da dakika 49. Emre Kılınç kaptan uzun oynuyor Mendez'e doğru. Mendez bu topu güçlükle kontrol ediyor. Kademesinde Smolcic var. Mendez Smolcic mücadelesi kazanan Çorum Futbol Kulübü oluyor. Tekrar Smolcic, Hırvat stoper, geçen sezon Kocaelispor'da izlemiştik kendisini. Smolcic ayağından biraz açtı, o da Yalçın kazandı. Yalçın'dan Samet'e, Samet'te geriye doğru dönüyor Mendez'e. Mendez'den şimdi Elakovic'e, yakınında Samet var, o Guarino'yu tercih etti. Kendi yarı sahasındaki paslaşmaları Samsunspor'un. Elakovic, şimdi Samet, çizgide Tomasson var, Emre Kılınç var. Guarino Elakovic paslaşması, Jarju top alıyor. Jarju hem forvet hattına hem orta sahaya gelip kanatlara da yayılıp pas alışverişinde yardım ediyor takımına. Jarju yerde kalıyor. Serbest vuruş Samsunspor'un. 50. dakika Samsun'da. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Sözü şimdilik merkeze bırakıyoruz.
1: İbrahim Kırkayak, teşekkür ediyoruz ve İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da söz Tansu Polatkan'da.
2: Değerli dinleyiciler, burada da 49. dakikanın son saniyeleri oynanırken Çaykur Rizespor takımı bir oyuncu değişikliğiyle oyuna başladı. Olovay'ın oyundan alındı. Ahmet Kutucu onun yerine görev üstlendi. Bu arada karşılaşmanın 42. dakikasında Çaykur Rizespor takımında Mihayla önce sarı kart gördü. Ardından VAR hakemi Serper Barış Saka Oğuzhan Aksu'yu VAR görüntüsüne çağırdı. O sarı kartın iptal olduğunu işaret etti. Görüntüyü izledikten sonra Mihayla'ya kırmızı kart gösterdi. Evet, kaval kemiğine bir darbe vardı rakibinin, Abdullahi'nin, ve karşılaşmanın hakemi önce bunu bir kontrolsüz faul olarak değerlendirdi ve de sarı kart gösterdi. Ama VAR görüntüsünün ardından yaptığı hareketin aşırı güç kullanma olduğunu görüp kırmızı kartını gösterdi. Böylece Mihayla oyun dışında kalınca Çaykur Rizespor takımı ikinci yarıya, ki ilk yarının 42. dakikasıydı, 10 kişi kaldı. Şimdi sol kanatta Ahmet Kutucu geriye oynadı. Geriye oynadığı topla şimdi bir sağ kanat atağı. Yine sağ kanattan topu yükselten futbolcu Taha'ydı. Onun yükselttiği top savunmada sekiyor Yamik'ten ve taça çıkıyor. Taç atışıyla şimdi Çaykur Rizespor takımı yeniden bir atak şansı yaratacak. Mithat kullanacak bu taç atışını. Pas verebilecek arkadaşını arıyor bu taç atışında. Yanına sokulan Ali Sov var. Ali Sov iki rakibin arasından çıktı. Mithat'a kazandıracaktı topu ama Mithat dengesini kaybetti. Düştü. Kalktı, yine topa yetişmeye çalıştı ama savunmada sağ kanattan Talha'nın uzaklaştırdığı top kaleci Fofana'ya kadar geliyor. Fofana kontrol etti topu. Döndü. Mochi'ye bıraktı. Mochi sağ kanattaki arkadaşıyla paslaşıyor. Orada Taha var. Taha'dan tekrar Mochi. Mochi uzun oynadı bu defa. Alisov kafa vuruşuyla rakibin üzerinden topu aşırdı. Ama rakibi de onu bir çelmeyle yere indirince bu serbest vuruş kararını hemen veriyor karşılaşmanın hakemi. Bu serbest vuruş rakip yarı alana yakın bir yerde, değerli dinleyiciler. Faul yapan futbolcu Masanga. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Fofana'ya döndü Çaykur Rizespor'lu futbolcular. Fofana da sağ kanada yükseltti topu. O sağ kanada yükseltti top isabetli gitmedi. Rakipte kalıyor çünkü top taça çıktı. Sol kanattan taç atışını ciğerde ona hemen kullandı. Yanına sokulan Jules'e verdi. Jules'tan Yamik alıyor. Yamik'ten sağ kanada. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu şimdi Mihalak. Talha. Talha Mihalak'ın koşu yoluna doğru atıyor topu ama Abdullahi'ye geldi. Abdullahi kaleye vurmak niyetindeydi topu ama öylesine isabetsiz kullandı ki top gitti kendine göre uzak köşe bayrağının yanından avuta çıktı. Şimdi kale vuruşu.

0: ile Fofana tekrar oyunu başlatacak. Hatırlayacaksınız, Ali Sov'un golüyle Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 üstün durumda değerli dinleyiciler. Deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasında 1-0 kazanmıştı. Gaziantep'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Yani deplasman kazanma, deplasmanda maç kazanma alışkanlığını şimdi İstanbul'da da Eyüpspor karşısında sürdürmek düşüncesinde. Ahmet Kutucu sol kanatta kontrol etti. Taç çizgisine yakın bir yerde Mithat'la paslaştı. Mithat'tan gelen topu kontrol eden futbolcu tekrar Mithat'a döndü. Mithat da orta çizgiden, taç çizgisiyle orta çizginin birleştiği yerden kalecisi Fofana'ya döndü. Fofana şimdi Mochi ile paslaşıyor. Mochi'nin uzun pası rakip yarı alandan sağ kanattan hücuma çıkan Taha ceza alanına yerden gönderdi. Bir gol şansı olabilir şimdi ama bir ikili mücadelede topu kaybediyor Laçi. Laçi'nin kaybettiği top Eyüpspor için bir karşı atak şansı olabilir ama Abdullahi kontrol edemedi. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi sol kanatta topla buluşan futbolcu bakıyorum kendi etrafında döndü. Ahmet Kutucu'ya bıraktı bu Mithat'tı. Mithat'tan Laçi, Laçi'den tekrar kalecisi Fofana'ya giden bir top. Biraz oyun anlayışındaki değişiklik dikkat çekiyor Çaykur Rizespor takımında. Şimdi sağ kanattan Taha'nın ortaladığı top, Ahmet Kutucu topa kaleye vurabileceği bir mesafe vurdu topta Masanga'dan sekiyor ve kornere gidiyor değerli dinleyiciler. Masanga değil, yerde o sert şuttan etkilenen Yamik yerde yatıyor. Bu arada bir sağlık görevlisi gelecek mi oyun alanına? Evet, sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor karşılaşmanın hakemi. İki takım bu karşılaşmaya kadar 12 defa karşı karşıya geldiler değerli dinleyiciler. Çaykur Rizespor 6 defa kazandı. 3 maç berabere bitti. 3 karşılaşmayı da Çaykur Rizespor takımı kazandı. Burada oyun durdu. Ben sözü merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Samsun'a gidiyoruz sevgili dinleyiciler ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Samsun'da dakika 56, Çorum Futbol Kulübü'nün 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Biraz önce kullanılan köşe vuruşu, kaptan Emre Kılınç'ın sol ayağıyla ortası yüksekten gelen bir toptu. Kafa vuruşu Gabriel Guarino'dan da geldi. İtalyan oyuncudan direğin üstünden bu top avuta çıktı. Samsun Spor'un ikinci gol arayışı, çok yüksek baskı yok. Çok fazla bir pozisyon yok. Sağ kanatta Jarju'nun kazandığı top karşısında Smolcic var. Geriye doğru çıkartıyor Mendes. O da geriye döndü. Hemen Ramadani'nin baskısını görünce bir kez daha Jarju'yu kazandırdı topu. Jarju sol ayağıyla düzeltti geriye doğru Celil'e. Celil'den yaklaşan Thomas Sonomahir daha geriye doğru Erakoviç'e. Erakoviç'ten şimdi çizgide kaptan Emre Kılınç topla buluşuyor. Gökhan Samsun sporlu her oyuncuyu hemen hemen birer isim kontrol eder gibi saha içinde ve hiç açık vermiyor Çorum Futbol Kulübü. Oyunun her anında şimdi baskıları, kazandıkları top, yerde kalan iki isim, iki Samsun sporlu oyuncu, serbest vuruş Samsun sporu. 57 dakika bitmek üzere Samsun'da Karadeniz buluşması. İlk 15 dakikadaki 4 gol Samsun Spor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Geçen haftada 3 golü Eyüpspor karşısında evinde bulmuştu Çorum Spor. 3-0'lık galibiyetle ve Süper Lig'e galibiyetle başlamış olmuştu. İlk galibiyetini almış olmuştu. Thomasson sol ayak orta. Marius'tan öncesi Molčić. 6 pasını hemen üstü. Marius Maldil Maciye fırsat vermedi orada Hırvat stoper Molčić. Şimdi taş kullanıldı. Samet geriye doğru. Guarino, Erakoviç. Çorum Futbol Kulübü yarı sahası Samsun Spor geliyor. Sağ kanatta Mendes. Karşılayan Borza. Bir ara pası Jarju sekiyor. Taç Samsun Spor'un. Sağ kanattan karşı tribünlerin önünden. Bu arada Ali Şansalan oyunu durduruyor. Bir değişiklik var. Diomande oyundan çıkıyor Çorum Futbol Kulübü'nde. Muhammed Diomande oyundan çıkıyor ve gördüğüm kadarıyla evet Berat Özdemir oyuna giriyor. 3 numaralı formasıyla Uğur Uçar ve teknik ekip karşılıyor Muhammed Diomande'yi. Tebrik ediyor ve artık orta sahada Berat oynayacak Çorum Futbol Kulübü'nde. Çağlar Söyüncü de artık Çorum Futbol Kulübü'nde ve ilk 8 kişilik kadroda, maç kadrosunda daha doğrusu, yedekler arasında 2 numaralı formasıyla Çağlar, Cengiz, Berat, milli takım oyuncuları, bir dönemin devam edenler de var ve artık şu an Çorum Futbol Kulübü forması giyecekler hep birlikte. Köşe vuruşu Samsun Spor'un. Emre Kılıç yine uzaklardan şansını denedi. Berat'a çarpan top köşe vuruşu oldu. Köşe vuruşunu Samsun Spor kaptanıyla Emre ile kullanacak. 59. dakika bitmek üzere. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü. Kaptan Emre orta ceza alanı içine yine Guarino indirdi. Savunma Ramadan ile karşılıyor. Sağ kanada açılan top Celil. Kendisi sürükledi sağ ayağıyla orta ceza alanı içine. Yalçın'dan sekiyor. Bir vuruş kale alanı önünde Smolcic'ten dönüyor. Atak Samsun Spor adına devam edecekken Gökhan uzaklaştırıyor. Top kaleci Okan'a kadar geliyor. Bir saat geride kaldı. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Atak tazeliyor Samsun Spor. Mendes, Yalçın geriye doğru. Erakoviç, baskı Ramirez'den. Çorum Futbol Kulübü'nde Ramirez de arkadaşlarına biraz gelin yardıma gelin diyor. Freddy'e ve Cengiz'e işaret etti. Erakoviç'ten Guarino. Yarı yuvarlakta bir kez daha Erakoviç. İçeride hareketlenen Marius ve kaptan Emre var. Şimdi Yalçın sağ kanat, Mendes topla buluştu. Orta ceza alanı içine Marius Madil Maci kafa vuruşu Felipe'nin kontrolünde üstten avuta gidiyor. 61. dakikayı bulduk Samsun'da Karadeniz'de. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
0: 60. dakika ve Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyiciler. Şimdi Çaykur Rizespor takımı sol kanattan Mitat'la bir hücum hazırlığı yapıyor. Mitat çevre kontrolünü yaptı. İki rakibin arasından geçti, ortaya döndü. Şimdi Laçi topu kontrol etti, o da sağ kanada döndü. Sağ kanata topla buluşan futbolcu Taha yerden bıraktı ama pası isabetsiz. Ve o topu karşılayan futbolcu Jules'un uzun gönderdiği top sağ kanatta bu sefer Mochi'de kaldı. Mochi de ceza alanına yükseltiyor ama onun yükselttiği top kaleci Moldovan için bir antrenmandaki kanat top çalışması gibi rahatlıkla kontrol ettiği bir top oldu. Masanga yerden oynadı. Tekrar topu aldı Masanga. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Royvo vardı. Royvo'dan gelen topu tekrar Masanga aldı. Döndü sağ kanada. Sağ kanatta Talha yerden bıraktı. Onun yerden bıraktığı topla şimdi Mealak gitmek isterken top taça çıkıyor ve taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Bu arada Dokaryu oyundan alındı Çaykur Rizespor takımında. Emrecan oyuna girdi değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız daha önce de Ahmet Kutucu Olavay'ın yerine oyuna girmiş. Mihayla da kırmızı kart görmüştü. Böylece 10 kişi devam ederken şimdi Yusuf Baresi oyuna giriyor. Yusuf Baresi'yi Adana Demirspor'dan hatırlıyoruz. Geçtiğimiz sezonda yine İstanbul'da bir başka takımda oynuyordu. Evet, 8 numaralı formasıyla David Costa çıkıyor. Yerine oyuna giren futbolcu Çaykur Rizespor'da Yusuf Baresi değerli dinleyiciler. Bu arada bir Eyüp Sporlu futbolcu yerde kendine faul yapıldığını iddia ediyor ama oyun devam etti. Şimdi o devam eden oyunda şimdi bir gol pozisyonu bulabilirler. Çaykur Rizespor'lu futbolcular Mitat yerden oynadı ama isabetli değil. O isabetsiz topun ardından Taylan kazandığı topu yine arkadaşlarına bıraktı. Şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha ceza alanına sokulmak istiyor. Top hala onun kontrolünde. Yerden oynadı sol kanada. Sağ kanat savunucusuyla sol kanat savunucusu paslaştılar. Böyle bir uzun paslaşmanın ardından şimdi Ahmet Kutucu döndü geriye Laçi'ye. Laçi'nin pası da isabetsiz. Top taca çıkıyor. Sağ kanattan sol kanada uzun gönderilen top taca çıkınca Giardona sol kanattan taç atışı kullanacak. Evet, az önceki ikili mücadelede daha yere düştü düşürülmedi. Düştü ve de bir faul iddiasındaydı ama hakem oyunu

devam ettirdi. Pozisyonu iyi çözmüş olacak ki onun yere düşmesinin bir faul gerektirmediğini gördü. Şimdi sağ kanatta yine Talha. Sağ kanattan Talha cezalarını yükseltecek. Mitat'tan dönüyor top, taça çıkıyor. Taç atışını Talha kullanacak. Talha geriye doğru oynadı Masanga'ya. Masanga o pas verebilecek arkadaşını sağ kanatta gördü. Sağ kanattaki arkadaşı cezalarını yükseltecek Batuba. Yine Masanga ile paslaştı. Yine Batuba ve yine rakipten dönüyor top ama ev sporu futbolcular topu yine kazandılar. Şimdi sol kanatta Giardona yerden oynadı ceza alanı içine. Kaleye bir şut şansı ama isabetli değil. Ceza alanının ön çizgisi üzerinden topu kontrol etti, döndü, vurdu ama isabetli kullanamadı. Gerçekten o Batuba'nın topu kontrol ettikten sonra kaleyi tam karşıdan gördüğü yerden vurdu. Top avuta gidiyor. Belki de kale direğinin en azından 3-4 metre yanından. Kale vuruşu kullanıldı. Riskli bir kale vuruşu çünkü bir ön alan baskısı vardı ama bu arada bir de faul söz konusu. Mochi sarı kart görüyor değerli dinleyiciler. Mochi yaptığı kontrolsüz faulden sonra bir sarı kart gördü karşılaşmanın hakeminden. Bu arada Tayland'da yerde bir sakatlık anı yaşıyor. Evet, kaleci Fofana bir riskli kale vuruşu kullandı. Tayland topla buluşmuştu. Tayland'a faul yapıldı. O faulün ardından Royalo'nun yaptığı faul serbest vuruş gerektirdi ama Mochi de bu arada hakemle bir diyaloğu sonunda sarı kart gördü. Bu arada Giardona topu kazandıktan sonra Ahmet Kutucu'dan kurtardı. Arkadaşına kazandırdı. Şimdi Batuba cezalarına sokulmak istiyor. Top hala onun kontrolünde ama şimdi pası isabetsiz. Giardona yetişti. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Cezalarının içine yükseltilen topu çok sert bir şekilde yine ceza alanı dışından kaleye göndermek isteyen futbolcu Roa'ya ama top yine isabetsiz gidiyor. Bu arada ev spor takımında bir oyuncu değişikliği olacak. O değişiklik için hazırlık yapılıyor. Önümüzdeki görüntüde de Batuba'nın isabetsiz vuruşu görüntüye gelecek değerli dinleyiciler. Bu oyuncu değişikliğini biraz sonra sizlere söyleyeceğim. Ceza alanının içine yükseltilen top ve out'a gidiyor. Ve out'a giden topun ardından da şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. Eyüp Spor takımında 66. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Çaykur Rizespor'un Eyüp Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Alisov sağ kanada gitmişti ama topu kontrol etme imkanı bulamadı. Moldovan Giordana'dan aldığı topu savunmasındaki yer Yamik'e bıraktı. Yamik'ten sağ kanada Talha'ya. Talha da savunmanın arkasına yükseltti. Abdullahi topla buluştu ama son anda topa müdahale eden savunmada Sagnan olunca Eyüpspor'un bu hatası da karşılıksız kaldı. Şimdi Ahmet Kutucu, o da savunmasına yardımcı, döndü kalecisi Fofana'ya. Abdullahi Fofana'yı rahatsız edince Fofana hemen topu karşıladı rakip yarı alana. Bu top da Eyüp Spor takımında kaldı. Şimdi Masanga orta alanda derin oynadı. Yusuf Baresi topla buluştu. Yanına sokulan arkadaşını bıraktı. Şimdi kaleye uzak bir mesafe. Şimdi yine bir şut şansı. Sağ kanatta topla buluşan Talha ceza alanının ön çizgisiyle yan çizgisinin birleştiği yerde. Bu topa sağ kanattan sol kanattan sağ kanada geldi. O top istiyordu ama isabetsiz bir pasın ardından yine Eyüpsporlu futbolcu

0: Döndüsü Hakan Atatalha takım kaptanı taç çizgisine paralel olarak gidiyordu. Vazgeçti, ortaya döndü, bir kez daha Masanga'ya. Masanga savunmanın arkasına atmak istedi topu. Ahmet Kutucu savunmasına yardımcı oldu. Karşıladığı topu kazanamayan futbolcu. Mitat ve top taça çıkıyor. Bu arada taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Bu arada biraz kaleci Fofana'ya savunmadan daha uzun toplarla çıkması konusunda arkadaşlarının uyarısı var. Özellikle Laçi bu konuda dikkatli ve şimdi yine geriye oynanan bir top. Kaleci Fofana kontrol etti. Yanına sokulan Mochi var. Mochi'ye vermedi. Top hala onun kontrolünde. Top ayağında, elini almadığı için bir süre kısıtlamasını hakem saymaya başlamadı. Ve taca çıkan bir top şimdi Eyüpspor için bir hücum şansı yaratma için fırsat olacak değerli dinleyiciler. Taç atışını Giordano yerinden kullandı. Savunmasına döndü. Savunmasında topla buluşan futbolcu Jules. O Masanga'nın orta alanda boş durumda olduğunu gördü. Masanga'dan bu topa, bu topa döndü sağ kanada Talha'ya. Talha ceza alanına sokuluyor. Karşısındaki Mitat...
1: Samsun'dayız.
2: Samsun'da dakika 69, golü bulan ikinci arada Çorum Futbol Kulübü oldu. Kullanılan köşe vuruşu kaptan Emre Kılınç kullandı. Smolcic ceza alanının dışına uzaklaştırdı. Celil çok sert vurdu. Savunmadan döndü. Sol kanattan Sekongo bir kez daha sert vurdu sol ayağıyla. Yine savunmadan döndü. Açılan top bir uzun pas. Yunan futbolcu Kiziridis'e doğru Çorum Futbol Kulübü'nde aldı, yakaladı. Boş bir savunmayı geçti. Ve kaleci Okan'ı dördüncü kez mağlup etti. Kiziridis'in golü. Aleksandros Kiziridis. Gol dakika 69 ve Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 4. Samsun Spor'un son yıllarda, son zamanlarda evinde bu kadar farklı duruma düştüğü maç, bu kadar fazla bir maçı yok ama bugün 4-1'lik yenilgi var 70 dakika içinde. Köşe vuruşlarını üst üste kullandı Samsun Spor. Muadil Maci'nin kafa vuruşu, Guarino'nun kafa vuruşu direğin üstünden avuta gitti. Bir kez daha geliyor Kiziridis. Kiziridis ceza alanında. Kiziridis! Aleksandros Kiziridis! 4-1, 5-1. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Fink yıkılıyor, Thorsten Fink. Samsun Spor tribünleri yıkılıyor. Çorum Futbol Kulübü tribünlerinde alkış var Çorum Futbol Kulübü'ne. 5-1 oldu. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Golün adı Ramirez. Ve Çorum Spor, Çorum Futbol Kulübü çok önemli bir farka ulaşıyor. Samsun deplasmanında Guarino, Ramirez. Ramirez Guarino'dan sıyrılıyor. Sağ çapraz, altı pasın üstü Ramirez Okan'ı mağlup ediyor. Ve Çorum Futbol Kulübü'nün 5. golü oluyor. Samsun'da Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve söz Tansu Polatkan'da İstanbul'dayız.
0: Oyuncu değişiklikleri oldu değerli dinleyiciler. Mete Demir Butabba'nın yerine oyuna girdi. Hamza Akman da, evet bakıyorum o da, Hamza Akman da Roya'nın yerine giriyor. Roya oyundan çıkıyor. Böylece değişiklikler oldu her iki takımda ve şimdi bir köşe vuruşu Eyüpspor için sağ kanattan bu köşe vuruşunun hazırlığını yapıyor Eyüpsporlu futbolcular. 72. dakika. Genellikle o köşe vuruşlarını Talha kullanıyor. Hamza yanına sokuldu. Talha ceza alanını yükseltmeyi tercih etti. Kale sahasının ön çizgisine doğru gelen top kafa vuruşuyla ceza alanının dışına çıkartıldı. Şimdi sol kanattan Giordano yine yükseltiyor. Kaleci Fofana çıktı ve tabii ki ellerini kullanmanın avantajını iyi değerlendirdi. Bu arada da bir sakatlık anı yaşıyor sanıyorum. Yüksek topta rakibiyle çarpışmış olacak ki Fofana yerde yatıyor. Sağlık görevlerini henüz oyun alanına davet etmedi. Evet.

Fofana yükseldi. Fofana ile birlikte yükselen bir Abdullahi vardı. Sanıyorum ikisi arasında bir kontak söz konusu, ama hayır, kontak değil, biraz düşüşünde bir kontrolsüz durum söz konusuydu ve neyse, kalktı, oyuna devam edecek Fofana. Şimdi arkadaşlarıyla paslaştıktan sonra topu bir kez daha kaleci vuruşuyla rakip yarı alana yükseltecek. Çok da aceleci değil artık. Biliyorsunuz süre kısıtlaması var, ama bu süre kısıtlamasında herhalde en azından hakem sayarken o da kendi içinden sayıyordur. Şimdi yine Fofana'ya gelen bir top. Fofana'dan kaleci Moldovan'a kadar gidiyor top. Moldovan ceza alanı dışında ayağıyla kontrol etti. Yerden bıraktı. Yanına sokulan Masanga'ya. Masanga orta çizgiye kadar driplingle geldi. Orta çizgiyi geçti. Sağ iç boşluktan sol kanada döndü. Sol kanatta sol kanat savunucusu Giardona. O da Hamza'nın boşa çıktığını görünce Hamza kontrol etti. Yerden oynadı tekrar Giardona. Giardona'dan Masanga topu alıyor. Orta çizgiye paralel paslaşmalar. Şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanına sokulmak isteyecekti ama döndü yine Masanga'ya. Masanga'dan bir kez daha top Yamik'e geldi. Yamik'ten sol kanada Giordano'ya, Giordano'dan Hamza. Şimdi rakip yarı alanın ortasında yan paslar yapılıyor. Ve sağ kanada atılan topu şimdi karşı atakla Mitat kazandı, gidecekti ama Mitat'a bir çelme takılıyor. Mitat yerde, hakem de oyunu durduruyor ve serbest vuruş kararı veriyor karşılaşmanın hakemi. Bu arada Eyüpsporlu futbolcu da Mitat'a adeta ben sana ne yaptım der gibilerden bir görüntü içinde. Bu da Mete Kağan oyuna biraz önce yeni girmişti. Mete Kağan'ın bu faullü hareketinden sonra kaleci Fofana ceza alanı dışından uzun bir serbest vuruş kullandı. Rakip yarı alanda şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha. O da orta çizgide döndü savunmasında Mochi'ye. Mochi bir kez daha Fofana ile oynuyor. Fofana'dan sol kanatta, evet, sol kanattaki futbolcu Mitat. Ama Mitat paslaşırken topun kontrolünü kaybetti. Talha taç atışıyla hemen oyunu tekrar başlattı. Eyüpspor futbolcular biraz beraberlik için telaş içindeler ama bu telaş zaman zaman onların da top kaybına neden oluyor. Bu arada az önce kazanılan topla karşı atak başlangıcı kornerle sonuçlandı. Köşe vuruşunu Talha hemen kullandı. Ceza alanı yükseltilen top, o topu karşılayan futbolcu savunmasında Sagnan'dan gelen top sol kanatta Hamza'da. Hamza'nın pası Giordano ceza içine alanına yükseltiyor. Bu arada rakibin üstüne sıçrama var ama hakem onu dikkate almadı. Yine Eyüpspor hata devam edecek. Sağ kanattan Mete Kağan'ın pası sol kanada gidiyor. Sol kanatta çizgide Giardona savunmadan hücuma destek olarak çıktı. İlk rakibinden kurtardı, ceza alanına yükseltiyor ama ceza alanına yükselttiği topu da karşılayan futbolcu hemen ceza alanının dışına çıkardı. Bu da Musa. O da biraz önce oyuna girmişti Çaykur Rizespor takımında. Değişiklikler oldu genellikle. Şimdi bir değişiklik daha mı olacak diye bakıyorum. Evet, Pintor oyuna giriyor. Talha oyundan alınıyor değerli dinleyiciler. Talha oyundan alındı. Pintor oyuna giriyor. Eyüpspor takımında bir değişiklik yine. Pintor oyun alanında. O da Talha'nın boşalttığı alanda sağ kanatta görev yapacak 11 numaralı formasıyla Eyüpspor takımında. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 77. dakikanın son saniyeleri oynanırken değerli dinleyiciler, Çaykur Rizespor bu son 15 dakikayı biraz daha oyunu yavaşlatarak geçirmek durumunda. Bu arada Fofana topu tutmak isterken Abdullah

Vallahi ellerinin arasından topu söktü, aldı ama o top da taca çıktı. Taştan sonra da şimdi Musa kazandığı topu arkadaşlarına verecek ama onu başaramadı ve Mete Kağan'ın kazandığı top savunmada şimdi Masanga'da. Masanga sağ kanada bakıyor, sağ kanatta top isteyen Pinto vardı. Sol kanada yükseltti. O sol kanada yükselttiği topu da karşılayan futbolcu Taha. Taha'dan gelen uzun bir top. O topu Yamik iade ediyor rakip yarı alana. Hamza karşılıklı top kayıpları. Alisov kontrol etmeden hemen bir tek pas düşündü. Şimdi sol kanatta Ahmet Kutucu. O da kendi yarı alanına gelmiş. De kalecisi Fofana'ya döndü. Kaleci Fofana sağ kanada yükseltiyor. O kanatta topla buluşacak futbolcu bakıyorum. Taha'ydı. Taha'ya da bir faul yapılıyor. Ve Giordano'nun bu faulünden sonra şimdi Talha ve Bakayoko oyuna girecek. Bakayoko Çaykur Rizespor takımında Alisov oyundan alındı. Bakayoko oyuna giriyor. Talha oyuna girecek. Talha da Taylan'ın yerine giriyor değerli dinleyiciler. Talha'yı da Beşiktaş'tan, Adana Demirspor'dan hatırlayacaksınız. Evet, bu değişikliklerin ardından az önce bir serbest vuruş kararı vardı ki 79. dakikada da son saniyeler oynanıyor. Sağ kanattan Taha kullandı, savunmanın arkasına yükseltti topu ama isabetli değil. Giordano topu karşılıyor. Onun karşıladığı topla şimdi sol kanattan Eyüpspor takımı hücuma çıkacak ama hücum yerine geriye oynamayı tercih ettiler. Masanga bu hücumu yönlendirecek. Şimdi sağ kanatta Yusuf Baresi Pinto ile paslaştı. Pinto tekrar Masanga'ya döndü. Masanga yine rakip yarı alanda bu defa 20 futbolcu, 21 futbolcu Fofana ile birlikte 21 futbolcu var. Her iki takımın onar futbolcusu, öylesine bir kalabalık görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi sağ kanatta Pinto İkili mücadeleye girdi. Kazanamadı. Masanga ile paslaştı. Masanga'dan gelen topla Pinto bir kez daha ceza alanına sokulmak isterken Pinto yere düşürülüyor. Bu arada Oğuzhan Aksu gitti. O yere düşme olayından sonra evet Mitat'a sarı kart gösteriyor. Mitat'ın faul yaptığı görüşünde bu ama ceza alanının yan çizgisinin belki de mübalağa etmiyorum. Yarım metre kadar dışı evet tam ceza alanına girmek üzereydi. Sağ kanatta Pinto ve iterek nizami olmayan bir şarj ardından beline sarılarak Pinto'yu yere düşürdü Mitat ama bunu da tabii çok doğru bir yerde yaptı çünkü belki bir yarım metre daha gitse penaltıya sebebiyet verebilecekti. Şimdi kale çizgisiyle ceza alanının yan çizgisinin birleştiği yere çok yakın bir yerden doğrudan iyi bir iç üst vuruşla falso verilen bir top kaleye gidebilir değerli dinleyiciler. Sol ayağını iyi kullanabilen bir futbolcunun golle sonuçlandırabileceği bir yer orası. Ve de öyle düşündü ama top üst direğin üstünden avuta çıktı. Evet. O topu kullanan futbolcu değerlendiremedi. Çok iyi düşündü ama o istediği falsoyu verdi belki ama top biraz yüksekten gitti. Şimdi bir karşı atak Bakayoko kaleciyle karşı karşıya ve bir ikinci gol şansına kaleci Moldovan fırsat vermiyor ve böylece Anisov'un yerine oyuna giren Bakayoko gol şansını kullanamıyor değerli dinleyiciler. Hamza döndü Masanga'ya. Masanga sağ iç boşluktan hemen rakip yarı alana girdi. Pinto ile paslaştı. Şimdi Masanga bindirme yaptı sağ kanatta ama pası Pinto'nun isabetsiz. Pinto Masanga'nın kanatta kalacağını düşünmüştü. İsabetsiz bir pas ve o isabetsiz pasın ardından da tabii ki bir sonuç alamadı. Eyüpspor takımı 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 82. dakikada son saniyeler oynanırken Çaykur Rizespor takımı mümkün olduğu kadar oyunu ağırlaştırırken zaman zaman da kendi ceza alanlarına yakın yerlerde
serbest vuruşa neden oluyorlar. İşte şimdi yine bir serbest vuruşu gerektiren hareket bu.

0: Bu serbest vuruşun ardından sözü merkezdeki arkadaşıma bırakacağım. Çünkü ceza alanının ön çizgisinin yaklaşık 3 metre kadar dışı serbest vuruş kullanılıyor. Ceza alanı yükseltilen bir top, Mochi topu, yüksek topu kafayla karşıladı. Şimdi Musa da yerden oynadı ama top Eyüpspor'da kaldı. Hamza o kontrol etti. Rakibiyle mücadelede ceza alanına girdi. Top hala onun kontrolünde ama daha sonra topun kontrolünü kaybediyor. O topun kontrolünü kaybettikten sonra da savunmadan seken top taça çıktı. Taç atışı hemen kullanıldı. Pinto ceza alanını yükseltti. Hamza yükseliyor. Hamza yükseldi. Karşılıklı top kayıpları yine bir voley. O voleyden sonuç alamıyor Eyüpsporlu futbolcular ve bir karşı atak şimdi yine sol kanattan Mitat süratle geliyor ceza alanına bir ara pası. Şimdi bir gol şansı da ama kaleci Moldovan yine dikkatli bu arada. Masanga'ya faul yapılıyor değerli dinleyiciler. Masanga'ya bu Laçin'in faulünden sonra serbest vuruş çok çabuk kullanıldı. Orta alanda topu kontrol eden futbolcu Abdullah'ı döndü sol kanada. Bu arada ben merkezdeki arkadaşımdan af diliyorum. Şimdi sözü ona bırakabilirim. Evet, söz merkezde.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve Samsun'a gidiyoruz. Artık son dakikalar Samsun Spor Arca Çorum Futbol Kulübü maçı ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Ceza alanının içi gol pozisyonu Marius Madil Mace Felipe kurtarıyor. Samsun Spor'un hızlı çıktığı bir anda dakika 85 Samsun'da Çorum Futbol Kulübü'nün 5-1'lik üstünlüğü. Yavaş yavaş tribünlerin boşaldığı, tribünlerin hüzünlendiği bir bölümü Samsun Sporlu taraftarlar özellikle 4. golden sonra yaşadılar ve Çorum Futbol Kulübü takımını da alkışlayarak ve Samsun Spor bugün önemli bir farkla geri düşmüş durumda. Şöyle ben bir notlarıma baktığım zaman 2018 Nisan'ında 1. Lig'de Eskişehir deplasmanında yedikleri 5 gole kadar o günden bu yana kalelerinde 5 gol görmemiş Samsunspor. Evinde de geçen sezon Trabzonspor'a 100-0 yenilmiş. En farklı yenilgisi bu son dönemlerde ama Çorum Futbol Kulübü 5-1'i buldu. Orta cezalığın içine kaleye paralel bir top. Tomasso'nun kontrolü altında bu top uzaklaştırılıyor. Çorum Futbol Kulübü bir 6. gol için gelmişti. 86. dakika. Çorum Futbol Kulübü'nün 5 gol, 2 gol Cengiz Ünder, 2 gol Ramirez'den geldi. 1 gol Yunan golcü, futbolcu Aleksandros Kizeridis'ten gelmişti. Beraberlik golüne Tomasson ulaştırmıştı İzlandalı oyuncu. 1-1'i bulmuştu Samsun Spor ve ardından Çorum Spor'un, Çorum Futbol Kulübü'nün golleri, ikinci yarıdaki golleri, 2 gol daha gelince ve fark 4'e çıktı. Skorda 5-1'e çıkmış oldu. Mukoko bir çalım Yunus'a. Yunus bu topu kazanıyor. Tomasson ondan önce baskı. Çorum Futbol Kulübü'nde dakika 87. Smolcic kalecisi Felipe'ye dönüyor. O da günün başarılı isimlerinden biri. Hırvat stoper sakatlığı vardı. Maç öncesinde iyileşti ve formasını aldı ve böylelikle savunmadaki yerine gelmiş oldu. Haftaya 14. sırada başlayan, ilk galibiyetini Eyüpspor karşısında geçen hafta bulan 3-0'lık skorla Çorum Futbol Kulübü, puanını 4'e çıkaran Çorum Futbol Kulübü yavaş yavaş 7 puana yakın. Mukoko vuruyor, Okan'dan sekiyor tekrar Okan. Okan Koçuk Mukoko'nun şutunu cezalığın dışından sol ayağıyla sert vurdu Mukoko. Bu top Okan'da kalmış oldu. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Artık son bölümler, çok fazla bir uzatma vereceğini de Ali Şansalan'ın düşünmüyorum bu noktada. Ama neyse, tabii ki taşan süre, oynanmamış kabul edilen süre, onu da mutlaka uygulayabilir Ali Şansalan. Serdar'dan Felipe'ye, Felipe'den uzun bir top sol kanada doğru Borza'ya. Borza'dan önce Samsun Sporlu bir isim yerde kaldı, Mendes. Serbest vuruş Samsun Spor'un, Celil Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında. Celil sağ ayağıyla derin bir top Marius'a gelmeden, Sekongo'ya gelmeden yine savunma attı. Bu topu rahat bir şekilde kontrol ediyor Çorum Futbol Kulübü'nde. Sağ kanattan derin bir top en uca doğru. Orada Çorum Futbol Kulübü bu topu kazanıyor. Şimdi Mahmiç sağ kanata, ceza alanının içine girdi. Destek de var.

metreden orta ceza alanının içine bir elle müdahale var mı yok mu? Bir itiraz sesi de yükseldi Ali Şans alana doğru. 89 dakikayı bulduk. Penetra'nın ortası ceza alanının içinde bir elle müdahale var mı yok mu? Bunun için şöyle bir itiraz geldi. Ali Şans alan hiçbir şey yok dedi. Değişiklikler yapılsın dedi. Mustafa Tan Samsun Spor'da oyuna giriyor. Oya Mendes, Alüktan oyuna giriyor. Oya Mendes oyundan çıkan isim oluyor artık son bölümde. Taç atışı Çorum Futbol Kulübü'nün Penetra bu taş atışını kullanacak. Alexander Penetra. Yakınında Berat Özdemir var ceza alanının içine doğru Mukoko'ya. Şimdi sağ çapraz orta ceza alanının içine. Savunma bu kez dikkatli Samsun Spor'da. Baskı orada geliyor Borza'dan. Taç Samsun Spor'un oluyor. 89 bitti artık 90'dayız. Süper Lig'deki ilk buluşmaları Samsun Spor ve Çorum Futbol Kulübü'nün. Çok erken bir gol. 50. saniyede öne geçti Çorum Futbol Kulübü. 4 dakika sonra Larsson'la, Thomasson'la buna cevap verdi Samsun Spor. 1-1'i buldu ardından Cengiz Ünder'in 2 golü. 3-1'lik skor. İkinci yarıdaki Ziridiz ve Ramirez'in golleri Çorum Futbol Kulübü'nün 5-1'lik üstünlüğü. Ve bu skorla deplasmanda farka ulaşmış durumda. Thomasson. İleride Marius var sol kanatta, ona hemen penetradan baskı geliyor. Taç Samsun Spor'un oluyor. 90 dakika bitmek üzere Samsun'da. Kaç dakikalık bir uzatma gelecek bunu hep birlikte göreceğiz. Sağ kanada kadar gelen top. Borza Bora'da bir sarı kart gördü. Emre Kılınç sol ayağında. Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında Celil'i buluyor. Celil'den Yunus'a, Yunus'tan geriye doğru Erakoviç'e, Erakoviç'ten Sekongo'ya baskı Çorum Futbol Kulübü ön alanında Kiziridis'le. Kiziridis bu topu kazanıyor, Ramirez bu topu kazanıyor. Şimdi Çorum Futbol Kulübü geliyor ceza alanının içine sert bir vuruş savunmaya da çarpıyor. Bu top kaleci Okan'da kalıyor. Artı 2 geliyor. 90 artı 1 yaşıyoruz şu anda. Thomasson Samsun Spor adına tek golün sahibi sol kanada bırakıyor. Kaptan Emre içeride Marius var. Emre'den ceza yayının içine doğru bir top. Borza uzaklaştırıyor. Tekrar Emre kazanıyor bu topu. Sağ kanada bırakıyor Emre. Samsun Spor şimdi sağ kanattan Mustafa Tan'la geliyor. Sekongo. Muhammed Bayo. Hareketlenen Sekongo çıkmadan topa müdahale ediyor ama top çıkmadan müdahale edemiyor. Bu top çıkıyor ve bir atak daha sonuçsuz kalıyor. Samsun Spor adına 90 artı 2'deyiz.

0: direktörü zaman zaman görüyoruz. Çok mutsuz, hüzünlü bir hal içinde. Samsun Spor tribünleri özellikle 4. golden sonra boşalmaya başladı ve Çorumlu futbolcuları alkışlayarak, centilmen bir şekilde, iyi oyunu alkışlayarak tribünleri yavaş yavaş terk ettiler. Çorum Futbol Kulübü bugün güzel gollerle bu farka ulaştı. Özellikle Cengiz Ünder'in ilk golü eski Cengiz Ünder tadında bir goldü. Ardından bir plase golüyle de takımını 3-1 öne geçirmişti. Bir Çorum Futbol Kulübü hata da sol kanattan gelişecek. Borza geriye doğru çıkartıyor. Artık maçta son anlar. Ceza alanı dışından bir vuruş savunmadan döndü dediğim anda Ali Şansalan Samsun'daki mücadeleyi bitiriyor. Süper Lig'de ilk buluşmaydı. 13 ve 14. sırayı paylaşan iki takımın Samsun'daki mücadelesinde 6 gol vardı. Maçın skoru Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5 diyelim. Mutlu bir cumartesi akşamınız olsun. Sözü hemen merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve İstanbul'dayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Değerli dinleyiciler, burada artı 5 gösterilmişti. Bu artı 5'in ikinci dakikasında golü atan futbolcu durumu 2-0'a getirdi değerli dinleyiciler. Sol kanattan süratle ceza alanına girdi. Bu daha sonra oyuna giren, bakıyorum, Emre Can diye düşünüyorum. Evet, Emre Can kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk rakibinden geçtikten sonra kalecinin sağından topu filelere bıraktı ve 90 artı 5'in içinde ikinci dakikada 90 artı 2'de durumu 2-0 yaptı ve şimdi skoru sanıyorum Çaykur Rizespor'un deplasman alışkanlığına vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önce de iki deplasman karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. Konyaspor'u ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup etmişti. Burada da şimdi Eyüpspor karşısında 2-0 üstün durumda ve şimdi bir karşı atak şansı olabilir Eyüpspor için ama bir faul söz konusu. Evet, Eyüpsporlu futbolcular da 90 artı 3'ün sonuna geldiğimiz bu sıralarda yine bir serbest vuruştan en azından farkı 1'e indirme çabası içinde olacaklar. Bu arada ceza alanının yaklaşık 4 metre kadar dışı, yani 21 metre olarak ifade edebilirim. Çünkü 9-15'lik mesafeyi karşılaşmanın hakemi ceza alanının içinde çizdi. Barajda durmaları gereken yeri işaret etti. Şimdi serbest vuruş için 3 Eyüpsporlu futbolcu topun çevresinde ve Masanga vuruyor topa. Masanga'nın vuruşu o kadar isabetsiz ki top kalenin çok uzağından da avuta çıkıyor ve kaleci Fofana kale vuruşunu hemen kullandı. Sol kanatta elverişli durumda uzun oynayan, bakıyorum, Mitat. Mitat'tan gelen top savunmada Eyüpspor'la kaldı. Eyüpsporlular biraz ümitsiz bir son dakikalar yaşıyorlar. Artık 4. dakikanın da artı 5'in de son saniyelerine yaklaşıyoruz. Sağ kanatta Masanga isabetsiz bir top. Topu kazanan futbolcu Bakayoko ama onun yolunu kesen futbolcu da bir sakatlık anı geçiriyor değerli dinleyiciler. Yamik yerde yatıyor. Sanıyorum sol ayağının uyluğunda bir sorun yaşıyor. Bu arada topu da tacı attığı kaleci Moldovan. Tabii bu duraklamayı da dikkate alırsa oyun biraz daha uzayacak değerli dinleyiciler ama evet, Yamik kendini yere bıraktı. Top saca çıktı.

0: yapılan diğer stoper arkadaşına veriyor. Jose Jus'tan topu alan Hamza. Hamza da sağ kanada baktı. Uzun oynayacak sağ kanatta Masanga top istiyordu ama yine kendi aralarında ve rakip yarı alanda top çeviriyorlar. Bu arada artı beşte geride kalırken karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu 90 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğünü çaldı. Önce Ali Sov, daha sonra Emrecan'ın golleriyle Çaykur Rizespor bir kez daha deplasmandan galibiyetle dönerken, 2-0'lık galibiyetle dönerken rakibi Eyüpspor'du.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın 2. günü ve saat 17'de 2 karşılaşma vardı. Bu 2 karşılaşma naklen yayınlandı, dönüşümlü olarak. Cuma günü Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Ve bununla Beşiktaş 12 puanla yükselirken Erzurumspor Futbol Kulübü 4 puanda kaldı. Eyüpspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor 9 puanla yükselirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Bir diğer karşılaşma ise Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü arasındaydı. Samsunspor kendi sahasında 5-1 mağlup oldu sevgili dinleyiciler Çorum Futbol Kulübü'ne. Çorum Futbol Kulübü 7 puanla yükselirken Samsunspor 4 puanda kaldı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
12: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
13: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
11: Nasıl?
14: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu mesajında 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz, dedi. Erdoğan, 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi. İnsanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuklarının darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini vurguladı. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 yıl Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkat çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbelerin milletin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu söyledi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül 1980'in cuntacıların Türk demokrasisine ve Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu söyledi. Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu.
2: Demokraside vesayetçi bir geçmişimiz var bizim. 60 darbesinden 15 Temmuz'a maalesef bugün de 12 Eylül bir darbeler tarihimiz var. Maalesef üzüntü duyarak söylüyoruz. Bu darbeler tarihinin sona ermiş olması, vesayetçi yapıların tasfiye edilmiş olması yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın en büyük başarılarından biridir. Bu dönemde temel hak ve hürriyetlerin alanını genişlettik. Hukuk devletini güçlendirdik, altyapısını geliştirdik. Yani bilgi iş sistemlerinden, binalarından temel mevzuatların güncellenmesine varıncaya kadar birçok alanda adımlar attık. Dolayısıyla Türkiye bugün vesayetçi bir yapıda çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başlatıldığını hatırlattı. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi.
2: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz. Ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada, o süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde terör gündeminin kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu Hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, ailesiyle yakınları katıldı. Şehidimizin naaşı dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı. 24 yaşındaki Sözleşmeler Ziyar Koparan evli ve bir çocuk babasıydı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklediği öne sürüldü. İfadelerle Kuriş'in Denizolgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunum yaptı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümünün üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. Bakan Işıkhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyaretinin ardından konuştu. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik, dedi. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, platformun 86 milyon vatandaşı ortak bir vicdan ağında buluşturacağını ifade etti. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İyilik Var Türkiye Gönüllülük Programı lansmanında konuştu.
0: Ülkemizin dört bir yanında yeşeren, umut olan iyilikleri aynı noktada bir araya getiriyoruz. Bugün İyilik Var platformunu 86 milyon vatandaşımızla buluşturuyoruz. Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe bugünün emeğini yarının imkanı hale getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla bugün hem iyilik var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Mega kentte güvenlik hat safhada. İstanbul Valiliği okul

önleri ve çevrelerinde önlemler aldı. Güvenlik tedbirleri yıl boyu kesintisiz sürecek. 39 ilçede konuşlandırılan mobil okul timleri okullar ve çevresindeki şüpheli odaklara anında müdahale edecek. Okulla ilişiği olmayan kişiler ve yakındaki işletmeler sıkı takibe alınacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kantinlerde hijyen nöbetinde olacak. Mega kentte pazartesi günü yaklaşık 19 bin servis aracı yollarda olacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm okullarda ilk gün eğitim 10 ile 15 saatleri arasında yapılacak. Okullarda bu yıl fiziksel önlemler de artıyor. Polislerin eğittiği 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. İstanbul'daki okullarda 8500 temizlik görevlisi hazır bulunacak. Ders zilinin çalacağı 14 Eylül'de bir dizi özel tedbir uygulanacak. 499 noktada 262 ekip, 157 motosikletli unsurlarında olduğu toplam 890 personelle trafikte olacak. Okulların açıldığı ilk hafta 50 ekip 100 noktada denetimlere aralıksız devam edecek. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecanı devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumunda ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak. Üçüncü oturumla sona erecek. Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada evin adeta uyuşturucu üretim serasına çevrildiği görüldü. Evinin bir odasını tamamen uyuşturucu üretimine ayıran şüphelinin odada yapay ışık ve iklimlendirme sistemi kurduğu anlaşıldı. Evin içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde, kök halinde uyuşturucu madde bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceği söylendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadesini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğu belirtildi. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Ezzeydi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantılarının silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesi Sincar'ın istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Sincar'da Irak hükümetinin tam kontrolü altına girecek. Başbakan Ezzeydi devlet dışında herhangi bir grubun bölgede faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bağdat yönetiminin uygun gördüğü bazı silahlı grupların güvenlik kurumlarına dahil edilmesi de gündemde. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz boğazını açarız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Eski MİT teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fetika bir işlemi tamamlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan ilk var platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı.

0: Trabzonspor-Beklenti o Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Günün 4 maçından ikisi tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Korendon Alanya Spor'la Göztepe, Tümosan Konya Spor'la Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 4 mücadelenin ikisi tamamlandı. Sonuçları aktarıyoruz. Bolu Spor 1, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 1. Saat 20'de ise iki karşılaşma daha var. Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, TRT Spor, Emine Evim Ümraniye Spor, Antalya Spor, TRT Türk'ten izleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katarina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev ve Ben Shelton oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa ve Sakarya 17, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Denizli ve Adana 23, Antalya 24, Kayseri ve Eskişehir 15, Trabzon 21, Ordu, Zonguldak ve Diyarbakır 18, Erzurum 10, Van 11 ve Gaziantep 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay...

Teknolojide Kadın Derneği Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında 100 kadına siber güvenlik alanında eğitim verecek. 2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği, bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmeyi ve bu sektörlerde sayıca az olan kadın uzman sayısını artırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve bilim çağında ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler ve çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2022 yılında başlattığı Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında da kadınlara siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim olanağı sağlanacak. Projeye katılan kadınlar 2 ay boyunca

boyunca online olarak alacakları 40 saatlik canlı eğitimin ardından uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacak. Söz konusu eğitim programı Türkiye'de yaşayan 20-30 yaş arasındaki uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık. Geleceğin Yüzleri projesinin katılımcı kadınlar için istihdama dönüşmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülecek. Siber güvenlik ve analitik alanında çalışmayı ve kendini geliştirmeyi düşünen kadınlar, yıl içinde tekrarlanacak olan eğitimlere başvurabilir. Teknolojiye ilginiz ve siber güvenlik konusunda eğitim altyapınız varsa, Geleceğin Yüzleri projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.teknolojidekadin.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilim ve teknoloji alanında daha fazla sayıda kadın uzman yetişmesi, kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması dileğiyle.

0: Radyo 1.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Corendon Alanyaspor Göztepe ve Tümosan Konyaspor Trabzonspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yol uzun, yük ağır.

0: Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Telefon deyince vatan.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. 7-14 Eylül tarihleri arasında Grundig CG1514A 4 dilim tost makinesi 2499 liraya. Tefal SV4210EO Express Optimal buharlı ütü 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Saatimiz 19.55'i gösteriyor. Futbol saatine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bizler, teknik yönetmen arkadaşım Harun Balaban ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın saat 20'de başlayan iki karşılaşmasının naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Şu ana kadar sonuçları sizlerle paylaşmak isterim. Beşiktaş 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5 olarak sonuçlandı karşılaşmalar. Saat 20'de ise iki karşılaşma var. Biri Alanya'da, Alanya Oba Stadı'nda, Korendon Alanya Spor Göztepe maçı. Diğeri de Tümosan Konya Spor Trabzon Spor maçı Konya'da oynanacak. Ve şimdi biz ilk olarak Alanya'ya gidelim. Sözü Oğuz Erman Güneri'ye bırakıyoruz.
3: Teşekkürler Yücer. Sizin de belirttiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında az sonra iki mücadele oynanacak. İlki Alanya Oba Stadyumu'nda Korendon Alanya Spor ve Göztepe arasında. Alanya Spor Lig'e iyi bir giriş yaptı denilebilir. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. 4 gol atıp kalelerinde 3 gol gördüler. Yani aslında çok kolay gol atan bir ekip değil ama kalesini de gole iyi kapatan bir hüviyette Alanya Spor ve 7 puanla 9. Öte yandan Göztepe, geçen sezonların flaş ekibi Göztepe İzmir temsilcisi, yapmış olduğu, daha doğrusu diğer ülkelere ve diğer takımlara göndermiş olduğu oyuncularından sonra, bu transferlerden sonra aslında biraz düşüşe geçmiş gibi görünüyor. Geçen sezonlarda kalesini gole çok rahat bir şekilde kapatan Göztepe bu sezon gerçekten böyle bir durumu sergileyemedi şu ana kadar. 4 maçta henüz galibiyeti yok Göztepe'nin. 1 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. 7 gol attılar, tam 11 gol gördüler kalelerinde ve sadece 1 puan toplayan Göztepe bu topladığı 1 puanla 17. basamakta yer alıyor. Ozan Ergün mücadeleyi yönetecek. Yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut. Maçın 4. hakemi Burak Kamalak. Bugün VAR'da dün Beşiktaş Erzurum Spor maçının da VAR hakemi olan Tamas Bognar yer alıyor, Macar hakem. AVAR'da yanında Abdullah Bora Özkara bulunuyor. Ve geçen haftaki skorlara göz attığımızda Çaykur Rizespor'u zorlu deplasmanda Alanya Spor'un 1-0 mağlup ettiğini görüyoruz. Göztepe ise kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. O maçta o gün kırmızı kart görmüştü Göztepe'de ve bugün takımındaki yerini alamayacak. Göztepe'nin o maçtaki 2 golünü de Juan kaydetti ve Göztepe önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'u konuk ederken kendi sahasında Alanya Spor'sa Çorum Futbol Kulübü'ne gidecek. Kadroları da hemen maç başlamadan aktaralım. Alanya Spor'un kalesinde Victor var. Savunmanın sağında Lima, solda Fatih, ortalarında Fidan Aliti. Orta alanda Hader, Jonay, Makuta, Baranali, Juan ve ileride kanatlarda Fernandez, Meşak, ortada Omar, Ben Ali yer alıyor Alanya Spor takımında. Göztepe'nin kalesini Arda koruyor. Savunmanın sağında Taha, solda Bokele, merkezde Ege, orta alanda Arda Okan, Raldney, Matos ve Akonor. Onların biraz önünde merkezde Antunes ve ileride de Henrique ve Juan var. Biraz önce seremoni de gerçekleştirildi. Mücadele artık başlamak üzere. Son derece güzel bir hava var Alanya'da ve maçın hakemi Ozan Ergün şimdi kura atışı gerçekleştiriliyor. Top ve kale seçimi yapılacak. İki kaptan Fatih Aksoy ve onunla beraber Bokele maçın hakeminin yanında. Ve iki kaptan da birbirlerine tabii her zaman olduğu gibi şans dileklerinde bulundular. Hakemlerle tokalaştılar. Bizler de hakemlerin de şansı yanlarında olsun diyelim. Sözlerimizi yavaşça toparlayalım. Burada mücadele az sonra başlayacak. Söz merkezde Yüce Er'de.
2: Oğuz Erman Güner'e eline emeğine sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Corendon Alliance Spor Göztepe maçından hemen Konya'ya gidiyoruz. Tümosan Konya Spor Trabzonspor maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
4: Teşekkürler Yücer. Konya'da artık son hazırlıklar yapılıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çok kritik bir 90 dakika başlayacak. Özellikle bundan önceki yıllara baktığımız zaman Konyalı futbol severlerin hiç alışık olmadıkları bir tablo var. 4 maç üst üste kaybederek başladığı sezona Konya Spor takımı. Dolayısıyla da bu akşam konuk edeceği Trabzonspor takımını yenerek artık kötü gidişe dur demek isteyen bir Konyaspor. Diğer yanda ise teknik adamını değiştirmiş ve şimdi yeni teknik adam arayışı devam ederken Hüseyin Çimşir'le ilk maçta Gençler Birliği karşısında 5-0'lık bir galibiyetle bir anda dikkatleri çekmiş, şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor. Mücadele başlıyor ve Bordo Mavili ekip ilk hata geliştirecek. Savic topla buluşan oyuncu. Savic topu aldıktan sonra baktı arkada arkadaşlarını, ileriye sol kanada çizgiye doğru oynadı. Orada hareketlenen oyuncu Trabzonspor'da Aral Şimşir. Yeni transferlerden Aral Şimşir hareketlendi ama kontrol edemedi, topu taca gidiyor. Taç atışını Uğurcan kullanacak. Uğurcan topu aldı, arkadaşlarına baktı, içeriye doğru. Oraya Muleka gelmişti. Muleka'ya yapılan hareket faul ve maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses serbest vuruşu belirledi. Reşat Onur Coşkun Ses yönetiyor mücadeleyi. Trabzonspor'un kalesinde Onana oynuyor ve savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa Eskiellacı görüyoruz. Fabinho, Ozan Tufan onların önünde. Muçi, Salah, Aral Şimşir ve en üst noktada da Onaçu görev yapıyor. Konyaspor etkili geldi. İçeriye çıkarılan top. Gol pozisyonu. Vuruş ve topu alardı. Tot golü atıyor ve Konyaspor 1-0 üstünlüğü yakalıyor. İkinci dakikada gelen golle. Çok erken bir gol ve Konyaspor müthiş bir atak geliştirdi. Savunmadan çok iyi çıktılar. Kaleciden başlayan bir atak. Bahadır savunmasıyla oynadı. İleriye doğru gönderilen top. Jackson Muleka döndü, savunmanın arasına çok güzel bir pas gönderdi ve o topa hareketlenen oyuncu içeriye çevirdi. Tot da topu ağlara gönderiyor. Jackson Muleka gerçekten çok çok iyi bir pas verdi ve bu pası da Gonçalves çok iyi bir asistle ortadan bindirme yapan, orta alandan gelen Tot'a gönderdi. Tot da ağlara gönderiyor ve durum şimdi 1-0. Golle başladı mücadele ve Konyasporlu oyuncuların büyük sevinci var şu anda sayın dinleyiciler ve bir anda Konya'da büyük bir şok yaşıyor. Trabzonspor takımı başlama vuruşu kullanılacak. Offside yönünden incelendi pozisyon ama zaten geriden çıktığı kameralara da çok net yansımıştı o pozisyonda Gonçalves'in. Dolayısıyla da offside yok ve oyun tekrar hareketleniyor. İkinci dakikada Konya'da Tot'un attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Ev sahibi Konyaspor takımının Tümosan Konyaspor bu sezon gol atmakta da çok zorlanan bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Kocaeli Spor'a 1 gol attı. Şu ana kadar 4 maçta 3 golü vardı. 2 maçı gol atamadan tamamladı. İkisini de kaybetti. Çaykur Rizespor'a 1-0. Erzurum Spor'a geçen hafta yine 1-0 kaybetmişti. Ve şimdi kazandılar topu. Bir atak daha izliyoruz. Trabzonspor istediği gibi başlayamadı. Ve şimdi araya doğru bırakılan top. Konya Spor etkili geliyor. Gonçalves yine top direkten geri geliyor. Savunmadan seken top direkten geri geliyor. Etkili başlıyor. Başladı Tümosan Konyaspor ve bir anda Gonçalves'in ceza alanına gönderdiği top. Şimdi de Muleka. Muleka ve korner. Korner Trabzonspor'a nefes aldırdı. Sayın dinleyiciler, öylesine bir baskısı var Konyaspor takımının. Bu kornere Trabzonsporlu oyuncular herhalde çoktan razılardı ve şimdi köşe vuruşu kullanılana kadar da biraz nefes alacaklar. Deniz Türüç gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. 5. dakikadayız. Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Ceza alanında savunmadan ileri çıkan Adil'i görüyorum. Ryan Bania savunmadan gelen Bir başka isim eski bir Trabzonsporlu ve Deniz Türüç ceza alanına bakıyor şimdi. Reşat Onur Coşkun Ses kullanmayın dedi çünkü ceza alanı içinde itişmeler var. Sayın dinleyiciler, onları uyardı. Futbola çok zaman kaybettiren bir olay bu ve futbolcuları uyardıktan sonra da şimdi işaret geldi ve Deniz Türüç topun gerisinde. Deniz ceza alanına bakıyor. Ortası yakın direkt. Kafa Yevtoviç'ten ve top dışarı gidiyor. Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Yevtoviç kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla dışarı gitti. İkinci golde gelebilirdi. Konyaspor gerçekten etkileyici bir başlangıçta golü buldu ve durum şimdi 1-0. Bakalım bundan sonraki dakikalar neler getirecek, göreceğiz birlikte. Tot çok iyi kontrol etti, ardından da penaltı noktasına çok yakın bir yerden bir vuruşta kaleci Onana'nın sağından topu filelere gönderdi. Maçı birlikte izlediğimizi düşünürsek benim sağımdaki kalede Onana var Trabzonspor takımında. Sayın dinleyiciler, ilk yarı Trabzonspor o kaleyi koruyor. Solumda ise Bahadır oynuyor ve düz bordo formasıyla, bordo ağırlıklı formasıyla oyun alanında sadece kollarında ve yanlarında Trabzonsporlu oyuncuların mavi şeritler var. Mavi beyaz şeritler var. Konyaspor yeşil beyaz çubuklu formasıyla oyun alanına geldi ve güzel bir zeminde iyi bir mücadele izliyoruz. Çok hızlı bir başlangıç izledik ve şimdi Konyaspor'dan bir başka atak daha. Muleka ceza alanında Vivu karşılamak istiyor. Geriye doğru çıkarılan top orta tottan ceza alanına doğru yükseklik kazandı. Bir kez daha Vivu kafa vuruşunu yaptı ve tehlikeyi önledi ama atak devam edecek. Yine tot bıraktı. Deniz Türüç kontrol pasını verdi. Tekrar sağ kanada gönderilmek istenen top ve Trabzonspor şimdi çıkacak. Yine çıkamıyor Trabzonspor. Çok sert, çok baskılı ve çok dinamik başladı Konyaspor Trabzonspor karşısında mücadeleye. Aral Şimşir'e yapılan hareket faul ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Oysa geçen hafta Fatih Tekke'nin istifasından sonra Trabzonspor Hüseyin Çimşir'le aynı bu maçta olduğu gibi Gençler Birliği karşısında maça çok hızlı başlamış. Kendi seyircisi önünde daha 10 dakikada 2 gol bulmuş ve maçı da çok rahat bir şekilde götürerek 5-0'lık bir skorla kazanmayı bilmişti. Şimdi aynı tabloyla kendisi karşı karşıya, çok hızlı başlayan kendisini Trabzonspor'u rakip yarı alanı hiç yaklaştırmayan bir rakiple karşı karşıya şu ana kadar Trabzonspor takımı sayın dinleyiciler. Aral Şimşir kontrol etti, içeriye doğru döndü, bir çalım attı ama olmadı. Deniz Türüç kontrol etti, çok güzel bir pas verdi. Sağ kanattan Gonçalves hareketlenmişti. Taca gidiyor top ve taç atışıyla oyun devam edecek. Son dönemde 4 maç üst üste kaybedince bir anda tabii ki moraller bozulmuştu tüm Osan Konyaspor takımında ve şimdi bu iyi başlangıç, iyi görüntü tüm Osan Konyaspor açısından tribünleri de hareketlendirmiş durumda sayın dinleyiciler. Masuaku, eski bir Beşiktaşlı Masuaku sol bekte oynuyor Konyaspor takımında. Kalede Bahadır var, sağ bek Uğurcan, Rayan Baniya ve Adil iki stoper. Onların önünde Yevtoviç ve Melih İbrahimoğlu oynuyor. Deniz Türüç, Tot, Gonçalves daha ileriye yakın bir görüntüde. En uçta da gol ümidi Muleka, Jackson Muleka Konyaspor takımının böyle bir 11'i tercih etti teknik direktör İlhan Palut. Konyaspor takımında sol kanattan Masuaku ileri çıkıyor, pasını verdi. Atak tehlikeli gelişiyor şimdi. Yine eski bir Beşiktaşlı Muleka hareketli ama Vivu bırakmadı ve korner. Tribünler gerçekten ayakta ve takımlarını alkışlıyorlar ve Trabzonspor büyük bir şok yaşıyor şu anda. 9. dakikanın içindeyiz. Konyaspor'un 2. dakikada bulduğu gol ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor henüz rakip kaleye gidemedi. Rakip kaleye giden tek bir top var. O da Konyasporlu oyunculardan gönderildi. O atağın başlangıcında da gol geldi. Rakip alandan, gerçekten kendi yarı alanından rakip yarı alana kadar paslaşmalarla çok hızlı, çok çabuk çıktı Konyaspor. Kaleci Bahadır'dan başlayan bir atakla, dikine paslarla çok çabuk geçti Trabzonspor yarı alanına ve gol geldi. Golü atan isim sayın dinleyiciler. Tot ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor Konya Spor takımının. Onana topu aldıktan sonra orta yuvarlığa doğru gönderdi. Şimdi Onaçu da hareketlendi. Onaçu gidemiyor yerde ama öncesinde pozisyon offside ve endirekt serbest vuruşta oyun devam edecek. Onaçu offside pozisyonundaydı ve Konya'da 10. dakikayı artık bitirmek üzereyiz. Burada durum 1-0. Henüz 2. dakikada Tot'un attığı golle Tümosan Konya Spor 1, Trabzonspor 0. Söz tekrar Yüce Er'de.
2: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Alanya'ya gidiyoruz. Korendon Alanya Spor Göztepe maçı ve söz Oğuz Erman Güner'de.
3: Teşekkürler Yücel. Burada da dakika 10 ama burada gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve 5. dakikada Alanya Spor'da Fatih'in bir şutu kale direğinden dışarı çıkmıştı. Onun dışında da çok öyle sizlerle paylaşacağımız önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı. Şimdi Alanya Spor tehlikesi Makuta ceza yayının solundaydı. Sol kanada doğru gönderdi. Sol kanattan Alanya Spor atağı devam ediyor. Meşak ortaladı. Kaleci Arda çıktı ve rahat bir şekilde Göztepe kalecisi topu hakimiyeti altına alıyor. Ve şimdi de bir kez sektirdikten sonra arkadaşlarının ilerideki dağılımına bakan Arda uzun bir şekilde topu rakip yaralanın sol koridoruna doğru gönderdi. Sol iç boşluğa ama top da dışarı gitti. Göztepe takımı kendi yaralanının son metrelerinden orta çizginin yaklaşık 2 metre kadar gerisinden vatak yönüne göre sol kanattan Akonnor'la taç atışıyla oyunu bir kez daha başlatıyor. Şimdi orada Fernandez Alanyaspor'da kaydı topu rakibinden almak için düştü ama Ozan Ergün ona yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor. Çalmış olduğu düdükle ve bu kez serbest vuruşlu oyunu Alanyaspor takımı başlatacak. Tabii Göztepe'de henüz galibiyette tanışamadı dedik. Nasıl meslek büyüğümüz Erdoğan Arkan Konyaspor'un lige çok kötü bir başlangıç yaptığını belirtmişti diğer mücadelede. Burada da aynı durum aslında Göztepe için geçerli ve Göztepe'de artık bu maçla birlikte silkelenip bir an önce puanları toplamak istiyor. Ama karşısında da tabii özellikle kendi sahasında son derece etkili sonuçlar alabilen ligde Beşiktaş'ı 1-0 bu stadyumda mağlup eden ve ligdeki ilk yenilgisini tattıran Alanya Spor var. Ve bakalım nasıl bir skor ve sonuç ortaya çıkacak maç bitiminde. Arda şimdi topu aldıktan sonra gelişi güzel bir şekilde karşı tribünlere doğru gönderdi. Göztepe kalecisi Arda Özçimen top da dışarı gitti. Taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlenecek. Alanya Spor takımı orta çizginin önünden rakip yarı alanın ilk metrelerinden

0: sol kanattan taç atışını kullanacak. Ruan oraya kadar geldi, ayak koyan Makuta şimdi ilerlemek istedi. Meşak ama onun topuna da ayak koyuyor. Göztepe'li futbolcular Radne ile topu aldılar. Şimdi geriye doğru Bokele, hemen önündeki arkadaşı Akonnor'la paslaştı. Akonnor bir çalım orta yuvarlığa doğru girdi. İki kişinin arasından harika çıktı. Akonnor topla ilerliyor. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Sol kanada Juan, onun ortası, kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Henrique. Göztepe iyi geldi. Akonnor özellikle bu pozisyonda kendi aralanının ortalarından aldığı topla metrelerce topu sürdü. Alanya sporlu futbolcuları peşine taktı. Onlar topu kazanamadılar. Juan'a gönderdi sonuna. Juan kale alanı ön çizgisinin uzak köşesine bir orta. Kafa vuruşu Henrique, top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla Alanya spor takımı oyunu hemen hareketlendirdi. Dakika 13 ve golsüz eşitlik Alanya'da sürüyor. Şimdi yine topu Akonnor aldı. Sol kanatta önündeki arkadaşıyla paslaştı ki Antunes o. Antunes'ten tam santra noktasına doğru Radne'ye. Radne'ye oyunu sağ kanada doğru genişletti. Sağ kanatta Arda Okan var. Bir ver kaç. Arda Okan koşuyor ama topu alamadı. Alanya spor takımı kendi sol kanadında topun sahibi derken onlar da süratle topu kaybettiler. Hemen top Göztepe'ye geçiyor ve yeni bir Göztepe hata şekilleniyor. Sol kanatta şimdi bir kez daha Akonnor. Akonnor rakibinin solundan atıp sağından geçmek istedi ama Hader Jonay bu fırsatı ona vermiyor. Top da dışarı gitti. Şimdi taç atışı kullanılacak. Akonnor kullanacaktı ama vazgeçti. Oraya diğer kanattan Arda Okan geldi. Süratle tacı o kullanacak. Arda uzun taç atışları kullanabilen bir futbolcu. Bir hayli açıldı. Aslında geçtiğimiz sezonlarda da özellikle Olaytan'ın da Göztepe'de oynadığı dönemde bu uzun taçları kullanıyordu Göztepe. Arda Okan'la şimdi bu fırsatı elde etmek istiyorlar. Arda çok uzun taç kullandı gerçekten. Ceza alanına kadar geldi top. Ama sonrasında Radney topu almaya çalışırken bir müdahale, top diğer kanattan dışarı gidiyor. Bu kez de diğer kanattan top dışarı gitti. İlk 15 dakikaya yaklaşıyoruz Alanya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda ve golsüz eşitlik sürüyor. Radyoları başına yeni geçen futbol severler için sık sık tabii dakika ve skoru hatırlatmak istiyoruz sizlere. Bu arada Göztepe taraftarını da görüyorum kendilerine ayrılan yerde. Her zaman olduğu gibi Göztepe taraftarı yine bu zorlu deplasmanda da takımlarını yalnız bırakmadı. Akonnor merkeze doğru dönüyor. Şu ataktan sonra hemen biz de merkeze dönelim. Akonnor merkeze döndü. Biz de merkeze dönelim. Zaten atağın biraz tehlike boyutu da azaldı. Evet, dakika 15. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Söz merkezde Yüce Erde.
1: Sevgili dinleyiciler, tekrar Konya'ya dönüyoruz. Tümosan Konya Spor Trabzonspor maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yüce Er. 14. dakikada Pina'nın bir vuruşu vardı ve az farkta top avuta gitti. Onun dışında önemli bir pozisyon izleyemedik ama bir gerçek var. Trabzonspor yavaş yavaş rakibinin üstüne etkili gitmeye başladı. Muhammed Salah 13. dakikada ilk kez topla buluştu ve Trabzonspor daha etkili olmaya başladı. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda. Şu anda 16. dakikadayız ve 2. dakikada Tot'un attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Tümosan Konyaspor'un Trabzonspor karşısında. Trabzonspor ancak kendine geldi diyebiliriz. Yavaş yavaş Trabzonspor toparlanıyor ve şimdi bir Konyaspor hata. Trabzonspor savunmasından istediği gibi çıkamadı. Muleka kaptı topu ve sağ kanattan gelişen atak. Deniz Türüç bir çalım attıktan sonra geriye bıraktı. En geride şimdi orada Uğurcan var. Uğurcan tek top oynadı ama Deniz Türüç'e gelmedi top ve Deniz Türüç de kendisinden önce hareket eden, daha hızlı olan Mustafa Eskellacı düşürüyor ve faul oluyor. Serbest vuruş kullanacak kendi yarı alanından Trabzonspor. Atak yönüne göre sol kanattan Mustafa Eskellacı'nın sol bek olarak oynadığı mevkiden şimdi serbest vuruş kullanılacak. Trabzonspor şu ana kadar ligde sadece bir yenilgi aldı. O da Ahmet Spor deplasmanıydı. Bir önceki deplasmanıydı bu da sayın seyirciler, Trabzonspor takımının. Şimdi geriye doğru çıkarılan top ve en geride Vivu Trabzonspor'da topu aldı. Bıraktı sağa Pina. Pina verdi, hareketlendi sağ kanattan. Az önce yine etkili bir atak geliştirmişti. Ceza alanına sokulmak istiyor ama olmadı. Dikkatli Tümosan Konyasporlu oyuncular. Savic kafayla arkadaşına Vivu'ya kazandırmak istedi. Gerçekten çok riskli pas. Paslaşmalar.

Bunlar Konya Sporlu oyuncular kazandılar ve Konya Spor'da en geride Masuaku, onunla birlikte Adil ileriye doğru uzun gönderdi. Pina kontrol ediyor. Pina rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir hareketle sıyrıldı ve Salah'ı gördü. Salah tek top oynadı ama bu pasta yerini bulmuyor ve Konya Spor şimdi bir atak daha geliştirecek. Bu arada bir Konya Sporlu oyuncu yerde ve topu taca doğru bıraktı. Yavaş yavaş kalkıyor o Konya Sporlu oyuncu da. Orada hareketlenen Gonçalves'ti. Tabii yeni kurallardan sonra futbolcular çok fazla sakat olarak yatmak istemiyorlar. Çünkü sağlık görevlileri girdiği zaman oyuna bir dakika dışarıda kalmak zorundalar. Takımları 10 kişi oynuyor o bir dakikada. Dolayısıyla bunu göze alamadı Diego Gonçalves. Gonçalves ve kalktı, oyun devam etti. Çizgiye doğru gönderilen top ve Uğurcan dokunamadı, top taca doğru gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Sol kanattan kullanılacak. Trabzonspor'un atak yönüne göre taç atışı ve topu alan oyuncu savunmanın en gerisinde Savic. Hemen yanındaki arkadaşı Vivu'ya bıraktı. Vivu önündeki boş alanı değerlendiriyor. 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Tümosan Konyaspor'un. Tot 2. dakikada attı golü ve şu anda maçın 19. dakikasının için deyiz. İçeriye doğru bir pas. Pina hareketlendi. Topu aldı. Kontrol etti. Arkadaşlarına bakıyor ve çizgiye doğru bıraktı. Çizgide Muhammed Salah var. Salah topu aldıktan sonra içeri hareketlendi. Salah pasını vermek istedi. İki oyuncu kapattı Salah'ı. Yanında Fabinho var. Fabinho Liverpool'dan takım arkadaşı, geriye doğru oynadı. Vivu'nun pasıyla da Savic hareketleniyor şimdi. Savic baskısı var. Tümosan Konya Sporlu oyuncuların ve Uğurcan kazandı topu. Uğurcan ceza alanı doğru sokuluyor. Ters kanada doğru döndü. O son anda Fabinho geldi ama atak devam edecek. Gonçalves'e çarpıyor top ve out'a gidiyor. Diego Gonçalves gerçekten önemli bir şans yakalayabilirdi ama Fabinho tam zamanında müdahaleyi yaptı. Orta alanda kaybedilen bir top bir anda bir büyük tehlikeyi beraberinde getirebilirdi Trabzonspor kalesi için. Mustafa Eskellaç Fabinho ile oynadı. Fabinho'nun pası orta alana doğru, orada Ryan savunmadan ileri çıktı, kazandırdı topu Muleka'ya. Muleka'nın pasıyla Deniz Türüç. Geriye doğru oynuyor Deniz ve Yevtoviç. Yevtoviç'ten de en geriye kaleci Bahadır. Bahadır uzun oynamayı tercih etti. Topun düştüğü yerde Savic var. Kafayla karşıladı Savic. Tekrar Yevtoviç. Tot, Yevtoviç ve Deniz Türüç üçgeni var orada. Top en son Uğurcan'a geldi. Uğurcan topu aldıktan sonra sağ kanattan ters bir top göndermek istedi. Ama topu gönderdiği yerde hiçbir arkadaşı yok ve top taça doğru gidiyor. Trabzonspor şu ana kadar tehlikeli bir atak geliştiremedi. Sadece Konyaspor'un çok hızlı başladığı mücadelede oyunda dengeyi kurmaya çalışıyor şu ana kadar Trabzonspor takımı. Bunda tabii ki Konyaspor'un daha 2. dakikada kazandığı gol ve skor üstünlüğünü yakalamasının da etkisi var. Trabzonspor yavaş yavaş topu daha çok oynayan takım görüntüsünde ama etkili ataklar geliştiremedi. Ceza alanı etkinliği hiç yok. Rakip kaleciyi rahatsız edecek hiçbir atak yapamadı şu ana kadar Trabzonspor takımı. Orta alanda Tot bastı topa, Macar oyuncu, ama Fabinho girdi araya ve kazandı. Ardından da orta yuvarlığa yakın bir bölümde Ozan Tufan topu almıştı, geriye doğru oynadı ve Savic'in topuyla Fabinho hareketleniyor. Orta yuvarlağın içinden rakip yaralana geçti şimdi Fabinho. Pasını verdi Muhammed Salah. Tekrar Fabinho. Fabinho kontrol ediyor. Bu kez sol kanada ters bir top ve Aral çok güzel kontrol etti. Aral Şimşir ortasını iyi yapamadı. Aral atak devam edecek. Mustafa Eskiyelaç bastı topa. Geriye doğru çıkarıyor. Ozan Tufan ve Savic var. Savic topla oynuyor. Yanında şimdi hareketlenen oyuncu Vivu. Vivu'da Pina'ya. Pina kontrol etti. Daha sağa bıraktı Pina. Oraya hareketlenen oyuncu Muçi bu dakikalarda. O da geriye doğru oynadı ve Savic'in pasıyla da hareketlenen oyuncu şimdi Mustafa Eskiyelaç. Kaleyi gördü Mustafa Eskiyelaç. Vuruşunu yapıyor ve top üstten dışarı gidiyor. Sol bek olarak oynuyor ama sağ ayağını daha iyi kullanan bir oyuncu Mustafa Eskiyelaç. Soldan geldi, sağına aldı. Sert bir vuruş yapmak istedi. Vuruş sert.
yükseltti ama kalenin çok uzağından avuta doğru gitti. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. 23. dakikadayız. Konyaspor 1-0 üstün ve uzun bir kale vuruşu kullanıldı. Şimdi Deniz Türüç rakip yarı alanın ortalarından sol kanada gönderdi Gonçalves. Gonçalves bir çalım attıktan sonra kaleye doğru sokuluyor. Sağ kanada bıraktı. Muleka hareketli yerden ceza alanına sekti top. Ters kanattan şimdi atak devam edecek. Hareketlenen Masuaku var. Sert bir vuruş ve top az farkla dışarı gidiyor. Melih İbrahimoğlu. Melih topla buluştu. Vuruşunu yaptı ve çok da şık bir vuruştu. Ve top az farkla avuta gitti. Şu anda beni dinleyen seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz arasında eğer bugün Çorum Futbol Kulübü'nün Cengiz Ünder'in attığı golü izleyen seyircilerimiz varsa bu kez sağ ayağıyla o vuruşa çok benzer bir vuruş yaptı Melih İbrahimoğlu. Az farkla avuta gitti. Cengiz Ünder'in golü de çok güzel bir gol olarak tabii ki kayıtlara geçti. Şimdi Muhammed Salah ceza alanına sokulmak istiyor. Olmadı ve şimdi Deniz Türüç uzun oynadı. İleride sadece Muleka var. Vivu karşıladı ve Fabinho çekti. Sağ kanada ve orada hareketlenen oyuncu şimdi Pina. Ondan tekrar Vivu. Yanında Savic var. Savic kontrol ettikten sonra bu kez sol kanat. Hareketlenen Aral Şimşir. Sol kanattan etkili ataklar geliştiriyor Aral. Ceza alanına baktı, pasını verdi. Muçi çekti ama ayağı kaydı düştü ve topu da Konyasporlu oyuncular taca atarak şimdilik tehlikeyi uzaklaştırdılar. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan sol kanattan taç atışını kullanacak şimdi Trabzonsporlu oyuncular. Aral Şimşir topla buluştu. Aral ceza alanına sokuluyor. Penaltı noktasıyla aynı hizada. Geriye doğru oynadı. Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin pası Muhammed Salah, tekrar Muçi. Muçi ceza alanında vurmak istedi. Çok kalabalık. Muleka orada tehlikeyi uzaklaştırdı ve Diego Gonçalves'e gönderdi. Diego Gonçalves karşısında Pina var. Pina'dan sıyrılmak istedi ama vazgeçti. Geriye döndü, topu aldı, arkadaşlarına baktı. İleriye doğru Deniz Türüc'e bir pas düşündü. Deniz Türüc'ün belki de hareketleneceğini düşündü ama Deniz oraya hareketlenmemişti ve top taca doğru gidiyor. Trabzonspor daha etkili olmak istiyor. Ceza alanında daha hareketli olmak istiyor ama şu ana kadar istediği atakları yapamadı. Sadece şunu söyleyebilirim. Giderek daha tehlikeli geliyor rakibinin üzerine. Henüz kaleyi bulan şutu yok Trabzonspor'un ama buna rağmen rakibinin üzerine biraz daha etkili geldiğini söylemek mümkün. Bu dakikalarda Vivo topu aldıktan sonra Fabinho'ya gönderiyor. Fabinho'dan daha geriye kaleci Onana ceza alanının dışına kadar çıktı. Şimdi yerden pasını verdi. Atak tehlikeli gelişiyor. Ceza alanına doğru Mustafa sokuldu. Pasını verdi. Onaçu'yu göremedi. Onaçu'yu göremedi Mustafa Eski Ellaç ve şimdi top Konyasporlu oyuncularda kaldı. Bahadır sol kanada gönderdi. Orada Masuaku. Masuaku çekti geriye doğru topu. Adil topla buluşmuştu. O da kalecisine döndü. Bu kez Bahadır sağ kanada tercih ediyor. Deniz Türüç kafayla indirdi ama yaptığı hareket faul. Deniz Türüç de Mustafa Eski Ellacı sık sık karşı karşıya görüyoruz ve Deniz Türüç'ün yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi maçın hakemi ve şimdi serbest vuruşta oyun devam edecek. Aral Şimşir yine sol kanat. Trabzonspor Muhammed Salah'ın olduğu kanattan değil de Muhammed Salah'ın da daha çok tercih ettiği sol kanattan ataklar geliştiriyor ve bu ataklar gelişirken Muhammed Salah da içeriye kat ederek sol kanada doğru yakın oynuyor. Fabinho yerde hareket faul. Fabinho'ya yapılan hareket faul ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Kaleyi hemen hemen karşıdan gören bir yer ama yaklaşık 35 metrelik bir mesafe. Fabinho'nun düşürüldüğü yer. Doğrudan bir vuruş geleceğini tahmin etmiyorum. Muhammed Salah geldi topun gerisine. Muhammed Salah arkadaşlarına bakıyor. Ceza alanının ön çizgisine kümelendi futbolcular. Onaçu o bölgede. Savunmadan Vivu'yu görüyorum. Muhammed Salah orta dışarıya gönderdi ama Reşat Onur Coşkun Ses hayır kullanmayın dedi. Dolayısıyla da şimdi tekrar kullanılacak serbest vuruş. Muhammed Salah'ın ilk ortası doğrudan avuta gitmişti. Şimdi tekrar kullanılıyor serbest vuruş ve şimdi işaretini vermek üzere Muhammed Onur Coşkun Ses
ve Muhammed Salah geldi topun gerisine, orta Muleka ve korner. Muleka girdi araya, topu kornere gönderdi. Trabzonspor'un atak yönüne göre sağ kanattan yine Muhammed Salah gidiyor. Köşe vuruşunu kullanmak için sol ayağıyla kale

sahası içine çok etkili bir top gönderebilir. Şimdi Muhammed Salah, karşılaşmanın 28. dakikasındayız ve ceza alanında Onaçu gibi çok uzun boylu bir oyuncusu var. Onu Bani

0: doğru. Kale tam karşısındaydı. Ceza yayının içinden vuruşunu yaptı. Onana çıkardı. Ardından da dönen top Melih'e geldi. Tekrar Deniz'i gördü. Deniz'in vuruşunda bu kez Onana yine uzandı ve kornere gönderdi. Atak yönüne göre sağ kanattan Konyaspor şimdi taç atışı, köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanında kalabalık bu kez Konyasporlu oyuncular. Deniz Türüç büyük bir performans ortaya koydu ama gol gelmedi. Orta geliyor ceza alanına ve top out'a gidiyor sayın dinleyiciler. Böylelikle Konya'da 29. dakikaya geldik. Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0.
1: Alanya'dayız.
2: Alanya'da da gol geldi. 28. dakikada deplasmanda Göztepe Radney'in kafa vuruşuyla yapmış olduğu bu vuruşun ardından golü buluyor. Korner kullanıldı sol kanattan. Radney arka direkte kendisini unutturuyor. Zıplıyor, iyi yükseliyor. Kafayı vuruyor, top ağlara gidiyor ve Göztepe'de Radney'in golüyle bu zorlu deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Değerli dinleyenler, Fatih Aksoy'un üzüntüsü de şu anda önümüzdeki monitöre yansıdı. Pereira oyuncularından sakin olmalarını istiyor. Tabii Alanya deplasmanı son derece zorlu bir deplasman. Aynı Konyaspor gibi lige kötü başlayan bir Göztepe. Galibiyeti yok onların da. Ve onlar için de bu maç bir geri dönüş niteliğindeydi. Ve şu anda Göztepe duran topla golü buldu az önce. Bir dakika önce yaklaşık. Ve Radney'in golüyle Göztepe'nin üstünü bakalım kalan dakikalarda nasıl bir mücadele bizleri bekleyecek? Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda Juan Göztepe takımında Hader Jona'ya yapmış olduğu sert hareketin ardından sarı kart görmüştü maçın hakemi Ozan Ergün'den. Onun dışında çok büyük bir not yoktu sizlerle paylaşabileceğimiz. Ama tam da Erdoğan Arıkan sözlerini tamamladığında, bize Yücer sözü bıraktığında Radney'in golü de gelmiş oldu ve Göztepe 1-0 önde. Radney'in kafa vuruşuyla kaydettiği golün ardından Alanya Spor takımı şimdi tabii hemen bir reaksiyon gösterip karşılık vermek istiyor. Aslında maç dengeli gidiyordu, her ne kadar Alanya Spor topla daha fazla oynayan taraf olsa da iki takımın da birbirlerini yokladığı ama çok fazla tehlikeli olamadığı pozisyonlar yaşanmıştı mücadelede. Ve ilk yarım saat saniyeler sonra geride kalacak Alanya Oba Stadyumu'nda 31. dakikaya giriyoruz. Şimdi Alanya Spor hata sol kanattan Meşak'la sürüyor. Çizgiye kadar indi. Meşak rakiplerine rağmen ortasını yapıyor. Top herkes aşıp diğer kanada kadar açıldı ve oradan da dışarı bir kez sekerek kale alanından dışarı çıktı top. Ve bu ataktan böylelikle Alanya Spor takımı yararlanamamış oldu. Alanya Spor'un önceki maçlarına nazaran Korendon, Alanya Spor'un çok fazla gol pozisyonu üretemediğini belirtmek isterim. Göztepe iyi kapandı. Alanları iyi savundu gerçekten ve Alanya Spor futbolculara çok fazla fırsat vermedi İzmir temsilcisi Göztepe ve bir duran topla da az önce golü buldular. Şimdi Alanya Spor pas yaparak kendi yer alanından topu çıkarmak istiyor. Ama Göztepe'nin golün moraliyle ön alan baskısı da devam ediyor. Atılan gol Göztepe'li oyuncuları biraz daha ateşlemiş gibi sanki. Daha fazla istekli, daha fazla koşan, basan bir Göztepe gözlemlemek mümkün. Şimdi 32. dakika oynanırken ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürerken Alanya Spor takımı sol iç boşluğu kullanarak yeni bir atak hazırlığında. Ortaya Baran Ali'ye top gönderildi. Baran'dan geriye Fatih. Üçlü savunmada Fatih, Fidan, Aliti, Lima üçlüsü var. Şimdi sol kanatta bir kez daha orada Ruan topu aldı, bekledi. Hiçbir destek yok ve geriye dönmek zorunda kaldı. Orada yeniden Baran Ali, Fidan Aliti de gelmişti. Lima topu aldıktan sonra bir tek top Hader Jonay. Atak yönü sağ kanat oldu. Hader Jonay sağ çizgideki Fernandez'i buldu. Fernandez'den geriye Baran Ali, o daha geriye. Alanya Spor iyice yerleşti, set oyununa döndü ama Göztepe'liler de çok iyi kapanıyor. Şimdi sağ kanada Fernandez'e. Fernandez rakibiyle mücadelesi. Rakibinden topu kurtardı Fernandez. Çizgiye kadar indi. Ceza alanına girdi. Fernandez orta şansı olmadı, bırakmadı Antunes. Antunes bırakmadı. Sonrasında yapılan harekette faul ve serbest vuruşla Göztepe oyunu bir kez daha başlatacak. 33. dakika oynanırken Antunes'e yapılan harekette bu arada

0: Fernandes tarafından faul. Antunes'e topu kaptırdıktan sonra arkadan rakibini düşürdü Fernandes ve Göztepe kalecisi Arda Özçimen şimdi serbest vuruşla oyunu bir kez daha hareketlendiriyor. Arda Özçimen çok kötü bir aslında vuruş. Hani havadan göndermedi, yerden gönderdi o top. Orta alanda Alanyasporluların ayağına geldi ama onlar da bu topu beklemiyordu ve değerlendiremediler. Çünkü Göztepe'li oyuncular biraz daha ileride konumlanmıştı. Ruan topu alıyor şimdi. Ruan yine sol kanattan topu getirdi. Önündeki Makuta'ya. Makuta topla beraber hareketlendi ama çok da böyle ileriye doğru hareketlenmedi. Biraz bekledi. Şimdi yeniden sola doğru gönderdi Ruan'a. Ruan'dan geriye, geriden Fidan Aliti ve Lima da geldiler. Lima orta yuvarlağın rakip yarı alanına bakan diliminde topu ayağında bekletti Lima. Acele etmedi. Sol kanatta bir kez daha çizgide Ruan var. Ruan çizgi boyunca dikine bir şekilde ilerliyor. Şimdi karşısına aldı rakibini. Orada Henrique karşısında. Şimdi Hader Jona'ya bir pas tercihi geçmedi. Göztepe'liler top alıyorlar ve hızlı çıkma düşüncesi var Göztepe'de. Şimdi Göztepe takımı hızlı çıkabilirse ikinci gol tehlikesi olabilir. Sol kanada Akanlor'un önüne çok iyi bir top. Akanlor geldi sol çizgide, son çizgiye inme düşüncesi ama Lima çok soğukkanlı bir müdahale. Ayağından Akanlor'un topu faul yapmadan alıyor. Alanyaspor'da Lima ve Alanyaspor bu kez yeni bir hata başlıyor. Göztepe artık tabii bundan sonraki bölümde skor avantajını buldu. Sağdaki stratejiye baktığımızda sanki topun daha fazla gerisinde kalıp kontra atak düşünecek gibi bir görünüm var. Göztepe takımda Alanyaspor'da daha çok topla oynayacak. Şimdi olduğu gibi ama tabii kapanan Göztepe karşısında boşlukları bulabilecek mi Alanyaspor? Buna uğraş veriyor Alanyasporlu oyuncular. Yeni bir atak. Hader Jonay sağ iç boşlukta. Geriye doğru boşluk bulamayınca Lima'yı gördü verdiği pasla. Lima'nın yanında hemen Fidan Aliti var. Artık Lima ve Fidan Aliti de biraz daha orta çizgiye yakın oynamaya başladı. Alanyaspor takımda kafa vuruşu orada Ege'den geldi genç oyuncudan ve taç atışını atak yönüne göre sol kanattan ve ceza alanı ön çizgisinin biraz gerisinden kullanıyor. Alanyaspor takımı bu taç atışında kullandılar ve şu hatayı da sonlandırıp hemen merkeze sözü bırakalım. Ama tabii tehlikenin boyutu azalırsa hemen sözü bırakacağız. Evet, çok da tehlikeli bir pozisyon olmayacak gibi. Dakika 36 oldu. Alanya Oba Stadyumunda Corendon Alanyaspor 0 Göztepe 1. Gol 28. dakikada Radne ile geldi. Söz merkezde Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Oğuz Erman Güner'in de söylediği gibi burada da 36. dakikaydı ve 37. dakikaya geldik. Burada da durum 1-0. Burada ev sahibi takım önde ve Konyaspor 2. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğünü devam ettiriyor. Trabzonspor'un biraz daha atak oynamaya çalıştığını görüyoruz ama hala Trabzonspor'un kaleyi bulan şutu yok sayın dinleyiciler. 3 şut attı şu ana kadar. 3'ü de isabetli değil ve kaleyi bulan şutu yok. Trabzonspor'un gol beklentisi de oldukça düşük. Şu ana kadar 0-0 9. Konyaspor'un gol beklentisi ise 0.60. Gerçekten Trabzonspor rakip yarı alana gidiyor ama bir türlü ceza alanına girmekte, pozisyon üretmekte başarılı olamadılar. Konyaspor'sa tam tersi çok hızlı çıkıyor, çok tehlikeli ataklar geliştiriyor. İşte onlardan biri ve sol çapraz pozisyon Tot ceza alanında ve kaleci Onana. Şu ana kadar Onana gerçekten Trabzonspor'da skorun 1-0'da kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri. Az önce Deniz Türüc'ün 2 şutunda gole izin vermemişti. Burada da sol çapraz pozisyondan Tot ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda uzandı ve topu taca göndermeyi başardı kaleci Onana. Taç atışı uzun kullanılacak. Muleka uzun kullandı. Ceza alanına doğru indiriyor. Orada karşıladı Trabzonsporlu oyuncular. Muhammed Salah yerde ve hareket faul. Reşat Onur Coşkun Ses faulü verdi. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Konyasporlu oyuncular bu karara itiraz ettiler. Ama Reşat Onur Coşkun Ses rakibini tuttuğunu belirtti. Adil'in ve serbest vuruş kararı geldi. Vivu topu aldıktan sonra sağ kanada doğru bıraktı. Muçi var orada. Muçi topu aldı, tekrar Vivu'nun olduğu bölüme.

gönderiyor. Onana topla buluştu. Kendi yarı alanından hazırlık paslarıyla çıkıyor şimdi Trabzonspor. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde sol kanatta Aral Şimşir. İçeriye Savic'i oynadı. Fabinho geldi. Fabinho topu aldıktan sonra pasını veriyor Muhammed Salah'a ama pas yerini bulmadı ve şimdi orta alana yakın bir yerden hareketlenen Melih İbrahimoğlu pas, onun pası da isabetli olmadı. Muhammed Salah girdi araya, topu kazandı. Muhammed Salah iyi kullanamadı, o da kaptırdı ve orta alanda top. Şimdi Konyasporlu oyuncularda Deniz Türüc'ün olduğu bölüm, sol ayağıyla çok iyi kontrol etti. Deniz Türüc ceza alanına sokuluyor. Pasını verdi. Deniz Türüc, Uğurcan gelmişti ama topla buluşamıyor ve Savic topu taca gönderiyor. Ceza alanının ön çizgisiyle hemen hemen aynı hıza. Atak yönüne göre sağ kanat ve sağ bekte oynayan Uğurcan Yazlı geldi şimdi taç atışını kullanmak için. Uğurcan topu aldı. Jackson Muleka hareketlenmek istiyor. Yevtoviç ceza alanında Vivu müdahaleyi yaptı ve Onana çıktı kalesinden. Topu aldıktan sonra da arkadaşlarının şimdi ileriye doğru gitmelerini bekledi. Muhammed Salah'ı gördü. Salah iki oyuncu arasından pasını verdi geriye doğru. Biraz da Salah'ı sertlikle durdurma düşüncesinde Konyasporlu oyuncular şu ana kadar. Topu her aldığında oldukça sert müdahaleler gördük Muhammed Salah'a doğru sayın dinleyiciler. Savic de çıkıyor bu kez Trabzonspor. Savic'den sol kanada Aral Şimşir'e bir pas. Aral karşısında Uğurcan var. Aral ceza alanına sokuluyor. İki oyuncu geldi. Daha geriye doğru çıkarılan top Ozan Tufan. Ozan Tufan düzelttikten sonra pasını verdi. Sağ kanattan ileri çıkan Vivu ve en çizgide topla buluşan Muçi var. İçeriye doğru hareketleniyor. Muçi pasını verdi. Tekrar Ozan. Ozan'ın pasıyla Savic. Trabzonspor bu kez çok kalabalık geldi. Aral Şimşir ceza alanının yanındaki boşlukta. İçeriye doğru hareketlendi. Aral arkadaşlarına bakıyor. Ortası uzak nokta. Muhammed Salah ve top dışarıda. Uzak noktada, kale sahasının uzak köşesinde Muhammed Salah yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ve top out'a doğru gidiyor. Onunla birlikte Pina da hareketlenmişti ama iki oyuncu da istedikleri gibi topla buluşamadılar. Şu ana kadar yüksek toplarda çok etkili bir isim Onaçu'yu istediği gibi toplarla buluşturamıyor. Yan toplarla özellikle Trabzonsporlu oyuncular ve bunun da biraz sıkıntısını çekiyor Trabzonspor takımı. Serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Kendi yarı alanından kullanılacak serbest vuruş Deniz Türüc'ün yaptığı hareketin ardından ve serbest vuruşu hemen kullandığı Onana hemen önündeki arkadaşı Vivu'ya bırakıyor. Vivu kontrol ettikten sonra tekrar geriye dönebilir. Çünkü Konyasporlu oyuncular tamamen 11 oyuncuyla topun gerisine geçtiler. Boş alan arıyor Trabzonspor. Yan toplarla şimdi rakip yarı alana geçti. Sol kanattan Mustafa Eskeylaç. Mustafa Eskeylaç'tan geriye Savic. Savic düzelttikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Hemen orta yuvarlağın içindeki Vivu'ya. Vivu kontrol ettikten sonra tekrar içeri döndü. Savic'i bir kez daha topla buluştu. 42. dakikadayız ve 42. dakika coşkusu birazdan Konya'da galibiyetin de 1-0 önde olmanın da sevinciyle herhalde farklı yaşanacak. Evet, tribünler telefonlarını çıkardı ve cep telefonlarını yaktı. Konyalı futbol severler maçın 42. dakikasında sayın dinleyiciler. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Konyaspor'un ve Fabinho ceza alanına girdi. Fabinho topuk pası yapmak istedi, olmadı. Uğurcan bırakmıyor, ileriye doğru gönderdi ama topun düştüğü yerde sadece Vivo var. Sağ kanattan atak gelişecek. Muçi topu aldı, kontrol etti. Salah kontrol ediyor bir kez daha. Salah yüzünü kaleye döndü. Muçi ile paslaştı, hareketlendi ama Muçi onu görmedi. Sağ kanada döndü. Pina'yı topla buluşturdu. Pina topu aldıktan sonra sağ kanattan atağını geliştiriyor Trabzonspor'un. Uzaktan Muçi'nin vuruşu farklı bir şekilde avuta gidiyor ve Konyalı futbol severler plaka numaralarını 42'yi şu anda coşkuyla, hem önde olmanın coşkusuyla hem plakanın coşkusuyla fazlasıyla yaşıyorlar ve 42. dakikayı da artık geride bırakıyoruz. 43. dakikanın içindeyiz. Konyaspor 1-0 üstün. Vivu topu aldı, yükseltti. Araya girdi Melih ve topu kazandırdı arkadaşlarına. Muleka Gonçalves'e gönderdi. Gonçalves kontrol ediyor, içeriye doğru bakıyor şimdi. Ortası ceza alanına. Muleka var ama Savic kafayla Onana'ya gönderiyor ve Onana topu aldıktan sonra da arkadaşlarına bakıyor şimdi.
İleriye doğru gönderdi. Çabuk oynadı ama geride savunmada kaldı top. Vivu topu aldı.

0: attıktan sonra bastı topa. Vivu bakıyor, pas verebileceği hiçbir arkadaşını göremedi ve topu da Konyasporlu oyunculara adeta teslim etti sayın dinleyiciler ve şimdi oyun devam edecek. Sol kanattan Konyaspor'un atağını izleyeceğiz. Yevtoviç topa bastıktan sonra Melih İbrahimoğlu'yla paslaştı. Tekrar Yevtoviç. Yevtoviç topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor bu kez. İçeriye doğru yöneldi. Konyaspor yeni bir atak geliştirmek istiyordu ama Trabzonsporlu oyuncular karşıladılar ve şimdi ileriye doğru gönderilen top ve sol kanattan Aral Şimşir yetişemiyor topa. Yetişse ceza alanının ön çizgisiyle hemen hemen aynı hizada sol kanatta topta buluşmuş olacaktı ama topa yetişemiyor ve taç oluyor. Taç atışı kullanıldı. Kaleci Bahadır topu aldıktan sonra sol kanada döndü. Masuaku kafayla indirdi. Topun düştüğü yerde Vivu var, kalecisi Onana'ya kadar dönüyor. İlk yarıda Trabzonspor kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı. İkinci dakikada yenik duruma düştü. Bu yenik duruma tepki verecek bir futbolu ortaya koyamadı Trabzonspor. Şu ana kadar Konya deplasmanında ligde hiç galibiyeti olmayan, tüm maçlarını kaybeden ve son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Konyaspor'un tarihinde kendi evinde 3 maçı üst üste kaybederek başladığı sezon yok sayın dinleyiciler. Ve bu akşam da kaybederse evindeki 3. maçını da bu sezon kaybetmiş olacak üst üste Konyaspor takımı. Ama çok büyük bir tepki gösterdi Konyasporlu oyuncular bu duruma. İyi başlangıç, 1-0 üstünlükleri var ve şimdi Trabzonspor geliyor. Pina ceza alanına gönderdi. Uğurcan kafayla karşılıyor. Melih İbrahimoğlu kontrol güzel. Geriye doğru bıraktı. Tek top ama araya girdi ve topu kazandı Muçi. Muçi şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta sağ kanatta. Pina hareketli. Bir çalım. Pina ceza alanında ortaya çıkardı. Gol pozisyonu. Muhammed Salah dışarı atıyor. Yine kaleyi bulamadı ama bu kez çok net bir pozisyondu. Muhammed Salah bu topları çok seven bir oyuncu. Ama neden derseniz nedenini çok net söyleyebilirim. Sağ ayağına geldi top ve sağ ayağıyla vurmak zorunda kaldı. Eğer sol ayağına gelseydi müthiş bir vuruş izleyebilirdik. Sağ ayağıyla topu filelere göndermek istedi. Soluna çekmek belki düşünmüştür ama zamanı yoktu o kadar. Direkt sağ ayağıyla filelerle buluşturmak istedi. Top üstten avuta gitti. Kritik bir pozisyondu. Ve bu pozisyonun hemen ardından da İlhan Palut yedekler kulübesinden fırladı ve futbolcularına uyarılarda bulundu. Bu arada iki duraklama dakikası oynanacak. Birinci duraklama dakikasını bitirdik. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz ve Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü devam ederken ilk yarının son anlarında Trabzonspor etkili. Mustafa Eskellaç geriye çıkardı. Ozan Tufan döndü. Daha geriye oynuyor Fabinho. Fabinho önündeki boş alanı değerlendirdi. Orta yuvarlağın içinde şu anda Konyasporlu bütün oyuncular neredeyse kendi ceza yaylarının civarındalar. Aral Şimşir sıyrılamadı Uğurcan'dan, geçemedi Uğurcan'ı ve Uğurcan Muleka'ya bıraktı. Muleka'dan Deniz Türüç, sert bir hareket. Deniz Türüç hakem avantajı bıraktı. Atak devam ediyor Trabzonspor adına. Şimdi hareketlenen oyuncu orada Pina oldu. Pina bir çalım atmak istedi, olmadı. Masuaku rakibinden sıyrılırken düşürülüyor. Bu arada Reşat Onur Coşkun Ses sarı kartı gösterdi. İlk sert hareketten dolayı sayın dinleyiciler Deniz Türüç sarı kartı gören oyuncu. Orada çok sert bir müdahale yapmıştı Deniz Türüç yatarak. VAR'da da incelenecektir bu pozisyon. Eğer rakibine direkt gelmişse bir kırmızı kart da olabilir ama gördüğümüz kadarıyla Deniz Türüç'ün ayağı yerde, yani yükseğe doğru gelmemiş ve sarı kart Deniz Türüç'e. Maçın ilk sarı kartı oldu bu. İlk yarı da böylelikle tamamlanıyor. Bu serbest vuruşta kullandırmadı hakem ve ilk yarı Konya'da ikinci dakikada gelen golle Tümasan Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Söz Yüce Erdi.
1: Erdoğan Arıkan teşekkür ediyorum ve Alanya'ya gidiyoruz. Oğuz Erman Güner'i de söz.
2: Yücel, burada da tek gol var. Deplasman ekibi Göztepe 28. dakikada Radney'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i. Sevgili dinleyiciler, Korendon Alanya Spor 0, Göztepe 1 ilk yarı sonucu. Tümosan Konya Spor 1, Trabzon Spor 0 ilk 45 dakika sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
4: Reklam.
6: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
8: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı saat 2.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım et.

0: bulacaksın.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handi Kredi. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
6: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
8: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz.

0: Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 7-13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç, 32U, 701 SBB, 5MS, 60 Hz, Ultra HD Smart Monitör 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 21.01'i gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Saat 20'deki iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak aktarıyoruz sizlere. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve futbol saatine bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi saat 20'de başlayan karşılaşmalardan biri Alanya'da, Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanya Spor Göztepe karşı karşıya. Bu maça çıkarken Göztepe'nin 1 puanı, Alanya Spor'un ise 7 puanı vardı ve karşılaşmanın 28. dakikasında Radney'in attığı golle Göztepe 1-0 üstün tamamladı ilk 45 dakikayı. Ve diğer karşılaşma Konya'da. Tümosan Konya Spor, Trabzon Spor karşı karşıya geliyor ve bu maça çıkarken Konya Spor'un puanı yoktu sevgili dinleyiciler. 4 maçta puan alamamıştı. Ve Trabzonspor'sa 4 maçta 7 puanı vardı ve bu maça çıkarken sevgili dinleyiciler, maçın ikinci dakikasında Tot'un attığı golle Konyaspor ilk 45 dakikayı 1-0 üstün tamamladı. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Beşiktaş 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, Eyüpspor 0, Çaykuze Spor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5 olarak sona erdi karşılaşmalar. Bu arada 1. Lig'de de sevgili dinleyiciler alınan sonuçlar var, biten maçlar var. Bolu Spor 1, Pendik Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçiören Gücü 1 ve saat 20'de başlayan 2 karşılaşma ise Bodrum Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 0, Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 0 ilk 45 dakikalar sona erdi. Ve biz şimdi ikinci devreler için hemen sözü Konya'ya gönderelim.

0: ve söz Erdoğan Arıkan'da.
1: Teşekkürler Yücer. İkinci yarı şimdi başladı. İlk vuruş geldi ve Konya Sporlu futbolcular ikinci yarıya başladılar. İlk 45 dakika skoru az önce Yücer'in de belirttiği gibi Konya Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitmişti. Ve ikinci yarıya bakalım nasıl bir tabloyla başlayacağız. Tabii ki bunu göreceğiz. Konya Spor ilk yarı boyunca iyi kapandı. Rakibine pozisyon vermedi diyebiliriz. Ve ani ataklarla da özellikle Deniz Türüç ve Tot'un yakaladığı iki önemli pozisyonla farkı yükseltebilirdi. Ve Trabzonspor'un bakalım ikinci yarıda tepkisi ne olacak göreceğiz sayın dinleyiciler. İkinci yarıya başlarken Konya Spor takımında oyuncu değişikliği yok. Trabzonspor'da da değişiklik yok. Aynı 11'lerle oyuna geldi takımlar. Hemen hatırlatalım, belki bize yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Konya Spor'un kalesinde Bahadır var. Savunmada sağ bek Uğurcan, sol bek Masuaku eski Beşiktaş'tı. Ryan Baniya, Adil, iki stoper Yetoviç ve Melih onların önünde oynuyor. Deniz Türüç, Tot, Gonçalves daha öndeki üçlü. En uç noktada da Muleka gol arıyor Konya Spor takımında. Trabzonspor'da kalede Onana var ve bu akşam gerçekten şu anda maçın 1-0 gitmesinde, Konya Spor'un 1-0 üstünlüğünde Onana'nın çok büyük etkisi var. Çünkü önemli kurtarışlar yaptı. Mustafa Eski Ellaç savunmada Savic, Vivu ve Pina ile birlikte oynuyor. Onların önünde Fabinho ve Ozan Tufan var. Daha öndeki üçlü de Salah, Muçi, Aral Şimşir ve ileri uçta da Onaçu'yu izliyoruz. Şimdi Savic de çıkıyor Trabzonspor. Sol kanada gönderilen bir top ve sol kanattan içeriye Fabinho'ya bir pas. Fabinho da tek top oynadı. Savic'i bir kez daha topla buluşturdu. Savic döndü, sol kanada gönderiyor. Sol kanatta Mustafa Eski Ellaç içeriye doğru döndü. Tekrar geriye Savic'e. Savic'in pasıyla Vivu'ya. Vivu önündeki boş alanı değerlendiriyor şimdi. Baktı arkadaşlarına ama pas verebileceği hiçbir arkadaşını göremeyince tekrar Savic'i tercih etti. Bu arada Konya Sporlu oyuncular baskı yaptılar. Muleka kazandı. Jackson Muleka topu iyi sakladı. İyi sakladı ama Fabinho da bırakmadı. Onaçu'ya kazandırdı. Yevtoviç girdi araya ve kalecisi Bahadır'a kadar gönderiyor. Bahadır'dan uzun mesafeli bir vuruş. Deniz Türüç, onunla birlikte Mustafa Eski Ellaç. Tot da geldi oraya. Deniz Türüç bir kez daha rakip yarı alana doğru gönderdi. 48. dakikadayız. Konya Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Tot kafayla indirdi Deniz Türüç. Tekrar Deniz Türüç Tot paslaşması ve Yevtoviç girdi araya. Topu aldı. 3 oyuncu arasından çıkmak istiyor. Yevtoviç çıkamadı ama top yine Konya Spor'da ve Deniz Türüç sol kanada döndü. Sol kanattan bu kez hareketlenen oyuncu Gonçalves geriye doğru bıraktı. Yanına sokulan arkadaşı Masuaku var. Ondan geriye doğru Melih. Melih bıraktı Gonçalves. Kaleyi gördü. Vuruş yaptı. Jackson Muleka offside pozisyonunda topu dışarı gönderdi. Zaten gol olsaydı da offside bayrağını yardımcı hakem kaldırmıştı. Sayın dinleyiciler, o bölgede görev yapan yardımcı hakem Bersan Duran bayrağını kaldırmıştı. Diğer yardımcı hakem Anıl Usta. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses. Dördüncü hakem bir hanım hakemimiz Asen Albayrak. Ve VAR'da Sloven hakem Matej Yuk oturuyor bu akşam. Hüseyin Aylak da VAR'daki yardımcısı. Top taca gitti ve taç atışı kullanılacak. 50. dakikaya geldik. Konya Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Pina taç atışını kullanacak şimdi. Pina topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor Pina. Yanına sokulan hiçbir arkadaşını göremedi ve Ozan Tufan'a göndermeyi tercih etti. Savunmadan Ryan karşıladı. Dönen top yine Trabzonsporlu oyuncularda. Pina içeri hareketlendi, gidemedi. Fabinho bu kez sol kanada gönderdi. Biraz zor bir top. Mustafa Eski Ellaç tam çizgide kontrol etti. Kendisi gitmek istiyor ama top taca gidiyor. Mustafa Eski Ellaç oyun alanında kontrol edip rakibin üzerinden atıp gitmeye çalışınca topu oyun alanında tutamadı. İlk hamlede tutmuştu ama ikinci hamleyi doğru yapamadı Mustafa Eski Ellaç. İleriye doğru gönderilen bir top Konya Sporlu oyuncular tarafından Savic karşıladı. Seken top orta alanda Tot'ta. Tot iki oyuncu arasından çıktı, pasını verdi. Yerde kaldı, oyun devam ediyor ve şimdi sol kanattan Gonçalves'in pasıyla Masuaku ileri çıktı. Tekrar Gonçalves ve içeriye verilen bir pas. Melih İbrahimoğlu ceza alanına baktı, sol kanada verdi. Masuaku ceza alanına sokuluyor. Masuaku Pina karşısında. Masuaku Pina mücadelesi ilginç bir hale aldı. Çünkü ısrarla bırakmıyor Pina. Gerçekten iyi savunma yaptı. Masuaku'nun geçmesine izin vermedi. Geriye doğru çıkarılan top ve en geride de şimdi Ryan Baniya topu aldıktan sonra kalecisi Bahadır'a gönderiyor ve Bahadır'ın pasıyla da Yevtoviç geldi savunmasına, tekrar Bahadır'a bıraktı. Bahadır uzun oynadı, topun düştüğü yerde Savic var, kafayla karşılıyor. Orada Uğurcan araya girdi. Konyasporlu oyuncular yine kazandılar. Deniz Türüç orta yuvarlağın içine doğru bıraktı. Bu kez Gonçalves hareketleniyor. Gonçalves sol kanada bıraktı. Masuaku ileri çıktı. Ceza alanına doğru ortasını yaptı Masuaku. Kafa vuruşu ve top kaleci Onana'da kalıyor. Yine Tot orta alandan desteği verdi. Kafa vuruşunu yaptı ve top Onana'da kaldı. Onana kaleci vuruşuyla Salah'ı görmek istedi ama doğrudan top taca doğru gidiyor sayın dinleyiciler. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor ve artık 51. dakikayı da geride bıraktık. 52. dakikanın içindeyiz. Orta alana yakın bir bölümde Melih İbrahimoğlu geriye oynadı. En geride Adil var. Adil'den sağ kanada bir top. Deniz Türüç tek top oynadı. İyi bir pas. Uğurcan hareketlendi. Onana çok hakim. Ceza alanında da çok hakim. Kalede de çok iyi. Şu ana kadar sahanın en iyilerinden biri Onana ve Trabzonspor şimdi etkili geliyor. Muhammed Salah çapraz pozisyonda sol ayağını aldı. Vuruşunu yaptı ama öyle farklı bir şekilde topu dışarı gönderdi ki Onana'dan seken topu hareketlenmişti. Muhammed Salah çaprazdan sol ayağıyla vuruş yapabileceği iyi bir açı yakaladı ama iyi bir vuruş gelmedi Muhammed Salah'tan. Şimdi kale vuruşuyla oyun devam edecek. Bahadır kullandı, uzun oynamayı tercih etti. Topun düştüğü yerde tam taç çizgisinin kenarında Trabzonsporlu oyuncular müdahaleyi yaptılar. Top taca çıktı, orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden sağ kanattan Uğurcan şimdi taç atışını kullanıyor. Uğurcan topu aldıktan sonra ileriye gönderdi Muleka. Muleka kontrol ediyor, döndü. 3 oyuncu arasında topu sakladı. Yevtoviç iyi bir pas. Uğurcan tek top. Şimdi atak tehlikeli gelişiyor. Deniz Türüç hareketlendi. Vivu ve Taç. Vivu hiç riske girmedi. Topu taca doğru gönderdi. Sayın dinleyiciler ve şimdi taç atışı kullanıldı. Deniz Türüç topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor. Deniz yerde ama faul kararı gelmedi. Düştü, kalktı. Topu yere düşünce oynanmasını engelleyecek şekilde topun üzerinde kaldı Deniz ve top şimdi Trabzonspor'a geçti. Endirek serbest vuruşta. Bu arada Ryan Baniya, Reşat Onur Coşkun sesinin üzerine yürüyor şimdi. Ben bir şey yapmadım dercesine bir faul kararı geldi oradaki ikili mücadelede ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor takımı. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Konyaspor'un ve şimdi serbest vuruş için hazırlık yapıyor Konyasporlu oyuncular. Reşat Onur Coşkun ses de biraz uyardı, sert uyardı Trabzonsporlu oyuncuları ama kartını kullanmadı ve oyun tekrar hareketleniyor. Aral Şimşir sol kanada gönderdi ve sol kanattan Mustafa Eskeylaç Fabinho'yu topla buluşturdu. Fabinho bir çalım attıktan sonra ceza alanına sokuluyor. Tekrar Aras. Aras ceza alanına gelecek. Sol kanattan ceza alanına doğru yaklaştı. Ortasını yerden yaptı. Tekrar Aral Şimşir'in olduğu yere top geliyor ve korner oluyor. Deniz Türüç'ten çıktı top ve köşe vuruşu kullanacak. Şimdi Aral Şimşir'le Trabzonspor takımı yanlış korner kararlarını zaten inceliyor. Var. Bu yüzden Deniz Türüç biraz tepki gösterdi ama biraz da gereksiz bir tepki olmuş oldu bu. Muçi topun gerisinde, 55. dakikadayız. Muçi geliyor, ortasını yaptı ceza alanına. Fabinho direkten dönüyor top. Ardından bir vuruş ve top dışarı gidiyor. Out. Fabinho yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı top direkten. Üst direkle direğin birleştiği yerden, 90 dediğimiz yerden dönüyor top. Sayın dinleyiciler, eğer birkaç santimetre aşağıdan gitseydi filelerle buluşabilirdi bu top. Trabzonspor'un maçın başından bu yana geliştirdiği en önemli atak, ama kaleyi bulan şutu yok Trabzonspor'un. Bu vuruşta yine direkten dönmesine rağmen kaleyi bulan şut olarak değerlendirilmeyecek. Direkten dönen bir top olarak değerlendirilecek. Gerçekten Trabzonspor ikinci yarıya biraz daha iyi başladı, ama bu akşam şu ana kadar önemli pozisyonlarda rakibini zorlayamamıştı. İlk kez bu kadar tedirgin etti rakip kaleyi Trabzonspor ve artık Konya'da 56. dakikaya geldik. Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Söz tekrar Yüce Erdi.
0: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Alanya'ya gidiyoruz. Korendon Alanya Spor Göztepe maçı ve söz Oğuz Erman Güner'de.
2: Teşekkürler Yücer. Burada da 56. dakika oynanıyor ve Göztepe'nin 28. dakikada Radney'in kafasıyla bulduğu golle mücadele aynı şekilde devam ediyor. Deplasman takımı 1-0 önde ve ikinci yarı biraz daha hareketli geçiyor denilebilir. Hem Göztepe'nin hem Alanya Spor'un tehlikeli olduğu pozisyonlar var, ama skor aynı şekilde az önce belirttiğim gibi sürüyor ve dakikada 56. biraz önce yine Arda ileriye doğru, Arda Okan Göztepe takımında destek için çıkmıştı ama topu kaybetti. Taç atışını atak yönüne göre sol kanattan Alanya Spor takımı kullanacak. Bu arada Alanya Spor'da Pereira'nın yanında iki Alanya Sporlu'yu görüyorum. İki değişiklik hazırlığı var ev sahibi takımda. Oyuna müdahale gelecek. Aynı 11'lerle ikinci yarı başlamıştı Göztepe. İkinci gol için tehlikeli geldi. Şimdi ceza alanına Radney çok iyi sızdı ama sonrasında Alanya Spor savunması topu oradan Aliti ile çıkarmayı biliyor ve hızlı hücum şansını bu kez Alanya Spor kullanmak istiyor. Bomboş pozisyonda top istedi Omar Benali. Topu aldı Omar Benali. Şöyle ekseninde döndü. Pasını vermek istedi ama veremedi. Rakibine çarpan top Arda Okan'a dışarı gitti. Taç atışına Alanya Spor kullanacak. Bakalım değişiklikler şimdi mi yapılacak? Maçın hakemi de kenara bakıyor. Şimdi değişiklik isteniyor mu diye Ozan Ergün gözünün ucuyla kenara doğru baktı. Bu arada Göztepe'de de hazırlıklar var. Hacı'yı da görüyorum. Alanya Spor'da 3 oyuncu birden şu anda hazırlanıyor. Onu belirteyim. Yusuf 88 numarayla, 19 numarayla Cedric ve 10 numarayla Hacı oyuna girmek için bekliyor. Bakalım kimlerin yerine yapılacak. Evet, Duarte oyundan alındı. Ruan oyundan alınan oyuncu oluyor. İkinci oyuncu Omar Benali Alanya Spor'da da bugün etkisiz kaldı ileri uçta. O Cedric'e bıraktı yerine, 19 numaralı formasıyla Cedric oyuna girdi ve bir üçüncü değişiklik. Bakalım hangi oyuncu alınacak oyundan. Evet, Baran Gezek, o da yine ilk yarının etkisiz isimlerinden de, o da yerini Hacı'ya bırakıyor ve böylelikle üç değişiklik yapılmış oldu aynı dakika içerisinde. Alanya Spor takımında Cedric, Hacı ve Yusuf oyuna giren oyuncular oldular. Bakalım bu değişiklikler Alanya Spor'a katkı sunabilecek mi? Göztepe takımında da şimdi bakıyorum, hemen diğer taraftan dışarı çıkan bir oyuncu var gibi. O değişikliği değer öğrenirsek sizlerle paylaşacağız. Evet, yani sadece de şu anda bir duran top tehlikesi için, takımı için gol aramak için orada korneri sağ kanattan Alanya Spor kullandı. Dakika 59, kafa vuruşu şansı, top açıldı, bir şut, top ceza alanına düştü ama orada Alanya Spor futbolcunun, Göztepe'li futbolcuya ceza alanı içerisinde yapmış olduğu hareket faul. Maçın hakemi Ozan Ergün hemen yakındı o bölgeye ve oyunu durdurdu. Serbest vuruşu Göztepe lehine veriyor. Göztepe 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor bu zorlu deplasmanda ve bu kritik maçta ilk galibiyetini almak istiyor İzmir ekibi. 28. dakikada Radney'in golü var. Bu tek golle Göztepe'nin de 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve ilk bir saatlik dilimde artık yavaş yavaş tamamlanmak üzere denilebilir. Dakika 60 oldu. Alanya Oba Stadyumunda. Göztepe oyunun temposunu da çok yükseltmek istemiyor. Alanya Spor tabi tam tersi, tempoyu biraz daha yükseltip gol ve goller bulma düşüncesinde ama onlar da çok fazla bu dakikaya kadar etkili olamadı. Evet, Göztepe'de şimdi Antunes 8 numaralı formayı giyiyordu. Alexis Antunes çıkıyor. Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor.

0: Efkan 10 numaralı formayla oyuna giriyor. Antunes'in yerine bir değişiklik daha yapacak Stoylov. Henrique çıkıyor. Janderson giriyor. Janderson 39 numaralı formasıyla Henrique'nin yerine oyuna girdi. Ve iki hamlede hemen Stoylov'dan geliyor. Rakip teknik direktörün hamlesinin 2 dakika sonrasında bu hamlelerde Göztepe'den geldi. Şimdi Alanya Spor atı, Alanya Spor beraberlik golünü arıyor. Yusuf sol kanada doğru gönderdi. Son çizgi. Yusuf top istedi, bir kez daha aldı topu. Yusuf bekletmeden ortaladı, uzak direğe doğru. Bir Alanya Sporlu yerde şut şansı. Top dışarı gidiyor. İtirazlar var bu arada. Fatih de orada. Fatih Aksoy, onun da itirazları var. Burada bir hem bir penaltı beklentisi ilk pozisyonda da var. İkincisinde de bir korner düşüncesi ki zaten korner kararı verildi. Ama onun öncesinde bir penaltı beklentisi vardı Alanya Sporlu oyuncuların. Orada ceza alanı içerisinde Cedric yerdeydi. Ve bu nedenle de Alanya Sporlular Ozan Ergün'ün etrafını kısa süreli olsa da sardılar. Ama Ozan Ergün hayır dedi. Şimdi VAR'la da iletişimi kurdu. VAR'da Macar hakem Thomas Bognar, dünkü Beşiktaş Erzurum maçında VAR hakemiydi. AVAR'da Abdullah Bora Özkara bulunuyor ve yine sağ kanattan korner Alanya Spor kullandı. Kafa vuruşu, ikinci hamle gelmedi Fatih'ten. İlk kafa vuruşunun ardından top Fatih Aksoy'un önüne doğru süzüldü. O da kafayla topa filelere göndermek istedi. Kale alanı içerisinde yakın mesafede ama istediğini yapamadı Fatih Aksoy. Ve top da dışarı gitti. Evet, dakika şu anda 62 ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünü. Alanya'nın bazı atak girişimleri var ama onlar da istedikleri gibi tehlikeli olamadı. Şimdi Göztepe'nin bir tehlikeli pozisyonu olabilir. Şu pozisyonu da sizlere aktaralım derken maçın hakeminin eli havaya kaldı. Yardımcısının uyarısıyla offside kararı geliyor. Evet, dakika 63 olmak üzere Alanya Oba Stadyumunda tek gol var. O gol 28. dakikada Radney ile geldi. Korendon Alanya Spor 0 Göztepe 1. Sözlerimizi toparlıyoruz. Sözü merkeze Yücel'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Konya'da Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor ve 61. dakika coşkusunu az önce Trabzonspor'un taraftarları yaşadılar ve şimdi bir atak geliştiriyor Konyaspor takımı ama Trabzonsporlu oyuncular dikkatli ve şimdi söz tekrar Yüce Erdi.
1: Alanya'dayız.
0: Erdoğan Arıkan'a sözü bıraktık. Alanya Spor'a adeta siz sözü gönderdiniz merkeze ama biz gol atacağız, yeniden size geleceğiz dercesine golü buluyor. Alanya Spor'un hızlı gelişen atağında Cedric gerçekten asisti son derece güzel yapıyor ve sonrasında topu alara Fernandez gönderiyor çaprazdan ve Alanya Spor az önce golü arıyor ama çok tehlikeli olamıyor ifadesini kullanmıştım. Bu kez hızlı gelişen atakta Alanya Spor 63. dakikada Fernandez'le beraberliği yakaladı diyelim. Sözü bir kez daha merkeze Yücel'e bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'dayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Oğuz Erman Güner'in dediği gibi beraberliği arayan bir takım da burada Trabzonspor ve orada Alanya Spor beraberliği buldu ama burada Trabzonspor'un 1-0 yenik durumu devam ediyor. Konya Spor kapanıyor, Trabzonspor daha etkili geliyor. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda Cabral oyuna girdi. Ozan Tufan oyundan alındı. Cabral sol beke geçti. Mustafa Eskiellaç Ozan Tufan'ın görevini üstlendi ve sizlerle birlikte olmadığımız dakikalardan birinde Trabzonspor maçın başından bu İlk isabetli şutunu atmış oldu. Muçi'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı. Şimdi bir atak geliştiriyor Trabzonspor. Karşılamak istedi Konyasporlu oyuncular. Cabral topu aldı bir kez daha Trabzonspor'da. Geride Pina'ya bıraktı. Pina kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına şimdi. Pina ve Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri Bakalım neler getirecek göreceğiz. Trabzonspor takımı artık tamamen rakip yarı alanda oynuyor oyunu ve şimdi sol kanattan Cabral'la gelişen atak. Cabral

tası cezalarına, kademede dikkatli Ryan Bayina, Bania tehlikeyi uzaklaştırdı. En geride Trabzonspor'da Savic var. Onun da arkasında hareketlenen oyuncu Onana. Onana topu aldıktan sonra tekrar Vivu'ya gönderiyor. Vivu kontrol etti savunmanın gerisine doğru. Pina hareketlendi. Pina ceza alanında hızlı bir top. Pina çevirmeyi başardı ve top kornere gidiyor ama pozisyon offside. Pina'nın pozisyonu için yardımcı hakem Anıl Usta bayrağını kaldırdı ve offside'ı işaret ediyor. Şimdi endirekt serbest vuruşta oyun devam edecek. Dakikalar ilerliyor. 64. dakikaya geldik ve 1-0 Tümosan Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor. İleriye gitmelerini istiyor Bahadır arkadaşlarının. Reşat Onur, Coşkun Ses çabuk kullan dedi ve kart işareti yaptı. İleriye doğru uzun gönderilen bir top. Muleka kafayla indirdi. Kaleci Onana topu aldıktan sonra hemen yanındaki arkadaşına bıraktı. Orada biraz riskli paslaşmalar Trabzonsporlu oyunculardan ve Trabzonspor'da Vivu ileriye doğru uzun gönderiyor topu ama top taç çizgisini geçiyor. Taç çizgisini geçti top ve 67. dakikaya giderken sol kanattan şimdi Konyaspor taç atışını kullanacak. Masuaku kullandı. Muleka'ya gönderdi. Muleka orta. Tehlikeli indi Deniz ve top dışarıda. Deniz Türüç sağ ayağına düştü top. Eğer sol ayağına gelseydi çok daha etkili bir top olabilirdi. Etkili bir pozisyon izleyebilirdik. Deniz Türüç'ten gerçekten çok kritik bir vuruş sağ ayağıyla. Konyaspor az geliyor Trabzonspor'un üzerine ama çok önemli pozisyonlar yakalayabiliyor sayın dinleyiciler. Dolayısıyla da gerçekten Trabzonspor'un işi bu akşam zor görünüyor. Bakalım bundan sonraki dakikalarda hamleler neler getirecek? Hüseyin Çimşir nasıl hamleler yapacak? Onu da göreceğiz. Mustafa Eskeylaç yerde hakeme baktı. Oyun devam ediyor ve kale vuruşuyla oyun sürecek. 68. dakikadayız. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü var. 2. dakikada geldi gol ve 2. dakikadan bu yana Trabzonspor bir türlü beraberliği getirebilecek atakları yapamadı Konyaspor karşısında ve şimdi oyuncu değişiklikleri var. Bu değişiklikler neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz sayın dinleyiciler. Gonçalves oyundan alındı. Dompe oyunda. Konyaspor takımında. Böylelikle Konyaspor'da ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu. Dompe 91 numaralı formasıyla oyuna girdi. Bir başka 91 numarada Trabzonspor'da oyuna giriyor. Trabzonspor takımında 58 numaralı formasıyla Aral Şimşir ve 7 numaralı formasıyla Muçi oyundan alındı. Aral'ın zaten sarı kartı vardı ve böylelikle Trabzonspor iki oyuncu değişikliği hakkı daha kullandı ve Trabzonspor'da geçen hafta dikkat çeken bir isim oyunda. Bakalım neler getirecek bu değişiklikler sayın dinleyiciler. Kale vuruşunu kullandı Bahadır. Doğrudan taca gidiyor top ve taç atışıyla oyun devam edecek. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü sürüyor. 69. dakikadayız ve bir türlü Trabzonspor oyun üstünlüğünü yakalayamadı. Aslında topla daha çok oynayan takım. İstatistiklere baktığımızda Trabzonspor'un %70'i 30 üstünlüğü var ama bu futbol anlamında beklenilen oyunu getirmedi Trabzonspor takımına. Dolayısıyla da bakalım Trabzonspor neler yapacak göreceğiz. Saviola oyunda Trabzonspor'da. Saviola'nın girişi de nasıl bir etki yapacak bunu da göreceğiz sayın dinleyiciler. Az önceki değişikliklerden sonra artık Trabzonspor biraz daha hücum ağırlıklı bir görüntü veriyor ama golü bulamadı Bordo Mavili ekip ve Muhammed Salah ikinci yarıda sadece bir pozisyonda göründü. Bakalım
bundan sonraki dakikalarda nasıl göreceğiz Muhammed Salah'ı. Franculino da oyuna girdi Trabzonspor takımında. Bu değişiklikler özellikle de Franculino'nun oyuna girdi.

0: Kabral hakeme baktı, faulü bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Dakikalar ilerliyor, 70 dakika geride kaldı. 71. dakikadayız ve kaleci Bahadır ileriye doğru uzun gönderdi. Topun düştüğü yerde Kabral var. Artık Konyaspor tamamen uzun toplarla çıkıyor sayın dinleyiciler.
1: Alanya'dayız. Alanya'dayız.
2: Evet, burada VAR incelemesinin ardından penaltı kararı geldi. Göztepe penaltı kazanıyor. Akondor'la Fernandez arasında bir mücadele yaşanmıştı ceza alanı içerisinde. Maçın hakemi Ozan Ergün devam edin bir şey yok dedi ama sonra VAR'dan bir tavsiye, Thomas Bognar'dan ve yanındaki Abdullah Bora Özkara'dan bir tavsiye geldi. VAR odasından pozisyonu gitti monitörde, yeniden değerlendirdi Ozan Ergün ve monitörün başından ayrıldığında beyaz noktayı gösterdi. Şimdi Alanya Oba Stadyumu'nda son derece kritik başka bir an yaşanacak. Bir de sarı kart geldi. Bu pozisyonun ardından itirazlar devam etmişti. Lima sarı kartı görüyor. Daha önce de Hacı sarı kart gördü. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda Alanya Spor takımında bunu da hatırlatmış olalım. Ve Göztepe yakalanmıştı 1-0'ın ardından. Radney'in golüyle öne geçmişlerdi. 63'te Fernandez'in golüne engel olamamıştı. İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor demiştik ve bu yönde yine bir şans elde etti Göztepe. Bakalım bu şansı nasıl değerlendirecekler, az sonra öğreneceğiz. Kalede kaleci Victor dikkatli. Topun gerisinde Juan var. Geçen hafta takımın attığı iki golün altında da imzası vardı Juan'ın, Göztepe'nin Gaziantep'e 4-2 yenildiği maçta. Şimdi aynı Juan yine gol için topu beyaz noktaya bıraktı. Son derece heyecanlı, stresli bir an. Herkes çok heyecanlı, dikkatli. Kalede Victor düdük çaldı. Juan geliyor. Dakika 73, Juan ve gol. Göztepe penaltı golüyle 73'te Juan'ın golüyle yeniden öne geçiyor değerli spor severler. Gol, Juan, penaltı ve Göztepe bir kez daha Alanya'da bu son derece önemli mücadelede öne geçiyor. Victor soluna doğru yattı, ortaya, kalenin ortasına doğru penaltıyı gönderdi Juan ve böylelikle rahat bir penaltı golü gelmiş oluyor değerli dinleyenler. Evet, 74. dakikaya da gireceğiz ve bu golle 3 gollü mücadelede Göztepe bir kez daha öne geçiyor ve Alanyaspor aslında oyuncu değişikliklerinin ardından bir hareketlilik yaşanmıştı Alanyaspor'da. Özellikle Yusuf, Cedric ve Hacı'nın girişi Alanyaspor'un futboluna olumlu yönde katkı sunmuştu. Ama sonrasında gelen, hesapta olmayan bu penaltı golü, bakalım kalan bölüm neler yaşanacak. Bu arada maçın hakemi, Göztepe'liler topu kaptı, Efkan topu kaptı ama Makuta'dan ona yapılan hareket faul diyor Ozan Ergün çalmış olduğu düdükle ve Alanyaspor bu kez bir kez daha beraberlik için yüklenecek bu kritik mücadelede. Tabi ligde belki henüz ilk haftalar ama takımlar tabi kötü başladıklarında bu gidişatı durdurmak istiyor. Nasıl Konyaspor, Trabzonspor mücadelesinde bunun örneği varsa, burada da Göztepe aynı şekilde artık bir reaksiyon göstermek istiyor ki geçen senelerde ligin en başarılı takımlarından biri hepinizin malumu Göztepe. Kalesinde çok az gol gören bir ekipti. Ama bu mücadelede şimdi taraftarına da bakıyorum. Göztepe taraftarı da ayakta. Özellikle penaltı golünün ardından bir kez daha çok coşkullar. Bakalım Alanyaspor yeniden karşılık verebilecek mi? Korner yine sağ kanattan Hader Jona ile kullanıldı. Ön direğe doğru yapılan orta, top biraz geriye açıldı. Alanyaspor atağa devam ediyor. Meşak'la, Meşak sola doğru. Yani sadece içeriye bir dokunuş ve gol. 2-2 Alanyaspor karşılık veriyor. Makuta. 75. dakika, Makuta. Karşılık yeniden geliyor Alanyaspor'dan. Makuta'nın golü geldi. Sol kanattan yapılan orta, Makuta dokunuyor. Pereira ve arkadaşları tam da oyuncu değişikliği hazırlığı yapıyordu Pereira. Bu gol geldi. Makuta topu ağlara gönderiyor ve taraftarına da ayağa kalkın diyor Makuta. Goller devam ediyor Alanya Oba Stadyumunda. İlk yarı 1-0 bitmişti ama ikinci yarıda az önce Yanis Hacı kale alanına sektirerek bir orta yaptı. Makuta öndireye hareketlendi. Bir tek dokunuş. Kaleci Arda Özçimen'i mağlup ediyor. Bu dokunuş top ağlara gidiyor. Ve 4 gollü mücadelede şimdi Kore

0: Don, Alanyaspor 2, Göztepe 2 oldu skor. Gerçekten son derece hareketli bir mücadele olmaya başladı. Tabii ki az sonra merkezden gelen bilgilere göre de toparlayacağız sözlerimizi. Diğer şehrimizde Konya'da da son derece önemli bir mücadele oynanıyor. Konyaspor ve Trabzonspor arasında, orada da heyecan had safhada ve bir kez daha oyunu başlattı. Şimdi Göztepe takımı topu ileriye doğru, gelişi güzel gönderdiler. Topta karşı tribünler önünden dışarı gidiyor. Makuta'nın golünün anonsu yapılıyor. Alanya Oba Stadyumunda ve taraftarlar coşku yaşıyor. Şimdi bir değişiklik daha yapılıyor. Alanyaspor takımında Paulo Fernandes, takımın ilk golünü atan oyuncu, oyundan çıkıyor. İbrahim Kaya 7 numaralı formasıyla oyuna girdi. Böylelikle bu da 4. değişikliği oluyor. Pereira'nın Fernandez'i tebrik etti. Teknik direktörü Pereira sarıldı oyuncusuna. Onun kafasını okşadı ve taç atışıyla da, Hader Jonay'ın taç atışıyla da oyun bir kez daha Alanya'da hareketlenmiş oldu. Şimdi ileriye uzun bir top gönderildi. O topa hareketlenmek istiyor. Orada Alanyaspor takımında Cedric, ama Göztepe'li oyuncuyla olan mücadelesinde Göztepe'li oyuncu yerde ama hemen kalktı, çok da yerde kalmadı. Artık daha önce diğer mücadelede Erdoğan Arıkan'ın da belirttiği gibi oyuncular öyle çok fazla yerde kalmak istemiyor. Çok ciddi bir sakatlık yoksa, zira tabii sağlık görevlileri de oyuna geldiğinde bir dakikalık bir anlamda ceza söz konusu oluyor. Ve bu bir dakikada tabii ciddi bir süre. Özellikle rakip hızlı hücum ettiğinde ve sizi eksik yakaladığında tehlikeli olabilir. Bir korner daha kullanıldı. Şimdi top açıldı. Meşak. Kötü vurdu Meşak. Ceza yayının 1 metre kadar gerisinden Meşak kötü vuruyor. Dakika 78. Sözlerimizi toparlayalım. Alanya'da Korendon, Alanyaspor 2, Göztepe 2. Söz merkezde Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yüce Er. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor ve Trabzonspor'da şu ana kadar skora en fazla isyan eden, yenik duruma en fazla isyan eden isim oyuna sonradan giren Cabral oldu. Az önce Cabral uzaktan bir vuruşta topu ağlara gönderebilirdi. Dünya Kupası'nın en güzel golünü öyle bir vuruşta atmıştı. Az farkta top dışarı gitti. Sol kanattan çok fazla bindirme yapıyor ve Trabzonspor sol kanattan geliştiriyor ataklarını ama bir türlü golü bulamadı. 79. dakikaya geldik. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü var. Topla oynama oranlarında artık oranlar iyice Trabzonspor'un lehine açılmaya başladı. 71'e 29 şu anda toplu oynama oranı ama Konyaspor'un ikinci dakikada bulduğu gol ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. İkinci dakikadan bu yana Konyaspor'a karşı gol üretme becerisini gösteremedi Trabzonsporlu oyuncular. Onaçu topu aldı ve bu akşam şu ana kadar tabii ki akla gelen ilk isim Muhammed Salah ve hepiniz eminim ki Muhammed Salah ne yaptı diye soruyorsunuzdur. Şu ana kadar Muhammed Salah'ı çok fazla göremedik oyun alanında. İkinci yarıda bir vuruşu vardı, onun dışında topla buluşmadı dersek yeridir. Gerçekten şu ana kadar Muhammed Salah'ı iyi kontrol etti Konyasporlu oyuncular. 80. dakikaya geldik ve şimdi kafayla içeriye doğru çevrilen top Muleka'da. Konyaspor atağını izleyeceğiz. Muleka bastı topa, arkadaşlarına bakıyor. Yardım bekliyor. Trabzonsporlu oyuncular baskıyı yaptılar, kazandılar Savyolo. Geriye doğru bıraktı Frankulo ve ondan daha geriye Fabinho. Şimdi Muhammed Salah topla buluştu. Pasını verdi. Onaçu. Muhammed Salah tekrar içeri hareketlendi. Pina hareketli. Pina geriye doğru. Fabinho geldi şimdi. Fabinho bir çalım attıktan sonra kaleye bakıyor ve Fabinho'nun vuruşunda Bahadır topu parmaklarının ucuyla kornere gönderiyor. Bu da Trabzonspor'un maçın başından bu yana kaleyi bulan ikinci şutu ama çok önemli bir şut ve gole izin vermedi kaleci Bahadır. Köşe vuruşu kullanılacak. Ceza alanında büyük hareketlilik var. Orta geliyor, kafayla karşıladı Konyasporlu oyuncular. Bu arada Yevtoviç yerde, oyun devam ediyor. Kalktı Yevtoviç. Onana topu aldıktan sonra Pina'ya bıraktı. Onana'nın da ayağında bir sorun var şu anda ve Muhammed Salah topu aldı. Ortasını yapmak istedi ceza alanına. Karşıladılar. Tot bırakmıyor. Muhammed Salah'ı içeriye doğru çevirdi. Salah bu kez atan yönü sol kanat olacak. Cabral topla buluştu, düzeltti. Ceza alanına orta yapma hazırlığında Cabral. Çizgiye doğru döndü Saviolo. Saviolo ceza alanına sokulacak, bir çalım attı. Baktı ceza alanına, şut, Bahadır ve korner. Trabzonspor etkili geliyor. Saviola'nın vuruşu Bahadır'ın sağına doğru yerden çok sert geldi. Uzandı ve topu kornere göndermeyi başardı. Bahadır bu pozisyonda. Şimdi köşe vuruşu atak yönüne göre Trabzonspor'un sağ kanattan kullanılacak ve ceza alanında büyük hareketlilik var. 2, 4, 6, 8 Trabzonspor oyuncu ceza alanının içinde ve kafayla karşılıyor Masuaku. Mustafa eski illaç hemen yanındaki arkadaşına Pina'ya bıraktı. Tekrar Mustafa sol kanattan atak devam edecek. Saviolo ceza alanına doğru sokuluyor. Baktı geriye doğru çıkarttı Fabinho. Fabinho'nun pasıyla Mustafa eski illaç tekrar sol kanada gönderdi. Orada hareketlenen oyuncu Saviolo ama sahayı çok doğru hesap edemedi ve ayağından fazla açınca top avuta gidiyor. Konyaspor'un ikinci dakikada bulduğu gol ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor bir önceki deplasman maçında Ahmetspor'a 2-1 yenilmişti ve şimdi de yine bir deplasman maçı ve geçen haftaki o parlak görüntü Trabzonspor'da bu hafta yok ve o görüntüyü göremiyoruz, o ışıltıyı göremiyoruz. Trabzonspor'da 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetinin ışıltısını göremiyoruz. Uğurcan oyundan alınıyor ve onun yerine Muhammed Mustafa, bir zamanlar Galatasaray formasını da giymişti hatırlayacaksınız sayın dinleyiciler, Mısırlı golcü oyuna girdi. Avazyen de oyuna giriyor. Bu arada Onana'nın bir sorunu vardı az önce. Sarı kart gördü Onana ama ben niye sarı kart gördüm diyor. Bu arada vaktin geçtiğini belirtiyor Muhammed Salah. Bunda biraz Onana'nın da etkisi var. Önce kendi arkadaşına aslında biraz uyarıda bulunması daha doğru olur Muhammed Salah'ın. Evet vakit geçiyor ama Onana orta sahaya kadar gelmişti ve sarı kartı gördü az önce Onana. Oyun tekrar hareketlendi. Avazyem topu aldı. Geriye doğru çıkarılan top, bir faul beklentisi var. Deniz Türüç de oyundan alınmıştı az önce sayın dinleyiciler. Ve şimdi sol kanattan gelişen Trabzonspor atağını izleyeceğiz. Muleka da oyundan alınıyor ve böylelikle Konyaspor'da 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu. Trabzonspor atağı çok kapandı Konyaspor. Trabzonspor yükleniyor ve şimdi tehlikeyi uzaklaştırdılar. Bir kez daha yüklenecek. Artık o kadar rahat gidiyor ki rakibinin üzerine sayın dinleyiciler Trabzonspor takımı. Çünkü Konyaspor tamamen kendi yarı alanında, hatta ceza alanının olduğu bölümde 11 oyuncusuyla bekliyor. Maçın 85. dakikasına geldiğimiz bu dakikalarda Trabzonspor'u bekliyor sayın dinleyiciler. Şimdi orta alanda Melih taşımak istedi, olmadı. Trabzonspor oyuncular baskı yaptılar, kazandılar. Sağ kanada Muhammed Salah orta geliyor, ceza alanına kafayla karşıladı. Orada Baniya ve tehlikeyi önledi, yoksa etkili gelmişti az önceki pozisyonda. Trabzonspor bu kez sol kanat, Saviolo ortasını yapmak istedi, olmadı. Orada hareketlenen oyuncu Cabral da var ve şimdi bir sarı kart, Melih İbrahimoğlu'na sarı kart geliyor. Sayın dinleyiciler, sarı kartlar üst üste çıkmaya başladı. Melih İbrahimoğlu da sarı kartı gören oyuncu oluyor 86. dakikada. Trabzonspor yine yükleniyor. Şimdi Vivu kaleyi gördü. Vivu'nun vuruşu etkili bir vuruş, gelmedi ve top kaleci Bahadır'da kaldı. Bahadır topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. ileriye doğru gönderecekti.

vazgeçti. Şimdi Konyaspor'da Avaziyem topla buluştu. Avaziyem döndü. Bir çalım Dompe. Dompe ceza alanını ortalamak istedi. Top farklı bir şekilde avuta gidiyor. İkinci yarıda oyuna giren isimlerden biri Dompe ve ortasını yapmak istedi ama şunu söylemeliyim. Trabzonspor rakibi üzerinde boğucu bir baskı kuramadan 87. dakikaya geldik. Evet, top tamamen Trabzonspor'da ama ceza alanı içinde etkisi yok ve Konyaspor kalecisi Bahadır'ı tedirgin edecek, savunmayı tedirgin edecek atakları yapamadı Trabzonspor şu ana kadar. Fabinho topu aldı, sol kanada gönderdi. Savic bütün hatlarıyla rakip yarı alanda paslaşıyor. Trabzonspor, Cabral ceza alanı doğru sokuluyor. Bıraktı Mustafa eski elle aç geriye doğru çıkardı. Hareketlenen oyuncu Vivu önündeki boş alanı değerlendiriyor. Vivu, Fabinho var yanında, ona bıraktı. Sol kanatta Cabral, orta hazırlığında Cabral ama bu şansı bulamıyor. Çok çabuk kapattı orada Anzuan'a. Paslaştı Trabzonsporlu oyuncular. Geriye doğru çıkarılan top ve hareketlenen oyuncu ceza alanında çok hızlı bir top. Franculino hareketlenmişti topa ama çok hızlı bir top. Biraz da kendini de riske ederek yetişmeye çalışırken reklam panolarına tehlikeli bir şekilde sırtını çarptı Franculino. Ama oyuna devam edebilecek durumda, yavaş yavaş kalktı. Takımı 1-0 yenik durumda ve artık maçın son anlarına geldik. Trabzonspor'un oyuncu değişikliği hakkı yok. İki oyuncu değişikliği hakkı var. Aynı anda yapabilir. Konyaspor'un oyuncu değişikliği hakkı bitti sayın dinleyiciler ve şimdi geriye doğru çıkarılan top Melih İbrahimoğlu sol kanada bıraktı. Dompe hareketli bir çalım attıktan sonra ceza alanına baktı. Uzak noktaya doğru gönderiyor. Dikkatler hakemde, penaltı beklentisiyle tot bakıyor hakeme ama devam diyor Reşat Onur, Coşkun Ses. Tot şu ana kadar izlediğimiz tek golü atan isim. İkinci dakikada topu ağlara gönderdi Todd. Bu pozisyonda da yine orta alandan geldi. Ayağını uzatmak istedi ama olmadı. Trabzonspor rakip yarı alana gidiyor ama Trabzonspor'un temposu çok düşük. 1-0 yenik oynayan, beraberliği arayan bir takım görüntüsüne bir türlü bürünemedi. Trabzonspor Konya deplasmanında yan paslarla rakibi karşısında etkili olmak istiyor bu dakikalarda. Şimdi Vivu sol sağ kanada gönderdi, orada Muhammed Salah, ortası ceza alanına, karşıladı Konyasporlu oyuncular. Salah bir kez daha aldı, bir çalım attı. Salah yerde, hareket faul ve sarı kart çıkıyor. Avaziyem sarı kartı gören oyuncu. Oyuna ikinci yarıda girmişti Avaziyem, hatta az önce girdi 85. dakikada ve 89. dakikada sarı kartı görüyor Avaziyem. Tehlikeli bir yerden, kaleyi tam karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Trabzonspor. Ve tabii serbest vuruşları iyi kullanan bir ismin etkili vuruşlar yapabileceği bir yer. Muhammed Salah'tan böyle bir vuruş gelebilir. Kaleci Bahadır barajı hatasız kurdurmanın çabası içinde şimdi. Muhammed Salah topun gerisinde. Cabral da orada. Cabral vurabilir. Uzaktan sert isabetli vuruşları var ve Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi. Cabral'ın attığı gol. Ceza alanının hemen içinden de o gol ama bu pozisyonda ceza yayıyla hemen hemen aynı hizadan, hafif sol çaprazdan kullanılacak. Heyecan dorukta. 90. dakikayı bitirdik. Kaç duraklama dakikası oynanacağını göreceğiz. 3 duraklama dakikası oynanacak ve 5 kişilik bir baraj, bir de barajın arkasında yatan bir Konyasporlu oyuncuyu görüyorum. Gerçekten kritik bir an. Trabzonsporlu oyuncular da barajdalar. Cabral topun gerisinde. Cabral geliyor. Cabral farklı bir şekilde dışarı gönderiyor. Trabzonsporlu oyuncular ve deplasmana gelen Trabzonlu futbol severler bu pozisyonda fazlasıyla ümitlendiler. Çünkü çok müsait bir pozisyondu. Kaleyi tam karşıdan gören bir yerden, gol açısı çok çok iyi olan bir yerden serbest vuruş kullanıldı ama Cabral çok farklı bir

0: şekilde dışarı gönderdi. Dompe ile gelişen Konya Spor atağını şimdi Pina karşıladı. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Pina. Sağından attı, solundan geçti. Rakibinin içeriye doğru döndü. Salah topla buluştu. Muhammed Salah geliyor. Salah sol kanadı bıraktı. Cabral yerden orta Bahadır. Trabzonspor'un belki de maçın başından bu yana geliştirmesi gereken ataklar bunlar. Çabuk oynayıp rakip yarı alana çabuk geçmek ve o çabuk oyunla da rakibin savunmasının özellikle dengesini bozmaları gerekiyordu ama onu yapamadılar şu ana kadar. Yine top Trabzonsporlu oyuncularda ve birinci duraklama dakikası geride kaldı. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor. Cabral rakibinin üstüne gidiyor orada Saviolo. Cabral hareketlendi, ona bırakmadı. Mustafa Eskiyelaç geldi, çekti sağa Pina'ya. Pina'dan tekrar geriye doğru çıkarılan top Vivu kaleyi gördü ve kornere gidiyor top. Vivu kaleyi gördü, top kornere gitti. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Köşe vuruşunu kullanmak için her zaman olduğu gibi sol ayağıyla kale sahası içine etkili bir orta yapmak için Muhammed Salah gitti topun gerisine. Yerden gönderdi ceza alanına. Konyasporlu oyuncular çok dikkatli. Atak devam edecek. Pina son duraklama dakikasının içine girerken pasını verdi Muhammed Salah için. Uzun bir top, zor bir top, avuta gidiyor. Muhammed Salah'ın çok etkisiz olduğu bir akşamda Trabzonspor Konya'da 1-0 yenik durumda giriyor son saniyelere. Tribünler ayağa kalktı Konya'da, takımlarını destekliyorlar ve son saniyelerdeyiz. Son 30 saniyenin içindeyiz. Duraklamalarda 2,5 dakika geride kaldı. Dompe, onun kontrolünde top taca gitti. Fabinho'dan çıktı top ve şimdi taç atışını sol kanattan penaltı noktasıyla aynı hizadan Konyasporlu oyuncular kullandılar. Köşe bayrağına yakın bir bölümde Melih İbrahimoğlu bastı topa. Vakti oynuyor, tamamen zamanı oynuyor artık Melih İbrahimoğlu ve top out'a gidiyor. Son bir şans olacak mı? Maçın hakemi bitiriyor. 90 dakikayı bitiriyor. Konya'da Konyaspor 2. dakikada golü atıyor ve bu üstünlüğünü korumaktadır. Mayı başarıyor. 90 dakikanın sonunda 1-0'lık üstünlükte Konyaspor ligdeki ilk galibiyetini alıyor. Hatta bırakın ilk galibiyeti, ilk puanını alıyor ve çok çok kötü geçen ilk 4 haftadan sonra Konyaspor galibiyette tanışıyor. Trabzonspor'sa ikinci kez bir deplasman maçından yenilgiyle dönüyor. Ahmet Spor'a kaybettikten sonra Konya deplasmanından da yine puansız dönüyor Trabzonspor. 90 dakikanın sonucu Konyaspor 1, Trabzonspor 0.
1: Mücerde. Erdoğan Arıkan, eline emeğine sağlık ve Alanya'ya gidiyoruz. Söz Oğuz Erman Güner'de.
2: Evet, burada da artık artı 4 işaret edilmişti. 2-2'lik eşitlik var. Son saniyeler artı 4 oynanırken az önce Janderson'la iyi bir fırsat karşı karşıya pozisyonda Göztepe yakaladı ama yardımcı hakemin bayrağı da kalktı. Pozisyon offside olarak değerlendirildi. Alanyaspor'un penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda bu da vardı. Kısa süreli incelendi ama oyun sürmüştü. Şimdi son dakika, son saniye, Alanyaspor yine yükleniyor. Kendi sahasındaki mücadelede iki kez yenik duruma düştü. İki kez beraberliği yakaladı. Alanyaspor, Corendon Alanyaspor artık son anlar gözler. Maçın hakemi Ozan Ergün'de ama şunu da hatırlatayım. Artı 4 içerisinde de oynanmamış bir süre var aslında. Yaklaşık 1 dakika kadar, 1-1,5 dakika kadar Alanya teknik heyetinden bir isme Ozan Ergün itirazları sonucu kırmızı kart göstermişti. Onun oyundan çıkması biraz vakit aldı ve bu nedenle de artık son saniyeler oynanıyor denilebilir. 90 artı 4 işareti geldikten sonra 90 artı 5'te saniyeler. Sağ kanattan son çizgi bir orta daha geliyor. Bu arada oyuna Alanyaspor'da Yuco Van da girdi. Son anlarda Meşak çıktı. Yuco Van oyuna girdi. Az önce top onun önünden geçerek dışarı gitmişti. Top şimdi dışarı gidiyor. Bol gollü bir Göztepe maçı daha. Göztepe bu sezon bol gollü maçlara imza atıyor. Geçen hafta 4-2 kendi sahasına mağlup olmuştu Gaziantep'e Göztepe. İki kez öne geçti. Ligdeki ilk galibiyetlerini alabilirlerdi. Konyaspor bugün az önce Erdoğan Arıkan'ın anlattığı mücadele

0: de Trabzonspor'u 1-0 yenerek hem ilk puanlarını topladı hem ilk galibiyetini aldı ama Göztepe son düdük sesi geliyor. Galibiyeti burada alamıyor. İki kez öne geçtiği mücadelede maç 2-2 bitiyor. 28 Radney'in öne geçmişti Göztepe. İkinci yarıda 63'te Fernandez'in golü geldi. 73'te Juan'ın penaltısı Göztepe bir kez daha öne geçti. 2 dakika sonrası Makuta maçta son sözü söyledi. Takımlar sahadan birer puanla ayrılıyor. Alanyaspor 7 olan puanını 8'e, Göztepe'de 1 olan puanını 2'ye çıkarttı. Böylelikle sözlerimizi toparlayalım. Ben Oğuz Erman Günleri, bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sözü merkeze, Yücel'e bırakıyorum.
1: Oğuz Erman Güner'e eline emeğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan karşılaşmayla açılmıştı. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etmişti ve bu sonuçla 12 puana yükselmişti Beşiktaş. Erzurumspor'sa 4 puanda kaldı. Bugün saat 17'de 2 karşılaşma oynandı. Biri İstanbul'daydı. Eyüpspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu ve bu sonuçla Rizespor 9 puana yükselirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Samsunspor'sa yine saat 17'de kendi sahasında Arcaşorun Futbol Kulübü'nü ağırladı ve kendi sahasında 5-1 mağlup oldu Çorum Futbol Kulübü'ne ve Çorum Futbol Kulübü 7 puanla yükselirken Samsunspor 4 puanda kaldı. Ve az önce biten karşılaşmalarda Konya'da Tümosan Konyaspor 1-0 mağlup etti Trabzonspor'u ve böylece Trabzonspor 7 puanda kalırken Konyaspor ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi 5 maçta. Ve Korendon Alanyaspor Göztepe 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor 8, Göztepe ise 2 puana yükseldi. Ve 1. Lig'de de oynanan karşılaşmalar vardı. Boluspor 1, Pendikspor 1, Vanspor Futbol Kulübü 1, Keçiören Gücü 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrolspor 0, Ümraniyespor 1, Antalyaspor 2 olarak sona erdi karşılaşmalar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: 7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J W

0: 0, çift 0 JTR, Intel Ultra 5 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar, 54.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
8: Ekspertiz. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
9: sizin. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
12: Reklamlar.
13: TRT Radyo 1.
12: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Müzikli Şehir Rehberi. Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı ve savaşın kahramanlarından Odiseya'nın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı Odiseya Destanı, Batı'da yazılı edebiyatın ilk eserleri kabul edilir. İonyalı halk ozanı Homeros'a ait olduğu düşünülen bu uzun epik şiirler, yüzyıllar boyu pek çok sanatçıya sanat eserine ilham kaynağı olur. Milattan önce 800'lü yıllarda Sakız Adası'nda ya da İzmir civarında doğduğu sanılıyor Homeros'un. Gerçekte böyle biri yaşadı mı, İlyada ve Odiseya'yı o mu kaleme aldı, kimse emin olamıyor. Fakat önemli tarihsel olayları aktarmaktaki başarısı, hikaye ettiği konuları modifiye

modern roman tekniği olarak kabul edilen biçimde bir sona bağlayışı, araştırmacılara İlyada ve Odisea'nın gerçek bir şair tarafından yazıldığını düşündürüyor. Eski kaynaklarda adı pek çok kez anılan şairin gerçekten yaşadığı ihtimali ağır basıyor. Tarihçi Herodot'a göre Homeros kör ve ihtiyar bir şairdir. Hayatını şehir şehir dolaşarak ve şiir okuyarak Ege adalarında geçirir. İzmir'deki Kleros Antik Kenti'nde bulunan Homeros heykeli de bu kanıyı doğrulayan eserlerden biri. Menderes ilçesine bağlı Ahmet Beyli köyündeki kazılarda bulunan heykelin ilgi çekici bir öyküsü var. 1950'lerde Kleros Antik Kenti kutsal alanında Yunan tarihi profesörü Louis Robert tarafından Homeros'u betimleyen bir heykel bulunur ve İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilir. Heykelin baş bölgesi ise 30 yıl sonra yine aynı bölgeden çıkar. Yeni bulunan mermer Homeros başı Efes Arkeoloji Müzesi'ne gönderilir. Heykelin baş ve gövdesi birleştirilmek istenir fakat iki müze arasındaki baş İzmir'e getirilsin, gövde Efes'e getirilsin tartışmaları uzadıkça uzar. Nihayet 2004'te heykelin baş kısmı İzmir'e getirilir ve Homeros doğduğu ya da yaşadığı yer kabul edilen İzmir'de bir bütün olarak sergilenmeye başlar. Heykel bugün şehrin yeni müzesi İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın önemli parçalarından biri. Gerçekçi bir üslupla yontulmuş, şairin 60'lı yaşlarındaki görünümünü yansıtan Homeros heykeli M.Ö. 200'lü yıllara tarihleniyor. Yani şairin yaşadığı düşünülen tarihten çok daha sonraya. Bu da gösteriyor ki yüzlerce yıl sonra bile Homeros'a yaşadığı topraklarda önemli bir şair ve filozof olarak saygı duyuluyordu. Adını yaşatmak için heykelleri yontuluyordu. İlyada ve Odisea'nın ilk Türkçe çevirisi 1960'lı yıllarda Azra Erhat ve Abdülkadir Meriçboyu tarafından yapılır. Cevat Şakir Kabaağaçlı adını sıkça andığı Homeros'u İzmir'in öz evladı sayar yazılarında. 1950'de Demokrat İzmir gazetesinde kaleme aldığı yazı dizisinde Homeros'un nereli olduğu konusundaki tartışmalara şu sözlerle katılır. Homeros hayattayken sokaklarında sürünerek ekmeğini dilenmiş olduğu yedi zengin kent, şimdi ölü Homer'in kendi hemşehrileri olduğunu ileri sürüyor. Bu yedi kent İzmir, Sakız Adası, Rodos, Kolofon, Menderes Değirmendere, Argos, Mora Yarımadası ve Atina'dır. Bunların arasında dördünün ileri sürdüğü görüşün iler tutar yeri olmadığı için onları bir kalem silelim. Kala kala İzmir, Sakız ve Kolofon kalır. Homeros'un yapıtları yani İlyada ile Odisea'nın ikisi de öz be öz İyoniyen üsluptadır. Daha doğrusu İyonik lehçeyle yazılmışlardır. Homeros zamanında İyon etkisinin yaygın olduğu yerlerse yukarıda saydığımız üç kentti. Sonra bu iki destanın ikisinde de Yunanistan dahil İzmir'den başka nereden söz edilirse edilsin, yabancı bir yerden söz ediliyormuş gibi bir durum vardır. Oysa İzmir dolayları anlatılırken suları girdaplanan Hermos, cana can katan Nit diyarı yani Sardis yöresi, dişi heykelli Spilos, demek ki Homeros Spilos'taki Hitit kabartmalarını biliyordu. Kaistros, küçük Menderes, kıyısındaki yaban ördeği ve kazlar diye bir dil kullanılır. Ozan Homeros İzmir'de mi yoksa Ege'nin başka bir şehrinde mi doğmuştu çok da önemli değil aslında. Önemli olan bugünlere ulaşan kültürel miras niteliğindeki eşsiz hikayeleri. Önemli olan biri 12 bin, diğeri 16 bin dizelik bu dev eserlerde anlatılanların Anadolu'da yaşanmış efsaneler oluşu. Güzel İzmir'den Deniz Tekin'in güzel bir şarkısıyla ayrılıyoruz bu akşam. İzmir'de gün batımı. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda misafir ediyoruz. Sayın Doçent Doktor Murat Şahin, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Kendisiyle Almanya'ya göçün yıl dönümünü konuşacağız. Hollanda'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya göçün yıl dönümünü konuşacağız. Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarına özellikle Hollanda merkezli hazırlamış olduğu, kaleme almış olduğu saha çalışmaları ve mülakatları kapsamında kitabı istikametinde değinmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz neden Hollanda'ya gittiniz? Hollanda'daki Türklerin ilk yerleşimlerinin ve bu aradaki işçi olarak göçlerinin kaçıncı yılındayız? Biraz Hollanda'yı, biraz Almanya'yı, Avrupa'nın genelini karşılıklı intibalarımız evet. çerçevesinde değerlendirelim ama kitabınızdan da bahsetmenizi rica ederim değerli
1: Tabii
0: hocam.
1: Türkiye'den buraya göç hikayesi şu anda herhalde 61'den itibaren evet, sayarsak evet. Almanya'ya göçü herhalde 66. yılına olacak. Doğru evet. gidiyor. 65 evet. yıl evet. geçmiş.
0: Tabii
1: bu süreç içerisinde şu anda Avrupa'da iş gücü kapsamında işleyen Tabii. süreç açısından baktığımız zaman yaklaşık 7 milyon Türk vatandaşımız şu anda Avrupa'nın muhtelif yerlerinde, Almanya'da evet. özellikle evet. Hollanda'da evet. Hayatlarını sürdürüyorlar.
0: Hocam biraz hem kitabınızdan bahsedin lütfen, neden Hollanda projesini tercih ettiniz? Neden Hollanda'daki işçi göçünü veyahut da oradaki bu Türk kültürel topluluğunun, yani hem Hollanda vatandaşı olan, Hollanda'da ikameti olan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
1: evet.
0: bu neredeyse sayıları 1 milyona yaklaşacak, yani büyük bir topluluğumuz var burada.
1: Evet, evet.
0: Amsterdam'da da, Rotterdam'da da, efendim Utrecht'te de, Hengelo'da da çok yaygın şekilde çok faaliyet gösteriyorlar.
1: Hollanda'nın
0: siz niye Hollanda yerine. Örneğini aldınız? Biraz
1: şöyle,
0: kitabınız
1: göçün hikayesi, yani kitabın hikayesi aslında bir gezi planlaması evet. vesilesiyle evet. çıktı. Dolayısıyla evet. bir Hollanda gezi planlamamız vardı. Gezi planlaması olunca da biz akademisyenler gittiğimiz yerleri de kendi çalışmamızın içerisinde nasıl değerlendirebiliriz diye bakarız. Tabii bu Hollanda Türk Federasyonu Genel Başkanı evet. Murat Gedik
0: evet.
1: Başkanımızın da yönlendirmesiyle o dönem 60. yıl vesilesiyle evet, ilgili bir süreç tabii. işliyordu. Dolayısıyla bunu bir anı kitaba çevirebilir miyiz noktasına dönüştü. Hem saha verileri hem Tabii. literatürdeki diğer dokümanları da sürecin içerisine katarak çalışma birazcık daha genişledi ve Tabii. 60. yıl vesilesiyle Hollanda Türk Federasyonu'nun katkılarıyla bir anı esere de dönüşmüş oldu. Bu vesileyle hem Hollanda Türk Federasyonu'na ve Genel Başkanı'na da saygılarımı sunuyorum.
0: Evet, Hollanda Türk Federasyonu Avrupa'daki diğer Türk evet. teşkilatları gibi bizim Türk vatandaşlarımızın kurmuş olduğu kültürel merkezler. Hem ibadet merkezleri var, hem Türkçe eğitim alanları var, hem toplanma alanları var, konferans salonları
1: Çünkü
0: var.
1: Önemli merkezler.
0: Evet,
1: şundan dolayı önemli. Mesela göçün hikayesine baktığımız zaman göçün hikayesi 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da bir ekonomik durgunluk başlıyor. Bu ekonomik durgunluk vesilesiyle Avrupa iki türlü kendisiyle bir reçete oluşturuyor. Bunlardan birisi Marshall yardımları. Marshall yardımları deyince hep bizim aklımızda hep Türkiye'ye gelen evet. Marshall yardımları evet. aklımıza evet. geliyor ama bu Marshall yardımları Avrupa'nın batı Avrupa özelinde yapılmış yardımları. Bir de sanayi sürecini işletecek olan işçilerin teminiyle ilgili problem karşılarına çıkıyor. Tabii bizim göç hikayemiz aslında bu ikinci kısımda sanayi sürecini yürütecek olan
0: evet.
1: elemanların teminiyle ilgili Batı Avrupa dışında Doğu Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu muhtelif ülkelerden işçi göçü anlaşmaları yapılıyor. Daha önceki göç serüvenlerinden de birazcık daha farklı. Artık bu gönüllü bir göç süreci evet, oluşuyor. Evet. Önce 19 Ekim 1961'de Almanya ile başlayan, sonra 64'te Hollanda'nın da içerisinde olduğu ve muhtelif Avusturya, Belçika, Fransa gibi ülkeleri de içerisinde alan ve genişleyen bir işçi göçü anlaşmaları yapılıyor. Tabii bu işçi göçü anlaşmalarının içerisinde ilk beklenti şu, Türkiye'nin de ihtiyacı olan taraf vasıfsız olan işçi göçü yaşanacak. Onlar orada vasıflı eleman haline gelecekler ve Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki sanayi hamlesini hızlandıracak. Böyle bir beklentiyle başlıyor aslında. Tabii göç başladığı andan itibaren Anadolu muhtelif yerlerinde işçi bulma kurumlarında kuyruklar oluşmaya başlıyor ve çoğu da Anadolu muhtelif yerlerinde, şehirlerin merkezlerinde kuyruklar var. Hikayelerinde de bunları anlatıyorlar. Tesadüfen diyor mesela rahmetli geçen vefat etti, Allah rahmet eylesin, Metin amcanın anlattığı kuyruk vardı diyor.
0: Evet.
1: Tesadüfen diyor gittik diyor, form diyorlar, Avrupa'ya göç
0: evet, evet.
1: işte işçi arıyorlar. Biz de formu doldurduk diyor. Bir zaman sonra bize kabul Çok kağıdı geldi. Yani dolayısıyla Orada bir özel referans falan aranan bir süreç duyuyor.
0: Çok çok her şey çok büyük ihtiyaçtı Avrupalı
1: ihtiyaç yıllar. Vardı. Dolayısıyla
0: sonrası,
1: Anadolu'daki muhtelif köylerde, şehir merkezlerinden özellikle Hollanda merkezinde baktım, Amsterdam'a baktığım zaman tipik bir Orta Anadolu'nun izlenimlerini görürsün.
0: Evet, ben de defalarca işte, konferansa gittiğim zaman hocam Yozgat'ın neredeyse bütün ilçeleri ve köyleri, Şerefli Koçhisar'ın bütün ilçeleri ve köyleri, aynen. Konya'nın hemen hemen bütün ilçeleri ve köyleri
1: de görürsünüz yani. Tabii. İşletmelerini de görmeye başlıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla öyle bir her taraftan göç var ama mesela Amsterdam onu hissediyorsunuz. Yani. Sivas'tan, Kayseri'den, Kırşehir'den, Nevşehir'den, farklı bölgelerden gelenler. Tabii ilk gelenlerin hikayesine bak.

0: baktığınız zaman hiçbiri dil bilmiyor. Hı hı. Fasıpsız işçiler. Dolayısıyla ilk gelen göç zaten birkaç yıl çalışırız döneriz beklentileriyle gidiyorlar. Evet. Fakat birkaç yıl sonra anlaşma gereği dönmeleri gerekiyor. Fakat bu sefer Hollanda'daki işverenler itiraz etmeye başlıyor. Biz bunları yetiştirdik, niye gönderiyoruz? Evet. Bu sefer ikinci bir süreç başlıyor. İşverenlerin hikayeleriyle oluşan, onlarla birleşen bir devam eden bir sürece dönüşüyor. Tabii bu sefer yerleşme başlıyor. Hatta işçi göçü anlaşmasından önce Hollanda'da Türk yurtları oluşturuluyor. Türk barakalarda
1: işçi,
0: kalıyorlar.
1: Türk işçi yurtları, Türk
0: işçi yurtları, barınma merkezleri de, o fotoğraflar da var. Birkaç yıl sonra bu sefer kalıcı göçe dönüşmeye başlıyor. Önce döneceğiz diye bakıyorlardı ama sonra kalıcı süreç oluşmaya başlıyor. Kalıcı sürecin ikinci aşamasına baktığınız zaman da aile birleşimi bu sefer devreye giriyor. Aile birleşimi deyince de herkes Anadolu'dan, Türkiye'den evlilik yoluyla bu sefer ikinci süreç başlıyor. İkinci süreçte de mesela bazen mesela Murat Başkan'la da onu konuşmuştuk mesela. Kendisi ikinci kuşak mı, birinci kuşak mı mesela kavramsallaştırma yaparken ilk gidenleri daha çok o kapsamda değerlendirdik. İkinci kuşakta daha çok evlilik yoluyla.
1: Evet.
0: Genel itibariyle öyle. Ama üçüncü kuşak dediğim zaman onların çocukları
1: tamamen orada doğdular,
0: orada doğan, orada büyüyen, oranın eğitim sisteminden tabii geçen. Dördüncü kuşak dediğimiz zaman da artık bugün baktığımız zaman dördüncü ya da belki de beşinci kuşak Hollanda'da veya Avrupa'da yani yaşayan.
1: Türkçe'yi çoğunlukla muhafaza ettikleri gibi artık Flamanca ya da Almanca'yı ana dilleri
0: işte
1: gibi.
0: İşte bilen, o problemleri.
1: Evet, temel, işin, onu biraz konuşalım. Yani kültürel uyum nasıl oldu?
0: Veya şu anda entegrasyonla ilgili tartışmalar var. Entegrasyon dediğimiz zaman kulağa birazcık hoş geliyor.
1: Tabii.
0: Fakat oradaki anlatılan Hollanda yetkililerinin öne sürdüğü entegrasyon ile bizim algıladığımız entegrasyon birazcık farklı. Hollanda'dakilerin, yerlilerin, Avrupa'daki muhtelif devletlerin bakışı birazcık daha ben zaten burada hakim kültürüm diyor.
1: Evet.
0: Hakim kültür içerisinde kuşaklar ilerledikçe zaten benim kültürüm, benim dilimi, benim eğitim sistemi içerisinden geçecek diye bakıyor. Dolayısıyla bizim ilk gidenlerin dille ilgili korkuları, problemleri vardı. İkincileri birazcık o kırılmaya başladı. Ama üçüncü nesil tamamen artık eğitim sisteminin içerisine giren nesil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada şöyle bir problem olmaya başladı. İlk kuşak direnen kuşaktı. Dil açısından direndiler, kültür açısından direndiler. Ama üçüncü kuşakta da baktığınız zaman gündelik hayatın içerisinde konuştukları dil ve en rahat ifade ettikleri şeylerle ilgili bazen çelişkilerle karşılaşıyor.
1: Evet.
0: Mesela bazıları diyor ki ben Hollandaca'yı daha rahat ifade ediyorum diyor. Bazıları da diyor ki evde Türkçe konuşuyoruz ama gündelik hayatın içerisinde, eğitimin içerisinde, iş hayatında artık Hollandaca konuşmak durumundayız. Fakat birinci kuşağın ve ikinci kuşağın belki de üçüncü kuşağın avantajlı tarafları şunlardı. Onlar Anadolu'yla bağları kopuk değildi. Sıla-i rahim yaparak köylerine, memleketlerine gidiyorlardı. Orada akrabaları var, kuzenleri var. Onlarla vakit geçiriyorlardı. Dolayısıyla bu kültürel aktarım süreçleri, ilişkiler devam ediyordu. Fakat dördüncü kuşaktan itibaren onların Anadolu'da arkadaşları yok.
1: Evet.
0: Akrabaları olsa bile onlarla artık bağları kopmuş ve zayıflamış. Dolayısıyla şöyle bir süreç. Bu sefer Türkiye'ye geldikleri zaman belki bir iki gün memleketlerinde belki muhtelif akrabalarını, topraklarını, mezarlıklarını görüyorlar. Ama ondan sonra daha çok tatil beldelerine artık eskisi gibi memleketlerin içerisinde oluşan o gurbetçi algısı artık yerini birazcık daha turizm açısından gelen kitleye dönüşmüş durumda. Bu da önceki kuşak mesela üçüncü kuşak açısından baktığınız zaman akrabası var, amcasının oğlu var. Onlarla ilişkisi olduğu için Anadolu'da köprüleri devam ediyor. Ama dördüncü ve beşinci kuşakların Türkiye'de onları bağlayacak, onları birleştirecek, devam ettirecek bir ilişki ağı giderek zayıflamak. Dolayısıyla bu iki yönlü bir problem ortaya çıkartıyor. Bir o tarafta hem göçün getirdiği problem, o entegrasyonun ortaya çıkarttığı başka bir problem alanına dönüşüyor. İşte kendi kültürel kimliklerini, dilini kullanamama gibi. İkinci sıkıntı tarafı da bu sefer Türkiye'deki bağlarının da kopmasıyla birlikte başka bir sürece dönüşüyor. Tabii burada en önemli bağlayıcı nokta belki de kitabın ortaya çıkışının hikayesi, oradakilerin anılarını tazelemek, işte onlara geçmişte şunlar yaşandı, bunlar yaşandı diyerek anlatmak değil aslında. Bizim kitabın ortaya çıkış ana sebebi ve hedef kitlesi de aslında dördüncü ve beşinci kuşaklar, sonraki kuşaklar. Beklentimiz de daha çok onlara dönük. Neden onlara dönük? Onlara kalıcı bir takım bir eser bırakabilmektir. Yaşanmış, bitmiş vesaire.

0: Asıl Avrupa Türklüğünün, Hollanda Türklüğünün ve Almanya'da yaşayanların asıl imtihanı bundan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Bunu özellikle oradaki muhtelif toplantılarda da biz vurguladık. Neden? Çünkü onlar kalıcı gitmedi ama kalıcı hale geldiler. Fakat bundan sonraki kültürel kimliklerini devam ettirebilme noktasında asıl belirleyici olan, bundan sonraki süreci yönetecek ve yönlendirecek olan nesil 4. ve 5. nesil. Eğer onlar kimlikleriyle ilgili, dilleriyle ilgili, Türk kültürüyle alakalı yaşantılarını, bir geçiş sürecini sağlam yaşayabilirlerse herhalde 6. 7. nesil için daha kolay bir süreç yaşanacak. Evet. O yüzden benim kanaatim 1. nesil elbet zor bir nesil. Çünkü ilk yerleşmeyi yaşayan nesil, fakat en zor imtihan herhalde 4. ve 5. kuşakta olacağı kanaatindeyim.
1: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Avrupa'ya Türk İşçi Göçü'nün 65. yılını konuşuyoruz ve yine kıymetli konumuz doçent doktor Murat Şahin'in Hollanda Türkleri üzerine çalışmasını, Türk Federasyon yayınlarını çıkan, Türk Federasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hollanda Türkleri üzerinde, Hollanda'da yaşayan Türkler üzerindeki kültürel sorunları konuşuyoruz. Kültürel uyum meselesini, Türkiye ile bağı, büyük Türk kültürü ailesi içerisindeki onların varlıklarını, 4. ve 5. neslin Türkçeyi muhafazası ile ilgili temel sorunların neler olduklarını ve bu anlamıyla hem Hollanda'da hem de Avrupa siyasetinde Türklerin nasıl rol alabileceklerini, yer alabileceklerini konuşuyoruz ki aynı zamanda biz bir Türk dünyası programı yapıyor olmamız bakımından da bugün Avrupa'da yaşayan Türkler ya da Batı Türkleri, Batı Avrupa'daki Türkler Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası. Çünkü onun önemli bir bölümü hocam. Hollanda'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, Avusturya'nın, İsveç'in vatandaşları haline de gelmiş oldular ama kendilerini Türkiye'nin ve Türk dünyasının, bütün Türklüğün parçası olarak da görmeye devam ediyorlar. Buradan devam edelim. Ne gibi kültürel sorunlarla karşı karşıyalar? Yani sizin anketleriniz, mülakatlarınız, izlenimleriniz hangi noktaya geliyor?
0: Hollanda'da yaklaşık 450 bin Türk yaşıyor.
1: Evet.
0: Bunların önemli bir kısmı, bazıları çok az, yani oturum izniyle devam eden, hı-hı, ama önemli bir kısmı çifte vatandaşlık, hı-hı, olmuş durumdalar.
1: Evet, evet. Çok önemli ve değerli.
0: Önemli bir değer. Fakat genel beklenti ve işte şu, bunlar Avrupa Türklüğü artık Avrupa'ya yerleşmiş durum. Dolayısıyla bizim Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk varlığını, hı-hı, tarif ederken genelde, hı-hı, biz hep vatan coğrafyaları üzerinden tabii, tarif ediyorduk. Dolayısıyla burada göçlerle birlikte oluşmuş olan yeni bir alan daha oluşmuş ve 7 milyona yakın Türk bu vesileyle Avrupa'nın içlerinde hayatlarını sürdürüyor.
1: Tabii İtalya'dan İngiltere'ye, İsviçre'den, evet, İsviçre, Danimarka'ya kadar her yerde.
0: Artık kendileri burada kalıcı olduklarını, tabii, söylüyor. Mesela birinci kuşaktan bir amcamızla yaptığımız sohbette dedi ki ben, diyor, emekli olduktan sonra gelmek istiyordum, evet, diyor. Fakat diyor artık, diyor, işte torunlar var diyor. Dolayısıyla torunlardan dolayı da artık gelemiyoruz diyor. Onlara ya bakıyoruz ya çalışma şartları vesairesi. Artık biz gördüğümüz kadarıyla artık buraya yerleşmiş durumdayız. Hı hı. Mesela Almanya'dakilerle belki orada da bir saha çalışması yapmış olup daha farklı belki değerlendirmeler yapabilir. Hollanda üzerinde baktığımız, hı, zaman Hollanda'daki kültürel ve siyasi zemin birazcık daha Türklerin işlerini ve işleyişini kolaylaştıran bir süreç olarak da gelişmiş. Mesela benim amcam da Almanya'da iş göçü kapsamında, hmm, gidenlerden ve emekli olup 84'te, evet, gelenlerden. Evet. Onlar büyük çoğunluğu belki de emekli olarak geldiler.
1: Evet.
0: Ama Hollanda'dakilerin önemli bir kısmı hayatlarını artık Hollanda'da devam etti. Dolayısıyla bazen şöyle tabirler kullanıyoruz. İşte Hollandalı Türkler tabiri artık, hmm, evet, kendi aralarında, evet, evet, kullanıyor. Önceden vefat eden bir kardeşimiz, büyüğümüz olduğu zaman cenazeleri hangi memleketten geldiyse Kayseri'ye, Trabzon'a, evet, Sivas'a gönderiyorlardı. Ama şimdi mesela Güner Metin amcanın mezarı Hollanda'da artık. Evet. Dolayısıyla orada önemli. Türk mezarlıkları da
1: önemli. Orası da bir ikinci vatan olmuş oluyor.
0: İkinci,
1: yeni vatan olmuş oluyor.
0: Evet, evet, evet. Artık orayı benimsediklerini görüyoruz. Hı-hı. Bundan sonra artık biz burada yaşayacağız.
1: Evet.
0: Ve genel itibariyle de Hollanda'ya, Hollanda ekonomisini, Hollanda kültürüne katkı sağlamak üzere kendi stratejilerini oluşturmuş durumdalar. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz Türkçe kültürel problemler vesairesi açısından en önemli, bu süreci kimlik açısından ayakta kalmasını sağlayan merkezlere baktığınız zaman Hollanda Türk Federasyonu önemli bir merkez olarak,
1: tabii,
0: karşımıza çıkıyor. Özellikle Mescid-i Aksa'da veya federasyona bağlı muhtelif yerleri ziyarete gittiğimizde bölgenindeki yaşayan Türklerin hepsi, hemen çoğunun uğrak yeri haline gelmiş.
1: Tabii.
0: Düğünleri, kermesleri ve onları da bir arada tutan merkezler. Belki oranın varlığı olmasaydı veya o teşkilatlı yapılar oluşmamış olsaydı bahsettiğimiz o 4. ve 5. kuşakların

O imtihan mücadelesini kaybetme ihtimalleri yüksekti. Ama şu anda onların planlamasında bu süreci nasıl yönetebiliriz noktasında Modern Türk Federasyonu'nun veya Türk Federasyonları'nın önemli

0: göçmenlerle yaptığımız görüşmelerde mesela Türkler genelde uyumlular diğer topluluklar. Çünkü Hollanda en büyük göçmen ülkesi. Her ne kadar nüfusu 17 milyon civarında gözükse de göçmenlerle ilgili mukayeseye baktığımız zaman dünyanın en büyük göçmen ülkesi. Bu göçmen ülkesinin içerisinde Türkler genelde hem Hollanda'ya katkıları ve işleyiş açısından en fazla artı değer katan topluluklardan.
1: Yani şöyle, Hollanda'nın anayasal düzenine ve kanuni sistemine en uyumlu en topluluklardan uyumlu, biri haline gelmiş.
0: Evet, uyumlu evet. Tabii, yapı. Tabii. Dolayısıyla bugün baktığımızda Hollanda'nın içerisinde işletmelerini kurmuş, çalışma hayatı için aktif olarak yer alan birçok müteşebbis girişimci Türk göçmenler. Mesela Mescid-i Aksa'nın teşkilat başkanına baktığınız zaman İbrahim Başkan oranın, burada baktığınız zaman işleyiş biraz daha aracın bozuldu. Bir yere gidiyorsa ama orada sistem oluşturmuştur.
1: Garaj diyorlar. Evet.
0: Garajı evet, var evet, değil evet. mi? Fakat orada buradaki gibi değil. Mesela burada kaportan bozuldu. Kaport hocaya gidiyor. Orada burada, hepsini orada
1: buradaki,
0: yaptırıyor.
1: Buradaki tam teşekküllü servis gibi. Evet. Ve Türkler de bu işte bayağı ilerlemişler.
0: İlerlemiş
1: ben bunu yapan Hollandalı duymadım. Mesela garajı olan bir Hollandalı duymadım. Büyük tamirhanesi olan.
0: Ve işini
1: olan
0: de düzgün evet, yapan ve bu anlamda da oradaki Amsterdam'da karşılığı olan
1: tabii,
0: bir servis tabii, konumuna tabii, gelmiş durumda. Uhre'ye gittiğimiz zaman mesela Türk Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı kendisi oluşturduğu yıkama yeri ve kendi çalışma hayatı içerisindeki eklemleriyle girişimci hale gelmiş.
1: Tabii.
0: Bunun yanında Hollanda meclisinde, yerel meclislerinde seçilen Türk soylu kardeşlerimiz var. Stratejik dediğimiz alanlar bazen buralara göçmenlerin yerleşmesi var mı? Baktığım zaman yaptığım görüşmelerde Hollanda stratejik görülen yerlerde de aktif olarak rol alıyor.
1: Az da olsa emniyet teşkilatı evet, içerisinde, evet, ordu, ordu içerisinde devleti kararlı almak organlarında.
0: Dolayısıyla Türklerin uyum süreci evet, yerli halk tarafından da kabul edilmiş.
1: Tabii.
0: Fakat bazı yaptığımız görüşmelerde mesela evet sizi kabullenirler ama yerli olmanın ve evet, sizin göçmen oluşun evet, size tabii, hissettirirler diyor. Tabii. Dolayısıyla bu da göçün doğasındaki tabii, durumlardan birisi ama zaman içerisinde onlar da ortadan kalkacaktır. Fakat bugüne baktığımız zaman bizim temel problemimiz özellikle 4-5 ve bundan sonraki kuşaklarda özellikle Türkçenin aile içerisinde çocukların yaşantılarında nasıl yer alacak? İkinci noktada Türkiye ile olan ilişkilerini evet, hem kültürel hem sosyal ilişkileri nasıl geliştirebiliriz? Bunda da Türkiye'deki muhtelif belki proje kapsamında muhtelif gezilerle muhtelif yapılacak farklı çalışmalarla bunlar daha farklı zemine taşınacaktır. Fakat bugün baktığımızda Türk dünyasının içerisindeki sosyal hareketlilikleri, zamanın imkanlarını da dikkate aldığımız zaman bu göçün başlayan, kendi problemleriyle başlayan göç hikayesi bugün günümüzün imkanlarını da dikkate aldığımız zaman Türk dünyasının önemli bir parçası haline gelmiş, hatta güçlü bir parçası haline gelmiş bir yapı olarak karşımızda duruyor.
1: Evet, bu anlamıyla hocam oradaki Türk kültür merkezleri ne ifade ediyor? Tabii Türk Federasyonu'nu güzel iftiharla anmak gerekiyor ama DİDİP gibi yani Diyanet İşleri Başkanlığımızı, evet, Türk İslam Birliği gibi ve bunun gibi yine Uluslararası Avrupa Demokratlar Derneği gibi pek çok oluşumumuz
0: farklı,
1: da var.
0: Pek çünkü çok, Türkiye'de her yani, bizdeki düşünce geleneği içerisinde biz evet, nereye yerleşmişsek düşüncemizle birlikte kurumsal yapılarımızla oluşturma eğilimimiz fazla. Diyanetin özellikle devlet evet, resmi kurumlar üzerinden hı hı, bu sürecin içerisinde yer alan vatandaşlarımız Diyanet bu konudaki önemli kurumlarımızdan birisi. Bunun yanında farklı siyasi yapıların Avrupa'daki uzantıları evet, olarak değerlendirdiğimiz yapılar da var. Fakat genel itibariyle baktığım zaman Hollanda Türk Federasyonu 26 tane kendine ait merkezleri vardı o zaman. İki yer dışında hemen hemen hepsinin kendi mülkiyetleri kendilerine evet, alınmıştı. Şimdi onlara yenilerini de eklemeye çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Merkezlerin mesela Türkiye'deki bir apartman dairesi gibi de değil. Yani bir külliye şeklinde planlanmış yerler. Camisinden tutun oyun alanlarına, hanımların etkinliklerine kadar çocukların bir arada vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış mekanlar. Dolayısıyla orada eğer belirgin bir problemin yoksa evet, o yapıların içerisinde yetişiyorsun. Evet. Yaygın eğitim kurumu olarak da değerlendirebiliriz. Bu sadece bakıyorsun Mescid-i Aksa'da adam Faslı veya Afrika'nın muhtelif yerinden gelmiş ama orada evet, vaktini geçiriyor. Bu anlamda federasyonun toplum içerisindeki birçok şeyi içerisine doğru alan da bir yapısı var. Bu anlamda evet muhtelif siyasi yapıların da oluşturduğu o her biri en azından Türkleri kendi

0: içerisinde bir arada tutması açısından önemli. Ama Hollanda Türk Federasyonu bu anlamda daha giderek kök salan bir yapı olarak değerlendirebiliriz.
1: Yani. Evet hocam, yani Türkiye'nin bu anlamıyla politikası bağlamında neler söyleyebilirsiniz? Ne bekliyor Avrupa'daki Türkler? Türkiye'den neler bekliyorlar? Yani bu 4. 5. kuşağın, 6. kuşağın gelişmesi için, yetişmesi için, daha Türk kalabilmeleri için, Türkiye'ye bağlı kalabilmeleri
0: bundan
1: için
0: beklediğinde
1: ne, Türkiye ne yapıyor? Sizin
0: 2018
1: ne?
0: Yılıydı. 2018 yılında YTB üzerinden Ankara Genç Akademisyenlerle Hollanda Türk Federasyonu ortak yürüttüğü bir proje kapsamında Hollanda'daki gençlerimiz Türkiye'ye gelmişlerdi. O dönemde Türkiye'de muhtelif tarihi mekanları bir kültür gezisi bağlamında hem genç akademisyenlerden bir grup, onlardan da bir otobüs yaklaşık herhalde 50'ye yakın genç kardeşimiz vardı. Tabii bunların sürekliliğinin arttırılması, bunun aynı zamanda Erasmus programları gibi değişim programlarının, mesela Uhre'ye gittiğimizde belediye meclis üyesi genç bir kardeşimiz burada Bilkent'te Erasmus programı kapsamında gelmiş. Bir yıl burada kalmış, dönmüş şu anda. Uhret'te belediye meclis üyesi.
1: Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla kurdukları bir siyasi parti var. Renk Partisi. Yani, oradakilerin çoğu orada okuyup büyümüşler ama Türkiye'yle yakın ilişkileri var tabii arkadaşlarımız.
0: Tabii.
1: Genel parlamento
0: meseleyi buradaki gibi değil de oranın dinamikleri üzerinden değerlendirmek lazım. Oranın gerçeklerini, oranın sosyolojisini, oranın geçmişten, yani 60'tan bugüne kadar geçen süreçte elde ettikleri kazanımlarını nasıl geliştirebilir, ona dönük süreçlerle değerlendirmek lazım. Bazen Türkiye'deki farklı siyasi çalkantılar oradaki yapıları da kendi içeri bazen etkileyebiliyor. Ancak yapılması gereken herhalde oradaki, çünkü resmi kurumların içerisinde Türkçe bir yabancı dil öğretimi içerisinde değerlendirin.
1: Evet.
0: Bunları daha çok yapılar kendi içerisinde çözmeye çalışıyor. Tabii gurbette olmak bazen kültürel kimliklerini koruma açısından daha koruyucu bir kalkan haline geliyor. Türkiye'de baktığınız zaman Türk kimliği, Türk kültürü açısından üzerine düştüğümüz bir hal gibi gözükmese de gurbetçi için veya gurbette yaşayan Avrupa Türklü için önemli bir dayanak noktası. Dolayısıyla onları da kendi içerisinde birleştiren bir yapı. Daha güçlü bir yapı. Dolayısıyla gelecekte onları, biraz önce bahsettiğim, hem dillerini muhafaza etme noktasında neler yapılabilir, hem de Türkiye'deki ilişkilerini devamlı hale getirebilmek noktasında neler yapılabilir? Birazcık bunlar üzerinde durmak lazım. Önceden iki türlü problem alanı karşımıza çıkıyordu. Bunlardan birisi, bir gurbetçi geldiği zaman bir etiketleme vardı. Gurbetçi, gurbetçi dediğin zaman parası olan vesaire gibi algılanıyor. Yani gurbetçi için hayat hikayesine baktığın zaman ne zorlu şartlardan süreç yaşanmış ve kendince bunu görünür kılan bir takım durumlar üzerinden ele almak biraz sıkıntı. Onlar da kendi içerisinde bunları muzdarip olduklarını söylüyorlar çünkü. Hollanda'ya gittikleri zaman göçmenler, Türkiye'ye geldikleri zaman da gurbetçiler yani. Ne burada tam olarak kabul edilmiş durumdalar. Tabii orada da göçmen kimliği belki bundan 4-5 nesil sonrasında dahi o göçmen kimliğini hep yaşıyor olacak.
1: Mutlaka çünkü
0: tabii göçün hikayesine bak, göçün sosyolojisine baktığımız zaman göç kolay karar verilebilecek bir süreç değil. Yani. Özellikle hani onlar 20'li yaşlarda gittiler. 20'li yaşlarda demek gençken, dil açısından, kimlik açısından oturmuş bir yaştan sonra gitmişlerdi. İkinci kuşağa baktığınızda ikinci kuşak birazcık daha evlilik yollarıyla gittikleri için. Üçüncü kuşak orada doğdu, büyüdü. Oranın sistemi içerisinden geçiyor belki. Ancak bu göç hikayesinin bugünkü temel problemleri herhalde ne burada kabullenebiliyoruz diyorlar, ne de orada. Dolayısıyla o göç hikayeleri kendi küçük 4. 5. kuşağa da yansımış durumda yani. Artık Anadolu'ya geliyorlar. Memleketlerinde çok fazla da vakit geçirmiyorlar. Belki bir iki gün kalıp tatil beldelerine doğru gidiyorlar. Onları birazcık daha özendirmek, Türkiye'nin daha tarihi dokuların içerisinden onları buluşturmak. Tabii bu buluşturma sadece Anadolu Türklüğü için değil. Yani. Anadolu Türklüğünü de Avrupa Türklüğü ile buluşturmak durumundayız. Dolayısıyla orada tek taraflı değil. Orada da bir sadece

0: Avrupa Türklüğü açısından değil, bunları da Avrupa Türklüğü ile tanıştırarak bu süreci geliştirebiliriz.
1: Çok önemli. Hocam son 2 dakikamız, bunu genel olarak bir değerlendirdiğimizde tabii Türkiye'nin kültür politikası bağlamında tabii özellikle Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Dış Türkler Başkanlığı olarak tarif edilen kurum ve yine TİKA başta olmak üzere, Diyanet Vakfı başta olmak üzere, tabii büyükelçiliklerimizin ve Maarif Vakfı'nın da faaliyetleri var. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bölgeye göndermiş olduğu Türkçe öğretmenleri elbette ki faydalar yürütüyorlar. Tabii ki STK'lar çok daha yaygın, derneklerimiz, vakıflarımız çok daha yaygın ama yine de kamu gücü de, kamu otoritesi de buradaki, sizin de ifade ettiğiniz gibi 6,5-7 milyon Türk üzerinde adeta enini ve şefkatini çekmiyor. Bu anlamıyla hem ibadet alanlarının desteklenmesi, Türkçe eğitim merkezlerinin desteklenmesi ve izin verilen bölgelerde de okullarda Türkçe eğitimi yapacak olan pek çok öğretmen ve okutman da faaliyet gösteriyor. Bazı üniversitelerde Türkoloji bölümleri açıldı, Türkoloji kürsüleri açıldı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri var, Türkiyat Araştırmaları ve Türkiye Araştırmaları bölümleri var. Türkiye bunları destekliyor. Yani bir Hollandalı öğrencinin veya bir Moldovalı öğrencinin, bir Romanyalı öğrencinin isterse Türk Dili ve Edebiyatı okuyabileceği ya da Türkiye araştırmaları üzerine çalışmalar yapabileceği
0: bir
1: bölümler de kuruluyor. Yavaş yavaş bunlar destekleniyor. Kütüphaneler destekleniyor. Buradan pek çok gencin Türkiye'deki kültür politikalarına dahil edilebileceği hareketlilikler, akademik hareketlilikler desteklenmiş oluyor. Bunları siz de yakından takip ediyorsunuz. Bu elbette geleceğe dönük olarak bir umut vaat ediyor ama bağın sıkılaştırılması zorunluluğu var.
0: Evet, o bağı sıkılaştırmak, ama öbür taraftan tabii bu Avrupa'ya göç serüveni sadece bir yer değiştirmeden ibaret değil. Aynı zamanda süreç içerisinde Türklerin bu sevgi, dayanışma, fedakarlıklarıyla oluşturdukları kurumsal yapıların hikayesiyle birleşiyor.
1: Doğrudan orantılı tabii ki.
0: Tabii bu yapılar Avrupa Türklüğü ile Anadolu Türklüğü arasında bir köprü vazifesi de görüyor.
1: Tabii.
0: O yüzden buraları güçlendirmek, bunları desteklemek ve bu göç hikayesindeki bu toplumsal kurumların oluşturduğu hafızalar, bu anlamda hem kendi çalışmamda da eserde özel bir yere sahip. Tabii kurulduğu günden bugüne Hollanda Türk Federasyonu bir sivil toplum örgütü değil, aynı zamanda kültürel süreklilik ve bütünleşmeyi sağlayan yapılar olarak da varlığını gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Avrupa'da yaşayan bütün Türk kardeşlerimize ve soydaşlarımıza ayakta kalabilecekleri ve kültürlerini var edebilecekleri nice asırlar, nice dönemler diliyoruz. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim kıymetli hocam.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarı Hasanoğlu ve ben Doktor Sinan Demirtürk, Geniş Zaman programından hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens korku içinde. "Yeter Gavril Ardalyonoviç, bırakın artık," diye haykırdı. Ama çok geçti. Burdovski öfkeyle, "Söyledim," diye bağırdı. "Para istemediğimi 3 kez söyledim. Kabul etmiyorum. Nedenmiş? İstemiyorum işte. Gidiyorum ben." Verandanın merdivenlerine koştu. Ama Lebedev'in yeğeni onu kolundan yakalayıp kulağına bir şeyler fısıldadı. Burdovski birden döndü. Üzeri yazılı olmayan büyükçe bir zarf çıkarttı cebinden. Prensin önündeki masanın üzerine attı. "Alın paranızı. Ne cesaretle, ne cesaretle verebiliyorsunuz bana bu parayı?" Doktor Renko açıkladı. "Çeberov'la ona sadaka diye yollamaya cesaret ettiğiniz 250 ruble. "Yazıda 50 ruble yazıyordu," diye haykırdı Kolya. Prens Burdovski'nin yanına gidip, "Affedersiniz," dedi. "Size karşı çok suçluyum Bay Burdovski. Ama bu parayı sadaka diye yollamadım size, inanın. Şu anda da suçluyum. Demin de suçluydum." Çok üzgündü prens. Yorgun, bitkin görünüyordu. Sözcüklerinin birbiriyle bağlantısı yoktu. "Dolandırıcılık," dedim. "Ama siz değildiniz dolandırıcı olan. Yanlış söyledim. Sizin de benim gibi hasta olduğunuzu söyledim. Ama hiç de benim gibi değilsiniz siz. Değilsiniz. Ders veriyorsunuz siz. Annenize para yolluyorsunuz. Annenizi küçük düşürdüğünüzü söyledim. Ama seviyorsunuz onu. Kendi söylüyor bunu. Ben bilmiyorum. Gavril Ardalyonoviç her şeyi anlatmamıştı bana. Evet, suçluyum. Size 10.000 ruble vermeyi önermeye cesaret ettim. Suçluyum. Böyle yapmamalıydım. Oysa artık elimde değil. Çünkü nefret ediyorsunuz benden." Lizaveta Prokofievna, "Tımarhaneye döndü burası," diye haykırdı. Aklıya sabredemedi, sert bir tavırla ekledi. "Evet, tımarhaneye döndü." Ama bağırışlar arasında duyulmadı ne dediği. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes düşüncesini açıklıyordu. Kimi tartışıyor, kimi gülüyordu. İvan Fyodorovich Yepanchin'e son derece öfkeliydi. Gururu incinmiş bir yüz ifadesiyle Lizaveta Prokofievna'yı bekliyordu. Lebedev'in yeğeni araya girdi. "Evet prens, hakkınızı vermek gerekir. Durumunuzdan, yani daha kibar ifade etmek için şöyle diyeyim, hastalığınızdan yararlanmayı iyi biliyorsunuz. Paranızı ve dostluğunuzu öylesine ustaca önerdiniz ki soylu, dürüst bir insanın bu önerinizi kabul etmesi şu anda olanaksız. Ya çok safsınız ya da çok kurnaz. Elbette siz daha iyi bilirsiniz bunu." Bu arada paranın bulunduğu zarfı açan Gavril Ardalyonoviç, "Bir dakika baylar," diye haykırdı. "250 ruble yok burada. Yalnızca 100 ruble var. Sonra bir yanlış anlaşılma olmaması için söylüyorum bunu prens." Prens "boş verin" anlamında kolunu salladı Gavril Ardalyonoviç'e. "Bırakın, bırakın," dedi. Hemen Lebedev'in yeğeni girdi araya. "Yo, bırakın olmaz. Bu bırakın sözünüz gururumuza dokundu prens. Biz açık konuşuyoruz. Her şeyi ortaya döküyoruz. Evet, 250 değil, yalnızca 100 ruble var orada. Ha 250 olmuş, ha 100. Hepsi bir."

Gavrila Ardalyonovic saf bir şaşkınlıkla. Yok canım, nasıl hepsi bir dedi. Lebedev'in yeğeni öfkeyle bağırdı. Sözümü kesmeyin. Sandığınız kadar enayi değiliz avukat bey. Elbette 200 ruble ile 100 ruble bir değildir. Aralarında fark vardır. Ama prensiptir burada önemli olan. Davranıştır. Zarfta 150 rublenin eksik olması ise ayrıntıdır. Asıl önemli olan Burdovski'nin sadakanızı kabul etmemesi, onu gerisin geri yüzünüze fırlatmasıdır sayın bayım. Yoksa zarfta 100 ruble varmış, 250 ruble varmış hiç önemi yok. 10 bin rubleyi kabul etmedi Burdovski, gördünüz. Dürüst bir insan olmasaydı bu 100 rubleyi de getirmezdi buraya. Eksik olan 150 ruble. Çabarov'un prensle görüşmeye gidişine harcanmıştır. Beceriksizliğimize, bu tür işlerden anlamamamıza istediğiniz kadar gülün. Zaten sürekli komik duruma düşürmeye çalışıyorsunuz bizi. Ama dürüst olmadığımızı söylemeye kalkışmayın. Bu 150 rubleyi sayın prense el birliğiyle ödeyeceğiz bayım. Birer ruble, birer ruble de olsa faiziyle ödeyeceğiz. Yoksul bir insandır Burdovski. Milyonları yoktur. Prensi görmeye gidip geldikten sonra masraflarının hesabını koydu önümüze Çabarov. Elimize para geçeceğini umuyorduk. Onun yerinde kim olursa olsun aynı şeyi yapmaz mıydı? Prens yüksek sesle, tam olarak kim yapardı mesela diye sordu. Lizaveta Prokofievna haykırdı. Aklımı yitireceğim ben. Uzun süredir sessiz duran, konuşmaları izleyen Yevgeni Pavlovich gülümsedi. Bu geçenlerde bir avukatın yaptığı ünlü savunmayı hatırlattı bana. Hırsızlık amacıyla 6 kişiyi öldüren müvekkilini savunurken onun yoksulluğunu öne sürerek şöyle bitirmişti sözünü. Doğaldır, müvekkilim yoksul olduğu için bu 6 kişiyi öldürmeyi koymuştur kafasına. Onun yerinde başka kim olsa aynı şeyi yapmak gelmez miydi aklına? Böyle komik bir şeyler söylemişti işte. Lizaveta Prokofievna öfkeden neredeyse titreyerek bağırdı. Yeter, kesin artık bu saçmalığı. Çok heyecanlıydı. Gözdağı verircesine arkaya attı başını. Mağrur, alev alev yanan sabırsız bakışlarını o anda belki de dost kim, düşman kim fark edemeden dolaştırdı herkesin üzerinde. Uzun süredir tutmaya çalıştığı, sonunda patlayan, savaşı başlatan, onu hemen birilerinin üzerine saldırmaya zorlayan öfkesinin en üst noktasıydı bu. Lizaveta Prokofievna'yı tanıyanlar o anda onun çok değişik bir ruhsal durum içinde olduğunu hemen anlardı. Ertesi gün Ivan Fyodorovich Prens Şeye şöyle diyordu. Lizaveta Prokofievna kimi zaman böyle olur ama dün olduğu kadar çok seyrek öfkelenir. Ancak 3 yılda bir, daha sık değil. Tane tane eklemişti. Kesinlikle daha sık değil. Lizaveta Prokofievna sesini yükseltip "Yeter Ivan Fyodorovich, bırakın beni," dedi. "Ne diye kolunuza girmemi istiyorsunuz? Demin alıp götüremediniz beni buradan. Kocamsınız, ailenin reisisiniz. Sözünüzü dinlemeyip sizinle gelmediysem beni bu aptal kadını kulağından tutup götürmeliydiniz. Hiç değilse kızlarınızı düşünmeliydiniz. Artık siz olmadan bulacağız yolumuzu. Bu utanç 1 yıl yeter bize. Durun bir dakika, prense teşekkür etmek istiyorum. Bu ikramınız için minnettarım size prens. Gençleri dinlemek için oturup kaldım burada. İğrenç bir şey bu, bayağılık. Bir kaos, rezillik. İnsan rüyasında göremez böylesini. Böyle gençler çok mudur dersiniz? Kes sesini Aglaya. Sen de sus Aleksandra. Siz karışmayın. Siz de çevremde dolanıp durmayın Yevgeni Pavlovich. Sıktınız. Tekrar prense döndü. Bir de özür diliyorsun onlardan canım. Size yüklüce bir para önermek üstahlığında bulunduğum için bağışlayın beni efendim diyorsunuz. Birden Lebedev'in yeğeninin üzerine yürüdü. Ya sen ne diye sırıtıyorsun kendini beğenmiş? Güya 10 bin rubleyi geri çeviriyorsunuz. Rica etmiyoruz, talep ediyoruz. Bu budalanın yarın onların yanına koşacağını, dostluğunu ve parasını onlara sunacağını bilmiyor sanki. Evet, gidecektir onların yanına. Gideceksin değil mi? Söyle, gidecek misin? Prens sakin, uysal bir tavırla karşılık verdi. Gideceğim. Lizaveta Prokofievna, duydunuz değil mi dedi. Tekrar Doktorenko'ya döndü. Sen de bunun hesabını yapıyor olmalısın. Nasıl olsa parayı cebinde hissediyorsun. Sonra da kalkıp numara yapıyorsun bize. Hayır canım, başka salaklar ara bul sen kendine. Ne mal olduğunuzun farkındayım. Ruhunuzu okuyorum sizin. Tüm oyunlarınızı görüyorum. Lizaveta Prokofievna diye haykırdı prens. Prensşe olabildiğine sakin gülümseyerek. Gidelim buradan Lizaveta Prokofievna dedi. Çok geç oldu. Prensi de götürelim. Kızlar bir kenarda ayakta duruyordu. Korkmuş gibiydiler. General tam anlamıyla korkuya kapılmıştı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Biraz uzakta ayakta duranlar belli etmeden gülümsüyor, aralarında fısıldaşıyorlardı.
Lebedev'in son derece heyecanlı olduğu yüzünden belliydi. Lebedev'in yeğeni ağırbaşlı ama biraz şaşırmış, rezalet ve kaos her yerde çıkar insanın karşısına hanımefendi dedi. Ama böylesi değil, böylesi değil canım. Sizin şimdi yaptığınız gibisi değil. Lizaveta Prokofievna sinir krizi geçiriyormuş gibi bağırıyordu. Onu yatıştırmaya çalışanlara dönüp sürdürdü bağırmayı. Bırakacak mısınız beni? Yevgeni Pavlovich, demin bir avukatın mahkemede müvekkilini savunurken yoksul olduğu için bir insanın 6 kişiyi öldürmesinden doğal bir şeyin olmayacağını söylediğini anlattınız. Eğer öyleyse dünyanın sonu gelmiş demektir. Böyle bir şey duymadım. Şimdi her şeyi anlıyorum. Kendisine şaşkın şaşkın bakan Burdovski'yi göstererek sürdürdü konuşmasını. Peki şu kekeme para için adam kesmez mi dersiniz? Bahse girerim keser. Prens senin 10.000 rubleni almaz belki. Vicdanı razı olmadığı için almaz. Ama gece girer evine, keser seni, kutudan 10.000 rubleni alır. O zaman razı olur vicdanı. Hiç vicdanı da sızlamaz. Soylu bir çaresizlik patlamasıdır bu. Bir yatsımadır. Veya tanrı bilir nedir. Tüh, her şey alt üst olmuş. Ters yüz. Evde büyütüyorsun kızını, bir de bakıyorsun sokakta bir yaylı arabaya atlamış. Anneciğim, birkaç gün önce ben Karliç'e veya İvaniç'le evlendim. Hoşça kal. Ne dersiniz? İyi bir şey mi bu? Belki saygıya değer bir davranış olduğunu bile düşünüyorsunuzdur. Kadın sorunu değil mi? Şu ufaklık bile kolyeyi gösteriyordu. Geçenlerde bunun kadın sorunu olduğunu söylüyordu. Demin neden öyle havalı girdiniz buraya? Yerinden kıpırdayım deme. Biz geliyoruz. Tüm haklarımızı ver. Sakın ağzını açıp bir şey söylemeye de kalkayım deme. Bize her türlü saygıyı, hatta hak etmediklerimizi de göstereceksin. Bizlerse en değersiz bir uşak gibi aşağılayacağız seni. Gerçeği arıyorlar. Haklarında ısrar ediyorlar. Öte yandan yazdıkları yazı iftira dolu. Dilemiyor, talep ediyoruz. Minnettarlık belirten tek sözcükte duymayacaksınız bizden. Çünkü bunu kendi vicdanınızı rahatlatmak için yapıyorsunuz.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: alışkanlığı.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalıyor. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi. 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Erdoğan 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak niteledi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkat çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran darbelerin milletin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Vekili Celal Adan, 12 Eylül 1980'in cuntacıların Türk demokrasisine ve Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu.
2: Demokraside vesayetçi bir geçmişimiz var bizim. 60 darbesinden 15 Temmuz'a maalesef bugün de 12 Eylül bir darbeler tarihimiz var. Maalesef üzüntü duyarak söylüyoruz. Bu darbeler tarihinin sona ermiş olması, vesayetçi yapıların tasfiye edilmiş olması yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın en büyük başarılarından biridir. Bu dönemde temel hak ve hürriyetlerin alanını genişlettik. Hukuk devletini güçlendirdik. Altyapısını geliştirdik. Yani bilgi iş sistemlerinden binalarından temel mevzuatların güncellenmesine varıncaya kadar birçok alanda adımlar attık. Dolayısıyla Türkiye bugün vesayetçi bir yapıda çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Yılmaz, Osmaniye'de konuştu.
2: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz. Ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada, o süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde

0: terör gündeminin kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlık, Irak hükümetinin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Ankara'da Alihan Kuris suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuris'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuris'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyon ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunum yaptı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da düzenlenen lansmanda konuştu.
2: Ülkemizin dört bir yanında yeşeren, umut olan iyilikleri aynı noktada bir araya getiriyoruz. Bugün İyilik Var platformunu 86 milyon vatandaşımızla buluşturuyoruz. Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe bugünün emeğini yarının imkanı hale getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla bugün hem İyilik Var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz.
1: 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci Türkiye'ye geldi. NATO İletişimciler Konferansı, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Koordinasyonu'nda 7-10 Eylül tarihlerinde yapıldı. Aralarında NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve NATO Sözcüsü'nün de bulunduğu üst düzey yöneticiler konferansa katıldı. Konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleşti. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkevich ile bir araya geldi. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak, 3. oturumla sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşması ile iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kazakistan'la ilişkileri her alanda daha da ileri taşıdıklarını belirtti. Anlaşmayla göç alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirirken sınır aşan suçlar, siber suçlarla mücadele, aranan şahısların tespiti ve ilgili birimlerimiz arasında doğrudan işbirliğini ele aldık, dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadesini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalan'ın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü. Altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan da

İstanbul'da yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Yapılan açıklamada Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığı hatırlatıldı. Bu arada Türkiye'de Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattında riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontroldeki ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14

0: hattındaki riske odaklandı.
1: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Günün 4 maçında alınan sonuçlar şöyle: Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsunspor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Trendyol 1. Lig'de 4 mücadele vardı. Sonuçlar şöyle: Boluspor 1, Orfa Yapı Pendikspor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçtaş Ankara Keçi Ören Gücü 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrolspor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Teniste Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katerina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev ve Ben Shelton oldu. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa ve Sakarya 17, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Denizli ve Adana 23, Antalya 24, Kayseri ve Eskişehir 15, Trabzon 21, Ordu, Zonguldak ve Diyarbakır 18, Erzurum 10, Van 11 ve Gaziantep 20 derece.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 789 sayılı bildirim Marmara Denizi. Tarama çalışmaları 31 Aralık 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 58 dakika 48 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 42 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 49 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika 29 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika 27 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 11 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 59 saniye doğu. Denizcilere yerel 805 sayılı bildiri Ege Denizi. Sualtı çalışmaları Onur X isimli gemiyle 13-20 Eylül 2026 tarihleri arasında 36 derece 44 dakika 28 saniye kuzey, 27 derece 52 dakika 11 saniye doğu mevkiinde yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere yerel 880 sayılı bildiri Karadeniz. Sismik çalışmalar R ve Barbaros Hayrettin Paşa, İMO 95-38-103, MMSI 27-104-34-80, TANUX 1 ve Karadeniz Araştırma isimli gemilerle 8 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 20 dakika 39 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 51 saniye doğu. 42 derece 20 dakika 44 saniye kuzey, 33 derece 14 dakika 38 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 33 derece 14 dakika 43 saniye doğu. 43 derece 16 dakika 19 saniye kuzey, 32 derece 46 dakika 46 saniye doğu. 43 derece 20 dakika 18 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 42 saniye doğu. 5 deniz mili açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere

0: Gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. Bir cumartesi gecesi başkentten, Ankara'dan, gecenin içinden sesleniyoruz. Sizlere sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu gece programımızda Anadolu'nun uzun ve gizemli geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacağız az sonra. Çıkış noktamızda Bilecik'in İnhisar ilçesinde Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası'nda gün yüzüne çıkarılan dikkat çekici bir keşif. Yaklaşık 16.500 yıl öncesine uzanan bir zaman diliminde çok sayıda kaplumbağa figürüyle karşılaşılınca aynı hayvanın tekrar tekrar betimlenmiş olması bizi yalnızca arkeolojik bir buluntuyla değil çok daha büyük sorularla karşı karşıya bıraktı. Bu soruların peşine düşeceğiz ve taşa kazınan hayvanlar başlığıyla Anadolu'da insanla hayvan arasındaki binlerce yıllık ilişkiyi konuşacağız. Konuğumuz Hititolog ve eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İlknur Taşlı. Programımızın bir diğer bölümünde ise biraz daha başka bir hayatın içine dalacağız. Bir şehri tanımaktan söz edeceğiz ama bazen büyük meydanlarına, anıtsal yapılarına ya da kalabalık caddelerine bakmanın yetmeyeceğini, bazen bir şehrin gerçek hikayesinin eski bir evin ahşap merdiveninde saklı olabileceğini ya da bir bahçedeki asırlık ağaçta, bir su kuyusunda, bir mutfakta yahut yıllar önce o evin bahçesinde oynayan bir çocuğun hafızasında yer edinebileceğini konuşacağız. Çünkü bu gece Ankara'nın biraz unutulmuş, biraz da şehrin büyümesiyle gözlerden uzak kalmış bir hikayenin peşine düşeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Keçiören'de kentin ayakta kalmayı başarmış geleneksel bağ evlerinin en önemli örneklerinden ikisi yer alacak programımızda. Vehbi Koç Bağ Evi ve Ankara Bağ Evi. Bugün müze olarak ziyaretçilere açık olan bu iki tarihi yapı yeni dönemde farklı etkinliklerle Ankara'nın kültür hayatına yeniden katılıyor. Vekan Müze uzmanı Özlem Dengiz Uğur bizimle olacak ve bu iki yapının da bu iki tarihi evinde hikayesini, mimarisini, bahçelerini, gündelik yaşamını geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirası mikrofonlarımıza taşıyacağız. Gecenin içinden programımızın bir diğer bölümü ise özellikle modern hayatın içinde bizim nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığımızdan yola çıkarak modern hayatın omurgamız için bile pek de dostça görünmediği ve nasıl çözüme kavuşturulacağı üzerinde duracağımız bir konumuz olacak. Biliyorsunuz saatlerce oturuyoruz, ekranlara doğru eğiliyoruz, hareketsiz kalıyoruz. Çoğu zaman bedenimizin bize gönderdiği küçük uyarıları görmezden geliyoruz ve belki de o zaman kendimize bedenimizle ilişkimizi ne zaman kaybettiğimizi sormamız gerekiyor. Bu gece Pilates ve omurga sağlığı başlığıyla bedenimizin merkezini bizi hayata bağlayan önemli yapılardan biri olan omurgamızı konuşacağız. Konuğumuzsa Pilates eğitmeni Seval Yiğit Üngörmüş olacak. Geçmişten kalan bölümümüzde ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Osman Seden yer alacak sevgili dinleyiciler. 1 Eylül 1998'de aramızdan ayrılan yönetmene ait arşivimizde yer alan bir kaydı dinleyeceğiz.

0: Efendim saatimiz 23.25 ve gecenin içinden programımız Ankara'dan dinlemekte olduğunuz program. Stüdyomuzda konuğumuz Hititolog ve eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İlknur Taş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Hafize Hanımcığım.
0: Efendim özellikle bugün sizinle tarih öncesi dönemlerden itibaren konuşacağımız son derece önemli bu taşa kazınan hayvanlar konusunu ele alalım istedik. Bu çok ilginç bir keşif, Bilecik'in İnhisar ilçesinde ortaya çıkan keşif. Hem de Göbekli Tepe'den bile önceki tarihlere götürüyor.
1: Evet.
0: Yeni bir keşif mi bu?
1: Çok yeni bir keşif Hafize Hanımcığım. Hakikaten de çok etkileyici ve şaşırtıcı. Çünkü 16.500 yıl öncesinden söz ediyoruz. Yani aslında bizi Göbekli Tepe'sinde söylediğiniz gibi, yani Taş Tepeler Projesi olarak adlandırılan projenin de öncesine götürüyor. Tabii özellikle benim dikkat çekici bulduğum bir nokta var. Figürlerin eskiliğinden çok aynı hayvanın, yani kaplumbağanın birden fazla temsil betimlenmiş olması. Yani tek bir kaplumbağa figürü bulunsa belki önemli bir arkeolojik eser olacaktı, ama aynı hayvanın 25 kez karşımıza çıkması kaplumbağanın o topluluk açısından özel bir anlam taşıyıp taşımadığı sorusunu gündeme getiriyor aslında.
0: 25 tane bulunmuş.
1: 25 tane.
0: Şimdi tabii kaplumbağa için biz bir takım anlamlar yükleyebiliriz günümüzde. Çünkü galiba çok uzun ömürlü hayvanlar bunlar.
1: Evet.
0: Çok dayanıklı.

0: hayvanlar o kabuklarının altına girdikleri zaman her tür tehlikeden uzak duruyorlar.
1: Evet.
0: Ama 16.500 yıl önceki insan da aynı şeyleri düşünüyor muydu, düşünmüyor muydu? Bunu öğrenmemiz mümkün mü bilmiyorum ama bu durumundan etkilenmiş olabilirler mi?
1: Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Tabii yani kaplumbağanın sonraki kültürlerle uzun ömürle ilişkilendirilmiş olması hani öyle olacağı anlamına gelmemekle birlikte neden olmasın diye de insanı tabii evet. düşündürüyor. Çünkü o dönem insanların doğayı ve hayvanları yakından gözlemlediklerini biliyoruz.
0: Tabii.
1: Nerede yaşadıklarını, hayvanların nasıl hareket ettiklerini, hangi mevsimlerde ortaya çıkıp nasıl davranışlarda bulunduğunu aslında gözlemliyorlar. Tabii sizin de söylediğiniz gibi kaplumbağanın kabuğu, hareket biçimi, yaşam özellikleri dolayısıyla aslında insanların da dikkat, o dönemki insanların dikkatini çekmiş olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Tabii bunların, bütün bunların aslında diğer arkeolojik verilerle bağlamla, buluntu bağlamıyla, kontekstle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte evet. çalışacak bilim insanlarının sonuçlarını biz de bekliyoruz tabii ki.
0: Yani tek tek buluntu tek başına değerlendiriliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu buluntu bizim yazıdan önce, tarih öncesi dönem evet. insanlarıyla ilgili bir takım bilgiler edinmemizi de belki sağlayacak.
1: Kesinlikle.
0: Ama bu avcı toplayıcı topluluklar sadece besleniyor, hayatta kalma çabası içinde bulunuyor diye düşünüyor idik. Bu düşünceleri değiştirebilecek bir buluntu mu
1: evet,
0: acaba?
1: Gerçekten de önemli noktalardan birisine dokunun Sabiha Hanımcığım. Çünkü avcı toplayıcı dediğimiz zaman eskiden bir ekonomik yaşam biçimi ifade ediyordu. Yani insanların düşünsel kapasitesinin basit olduğu anlamına geliyor gibi değerlendiriliyordu. Ama artık bakıyoruz tüm taş tepelerle birlikte de tabii ki değişti düşüncelerimiz. Çevrelerini gözlemliyorlar belli ki. Bilgilerini kuşaktan kuşağa aktarıyorlar. Hı hı. Yani bir atalar kültünden bile bahsedebileceğiz neredeyse. Ve çeşitli malzemeleri işleyip gördükleri canlıların tasvirlerini yapıyorlar. Dolayısıyla burada sadece hayatta kalmaya çalışan bir insan grubundan söz etmiyoruz artık. Çevresindeki dünyayı anlamlandırmaya çalışan topluluklardan söz ediyoruz. Bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Tabii figür yaptığınızda artık gerçek hayvanı değil, onun temsilini de oluşturuyorsunuz. Bunun neden yapıldığı sorusu da bizi aslında doğrudan sembolik düşünceye götürüyor. Bilecik'teki kaplumbağaların önemi de biraz burada ortaya çıkıyor. Demek ki insanın doğayla ilişkisi sadece ekonomik açıdan değil, aslında düşünsel ve muhtemelen de sembolik açıdan da ele almamız gerekli diye bize gösteriyor.
0: Evet. Tabii şimdi buradan Göbekli Tepe ile evet. ilişkide kuracak olursak, Bilecik'teki bu kaplumbağa figürleri Göbekli Tepe'den bile daha eski. 16.500.
1: Evet.
0: Göbekli Aynen. Tepe ise 12.000-13.000 yıl öncesine ait.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi o zaman Göbekli Tepe'de gördüğümüz oradaki sembolik dünyanın daha önce

0: kökenlerinin ne kadar da geriye gittiğini bize gösteriyor. Evet. Göbekli Tepe aslında bir başlangıçtan çok daha eski bir kültürel ve düşünsel birikimin çok güçlü ve görünür hale geldiğini de gösteren bir aşama diyebiliriz.
1: Şimdi biz Göbekli Tepe'nin de içinde bulunduğu Taş Tepeler projesinden söz ettiniz. Evet. Taş Tepelere şöyle bir gidecek olursak çok zengin bir hayvan dünyası var.
0: Çok.
1: Çok ilginç herhalde, yılanlar, tilkiler, boğalar, evet, kuşlar, ne bulurlarsa var. Onları ne gördülerse tüm yabani dünyayı oraya aklarmışlar, sembolize etmişler. Evet. O zaman bu yabani hayvanların öne çıkması son derece ilgi çekici. Yazı da olmadığı için bize bunlar ne anlatıyor?
0: Tabii sembol dili az önce dediğimiz gibi ve yabani hayvan olması da aslında tekrar programın başında dediğimiz gibi insanların doğayla kurduğu ilişkinin niteliğini düşünmemizi sağlıyor. Evet. Yani çünkü bu hayvanların bazıları tehlikeli, bazıları çok güçlü, bazıları ise insanların sahip olmadığı bir takım fiziksel özelliklere sahip. Yani işte söz gelimi yılanın hareket biçimi, deri değiştirmesi, kuşların uçabilmesi, yırtıcı hayvanların gücü ve avlanma yetenekleri insanlar açısından dikkat çekici özellikler. Tabii bunların her biri belirli bir sembol yükleyip işte yılan kesinlikle şunu, efendim tilki bunu temsil ediyor dememiz mümkün değil.
1: Biz buradan tilkiye kurnazlık diyoruz. Onlar için öyle mi acaba?
0: Evet,
1: bilmiyoruz.
0: Bilemiyoruz onu. Evet. Çünkü elimizde bunu destekleyen yazılı belgeler maalesef yok. Binlerce yıl sonra yazı bulunuyor biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Söyleyebileceğimiz tek şey hayvanların taş tepelerin görsel dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğu ve bu yoğunluğun sadece beslenme ve avcılık açısından değerlendirilmediği, insanların zihinsel dünyasında da önemli olabileceğini düşündürüyor. Bu açıdan önemli.
1: Şimdi o kadar değişik isimler kullandık ki biricik inhisar dedik. Oradan Göbekli Tepe ile ilişki kurduk. Taş tepeler dedik. Biraz dinleyicilerimizin zihnini bulandırmadan netleştirmek için soracağım şimdi. Burada özellikle Taş Tepeler dediğimiz proje nereyi kapsıyor? Yani bu bir sadece bir tek biricik arkeolojik bir alan mı, bir bölge mi, birden fazla yerleşimi kapsayan bir bölge mi, nedir Taş Tepeler?
0: Hafize Hanımcığım, Taş Tepeler aslında tek bir arkeolojik alanın adı değil. Urfa ve çevresinde yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan neolitik yerleşimleri birlikte araştırmak amacıyla oluşturulan çok geniş kapsamlı bir arkeolojik projenin ismi aslında. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2001 yılında Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında başlatılıyor. Tabii Göbekli Tepe ön plana çıkıyor. Bunların en tanınmışı. Ama bunların dışında Karahan Tepe sayalım onları, Sayburç, Çakmak Tepe, Sefer Tepe, Gürcü Tepe, Yeni Mahalle, Harbet Suvan Tepesi, Ayanlar, Yoğunburç, Kurt ve Taşlı Tepe gibi merkez isimleri de var bu büyük araştırma alanının içerisinde ve hepsi kazılıyor şu anda. Tabii örneğin mesela Göbekli Tepe 1963 yılında aslında İstanbul ve Chicago Üniversitesi'nin ortak yüzey araştırmasında tespit ediliyor. Fakat kazı 1990'lı yılların başında başlıyor. Taş Tepeler projesinin başlamasıyla 2001 yılında tüm bu neolitik merkezlerde birlikte araştırılmaya başlıyor bütüncül bir biçimde. Tabii bu bölgeyi önemli kılan, az önce de söyledik, 12 bin yıl önceki avcı toplayıcı yaşamdan yapıları, kullanılan yapıları, insanların sembolik dünyasını birlikte izleyebiliyoruz. Özellikle işte dediğimiz tey biçimli dikili taşlar, insan hayvan betimleri, bunlar aslında çok önemli ve bütün dünyada da çok dikkat çeken bir proje olarak bütün dünya bilim insanlarının da gözü üzerinde ve orada önemli sempozyumlar da düzenlendi. Tüm neolitik araştırmacıları dünyadan topladı. Bu anlamda neolitik kültür coğrafyası açısından çok önemli gerçekten.
1: Tey biçimli bu taşlar herkesin ilgisini çekiyor. Tey'nin o yatık bölümü, T olan kısım, insan başı denildi. Onun altında bambaşka işte hayvan figürleri olduğu söylendi. Gidip görenler bilecekler. Ama burada Karahan Tepe ön plana çıkıyor herhalde değil mi? Çünkü burada insan figürleriyle çok daha belirgin bir duruşu var Karahan Tepe'nin. İnsanla hayvanı aynı anlatının içinde görebiliyoruz.
0: Gerçekten.
1: O açıdan baktığımızda ne söylüyor Karahan Tepe bize?
0: Şimdi Hasan'cığım, insan betimleri

0: Hayvanın yer aldığı kompozisyonlar bir Karantepe'de ortaya çıktı dediğiniz gibi. Bu tabii bir anlatının parçası mı, işte bir ritüel mi, bir miti mi anlatıyor, yoksa bir toplumsal kimlik veya farklı bir düşünce mi ifade ediyor? Bunları sorguluyoruz, ancak kesin bir yorum yapmak için maalesef yeterli verimiz yok. Tabii elimizde kitabın resimleri var, ama öyle dersek belki güzel olacak, ama metni yok
1: Çok güzel.
0: şeklinde ifade etmek belki.
1: Bu tanım harika oldu
0: Evet,
1: şimdi. Evet.
0: dolayısıyla heykelleri ve betimleri görüyoruz, ama bunları açıklayan bir metnimiz yok. Tabii daha sonraki dönemlere geldiğimizde, yazılı dönemler, o zaman görsel

0: ritüelleriyle o zaman anlayabiliyoruz daha sağlıklı.
1: Evet, o zaman hemen buradan sizin uzmanlık alanınız olan Hatti ve Hitit dünyasına doğru yol alalım. Evet. Anadolu'da bu çok eski dönemlerden itibaren karşımıza çıkan hayvan kültlerinden biri geyik.
0: Evet.
1: Tabii geyiğin burada özel bir anlamı mı var acaba?
0: Özellikle Alacahoyuk bu anlamda çok önemli Hafize Hanımcığım. Hatti dönemi, Hititlerden hemen önceki dönem. Ve Hattiler aslında Anadolu'nun da yerli halkı.
1: Evet.
0: Tabii törensel ve sembolik bir anlamı var. Ve koruyucu tanrımız var, Dingir Lama isimli. Onunla ilişkilendiriliyor geyik genellikle. Tabii burada yazılı kaynaklarımız olduğu için bol miktarda dini metinler, evet, Hitit arşivlerinden, Attuş arşivlerinden çıkan onu anlamlandırabiliyoruz. Dinsel sistem içerisindeki yerini belirliyoruz. Bu nedenle geyik gerçekten de Hattilerden gelip Hitit dünyasında önemli bir yerde duruyor ve insanların düşünce sisteminde koruyucu tanrı, doğayı koruyan, dolayısıyla insanları da koruyan bir konumda. Evet. Hititler.
1: Hatti ve Hitit deyince tabii özellikle geyik Ankara ile de çok önemli bir sembol olarak duruyor değil mi? Hemen Kızılay'da heykelin orada buluşalım deniliyor ama o heykel aslında bir kursun da olduğu, güneş kursunun da olduğu kocaman boynuzlarıyla geyikler. Şimdi bu geyiğin ilginç taraflarından biri Anadolu'nun geleneksel kültüründe hala yaşıyor olması. İşte günümüzde Ankara örneğinde verdiğim gibi. Buradan özellikle de Alevi Bektaşi kültürüne geçtiğimizde geyikle ilgili pek çok anlatı bulunduğunu görüyoruz değil mi?
0: Çok.
1: Burada nasıl bir bağlantı var?
0: Şimdi burada bağlantıyı dikkatli kurmak gerekiyor Hafize Hanımcığım. Çünkü Alevi Bektaşi kültüründe geyik önemli bir motiftir. Ve özellikle geyik donuna girme gibi bir anlatımla karşılaşıyoruz. Aptal Musa, işte kaygısız aptal gibi çevredeki menkıbelerde de geyik motifi dikkat çekici. Geleneksel Anadolu sizin de söylediğiniz gibi anlatılarında geyik kimi zaman avlanmaması gereken, kimi zaman yol gösteren ya da manevi anlam taşıyan bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Hititlerdeki geyik inancının doğrudan Alevi Bektaşi kültüründe de devam ettiğini söylemek tabii ki bilimsel açıdan mümkün değil. Hı hı. Çünkü arada binlerce yıllık bir zaman dilimi var ama jeokültürel bellek dediğimiz benim yayınlarımda da çok sık sarf ettiğim ve coğrafi aynı coğrafyadan yaşamak tevekkeli bir geçiş var. Dolayısıyla burada aynı hayvanın Anadolu'da farklı dönemlerde, farklı kültürlerde tekrar tekrar sembolik anlamlarla karşımıza çıktığını görüyoruz ve bu kesintisiz bir inancın devamlılığından değil de geyiğin Anadolu tarihinde, kültür tarihinde sürekli yeniden anlamlandırılmasından söz etmemiz belki daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii hayvanlarla ilişkiler saymakla bitmiyor. Mesela boğayı görüyoruz yine bu topraklarda. Önemli bir hayvan. Hem Hititlerde hem ondan önceki Anadolu'da yine boğa ile karşılaşıyoruz buluntularda. Boğanın önemi nereden geliyor?
0: Boğa çok gerçekten eski toplumlarda yeri var. Fiziksel gücü nedeniyle özellikle. Hititlerden önce de var yine Hattilerdeki, Hatti kültür çevresinde, Alacahoyuk buluntularında, Horoz Tepe buluntularında önemli bir yere sahip. Hitit dünyasına geldiğimizde bir kere Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de vardır. Bu Hurri ve Şerre, Fırtına Tanrısı'nın iki kutsal boğası vardır. Evet. Aynı zamanda yazılık hava, açık hava tapınağı Boğazköy'de de resmedilmiştir. Burada hayvanla Tanrı'nın niteliği arasında anlamlı bir ilişki kurmuş Hititler. Fırtına Tanrısı, yağmur, gök gürültüsü, dolayısıyla tanrısal bereket açısından son derece önemli. Boğa da Hafize Hanımcığım fiziksel gücü ve üreme gücüyle bu tanrısal güce uygun görülmüş onlar tarafından ve sembolü haline getirmiş. Dolayısıyla Hitit dünyasında boğa yalnızca hayvanın kendisi değil, fırtına tanrısı ve onun temsil ettiği doğa güçleri üzerinden de aslında değerlendirmek gerekilir özetle diye düşünüyorum.
1: Alfabedeki A harfinin de boğanın başıyla alakalandırıldığına dair bazı açıklamalar okudum. Demek ki boğa hemen her kültürde çok önem taşıyor.
0: Var. Bütün dünya kültürlerinde, mitolojilerinde var bu. Evet.
1: Bir de kartal var. Tabii kartalın Anadolu'daki hikayesi çok derin, çok uzun bir süreç. Evet. Özellikle çift başlı kartal Selçuklularla da anılıyor. Evet. Ama sanıyorum çok daha eski örnekleri var değil mi?
0: Evet. Yani farklı dönemlerde karşımıza çıkıyor. Kartalın da Hatti'de, Hititler'de Hatti, kartalın yüksekten uçması, güç

0: güçlü bir yırtıcı hayvan olması, gökyüzüyle ilişkilendirilmesi de aslında göç ve egemenlik gibi kavramlarla bağdaştırılıyor diye düşünüyoruz. Tabii çift başlı kartal açısından Anadolu özellikle dikkat çekici.
1: Evet.
0: Hitit sanatında, Alacahüyük, Yazılıkaya gibi önemli merkezlerde ve bizim mühür buluntularımızda bolca çıkıyor karşımıza kartal betimlemeleri. Anadolu Selçuk sanatında sizin de buyurduğunuz gibi özellikle güç, egemenlik ve hükümdarlıkla ilişkili. Günümüzde de kullanılıyor aslında. Tabii bir sembol farklı dönemlerde yeniden kullanılabilir ve her toplum onu kendi siyasal, dinsel ve kültürel anlamını yükleyebilir. Asıl ilginç olan Hafize Hanımcığım, kartal ve çift başlı kartal gibi imgelerin Anadolu'da dediğiniz gibi farklı dönemlerde aslında kullanılıyor olmuş olması ilginç.
1: Evet, yeniden karşımıza çıkması.
0: Evet.
1: Şimdi buraya kadar söylediğiniz her şey çok önemli, çok evet. değerli bu bilgiler. Karşımızda geniş bir tabloyu da ortaya çıkarıyor. 16.500 yıllık bir buluntu kaplumbağalar. 25 tane kaplumbağa figürü. Taştepelerin yılanları, yabani hayvanları. Oradan geçtik Hattiler ve Hitit dünyasının geyiği, boğa. Sonra kartal, çift başlı kartal. Bütün bu hayvanlar dünyasından söz ederken bunları tam olarak tek bir çerçevede nasıl değerlendiririz?
0: Tabii şimdi burada 16 bin yıllık kaplumbağalardan söz edersek kesintisiz bir inanç geleneğini evet. aramamalıyız. Burada insanın hayvanlarla kurduğu ilişkinin Anadolu'daki uzun tarihine bakmak daha doğru olur. Çünkü bu dönemler arasında çok büyük zaman farkları ve toplumlar, diller, inanç sistemleri, yaşam biçimleri var.
1: Evet.
0: Ama buna rağmen diyoruz ki hayvanlar insanın düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Bunun anlamını çözmekte zorlanıyoruz. Çünkü yazılı kaynaklarımız yok. Hatti ve Hitit dönemlerine geldiğimizde de tanrılarla, ritüellerle, dinsel uygulamalarla ilişkisini daha açık görebiliyoruz. Daha sonraki dönemlerde aynı hayvanlar farklı siyasal ve dinsel anlamlarla karşımıza çıkıyor. Bana göre burada asıl önemli olan belirli bir sembolün 16 bin yıl boyunca hiç değişmeden devam ettiğini göstermek değil de insanın Anadolu'da hep hayvanları yalnızca çevrelerindeki canlılar olarak görmediğini, onlara farklı dönemlerde farklı anlamlar yüklediğini göstermek. Keşke bu arada bugün de bunu yapabiliyor olsaydık hayvanlara olan çok çünkü değişik bir dönemden geçiyoruz biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Keşke bugün de onu görebilseydik diyorum. Tarihten aslında ders çıkartmamız gerekiyor. Tarih tekerrürden ibaret. Keşke o anlamları biz de yükleyebilseydik, koruyabilseydik çevremizdeki hayvanları.
1: Tüm canlı dünyası.
0: Tüm canlı dünyasını.
1: Şimdi Sayın Taş özellikle geçmişe baktığımızda evet. yazının çıkmasıyla birlikte belki o kadar çok anlamla karşılaşabiliriz ki insanın düşünce dünyasının zenginliğini görmek yazıyla birlikte mümkün. Ama yazıdan önce, tarih öncesi çağlarda mesela hayvanı sadece bir hayvan olarak görmemek, sadece bir beslenme aracı olarak görmemek,
0: evet.
1: sadece avcılığın bir konusu olarak görmeyip ona çeşitli semboller yükleyip yaşayan ve gerçekte kendileriyle birlikte kendi düşünce ve kültür dünyalarının içine bir sembolle yerleştirmek.
0: Evet.
1: Sembolize etmek demek, düşünmek demek çünkü
0: evet,
1: aynı zamanda.
0: Kesinlikle.
1: O zaman biz bu insanlara hiç de hani hak etmedikleri bir şeyle mi yaklaşıyoruz? İlkel insan diyerek.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: İlkellik başka bir şey çünkü.
0: Kesinlikle. Çünkü orada o hayvanların ve doğanın ruhu olduğunu hatta bazı kültürlerde bu işte Bektaş kültürü tekamülü olduğunu sadece insanın tekamülü olmadığını hayvanın da tekamülü bitkinin de tekamülü olduğunu
1: evet.
0: düşünen bir inanç sistemi düşünsenize böyle bir insan topluluğuna nasıl hikaye diyebilirsiniz ki
1: tabii.
0: Şimdi yaşadığımız günümüzde yaşadığımız şu hayvanlarla ilgili acaba kim ilkeldi? Orada onu sormak gerekir. Acaba onlar mı ilkeldi? Biz mi ilkeldik?
1: Evet,
0: biz
1: mesela orta çağ insanının kedilere bakışı gibi değil
0: evet,
1: mi? Kedileri müthiş bir katliam yapılmış
0: çok,
1: orta çağda.
0: Çok.
1: Orada da ilkel insanın bakışıyla orta çağ insanı ilkel dediğimiz insana göre daha ileride olması düşünülürken
0: evet.
1: hiç de öyle olmadığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Hayvanlarla kurdukları ilişkide. Antik Yunan'a gittiğimiz dediğimizde Aristoteles'in, Plutarkos'un hayvanlara onurlu davranmak gerektiğini, onların da saygıyı hak ettiğini, hmm, onlarla kurulan ilişkinin daha vicdani bir biçimde, çok, bir yerde durması gerektiğini söyleyen kitapları var.
0: Çok güzel ifade ettiniz kesinlikle.
1: Bütün bunlar herhalde bizim dünyaya ve doğaya, doğadaki diğer canlılara bakışımıza, kendi kendimize pek çok soru sormamıza da yol açacak.
0: Çok doğru söylediniz. Ve şey de bu kedilerin orta çağda öldürülmesinden sonraki sürece baktığımız zaman, ne zaman ki hayat döngüsünün içerisindeki canlılara zarar verildiğinde insanlar tarafından, bakın Avrupa yıllarca vebadan,
1: tabii,
0: bütün Avrupa'da hala izleri var, vebadan kavruldu.
1: Tabii.
0: Uygun bir cümleyse gerçekten mahvoldu. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Çünkü, hı-hı, bir şekilde doğa intikamını alıyor. Ben düşünüyorum.
1: Bir böceğin bile bir gerekçesi var.
0: Tabii.
1: Hayatta olmasına.
0: Evet.
1: Onun için ekolojik zincirden bunu çıkartmamak gerekiyor. İlkel dediğimiz insanlar bunu fark etmiş.
0: Çok, evet.
1: Ve hangi hayvanlarla yaşadıklarını, hangi hayvanların kendi dünyalarında olduğunu görmüş. O zaman şimdi sohbetimizin başında Bilecik kaplumbağalarıyla, evet, başlamıştık. 16.500 yıl önceye gitmiştik. Yine oraya dönelim ve, tabii, bu figürlere baktığımızda bize göre en önemli olan unsurun ne olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi bu tabii dediğimiz gibi tarih öncesi insan hakkında hala az şey biliyoruz. Bu figürleri yapan insanların isimlerini bilmiyoruz, dillerini, inançlarını bilmiyoruz. Evet. Ama neden yaptıklarını da bilmiyoruz, ama bunların, bu insanların, bu topluluğun çevrelerindeki hayvanları, doğayı gözlemlediklerini, onları betimlediklerini ve belirli hayvanları tekrar tekrar tasvir ettiklerini biliyoruz. Bilecik'teki buluntuların bir başka önemi de Göbekli Tepe ve Taş Tepelerde karşılaştığımız sembolik dünyanın öncesini araştırmamız gerektiğini gösteriyor bize. Yani her yeni buluntu insanın doğayla ve hayvanlarla kurduğu ilişkinin düşündüğümüzden daha eski ve daha karmaşık olabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle bence kaplumbağalardan geyiğe, boğaya ve kartala uzanan bu uzun zaman diliminde sorulması gereken temel soru şu Hafize Hanımcığım. Anadolu'da yaşayan toplumlar farklı dönemlerde hayvanları nasıl gördüler ve onlara hangi anlamları yüklediler? Bunun tek bir cevabı yok. Zaten konuyu ilginç kılan da farklı dönemlerde bu soruya verilen cevapların değişmesi diye düşünüyorum.
1: Evet. Sizin sohbetimiz içinde elimizde kitabın resimleri var ama metni yok demiştiniz.
0: Evet.
1: Çok etkili bir cümle gerçekten. Şimdi bu arkeolojinin herhalde en heyecan verici tarafı bu. Ama aynı zamanda en zor taraflarından biri de bu galiba.
0: Doğru.
1: Görmek ama kesin olarak okuyamamak. Bir gün ne olup bittiğini anlayabilecek miyiz gelecekte acaba? Okuyamasak bile. Çünkü bu resimler bize bir gün pek çok buluntuyla birleştirdiğimizde ne olduğunu ortaya koyabilecek mi?
0: Tabii bizim bilim insanları olarak da bunun için çabalıyoruz aslında. Çabamız bunun için. Ama tabii neolitik dönemler ve o dönemlerden sonra yazılı dönemlere geçene kadar, yani prehistorik dönemlerde bunu anlamlandırmak yine bulunacak, ele geçen malzemeyle ancak olabilecek. Çünkü yazı yok. Yazının çok daha eskisi, yani Asur ticaret kolonileriyle birlikte Anadolu'ya geliyor. Hititlerle birlikte. Ondan önce maalesef yazı yok. Belki yazı keşfedilirse, yazı daha önce de vardı denirse, o zaman çok da bir sürpriz olur. Tarih değişecek belki. Bilemiyoruz, tabii, öyle bir şey olacak mı olmayacak mı, ama
1: ya da bilim zamanda yolculuğu keşfedecek, bulacak,
0: evet,
1: icat edecek.
0: Evet, o zaman tabii çok çok daha güzel olur.
1: Gidip geleceğiz. Gidip ya da geleceğiz. En sevdiğimiz zaman diliminde kalacağız,
0: kalacağız
1: belki,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Evet, aslında her dönemin kendine göre hem güzel hem de zorlu yanları var, ama bugünlerde sahip olduğumuz her birikim o dönemin insanlarının ilmek ilmek ördüğü,
0: evet,
1: ve bugün binlerce yıl sonra 16 bin yıl önceye gittik. Biz ne kadar zengin bir coğrafyada yaşıyoruz.
0: Çok.
1: İnsana mucize gibi geliyor bu.
0: Gerçekten
1: yani
0: öyle.
1: Dokunduğunuz, ayak bastığınız her yer tarih dolu, hazine.
0: Evet.
1: Ve siz o hazinenin üzerindesiniz. Evet. Kendinizi sınırlamanıza gerek yok. 16.500 yıl önceye kadar gittik bu topraklarda.
0: Evet, gerçekten.
1: Bakalım daha nelerle, ne sürprizlerle karşılaşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun.
1: Bizim için de öyle. Yeni programlarda buluşmak üzere diyelim.
0: İnşallah.
1: İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, gecenin içindenin ilk konuğuydu Profesör Doktor Sayın

Efendim saatimiz 23.56, gece yarısına 4 dakika kaldı. Bir cumartesi gecesini beraberce pazara ulaştırıyoruz ve bu dakikalarda Keçiören'de kentin ayakta kalmayı başarmış geleneksel bağ evlerinin en önemli örneklerinden ikisini konuşacağız. Rehbi Koç Bağ Evi ve

0: Ankara Bağevi. Stüdyomuzda Vekan Müze uzmanı Özlem Dengiz Uğur'la birlikteyiz. İyi geceler, hoş geldiniz Sayın Uğur.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Biz özellikle Vekam'da son derece güzel çalışmalar yapıldığını zaman zaman programlarımıza taşıyoruz. Ve bu vakıfla ortaya çıkan Ankara'nın sanatsal ve kültürel hayatını ne kadar önemli bir yere taşıdığının örnekleriyle dolu geçmiş yıllara baktığımızda. Bize bir parça Vekam'dan söz eder misiniz?
1: Tabii ki esasında Bağevlerine başlamadan önce Vekam'ı tanıtmak belki daha anlamlı olacak. Vekam, yani Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 1994 yılında aktif olarak çalışmaya başlamış bir araştırma merkezi. İlk önce Koç Vakfı'na bağlı. 2014 yılından itibaren de Koç Üniversitesi'ne bağlıyız. Vekam'ın 2025 sonuna kadar ikamet ettiği bina esasında Koç ailesinin uzun yıllar yazlık ev olarak kullandıkları bir bağ evi. Daha sonra belki evlerimizi anlatırken bağ evi kültüründen de bahsederim. 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl ortalarına kadar Ankara'da çok yaygın bir gelenek, sıcaklar başlamasıyla birlikte bağ evlerine geçmek ve kışa kadar hayatı orada devam ettirmek. Bizim şu anda Vekam'ın 2025 sonuna kadar bulunduğu bağ evi de 1923 yılında Vehbi Koç'un babasının Mareşal Fevzi Çakmak'tan satın aldığı ve o yıllardan itibaren daha sonra Vehbi Bey evlendiğinde ardından dört çocuğunun da doğduğu bir ev. 1954'e kadar da aile yaz aylarında bağ evini kullanmak devam ediyor. Sonra hiçbir zaman boş kalmıyor ama çok aktif kullanılmıyor ve Vehbi Bey sağlığında 1992'de bu evin Ankara ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ev sahipliği yapmak üzere bir merkeze dönüştürülmesini istiyor.
0: Koşulu da o herhalde.
1: Koşulu da o. Hatta şöyle bir ileri hedefle diye kendisi de not almış. Bu da gelecekte Ankara üzerine araştırmalar yapıldığında, dünyada araştırmalar yapıldığında ilk başvurulacak kaynaklardan birisini ileri hedef olarak gösteriyor. Evet. Esasında siz de başlangıçta bir parça etkinliklerimizden, çalışmalarımızdan bahsettiniz. Şu günümüzde geldiğimiz noktada Ankara üzerine bir araştırma yapıldığında ya da bir yüksek lisans doktora tezi hazırlıyorsanız yolunuz muhakkak Vekam'dan geçiyor. Evet. Arşivinden, fotoğraflarından, kütüphanesinden yararlanmadan pek bir çalışma olmuyor diyeyim. Bu hepsine bir kaynak teşkil ediyor. Bu anlamda da 2025 Aralık sonuna kadar Vekam bu evde bulunuyordu. Evet. O tarihten itibaren de Ulus'taki yeni merkezine taşındı. Bu da tarihi bir bina. 1928 yılında yine Vehbi Koç tarafından yaptırılmış bir bina. Biz bu binada da esasında bir hafızayı yaşatıyoruz. Şöyle ki kurumsal olarak da biz bu mekana büyük apartman diyoruz. Hı hı. O dönem esasında diğer yapıların yanında daha büyük olduğu için halk arasında anıldığı ismi büyük apartman ve biz de kurumsal olarak o adresimizi büyük apartman olarak devam ettiriyoruz. Bütün bu Keçiören'deki kütüphanemiz, arşivimiz, araştırma merkezimiz hepsi şu anda yeni binamızda. Sergi salonlarımız ve konferans salonlarıyla birlikte Ocak ayından itibaren aktif olarak kullanılıyor. Vekam'ın boşaltmış olduğu binada ikinci bir tarihi ev, müze ev statüsünde Vehbi Koç Bağ Evi adıyla müzeleştirdiğimiz bir mekan. Evet. Orada esasında mevcutta zaten Ankara Bağ Evimiz vardı Vekam'a bağlı olarak. Şimdi ikinci müze evimiz de Vehbi Koç Bağ Evi olarak ziyaretçilerle buluşuyor.
0: Şimdi o zaman daha netleştirerek şunu söyleyelim. Özellikle Keçiören'de bu sözünü ettiğimiz iki ayrı bina. Birisi Ankara Bağ Evi. O öteden beri bir müze evdi. Şimdi de Vehbi Koç Bağ Evi. O da bir müze olarak ziyarete açık zaten. Ve orası bambaşka bir kültürel oluşumu, geçmişi ve geçmişteki yaşantı biçimiyle modern yaşantı, Cumhuriyet'e geçişle birlikte ortaya çıkan modern yaşantı.

0: bir arada izleme, görme, deneyimleme fırsatı sunuyor. Burada hemen o dönemin bağ kültüründen söz etmek lazım herhalde. Bir bağ kültürü varmış Ankara'da, değil mi? Özellikle Keçiören, Çankaya gibi yerlerde.
1: Kesinlikle. Çünkü biz 19. yüzyıl diyoruz ama yani 1700'lerden itibaren esasında böyle yüksek yerlere yaz aylarında göçmek var. Hatta ben konuştuğum eski Ankaralılarla bağ kültürü üzerine konuştuğumda biz bağa çıkmak deriz, şehre inmek deriz diye bahsediyorlar. Çünkü evet. İşte Cumhuriyet öncesindeki o Osmanlı'nın son dönemlerinde de yaşantı kale bölgesinde, kalenin eteklerinde, şimdi Hamamönü dediğimiz en fazla bölgede geçiyor. Yazları sıcak, hatta bir takım hastalıklar var, sineklerden ve benzeri haşaralardan. Dolayısıyla insanlar büyüklü küçüklü kendi gelir düzeylerine göre bahçeli evlere çıkıyorlar. Bunlar Etlik civarında, Çankaya'da da örnekleri var, Keçiören'de de var. Koç ailesinin de zaten bu bahsettiğimiz 1923'te satın aldıkları evden önce de Keçiören'de başka evleri var. Vehbi Bey'in doğmuş olduğu ev. Dolayısıyla bu esasında şöyle bir kültür. O ilk zamanlarda atlarla, eşeklerle varılan, işte at arabalarıyla yaz başında göçülen, sınırlı sayıda ihtiyaç duyulan eşyalarla birlikte gidilen bir yaşantı. Esasında yaz boyunca kadınlar hep bağ evindeler. Erkekler işe, şehre gidip geliyorlar, işte ulus bölgesine, kale bölgesine.
0: Aslında bir günümüzün yazlık anlayışından farklı. Yani ben şimdi yazlığa gidiyorum demekten farklı. Ama yaz mevsiminde insanlar şehirden bağ evlerine gidiyorlar. Orada dinlenmek değil amaçları belli ki.
1: Kesinlikle değil. Orada esasında sosyal hayat da var. Daha çok kadınların çevresinde dönen bir sosyal hayat. Evet. Aynı zamanda da tabii yazın ortalarından itibaren kış hazırlıkları da başlıyor. Hani bağ evi diyoruz ama bu evler, bahçelerde sadece üzüm yetişmiyor. İşte evet. Bütün meyveler yetişiyor. Belirli olanaklarda sebzeler yetişiyor. Dolayısıyla işte kış hazırlıkları, reçeller, pekmezler, evet, kurutulmuş meyveler, aynı zamanda bütün bu işte daha kolay orada üretilebilen hazırlıkların hepsi bahçelerde zaman zaman imece usulüyle yapılıyor.
0: Semahat Ersel'in bir cümlesi var, onu çok güzel paylaşıyorsunuz dinleyicilerimizle. İzninizle ben de buradan okumak isterim. Bağımızdaki üzümden pekmez yapılır, büyük küplere sirke kurulur. Mevsimine göre reçel ve şuruplar hazırlanırdı. Bütün bunlar yapılırken annem ve babaannem başında bulunurlar. Konu komşu da toplanıp yardıma gelirlerdi. Adeta bir bayram havası yaşanır. Birlikte hem yenilip hem içilir hem de günün işi yapılırdı. Bağ evlerinin bahçesinden toplanan meyveler muhakkak komşu hakkı olarak komşuya dağıtılırdı. Şimdi öyle bir kültür var ki, az önce sözünü ettiğiniz imece var. Kışa hazırlıklar var ve hepsi doğal bir biçimde yapılıyor. Biz bugün pestisitlerden, zehirli meyve ve sebzelerden söz ediyoruz. Artık dalından koparıp yiyeceğimiz her şeye şüpheyle bakmaya başladık. Ama o dönemin bu kadar güzel ortamında bir de komşu hakkından söz ediliyor. Çok özel bir kültürden belki de ders almamız gereken bir bakış açısına mı sahip olmamız lazım? Siz bunu oradaki bu bağ evlerinde özellikle bu yönüyle mi ön plana çıkarıyorsunuz?
1: Kesinlikle. Aslında bizim bağ evlerinde ilerleyen dakikalarda belki gelecek projelerimizden de bahsederim. Olay sadece işte mekanları koruyoruz, içerisinde eserler var, sergilemelerimiz var ama ritüeller ve kültürleri de evet, yaşatmaya ve aktarmaya kuşaklar arasına çok önemsiyoruz. Bugünlerde yoğunlaştığımız bir konu pekmez yapımı. Bu sadece bir pekmez yapımı özelinde bile o kadar çok ritüel ve böyle yine aynı şekilde komşu hakkı, pekmezin köpüğünün komşulara dağıtılması, unutulan bir komşu olursa buna gönül koyması, hani bunlar da çok böyle evet, insani ve çok insan ilişkilerindeki sıcak değerler. Semahat Hanım'ın sözünden bahsettiniz. Şu anlamda da çok şanslıyız esasında biz.

0: Hem Vehbi Bey anılarını yazıyor. Aynı zamanda Semat Hanım hatta çok güncel bir kitabı var. 2022'de yayınlanmıştı. O da anılarında uzun uzun Bağevinden bahsediyor. Sadberk Hanım'ın yaşantısını, anılarını anlatan bir kitap var. Dolayısıyla biz esasında hem aile özelinde hem de Keçiören'in ve Ankara'nın o dönemlerdeki yaşantılarını ilk ağızdan
1: Evet.
0: kanıtlanmış bilgilerle hem öğreniyoruz hem de aktarabiliyoruz.
1: Aktarabiliyorsunuz. Şimdi bu aktarımların içinde ilginç olanlar da var. Mesela sözünü ettiğimiz bu bağ evlerinde Vehbi Koç bağ evinin bahçesinde bir de sığınaktan söz ediliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminin sığınağı
0: Evet.
1: herhalde, değil mi? O çok ürkütücü de geliyor galiba çocuk olan Vehbi Koç çocuklarına.
0: Evet, çocukların hatta Sevgi Hanım'ın öyle bir anısı anlattığı bir parça olması lazım.
1: Evet.
0: Sığınak sonradan yapılıyor. Yani ev ve müşteminatı bir takım binalar var ama İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptırıyor. Şu an bahçemizde sığınak. Ben zaman zaman giriyorum. Hani şu an biraz su sıkıntısı olan bir yer ama çocuklara sanırım hani ürkütücü gelen bir yer. Gerçekten hani toprağın altına doğru giden bir merdivenlerle
1: Bir de savaş tabii
0: istediği en
1: çağrışımı, evet.
0: şeysi de hani belki hiç kullanmak ihtiyacı duymamışlar ama sonuçta hani İkinci Dünya Savaşı yıllarını düşünürsek hani
1: Tabii.
0: Türkiye'de girecek ya da hep uzak durmaya çalışmış ama her an için o tedirginlik sürüyor olsa gerek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir ürkütücü bir konu.
1: Bir hafıza var buralarda. Bu iki evde de, iki bağ evinde de. O hafıza belki de müze ev olarak hem mimari tarihiyle o kişisel aile tarihleri, hatıralarını bir arada anlatmak çok değişik bir müzecilik yaklaşımı gerektiriyor olsa gerek. Burada siz özellikle nelere dikkat ettiniz?
0: Onu da paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Esasında biz 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl mekanlarını ve ritüellerini aktarıyoruz. Ama önemsediğimiz 21. yüzyılın gerçeklerinden ve çağdaş müzecilik anlayışından da uzak kalmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla belki şu an programımızın konusu değil ama müzecilik anlayışı bile çok değişti. Yani
1: Tabii.
0: müzelerin ilk başladığı yıllardan müze tanımı değişti. Dolayısıyla hem sadece koruyan ve sergileyen bir anlayıştan bunu paylaşan ve somut olarak değil sadece somut olmayan değerleriyle birlikte
1: Tabii.
0: paylaşan bir anlayışa beraberinde de Ankara Bağevi'nde de küçük bir bahçemiz var ama özellikle Vehbi Koç Bağevi'nin 8,5 dönüm bir bahçesi var. Doğal miras da bir kültürel miras.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla onun paylaşımı ve aktarımı aynı zamanda onun da belgelenmesini çok önemsiyoruz. Ankara'da 54 tane sadece olduğu söylenen sarı çamlardan 7 tanesi bizim bahçemizde. Ailenin yaşadığı dönemlerden itibaren var. Meyve ağaçlarımız aynı şekilde 2 tane ağacımız anıt ağaç olarak tescilli bakanlığın kontrolünde. Dolayısıyla biz hem genç kuşaklarla hem komşularımızla ziyaretçilerimizle bu bilgileri de paylaşıyoruz. Orası duvarların içinde çok muhteşem bir vaha gibi. Kirpimiz, kaplumbağamız, kuş çeşitlerimiz bunlarla birlikte dolayısıyla müzeciliği bir bütüncül yaklaşımla bakıp sadece var olan koleksiyonumuzu göstermek değil, paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve deneyimlemelerini teşvik etmek
1: Çok
0: yönünde.
1: güzel. Burayı ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Hangi günler, hangi saatler arası açık?
0: Hafta içi üniversiteye bağlı olduğumuz için hafta sonları kapalıyız. Hafta içi her gün sabah 10'dan 5'e kadar ziyarete açığız.
1: Pazartesi dahil.
0: Pazartesi dahil.
1: Evet.
0: Web sayfamızdan ziyaret saatlerimiz var. Bireysel ziyaretlerde randevu almanız gerekmiyor ama grup ziyaretlerinde randevu alınırsa daha rahat hizmet verebiliyoruz. Bağ evlerimizde aynı zamanda bir takım etkinliklerimiz var.
1: Evet, şimdi aslında Avrupa Miras Günleri gibi bir takım programlarla sizin yeniden bu yaşayan kültür mekanlarına dönüşen yerleri gerçekten gezdirmek, göstermek, oralardaki etkinliklerle insanlara tanıtmak

0: çalışmak çok önem taşıyor. Bu etkinlikler sizin hiç bitmeyen işlerinizden biri. Etkinlik yoksa etkinlik yaratıyorsunuz hatta. Bu kadar önemli işlevinizi çok ciddiye alarak çalışıyorsunuz. Birkaç örneği paylaşalım dinleyicilerimizle.
1: Tabii ki öncelikle esasında evet böyle Ankara için kültür alanında yapılan tüm etkinliklere katkı koymayı çok önemsiyoruz ve Avrupa Miras Günlerinde de önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda varız. Biraz da Ankara Bağ Evi'nden bahsedeyim. Ankara Bağ Evi esasında tamamen içindeki dekorasyonuyla birlikte de bir bağ evi canlandırması sunuyor ve uzun yıllardır ziyarete açık. Aynı zamanda orada bir takım eğitim etkinlikleri yapılıyor. Müze eğitimi uzmanı arkadaşım okul gruplarıyla düzenli olarak atölyeler yapıyor. Bazı ortak çalışmalarla mesela en son olarak Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz bir program var sanat elçileri şeklinde. Evet. Bunun haricinde de tüm öğretmenler buradan da yine açık çağrımız olsun. Öğretmenler randevu alarak öğrenci gruplarıyla hem evlerimizi ziyaret edip hem atölyelere katılabiliyorlar. Vehbi Koç Bağ Evi'nde de geçmişte de evlerde üniversiteden öğrencileri, hocalarımızı ağırlıyorduk. Daha çok mimarlık, mimarlık tarihi, şehir bölge planlama gibi bölümler bizi çok iyi bilip öğrencileriyle ziyaretlerimize geliyorlar. Ama bu yıl daha aktif olarak da özellikle Vehbi Koç Bağ Evi özelinde üniversitelerin farklı bölümlerinden hocalarımızı ve öğrencileri konuk edeceğiz. Yine o konuda da bir çağrımız olmuş olsun. Bir takım bölümlerle görüşmelerimizi yaptık. Yani sadece mimarlık olarak düşünmeyelim. Bahçemizden dolayı biyoloji bölümleri gelecek. Kuşlar, bitkiler, ağaçlarla ilgili ziraat fakültesi aynı şekilde resim, heykel, seramik ve hatta müzik bölümünden hocalarımız birer dersliğine öğrencilerini getirecekler. Bunu şu anlamda çok önemsiyoruz. Biz diyoruz isterseniz size evlerimizi anlatalım istediğiniz ölçüde istediğiniz sürede ama aynı zamanda da evlerimizin içini bahçesini sizlere açalım. Bu doğal ve kültürel miras değerlerini yaşayarak ve deneyimleyerek öğrencilerinizle derslerinizi yapın. Bu türde açık çağrılarımız sürekli olacak önümüzdeki güz ve bahar döneminde de.
0: Ve görülmesi gereken çok özel iki yapıdan söz ediyoruz aslında. Sadece yapı değil, çevresiyle, doğal hayatıyla çok üstelik de doğal yaşamın olduğu kadar neşeli bir çocukluğun izlerini taşıyan iki önemli yapıdan söz ediyoruz. Çevremizin bu kadar betonlaştığı, ruhumuzun bu kadar daralmışlık içinde olduğu bu modern hayatın etkilerinden biraz kurtulmak isteyenler için Keçiören'de bir vaha sunuyorsunuz. Bu iki binayı ziyaret etmek çok önemli hakikaten. Rahmi Koç'un biz dört kardeş bu evde aynı odada aynı karyolada yukarıda köşedeki odada doğduk. Rahmetli annem İstanbul'a Büyükdere'ye gitmezden evvel yaz başlarında buraya gelir mutlaka iki ay kalırdı diyormuş. Bu çok nezih komşularla donatılmıştık ve çevrilmiştik. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu ev ilk alındığı zaman bir restorasyondan geçmiş. Ondan sonra muhtelif tamirler görmüş ve en nihayet büyük bir restorasyonla bugün gördüğünüz hali almış diyor. Bu hali görmek herkes için önemli bir kazanç olacak diyelim. Çok teşekkür edelim efendim. Ağzınıza sağlık. Sizin özellikle buraya çekmiş olduğunuz bu dikkat bizi daha da merak ettirdi gerçekten.
1: Son olarak belki bir merak daha uyandırayım önümüzdeki bahar ayları için. Belki sizler de basından takip etmişsinizdir. İki gün önce Kültür Bakanlığı'nın da paylaştığı bir bilgi. Gölbaşı'nın sevgi çiçeğini biliyorsunuzdur. Aynı zamanda o bölgede yapılan bir kazıda şu an işte 4000 yıl öncesinin bir Hitit kabının içinde sevgi çiçeğinin tohumları bulundu. Evet. Gölbaşı'nda bilinen bir çiçek ama biz bu yıl bahçemizde tohumdan sevgi çiçekleri yetiştirdik. Nisan ayında açtılar. Temmuz'un ortalarına kadar bizimle birlikteydiler. Dolayısıyla aynı zamanda bu endemik bitkileri de çok önemsiyoruz ve gelecek

0: yıl yine inşallah Nisan ayı ile birlikte sevgi çiçeğini de bahçemizde göreceksiniz. Böyle bir merak daha uyandırmış olayım.
1: Mutlaka gelin görün o zaman diyelim. Yola Ankara'ya düşenlere. Ankara'ya gelelim de ne var ki Ankara'da diyenlere. Bakın görülecek ne çok yer var. Biz programlarımızda Frigler'den tutun, Gordion'dan tutun nereleri nereleri anlatıyoruz. Ankara gezmekle yaşadığınız zaman görülüyor. Bitecek gibi değil. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için.
1: İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler.
1: Sevgili dinleyiciler, VKM Müze Uzmanı Özlem Deniz Uğur'la birlikteydik.

0: Efendim saatimiz gece yarısını 21 dakika geçiyor. Bu dakikalarda modern hayatın omurgamıza ne kadar çok zarar verdiğini ve bunun üstesinden nasıl geleceğimizi konuşacağız. Stüdyomuzda pilates ve omurga sağlığı ile ilgili olarak pilates eğitmeni konuğumuz Seval Yiğit Üngörmüş ile birlikteyiz. İyi geceler, hoş geldiniz.
1: İyi geceler, hoş bulduk.

0: kaldı.
1: Ve bir şimdi genellikle pilates tam olarak nasıl bir egzersizdir, bunu insanlar ne kadar tanıyor, ne kadar biliyor bunu bilmiyorum ama özellikle şunu sormak isterim size. Şimdi insanlar omuz, bel, boyun, bu tür şikayetleri o kadar çok söylüyorlar ki herhalde hemen hepimizin etrafında böyle insanlar çok. Gerçekte bu rahatsızlıkların kaynağı modern hayat mı hakikaten Seval Hanım?
0: Evet, modern yaşam omurgamızı gerçekten çok fazla etkiliyor. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda kalmak, telefon veya bilgisayar kullanırken başı öne eğmek, gün içerisinde yeterince hareket etmemek, kaslarımız arasında dengesizliklere yol açabiliyor. Burada önemli olan aslında tek başına yanlış pozisyon değil, aynı pozisyonda çok uzun süre kalmak. Vücudumuzun hareket etmek için tasarlanmış bir sistem. Bu nedenle gün içerisinde kısa hareket, molaları vermek, yürümek, pozisyon değişmek ve omurgayı farklı yönlere hareket ettirmek çok önemli.
1: Evet, aslında biz galiba vücudumuzu ağrıdığı zaman fark ediyoruz.
0: Evet, sadece ağrıdığı zaman fark ediliyor. Aslında sürekli fark etmemiz gerekiyor. Omurga çünkü bizim bir yaşamımızı bir ömür boyu sürdürmemiz gerektiğinde lazım bize.
1: Evet.
0: Özellikle ileri yaşlarda.
1: İskelet sisteminiz eğer çok düzgünse hayatınızın kalitesi de o oranda iyi
0: o oranda olur. Artıyor.
1: Peki şimdi mesela bilgisayar başında, masa başında oturan insanlar, gerçekten fark etmiyor, bir işi yetiştirme telaşında olan insanlar, bu insanlar için özellikle ne yaparsanız yapın 45 dakikada bir kalkın hareket edin deseniz bile aklına gelmiyor,
0: evet,
1: bu insanların, değil mi?
0: Evet.
1: Bunlarla muhtemelen çok sık karşılaşıyorsunuz. Nedir burada en çok yapılan hata? Niye bu ağrılarla yaşamayı göze alıyor insanlar da bir türlü hareket etmeye kalkmıyor?
0: Genel olarak insanlar hani hareket etmeyi sevmiyor. Bu bize işte biraz önce konuştuğumuz konu, modern yaşamın getirdiği pilates. Pilates yapmak bile zor geliyor bazen insanlara, hani gelin diyoruz.
1: Ama pilates nedir onu bilmiyor bile insanlar.
0: Evet, bilmiyor, cidden bilmiyor. Hani direkt bize şu şekilde geliyorlar. Hani hocam zayıflamak için, hocam tatile gideceğim.
1: Evet. Düzgün görünsün.
0: Evet, vücudum. Aslında pilates zayıflatmaz. Evet, kaslarımız şekillenir. Hı-hı. Şekil alırız ama bizi zayıflatmaz.
1: Evet.
0: Genel olarak pilates hani nasıl desem size, sadece bir egzersiz sistemi değil, bedenin farkındalığını geliştiren bir çalışma yöntemidir. Hareketleri kontrollü, bilinçli ve nefesle birlikte yapmayı amaçlar.
1: Evet. Tabii pilates dediğimiz zaman pilatesi yapanlar pek çok kişi olabilir belki ama mesela bir postür düzeltmek amacıyla pilatese gidenleri de görüyoruz. Mesela doğru postür nedir tam olarak?
0: Doğru postür aslında herkesin aynı şekilde durması demek değildir. Her insanın anatomisi farklıdır. Ben doğru postürü kişinin bedeni dengeli, rahat ve gereksiz yük oluşturmadan kullanabilmesi olarak tanımlıyorum. Pilates burada beden farkındalığını arttırıyor. Kişi omuzlarını, pelvisini, omurgasını ve merkez bölgesini daha iyi hissetmeye başlıyor.
1: Ne demek merkez bölge?
0: Pelvis bölgemiz, kor kaslarımız, aslında bizi iskelet sistemimiz orada.
1: Evet.
0: Zamanla günlük hayatta nasıl oturduğunu, yürüdüğünü ve hareket ettiğini daha fazla dikkat ediyor.
1: Peki mesela şimdi sağlıklı omurgadan söz ediyoruz ya, nedir sağlıklı omurga? Yani ben daha esneyim, sağlıklıyım demek mi? Ben daha güçlüyüm, sağlıklıyım demek mi? Yoksa ikisi bir arada mı olmak zorunda? Nedir sağlıklı omurga? Pilates'in hem kas gücünü hem esnekliği beraber çalıştırması belki çok önem taşıyabilir ve burada önemli bir avantaj sağlıyor olsa gerek.
0: Evet. Aslında birini diğerinin önüne koymak doğru değil. Hani benim vücudum daha güçlü, benim vücudum daha esnek şeklinde değil. Sağlıklı bir hareket sistemi için güç ve hareketlilik arasında bir denge gerekiyor.
1: Evet.
0: Sadece çok güçlü olmak ama hareket açıklığının kısıtlı olması da, sadece çok esnek olup yeterli kontrol ve gücünün olmaması da ideal değil. Pilates'in avantajlarından biri de bu ikisini birlikte çalıştırması.
1: Daha dengeli olması.
0: Evet, daha dengeli olması, daha kontrollü olması. Kasların hem güçlenmesi hem de eklemlerin uygun hareket kapasitesine korunmasına katkı sağlıyor.
1: Peki Seval Hanım, şimdi söz konusu özellikle insan sağlığı, omurga sağlığı olduğunda bel ve sırt ağrılarını az önce söyledim günümüzde çok yaygın. Pilates bu tür şikayetlerin azaltılmasında nasıl bir rol oynuyor?

0: Mesela hangi durumlarda dikkatli olmak ya da işte bir sağlık uzmanına danışmak gerekiyor? Herkes benim belim ağrıyor, pilatese gidiyorum diyebilir mi? Yoksa sağlık uzmanından özellikle bir takım yönlendirmelerle ya da bir fizyoterapisti varsa onun yardımıyla mı bu tür sporlara yönlenmesi gerekiyor?
1: Evet, pilates bazı kişilerde bel ve sırt bölgesinde şikayetlerin yönetilmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle kişinin hareket kapasitesini geliştirmek, çevre kaslarını ve kuvvetini beden farkındalığı açısından faydalı olabilir. Ama burada çok önemli bir nokta var. Her bel ağrısının nedeni aynı değildir. Bu nedenle ağrı varken herkese aynı egzersizi yaptırmak da doğru değildir. Şiddetli veya giderek artan ağrı, bacakta ya da kolda uyuşma kaybı gibi ciddi rahatsızlıklar görülebiliyor. Bunu mutlaka sağlık uzmanına başvurmalı. Hani bizler de pilates eğitmeni olarak bizim görevimiz gerektiğinde kişiyi doğru uzmana yönlendirmek.
0: Evet, peki pilates herkes tarafından yapılabilir mi? Yani şu yaştan şu yaşa kadar diye bir sınırınız var mı?
1: Pilates'te bir sınırımız yok. Herkes her yaşta yapabilir.
0: Ama herkes her
1: Herkes
0: hareketi
1: her hareketi yapamaz. Bunu
0: yapamaz.
1: aynen kişiye göre, vücuduna göre ayarlıyoruz. Yani atıyorum size bir genç kişiyle ileri yaştaki kişiye aynı hareketleri yaptıramayız.
0: Bir de tabii mesela pilatesi yaparken kimisi bambaşka pilates örneklerinden söz ediyor. Matta yapılan pilates var. Bir de nasıl bir pilates diyorsunuz? O
1: Reformer pilates.
0: reformer pilates. Evet.
1: Evet.
0: İkisi arasındaki fark nedir?
1: Mat pilates ve reformer pilatesin temel prensipleri aynı aslında. İkisinin de kontrollü hareket, nefes, merkez, bölge ve beden farkındalığı çok önemli. Reformer'da yaylar ve ekipmanlar sayesinde hareketlere direnç eklenebiliyor ve bazı hareketleri destekleyebiliyoruz. Mat pilateste ise kişinin kendi vücut ağırlığıyla çalışmasını sağlıyor. Omurga sağlığı açısından biri kesinlikle diğerinden daha iyi demek doğru değil. Kişinin ihtiyacına, seviyesine ve yaptığı egzersizlerin doğru seçimine göre ikisi de etkili olabilir.
0: Evet, omurga sağlığının ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Omurganız ne kadar sağlıklıysa yaşam kaliteniz o
1: O
0: kadar
1: kadar.
0: artıyor. Dolayısıyla mesela dinleyicilerimiz açısından omurgasını korumak isteyen bir insanın günlük hayatında otururken, yürürken, çalışırken hareket alışkanlıkları açısından nelere dikkat etmesi gerektiğini soracak olsam ne söylersiniz?
1: Genelde şöyle çok ani kalkışlar yapmasınlar ya da bir şeyi kaldırıyoruz yerden atıyorum ağır bir şey. Basit bir örnekle su.
0: Evet.
1: Kaldırdığımız zaman ben onu hani direkt dümdüz eğilerek alın demiyorum. Oturun, kontrolünüzü sağlayın ve sakin yavaş bir şekilde kaldırın. Ani şekilde sağa sola dönüşler olmamalı.
0: Evet.
1: Hani omurgamızı korumamız lazım. Omurga bize bir yaşam boyunca lazım aslında.
0: Yani ani hareketler
1: Evet, çok
0: tehlikeli.
1: ani hareketler tehlikeli. Bir yere gittiniz, aniden valizi kaldırdınız, tehlikeli olabilir. Ya da ani bir dönüş yaptınız bir şey almak için. Bunlar omurgada rahatsızlık yaratabilir.
0: Omurgada var olan bir takım deformasyonlar pilates yoluyla düzeltilebiliyor mu peki?
1: Ne gibi?
0: Mesela bir eğik duruş, postürde
1: Eğik,
0: bir bozulma.
1: evet. Daha çok günümüzde hani lordoz, kifoz gibi rahatsızlıklar oluyor. Hani bunları düzeltebiliriz.
0: Reformer'la mı düzeltiyorsunuz?
1: İkisinde de düzeltebiliriz. Sadece kişinin vücuduna göre programı hazırlıyoruz.
0: Mutlaka salonda mı yapılması gerekiyor? Kendi kendilerine evlerinde
1: Ben
0: yapabiliyorlar mı?
1: kendi kendilerini evde yapmalarını önermiyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, çünkü Pilates'in prensipleri var. Daha konunun başında da sizlere
0: Evet.
1: bahsetmiştim. Prensipleri

0: etkilediğini gördük. Esnekliğin, kas kontrolünün, nefesin, dengenin tamamen kontrollü bir biçimde yapılması gerekiyor ama bedenin merkezi olarak tanımlanan bölgenin güçlendirilmesi hayat boyu bizi gerçek anlamda rahatlatacak. Bunun
1: Evet.
0: için pilates, diyelim ki pilatese uygun bir beden olduğunu düşünmedi birisi ya da pilatesle ilgili geçmişte yanlış bir takım tecrübeleri oldu ve bir türlü pilatese yakınlık duyamıyor. Pilates yapmasa bile sporun herhangi bir alanında olmasını önerir misiniz peki?
1: Tabii ki öneririm. Hani pilates yapmak zorunda değil kişi. Diğer spor branşlarında yapabilir ya da yürüyüş yapabilir. Evde farklı esneme teknikleri yapabilir.
0: Yoga mesela.
1: Yoga yapabilir. Evet, yoga da çok güzel bir branş. Yoga yapabilir. Ben genelde şunu diyorum kişilere, hani kendi bedeninde hangi sporu yaptığında iyi hissediyorsam onu yap.
0: Evet, kendinizi iyi
1: Evet, iyi
0: hissettiren ne
1: hissettiren
0: varsa.
1: ne varsa onu yapın. Hiçbir şey yapmıyor muyum? En azından yürüyüşe çıkabilirsiniz.
0: Evet, tabii. Mutlaka hareket gerekiyor.
1: Mutlaka hareket yapmamız gerekiyor. Genelde bu masa başı çalışanlar da dediğimiz gibi saat başında kalkın. Hani en azından bir boynunuzu sağa sola geriye esnetmeler yapın. Bu yüzden de çok fazla duruş bozuklukları geliyor bize.
0: Evet, siz yapıyor musunuz sürekli
1: Ben
0: pilates?
1: sürekli yapıyorum. Yani sürekli pilates değil, farklı sporlarla beraber
0: Evet, hareket
1: hareket
0: halindesiniz sen.
1: halindeyim. Haftanın 6 günü yapıyorum.
0: Harika. O zaman sağlıklı yaşam için hareketsiz kalmamak gerekiyor.
1: Evet.
0: En önemli vurgumuz bu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık bu
1: Ay,
0: değerli
1: teşekkür
0: bilgiler
1: ederim.
0: için. Size güzel bir gece diliyoruz.
1: İyi geceler diliyorum. Ben
0: Evet.
1: teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, gecenin içinden programımızda konuğumuz Pilates eğitmeni Seval Yiğit Üngör'müştü.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk sinemasının önemli isimlerinden Osman Fahir Seden var. Şimdi 1 Eylül 1998'de aramızdan ayrılan yönetmene ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: 22 Mart 1924 yılında dünyaya gelen Osman Fahri Seden, Mehmet Kemal'in oğludur. Osman Fahri Seden, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eder. Sinema dünyası onu Osman Seden adıyla tanıyıp sevecektir. 1941 yılında babasını kaybeden Seden, bir yandan üniversitede eğitimine devam ederken, bir yandan da amcasıyla çalışmaya başlar. Osman Seden, Türkiye sinemasının kurucu yapım şirketinden aldığı mirasın üstüne koyarak ilerler. Osman Seden, Lütfi Akad'ı transfer eder ve üst üste filmler çekerler.
2: Çok gerçekçi bir şey yapmak istiyorduk. Konuyu ona göre seçmek istiyorduk. Aşağı yukarı ben 2-2,5 ay kadar Beyazıt'taki kütüphanede eski gazete koleksiyonları arasında cereyan etmiş, yaşanmış hikayeler aradım ve Kanun Anlı'yı oradan buldum.
0: Türk sinemasının dönüm noktasındaki film Kanun namına.
2: Gittik oradaki şahsın arkadaşlarından şundan bundan konuştuk. Olayın cereyan ettiği yerlere gittik. Ve nasıl cereyan ettiyse hikayeyi aynen olduğu gibi çektik. Tabii bunun haricinde Lütfü ilk defa kamerayı sokağa indirdi. Yani resmen sokağa indirdi. O zaman mesela bir tramvay içinde bir çekim düşünülmezdi. Hani ne bileyim, her şey halkın içinde cereyan etti yani. Ve tabii çok büyük bir basamak oldu şeyde, filmciliğimizde. Lütfi'yle beraberliğimiz 4 sene sürdü. Sonra ben başladım.
1: Osman Seden 1955 yılında ilk filmi Kanlı

0: larıyla ödedileri çekerek yapımcılığın yanı sıra yönetmenliğe başlar.
1: O kadın benim karım olacak. Bir daha onun hakkında böyle münasebetsiz bir kelime sarf edersen
2: dersem.
1: Sarf edersem ne olur?
3: Çocuklar durun. Delirdiniz mi siz?
4: Hayatın içinde bütün topluluklar var, bütün şiddet de var, bütün alçaklıklar da var, bütün güzellikler de var yani. Hayat yalnız bir çiçek buketi değil ki, her türlü şeysi var. Ben gördüğümü yapıp görmediğimi de yapmadım.
5: Neşeli ve esprili bir kişiliği var Seden'in. Oysa filmlerinde o günlere göre aşırı şiddet kullandığı için eleştirilmişti. Beraber Ölelim, Ayhan Işığı ve Belgin Doruk'u bir araya getirdi.
6: Müdür bey bu sabah çağırdı. Bir vazife verdi. Tam istediğim gibi.
7: Ah, öyle memnun oldum ki babacığım. Bu sefer kimi yakalayacaksınız?
6: Gazetelerin bahsettikleri kasa soyguncularını yavrum.
0: Osman Seden'in en önemli filmlerinden biri olarak 1959 yılında Tarık Dursun Kağan'ın senaryosunu yazdığı Düşman Yolları Kesti gösterime girer. Osman Seden, izleyicinin beklentisini, ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir yapımcı ve yönetmen.

0: çorabım kaçtı.
1: 1960'ta Seden'in çektiği Namus uğruna yönetmenin rahat, sade ve anlatımı ustalık taşıyan bir yapıtı oldu. Şiddet ögesi ise bu filmde abartılmıyordu.
2: Bak, her şeyi anlatacağım sana.
0: Duymuyorum, kurtar beni.
3: Osman Seden 1966 yılında Yeşilçam klasikleri arasına giren Çalı Kuşu'nu çeker. Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarladığı Çalı Kuşu'nu sonrasında televizyon dizisi olarak çekecektir.
4: Her sabah onunla birlikte buraya gelir, yavrumun en sevdiği çiçekleri başucuna bırakırdık. Artık hayatta hiçbir tesellim kalmamıştı. Ne yapacağımı bile düşünemiyordum. Ancak bu iyi kalpli insana daha fazla yük olmaya yüzüm yoktu.
5: Osman Siden'in firması ve platosu benim evim gibiydi. Bana aile gibi, aileden kişiler gibi davrandılar. Ve çok başka, çok sıcak ilişkiler içinde o filmleri çekmiştim. Çok küçük yaşlardaydım. Ve Sayın Osman Seden'le de çok güzel filmlerimiz oldu.
3: Televizyon dizisinde Feride rolünü Aydan Şener oynar.
6: Gazetede çıkan bir resmimi görüyor. Bana hemen diyor, bu kızı bulun diyor. Hani Feride'yi buldum diyor. Ben de o sırada Bursa'da ailemin yanındaydım. Hani çalışmalarım oldukça İstanbul'a gelip gidiyordum. Orada böyle bir telefon geldi ve işte Osman Seden'in beni Feride rolü için düşünen. Tabii havalara uçtum, çok mutlu oldum.
7: Hayatta kimseye boyun eğme, kimseye borçlu kalma.
8: Anlaşıldı kızım, sen Kamuran'ı sahiden seviyorsun.
7: Sen buralarda bir kaybolursan bir daha bulunamazsın.
8: Halk sana güzelliğinden dolayı Gülbe Şeker adını takmış.
3: Osman Seden en önemli filmlerinden biri olan Devlerin Aşkını çeker.
2: Türkan!
3: Osman Seden hemen her türde sinema filmi çeker. Ayşecik ve Cilalı İbo serileri büyük ilgi görür. 1978-1979 yılında Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Yüz Numaralı Adam, Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şaban'ıma filmleriyle bir kez daha halkın nabzını tutar.
8: Ay, ne oluyor?
9: Allah! Derim!
8: Hayatım!
10: Bu devirde.
9: Mahvoldum.
10: Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katar.
11: Ben kanunum. Göster dedik.
12: Dayı mısın sen arkadaş?
10: Hepiniz şahitsiniz.
13: Şahit.
10: Dayımın manevi şahsiyetine hakaret etti. Evet. Üstelik halkı isyana teşvik de var.
13: Allah razı olsun.
10: Üstüme gelmeyin be. Ne oluyor ya?
1: Vahşi Gelin. Osman Seden özelliklerini yansıtan bir film.
14: Hemşerim, daha gidecek misin? Ben bir şey soracaktım sana. Yani sen bu kızı kaçırır mısın?

0: Yani... Yani galiba sen beni istemeyiz.
1: Ha şunu bileydim.
0: Sen beni istemiyor musun?
1: İstemiyorum.
0: Sahi sen beni istemiyor musun?
1: Hayır.
0: O halde ben seni hiç istemiyorum. Ha? Ciddi misin? Eğer yalanım varsa Trabzonspor'u üçüncü çümede çöreyim.
2: Sete çocuk gibi gelir. Bak bak der. Bazen böyle olur ama... O her zaman iyi yapacağım. Her zaman güzeli bulacağım inancını kaybetmez.
3: Oyuncusuna tapar. Tapar. Oyuncuyu çok iyi kurar. Mesela oyuncu çok büyük bir gaf yapar değil mi? Çok zor bir planın ortasında falan böyle. Hemen stop abi, stop abi der. Katiyen oyuncuya bulmaz kabahati. Kameramana hemen pisliği atar. Yahut ışıkçıya.
4: Bakışmalarımızla ne yapmak istediğimizi çok iyi anlaşabiliyoruz. Ben Osman Sezen'le çok rahat çalışan bir insanım. Çünkü onun aklından ne geçtiğini, nasıl bir oyun istediğini ben çok iyi hissedebiliyordum.
5: Eski filmlerin fotoğrafları bile Sezen'in her çeşit konuya eğildiğini gösterir ve popüler sinemanın ustası olduğunu kanıtlamaya yeter de artar.
6: O günlerinde sana namuslu bir iş, çocuğuna bir lokma ekmek, bir damla süt vermeyenler utansın.
7: Benim için en büyük şey, en büyük arzu, en büyük kaygı halka bir şeyi anlatmak, iyi anlatmak, güzel anlatmak. Bu dünyanın en güzel halkı. Yani bana iyi bir şey verin diyor, güzel verin diyor, anlayacağım şeyi verin diyor. Altını kırmızıyla çiziyorum, anlayacağım bir şey.

Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan, başkentten, gecenin içinden seslendiğimiz programımızda önce 16.500 yıl öncesine gittik ve Bilecik İnhisar ilçesi Gedikkaya Tepesi'nden buluntulardan söz ettik. Sonra programımızda 100 yılı aşkın bir zaman öncesine gidip Ankara'nın bağ evlerini konuştuk. Öte taraftan kendi vücut sağlığımız açısından nelere dikkat etmemiz gerektiğini, düzgün duruşumuzu, ne kadar değerli olduğunu vurguladık. Ve geçmişten kalan bölümümüzde de yine bir nostaljik bütünlük içinde Osman Seden'in yönettiği filmleri ve Osman Seden'i dinledik. 1 Eylül 1998'de aramızdan ayrılmıştı. Bıraktığı filmler içinde yer alan yaşam biçimleriyle yine geçmişin güzelliklerini paylaştık. Ve böylece geldik programın sonuna. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Aykut Yıldız ve Soner Yiğit ile birlikte ben Hafize Okan. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel ve düşlerinizden oluşan çok keyifli bir gece diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. İyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada Amerikan yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşım sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2027-2029 arasında 2,1 milyon ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadesini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin de konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki kazada otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kars'ta ise hafif ticari araç traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı. Hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Z Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt. Daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: kanılar geçiyordu. Yazan Vasfi Uçkan, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Mustafa Kemal Paşa, Atsız Karaduman, İbrahim Murat Atak, Abdurrahman Levent Ülgen, Şevki Bahri Aydın, Ana Elçin Şanal, Yaşlı Kadın Meral Niron, Emine Serap Sağlar, Kaptan Alpay İzbırak, Birinci Kadın Füsun Günuğur, Yüzbaşı Cem Emüler, Birinci Ses Selçuk Özdoğan, İkinci Ses Orhan Aral, Polis Bülent Türkmen, Düşman Askeri Faruk Günuğur, Nöbetçi Ahmet Mümtaz Taylan, Cemil Cankut Ünal, Erkekler Korosu Alpay İzbırak, Selçuk Özdoğan, Orhan Aral, Bülent Türkmen, Faruk Günuğur, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Emüler, Cankut Ünal. Kadınlar Korosu Elçin Şanal, Füsun Günuğur, Meral Niron, Serap Sağlar, Gerçek Büyük Ağoğlu.
1: Paşa, siz paşa.
2: Evet, devam edin.
1: Siz hem Büyük Millet Meclisi reisisiniz hem başkumandan. Eğer başkumandansanız diyorum.
3: Pek tabii. Sizin cepheye gitmeniz gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Evet, evet, öyle değil. Gitmesi gerekir tabii canım, gitmeli.
1: Ordumuz orada bekliyor. Durduğu yerde çürüyor ordumuz.
4: Evet, çürüyor.
2: Efendiler.
3: Eğer Sevr Antlaşması'nı kabul edeceksek onu ederiz. Ne kurtarabilirsek kurtarırız.
2: Efendiler. Burası Büyük Millet Meclisi'dir. Mahalle kahvesi değildir.
3: Ne demektir bu efendim? Olamaz öyle şey.
2: Bu tür konuşmaları dışarıda da yapmışlar. Onlar da geldi kulağıma. Şunu bir kez daha belirteyim ki beni Büyük Millet Meclisi reisi yapan da sizlersiniz. Başkumandan olarak görevlendirenler de. Elbette taarruz edilecek. Sev ne demektir? Ancak önce milletin hazırlanması gerekir. Milletin efendiler. Millet perişandır. Sonra Büyük Millet Meclisi'nin, sonra da ordumuzun. O ordumuz ki...

0: Çalın bakalım. Çalın. Çalın söyleyin. Naralar atın. Bağırın. Bakalım ne zaman sesiniz kısılır. Bakalım ne zaman defolup gideceksiniz topraklarımızdan. Ona da sıra gelecek ama. Tabii ya. Hem de çok yakında. Bu bağırışmalar, bu sesler. Nöbetçi! Nöbetçi!
1: Üsteğmenim! Üsteğmenim! Açıkta bir yelkenli var kumandanım. O bağıranlar da...
0: Oradan mı geliyor?
1: Evet üsteğmenim. Buradan görünmüyor. Ama büyük ada açıklarında. Oradan geliyor.
0: Çabuk filika hazırlansın. İskeleye gelsin çabuk.
1: Baş üstüne üsteğmenim. Hey filika! Hasan, Mehmet!
0: Hava da gayet güzel. Deniz sakin.
2: Ama bu bağırışlar...
0: Hem de kadın sesleri. Çocuk ağlamaları da var. Evet kadın sesleri. Nereden geliyorlar gece vakti acaba?
1: Üsteğmenim. Üsteğmenim filika yaklaşıyor.
0: Hı-hı.
1: Çabuk olun. Çabuk olun. Şöyle yanaşın.
0: Tamam. Şu seslerin geldiği yere. Siyah.

0: Geç anneciğim.
1: Geç. Heh,
0: tamam.
1: Allah razı olsun.
0: Sen de gel çocuğum. Bana gel. Şöyle tutun.
1: Allah razı olsun. Ya.
0: Tamam otur. Oturun ayakta durmayın. Düşersiniz yoksa oturun. Tamam hepsi geçecek bunların. Hepsi geçecek. Ağlama çocuğum ağlama.
2: Nasıl geçecek oğlum, nasıl geçer? Buradaki kadınların kocalarını alıp götürdü Yunanlılar. Alıp götürdüler hepsini. Gömeriz içeriler. Yok olasılıklar.
1: Ya Rabbim bu ne çileymiş böyle.
3: Allah sen kuru evlatlarımı, yavrumu, kocalarımı. Bu ne çile ya Rabbim.
2: Evlerimizi, barklarımızı yıktılar. Köyümüzü yattılar. Her birimiz bir yere dağıldık.
0: Hangi köydeniz demiştiniz?
2: Çınarlı.
3: Çınarlı köyünde ya.
2: Bunların kocalarını da evde bulduklarını.
1: Hadi benimkisi Çanakkale'de kaldı zaten.
4: Benimkini de.
3: Yavrum ağlama. Bu çocuğun babasını da aldım.
2: Ağlam. Geçer mi bunlar oğluma? Biz ne yaparız şimdi? Ha? Ne yapacağız biz?
0: Tamam tamam. Hele bir adaya gidelim de.
2: Adaya da gitsek, nereye gitsek köyümüze dönemeyecek olduktan sonra. Hem köyümüz mü kaldı bizim? Ha? Köyümüz mü? Hem adada nereye götüreceğim bizi? Bu kadar milletin yüzüne kim bakar yavrum?
0: Bakan olur elbette. Heybeliada karakoluna götüreceğim. Ben Deniz Harbuk'unda nöbetçiyim, söylemiştim size.
1: Söylediydi ya.
0: Evet, tekne tamam mı? Boşaldı mı asker?
5: Boşaldı kumandanım.
2: Aman onun boşu da dolusu da batsın. Neredeyse biz boğulacaktık biz.
0: Çürük çarık bir tekneyle yola çıkarsanız böyle olur teyzeciğim. Sağlam bir kayık bulamadınız mı?
2: Bunu bulduğumuza dua ediyoruz evladım.
3: Ya.
2: Yunan askerleri silah zoruyla, tekmeyle, tokatla adamları götürürken biz de taşla, sopayla, baltayla üzerlerine yürüyüverince amanın bize denize sürmesinler. Kimi komşular kaçtı, kimileri vuruldu. Kalanlar da bu tekneye koştuk. Hep birlikte buna bindik. Kör olasılar. Ardımızdan ateş ettiler. Zıvan zıvan. Ne bilelim biz buraya geleceğimizi. Bu merette su alıyormuş ha. Bir yandan boşaltırız, bir yandan su gidiyor. Bir yandan boşaltırız, bir yandan...
0: Neyse teyze, neyse. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Asılın küreklere çocuklar. Siya!
6: Onlar kadınlarımız. Bir oh diyen, bin ah çeken, öfkeleriyle, kabırlarıyla, çileleriyle, onlar... Kadınlarımız.
7: Abdurrahman. Hı?
0: Bana mı?
7: Hayda. Tanımadın mı beni yahu? Ben İbrahim. İbrahim. Oh iyi be. Arkadaşım bile tanımadı beni.
0: Vay. İbrahim. Ne o sakal mı bıraktın sen ya? Ne biçim subaysın sen?
7: Şşt, şşt. Böyle zamanda böyle olunur oğlum. Gel şu parka gidelim. Gel.
0: Allah Allah. Merak ettim bu halini.
7: Şuraya oturalım. Şu ağacın altına.
0: Oturalım peki.
7: İyi ki sana rastladım.
0: Aslında ben... İyi ki ben rastladım sana. Ne zamandır görünmüyorsun. Ne zamandır karşılaşmadık. Nasılsın? Neredesin şimdi? Son gördüğümde Karadeniz'de görevliyim demiştin. Orada topçu subayım demiştin ama 6 ay oldu. 6 mı 7 ay mı ne?
7: Hı, olmuştur olmuştur. Ateş edecek bir top kaldıysa, kaması sökülmedik bir top varsa. Ben birliğime gitmiyorum artık. 15 gündür de aranıyorum. Yokum yani.
0: Aranıyor musun?
7: Sus, yavaş.
0: Neden ne oldu?
7: Bu zamanda neden diye sorulur mu hiç? Belli işte. Her taraf düşman. Düşman kaynıyor. Anadolu'da da durum nasıldır Allah bilir.
0: Onu biz de biliyoruz İbrahim.
8: Sen neden aranıyorsun?
7: Ben... Daha doğrusu biz...
0: Evet.
7: Geçen pazar Zeytinburnu'ndan silah ve cephane kaçırırken basıldık.
0: Deme.
7: Ya. Neyse ki tekne gitmişti. Ben zor kaçabildim. Öteki arkadaşlar da öyle. Her birimiz çil yavrusu gibi dağıldık.
8: Peki onlar?
7: Onları bilmiyorum. Haber bekliyorum. Silahlar yerine vardı mı varmadı mı onu da bilmiyorum. Yarın teşkilattan öğreneceğim. Gece yani.
8: Teşkilat mı?
7: Bak Abdurrahman, sana güvenirim. Hem kan kardeşimsin hem süt kardeşim. Annen beni de emzirmiş. Haftaya ben Eskişehir'e gidiyorum. Orada Cer atölyesinde işlerimiz var. Taşınacağız orada. Beni oraya gönderiyorlar. İşte böyle.
8: Hayda. Neler olmuş ya?
7: Senden ne haber? Hala Deniz Harp Okulu'nda mısın?
0: Sen şu teşkilattan bana biraz da...
7: Anlatırım. Nasıl adada durum?
0: Nasıl olacak? Gel de gör. Her akşam şenlik var adada. İki gemi nöbetten dönüyor. Sonra da zattara zuttara. Şenlik yani. Şarkılar, oyun havaları, nara atmalar. Ama dün gece bir olay oldu İbrahim. Nöbetçiydim. Sahilde dolaşıyorum. Birden büyük ada taraflarından...

0: birlikte. Hem Yelken'le büyük ada açıklarına gelmişler. Nereye gittiklerini de bilmiyorlar.
1: Vay vay vay.
0: Tekne de su almaya başlamış. Bağırışları da o yüzdenmiş. Karınlarını doyurdum. Sonra da karakola, komisere teslim ettim.
1: Karakol ne yapar onları?
0: Ne yapar bilmem. Ama bir şey yapmaları gerekir. Belki de geri gönderir. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme. Dedim ulan Abdurrahman.
1: Yavaş yavaş yavaş, geçenler var.
0: Ulan bu okulda böyle seyirci gibi kalmaktansa ben de kaçayım buradan, bir şeyler yapayım dedim.
1: Evet, herkesin aklından geçen bu zaten.
0: Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ama Samsun'a mı, Trabzon'a mı, Ankara'ya mı, bir yerlere gideceğim. Bu İstanbul'da duramam artık. Mutlaka gideceğim.
1: Eğer karar verdinse.
0: Bak İbrahim, birbirimize iyice açıldık. Düşündüm taşındım. Bizim diyorum, okulun bir cephaneliği var.
1: Evet.
0: Orada epey silah var İbrahim. Piyade eğitimi için 200 tane kasaturalı mavzer, gıcır gıcır 30 sandık cephane, 40 tabanca. Daha yeni sayım yapıldı. Az ama diyorum ki.
1: Neresi az yahu? 30 sandık cephane diyorsun, baksana. 200 mavzer, 40 tabanca. Teşkilata hemen bildireceğim bunu. Bir plan yapar, onları yerine ulaştırırız, sen merak etme. Eskişehir'de cer atölyesinde neler yapılıyor biliyor musun? Biliyor musun?
0: Şey, bilmiyorum.
1: Fıçı çemberinden süngü, şimendifer raylarından mermi ve top kaması. Ankara'da da öyle, Kayseri'de de. Onlar da oralardan cepheye sevk ediliyor. Hem de kütürenler kadınlarımız. Kimi omuzlarında, kucaklarında, kimi de kanılarla. Daha taş demeden taşıyorlar. Hey be, iyi ki rastlamışım sana. İyi ki rastlamışım.
0: Niye kalktık peki, konuşuyorduk ya?
1: Böyle karar olur da oturulur mu yahu? Hem yürür hem konuşuruz. Hadi. Seni oraya götüreceğim.
0: Nereye?
1: Teşkilata. Albaya.
0: Şey, benim gelmemde bir sakınca varsa.
1: Yürü yürü yürü, seni de tanısınlar. Yürü.
2: Bir rüzgar esmiş deli deli. Bir bulut çökmüş yurdun üstüne. Bir kara bulut. Yedi düvel, yedi koldan hadi ip sarmış Anadolu'yu.
3: Sarara! Öyle ferman buyurulmuş bir yandan. El kalkmaya, silah çekilmeye. Vatan onlarınsa, buyursunlar aha!
0: Duyuyor musun?
1: Hı hı. Duyulmayacak gibi. Ama burunlarından gelecek bunlar. Burunlarından. Hem de fidir fidir. Hem de yakında.
0: Neyse, böylesi daha iyi. Motor sesi duyulmaz hiç olmazsa.
1: Anlaşılan sen Muharrem Kaptan'a inanmadın.
0: Canım, albayla konuşurken...
1: Ne demişti sana? Ben iskeleye yanaşırım, sen farkına bile varmazsın. Üsteğmenim demişti.
0: Unuttun mu? Tamam demişti ama gene de...
1: Merak etme. Bizim Zeytinburnu'ndan aldığımız cephaneleri nasıl yerine ulaştırmışsa onları da ulaştırır. Sen merak etme. Kimseye bir şey söylemedim değil mi? Öğrencilerden, askerlerden bilen yoktu. Ben de seni ziyarete geldim. O kadar.
0: Tabii tabii tabii. Tamam. Bir kişinin dışında kimse bilmiyor. O da en güvendiğim öğrenci. O da gidecek. Kaçacak yani.
1: Peki öteki öğrenciler? Yattı mı onlar?
0: Yattı yattı. Nöbetçi yüzbaşı da yatmaya gitti. Zaten uykuyu sever.
1: Belli. Sen yüzbaşım siz gidebilirsiniz, ben nasıl olsa ayaktayım deyince nasıl sevindi adam diye.
0: Çoktan uyumuştur o. Hey, kim var orada?
4: Benim üsteğimim. Motor geldi, açıkta bekliyor.
1: Geldi mi? Demedim mi ben?
0: Sözünü ettiğin delikanlı bu mu Abdurrahman? Evet, Şevki bu. Hadi sen kayıkhaneden motora işaret ver. Oraya yanaşsın. Dikkatli ol ha. Lamba neredeydi lamba?
4: Orada üsteğmenim.
0: İki uzun bir kısa yakacaksın. Hadi çabuk.
4: Başüstüne komutan.
0: Biz de cephaneliğe gidelim.
1: Gidelim.
0: Sürekli peşimde dolaşır bu Şevki. Sürekli. Babasını Çanakkale'de yitirmiş. Eniştesini de Sakarya'da. 3 gün önce kaçıyordu, ben engel oldum. Bu Şevki tam Anadolu çocuğu İbrahim. Tam Anadolu çocuğu.
1: Burası askeri okul Abdurrahman. Sen daha iyi bilirsin ama... Ya öğrenciler, askerler, hademeler...
0: Hepsini hallettim onların, hepsini. Merak etme.
4: İşte burası.
0: Şu koridorun başındaki kapı.
4: biraz karanlık ama zararı yok. Aman bastığımız yere dikkat edelim de. Nasıl?
1: Şimdi bunlar ekmek kadar, su kadar Aziz İbrahim. Ekmek kadar, su kadar.
4: Hadi bakalım, şuradan başlayalım. Ben şu sandığı kaldırıyorum.
1: Ben de şunu.
4: Yok, yok, olmayacak bu. Üç kişi saatlerce sürer, saatlerce. Ben gidiyorum.
1: Nereye Abdurrahman?
4: Hademeleri uyandıracağım. Hademeleri.
1: Yahu Abdurrahman, dur.
4: Yapamayacağız, olmayacak. Az sonra ortalık ışımaya başlar. En iyisi mi bunları?
5: Oldu.
4: Uyanın.
1: Düşman mı?
4: Düşman mı geldi? Hayır. Ankara'dan Mustafa Kemal Paşa'dan emir geldi.
1: Ne?
4: Derhal okuldaki cephaneleri göndermem için emir aldım. Çabuk cephaneliğe.
1: Anladım.
6: Emir gelmiş.
1: Şanımız feda.
4: Paşa'ya. Elbette canınız feda. Hadi cephaneler kayıphanedeki motora yüklenecek. Baş barış.
1: Biz de gideriz.
6: Cephanelerle gideriz.
1: Bizi de motora
6: alırlar. Alırlar. Bizi de alırlar.

0: Muharrem Kaptan.
1: Buyur kumandan bey.
0: Bu cephaneyi ve silahları aynı yere boşaltacağız. Köye yakın dere ağzı, ormanlık olan yere.
1: Evet kumandan bey, biliyorum. Otları, samanları da oraya boşaltacağız tabii.
0: Sonra da?
1: Onu da bilirim kumandan bey. Köyden Haydar Çavuş'a haber vereceğim. O da nokta kumandanına. Kumandan taşıttıracak bu silahları. Ben dönüp İzmit limanında emir bekleyeceğim.
0: Evet. Abdurrahman. Abdurrahman.
2: Heh? Efendim.
0: Dalmışsın yine, ne düşünüyordun?
3: Şevki'yim. Niye düşünüyorsun yahu?
0: Allah Allah. Kendi karar vermiş. Hademeler de o kadar yalvardı, alamadık. Ne yapalım?
2: Ama 2 yıl sonra subay çıkacaktı bu çocuk. Subay İbrahim.
0: Yine o. Kara gün kararıp kalmadı ya. Önce vatan. Vatan Abdurrahman. Bak, saat gece yarısını çoktan geçti. Hala adadan sesler geliyor. Hala şarkılar, naralar.
3: Duyuyorum tabii. Duyuyorum.
2: Ama...
0: Niye güldün?
2: Hiç. Hiç. Artık 2 düşman peşimizde. Biri İstanbul hükümeti, öteki de bunlar.
0: Boşver.
2: Ha, boş verdim zaten.
0: Ben nelerden kurtuldum. Muharrem Kaptan'ı görmüyor musun sen? Adam tekneyi otla, samanla doldurmuş. Altta da...
2: Silahlar, cephane. Say Muharrem Kaptan, bu samanı, otu nereye götürüyorsun sen?
1: Hereke'den aldım, Yalova'ya götürürüm. Diye mi istemedim?
0: Öyle, öyle. Şevki nereye gidecekmiş Abdurrahman? Söyledi mi bir şey?
2: Söyledi. Memleketine.
0: İzmir'e yani.
2: Hı hı. Ondan sonra da Ankara'ya gideceğim dedi.
0: Gidebilirse iyi. Şişt.
2: Biraz yavaş duyabilir.

0: Güle güle çocuğum. Güle güle. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun üsteğmenim. Ankara'da buluşuruz artık. Hakkınızı helal edin.
0: Ne hakkım varmış ki Şevki?
1: Aman dikkatli ol delikanlı. Kılığın, kıyafetin iyi ama yine de dikkatli ol. Siz beni düşünmeyin üsteğmenim. Ben gideceğim yere varırım. Yeter ki siz...
2: Sen de bizi düşünme. Bak Şevki, yolun uzun, tehlikeli. Ona göre. Ona göre çocuğum.
1: Hadi, yolun açık olsun.
0: Açık olsun çocuğum. Açık olsun.
1: Sağ ol.

0: Allah kahretsin. Oradan buraya kadar başıma bir şey gelmedi. Burada, kendi memleketimde, hem de eve yakın. Şu çukur. Neyse. Oo, burası da iyice karanlık. Geliyorlar.
1: Hadi sen şu ola. Ben de buraya, çabuk ol.
2: Aman o iti bir yakalarsam.
0: İt sensin, it sensin. Çok.

0: Ana benim, Şevki, Şevki. Oğlum.
1: Oğlum. Ana.
0: Aç kapıyı Aram, aç. Aç.
1: Oğlum. Yavrum. Benim Şevki'm dedi. Açtım yavrum. Açtım, açtım, açtım.
0: Kapının arkasında bir şeyler var galiba.
1: Oğlum.
0: Anacığım.
1: Yavrum.
0: Anacığım. Anacığım.
1: Kapıyı kapayalım. Kapıyı.
0: Kapıyı alalım. Kapıyı alalım.
1: Bu kanala sıcalar. Bu vakitte bir yerde bir kapı açıldı mı? Ta Fizan'da olsalar çıkıp geliyorlar. Ah benim bir tanem. Gel gel gel içeri gel. Gel odaya girelim de orada lambayı yakaz. Gel gel. Artık gece gündüz karanlıkta oturuyorum oğlum. Karanlıkta. Sen nasılsın? Nasıl geldin buraya? Anlat bakayım hele. Anlat.
0: Uzun hikaye ama anlatırım. Ablam nerede?
1: Ben şu lambayı yakayım de.
0: Ben yakarım onu. Yo, bırak
1: yo,
0: sen.
1: Yo yo yo yo. Dur. Yandı işte. Amanın. Oğlumun sakalları, bıyıkları da var. Sakalları, bıyıkları. Ama üstün başında.
0: 10 gündür yollardayım ana. Dağ, tepe, ormanlık. Kimi yaya, kimi eşekle, kimi saklanarak buraya kadar geldim.
1: Ya.
0: Ama burada Yunan devriyesi gördüm. Onlar da beni durdurmak istediler. Ben de kaçtım. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Sonunda bir çukura attım kendimi. O çukurda da neler vardı bilmiyorum. Üstüm başım da oradan.
1: Ay oğlum, yavrum.

0: yavrum. Üstüne başına kurban olsun anan. Değiştirirsin, değiştirirsin. Sen otur, otur da. Otur
1: sen beni bırak da ablamı anlat.
0: Ablan yok oğlum. Sen anla.

0: Ablandan da bir haber gelmedi daha.
1: Peki o kadınları sen gördün mü onları?
0: Aa, bazıları eve geldi, konuştuk. Kimi öğretmendi, kimi hemşire, kimi de terziydi. Ablanın da elinden iyi iş gelir bilirsin.
1: Hı hı. O da terzi diye mi gitti?
0: Evet, terzi diye. Söylendiğine göre o taraflarda kadınların yapacağı işler varmış.
1: Vardır ana, doğrudur. Bravo ablam.
0: Şu kırılası bacaklarım böyle olmasaydı, ben kalır mıydım burada oğlum? Ablanla giderdim ben de. Ablanla. O yavrum da. Abla. Ne yapıyor?
1: Kim o?
0: Aman ha. Gene biri geldi.
1: Bir dakika ana, bir dakika. Sus. Yoksa onlar mı?
0: Bu vakitte kim olur ki oğlum? Ama onlar olsa güm güm kapıyı kıracak gibi. Yok, sen hemen arka tarafa fırla. Arabacı Ömer'in evine git. Arabacı Ömer'in. Orası boştur şimdi. Hadi oğlum.
1: Hay Allah.
0: Hadi. Kim o?
2: Fatma ana, benim ben. Polis Nazım.
0: Polis mi?
2: Nazım, Nazım polis. Yabancı değil, aç kapıyı.
0: Orada söyle. Ne var, ne oldu? Bir şey mi var?
2: Canım aç da söyleyeyim. Yalnızım, başka kimse yok yanımda. Yalnız.
0: Tamam tamam, duydum duydum, peki. Allah'ım ya Rabbi. Bu ne söyleyecek ki?
2: Açıyor musun?
0: Açıyor, açıyor. Dur, dur, dur.
2: İyi ki açtın be Fatma.
0: Kusura bakma oğlum. Bu saatte pek hayra kapı çalınmaz da onda. Ne vardı?
3: Sen oğlun Şevki'den haber alıyorsun değil mi?
0: Alıyorum tabii. Bir ay önce mektubu geldi. Neden sordun?
3: Şevki kaçmış. Askeri okuldan kaçmış. Heybeliada'dan.
0: Ne?
3: Sus, bağırma. Hem de okuldaki cephanelikten silahları cephaneye alıp kaçmışlar.
0: Amanın. Kaç kişiymiş bunlar?
3: 3 kişiymiş. İkisi de subaymış.
0: Ne zaman kaçmışlar peki?
3: Bilmiyorum. Karakolda komiserin masasının üstünde bir kağıt vardı. Orada okudum. Ha. Sakın kimseye benim haber verdiğimi söyleme.
0: Söyler miyim oğlum, söyler miyim hiç?
3: Belki o yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır. Bu zamanda böyle yazılar çok gelir gider. Yazılar, telsizler, telgraflar. Çok çok. Belli olmaz, belki birazdan, belki yarın senin evine de gelir bu herifler. Ondan haber edeyim dedim sana.
0: Ya kaçtıysa acaba...
3: Kaçtıysa kaçtı be Fatma ana. Akıllı çocuktur Şevki. Ya Ankara'ya gider, ya dağlara çıkar. Ya da askeri bir birliğe katılır. Belki buraya gelir. Aman gelirse hemen gitsin buradan, hemen.
0: Hemen oğlum, hemen. Tabii gelirse kaçırtırım ben onu. Allah razı olsun oğlum. Allah razı olsun.
3: Hadi kapıyı kapa, lambayı falan da yakayım deme.
0: Yakar mıyım hiç Nazım Efendi, yakar mıyım oğlum? Uğur ola, uğur ola.

0: Ne sen beni tanıyorsun, aha, ne ben seni tanıyorum. Aha. Eğer onların yanında sana bağırır çağırırsam, vurursam aklında olsun.
1: Kemiklerimi kır istersen Nazım Efendi. Öldür istersen beni. Sen o tarafını düşünme oğlum.
0: Oldu. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum. Sağ ol evladım, sağ ol. Gelirler. Gelirler, vallahi gelirler. Eğer oraya da o yazı gittiyse buraya gelir onlar. İyi oldu söylediğin. İyi oldu. Ama ben neden sakladım ondan? Neden söylemedim Şevki burada diye? Ay vah vah vah vah. Taş gibi sakladım adamdan. Taş gibi. Ay, neyse. Neyse. Şevki. Şevki oğlum.
2: Ana.
1: Şevki.
2: Ana buradayım. Burada.
1: Ha çık oğlum. Çık oradan oğlum. Çık çık. Neredeysen çık. Ay bu karanlıkta da göz gözü görmüyor ki. Çık oğlum çık. Ha, çık.
2: Ne oldu ana? Bekçi miydi o?
1: Polis oğlum. Polis Nazım Efendi. Bilirsin onu, eniştenin arkadaşıydı.
2: Aha, Nazım abi. Neden gelmiş?
1: Senin için karakolda komiserin odasında bir yazı görmüş de.
2: Benim için mi?
1: Ya. Okuldan kaçmış diye. Silahları da cephaneyi de alıp kaçırdılar diye.
2: Vay canına.
1: Haber vermek için kalkıp gelmiş. Ama ben senin buraya geldiğini söylemedim oğlum. Sakladım ondan.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Neyse, olmuş ana. Benim hemen gitmem gerekir. Hemen. O yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır şimdi.
1: O da öyle dedi o.

0: Sana gitme demeyeceğim. Öyle bir zamandayız ki.
1: Seni böyle bırakıp gitmek... Ablam da yok.
0: Sen bana bakma oğlum, sen bana bakma.
1: Anam... Yalnızsın ana. Nasıl bakma?
0: Değilim oğlum. Yo değilim. Komşularım sağ olsun. Sen sağ ol. Bu kadar gördüm ya seni. Bir de Gazi Paşa'mı görsem.
1: Anacığım.
0: Yavrum. Anacığım. Yavrum. Dur. Ben sana bir şeyler hazırlayayım bari. Öyle git oğlum.
1: İstemez ana, istemez.
0: Aa, istemez olur mu oğlum? Aa, geldim bir lokma bir şey yemeden gidiyorsun. Yok dur bakayım dur. Şurada evet. Şurada peksimet vardı. Hah. O da 4 topak kalmış. Neyse şu peyniri de. Hah, şurada incir üzüm de var tamam. Hah, oldu ne yapalım bu kadar olsun. Oğlum sen şimdi nereye gideceksin ha? Şevki.
1: Bir şey mi dedin ana? Hah. Üstümü değiştiriyordum.
0: Sen nereye gideceksin diyorum.
1: Neresi olursa ana, neresi olursa. Ama niyetim Ankara'ya gitmek benim.
0: Gazi Paşa'm. Bizi kurtar Gazi Paşa'm. Oğlumu da, kızımı da.
1: Ana, ben hazırım.
0: Tamam ya.
1: Hadi hakkını helal et. Anacığım.
0: Ay yavrum benim. Yavrum, oğlum, ciğerim.
1: Ağlama ana, ağlama. Gene geleceğim. Gene geleceğiz ana.

0: Aha, ayılar, ayılar, kapıyı kıracaksın.
1: Aç be! Aç, kiranız yoksa aç kapıyı!
2: Ne var? Ne istiyorsun gene?
1: Aç kapıyı, buradan söylemek olmaz, aç onu.
0: Aç onu, aç onu.
2: Açıyorum, dur, acele etme. Dur, patlama.
0: Patlayacaklar ama.
1: Aç
0: evet,
1: diyorum.
0: Patlayacaklar, yakında, yakında inşallah. Patlayın.
1: Aç şunu.
2: Lan durun diyorum be, girmeyin içeri. Girmeyin oraya, ne istiyorsun? Ha, ne istiyorsun?
1: Oğlunu isteriz kadın, oğlunu. Buradadır oğlun ha?
2: Yok, yok, yok. O Heybeliada'da.
1: Ne Heybeliada'daymış? Kaçmıştır oğlun, tam üç kişi. Biri de karacı subaymış. Öyle ihbar edilmiş ama kaçmışlar. Hem de cephaneleri alarak. Nerededir o?
2: Ne bileyim ben, bana ne soruyorsun?
1: Sen bilirsin onu. Söyle, bilirsin yoksa...
2: Elin kırılır inşallah.
1: Söyle.
2: Elin ayağın kırılır, inmeler iner inşallah.
1: Söyle, nerededir?
2: Gebert.
1: Şimdi geberteceğim seni.
2: Gebert, ne yapayım Gebert? Gebert, vur. Vur beni, öldür beni. Gebert, sizi de öldür beni.
1: Öyle döveceğim seni.
2: Ah, Gazi Paşa'm. Ah, Gazi Paşa'm.
1: Hey,
2: yetiş Paşa'm.
1: Aradınız mı? Yok, hiç söylemiyor. Hani söylemiyor
3: be. Nereye geldim ben ya? Neresi burası acaba? Bu tepe, bu yol. İncin yok buralarda. Şurada yerde 5-10 ev var ama... Orası da köy. Köy herhalde. İzmir'den çıkalı 3 gün oldu. Hadi birinden kurtuldum. Çapa yapan kadınların, yaşlıların arasına katıldım, kurtuldum. Öteki de öyle oldu. Ama...
4: Hey! Şu... Dur bakalım!
3: Oh be! Nihayet biri çıktı!
4: Dur! Dur, kıpırdama!
3: Peki, duydum!
4: Kaldır ellerini!
3: Yahu arkadaş, ben...
4: Kıpırdama dedim! Kaldır ellerini! O torbayı da bırak!
3: Bıraktım. Sen neredesin? Göremiyorum seni.
4: Göründüm. Gördün mü beni?
3: Sen askersin.
4: Ya ne olacaktın? Eşkıya mı olacaktın? Eşkıya çok memlekette arkadaş.
3: Çok.
4: Ne arıyorsun buralarda? Nereden gelir, nereye gidersin?
3: Ellerimi indiriyorum. Ben İzmir'den geliyorum.
4: Kaçtın öyle mi? Yunan'dan kaçtın.
3: Evet, kaçtım. Yunan'dan kaçtım. Ankara'ya gidiyorum.
4: Şey ya.
3: Evet.
4: Sen okumuş birine benzersin.

0: Öyle sayılır. Sizin birliğiniz nerededir? Ben İstanbul'dan kaçtım.
1: Ne edeceksin birliği?
0: Beni kumandanına götürür müsün? Ben askerim.
1: Öyle desene be arkadaş. Öyle desene. Peki götürelim. İlerideki nöbetçiye haber vereyim de götürsünler seni. Bu dağlar, tepeler, ovalar, na şuradaki köyler, bu yollar hep bizden sorulur. Orada da bir nöbetçi var. Hah, işareti aldı. Sen de şu tarafa doğru yürü bakalım.
0: Peki.

0: Demek İstanbul'dan kaçıp geldin, ha? Hem de adadan. Cephaneyi de kaçırdınız.
1: Evet yüzbaşım.
0: Hem de Deniz Harbi Okulu'ndan, öyle mi?
1: Evet.
0: Üsteğmenler nerededir şimdi?
1: İbrahim Üsteğmen'im Eskişehir'e gidecekmiş. Oradaki cer atölyesinde önemli işleri varmış.
0: Onlar gitti, başka yere taşındı. Peki öteki Üsteğmen?
1: O Ankara'ya gidecekti. Bilmem gidebildi mi? Ben önce İzmir'e gittim, anamı gördüm. Ama bir saat bile kalamadım evde. Hakkımda İzmir Emniyetine bir yazı gelmiş.
0: Gelir, gelir. Bu zamanda her şey olur. Sen de perişansın. Baksana şu haline. Biraz yatıp uyuman gerekir.
1: Önemli değil yüzbaşım.
0: Önemli, önemli. Ben bu civarın karakol kumandanıyım delikanlı. Şu köyde 5-10 kişi kaldı. 20'de askerim var. Onların her biri nöbettedir. Senin gelmen çok iyi oldu. Bu gece ilerideki köyden cephane taşınacak. Seni oraya göndereceğim.
1: Sağ olun yüzbaşım. Ben işe yaramak için kaçtım Deniz Harbi Okulu'ndan. Sağ olun.
0: Evet.
1: Benim de yüzbaşım...
0: Evet.
1: Benim bir ablam vardı yüzbaşım. Eniştem Sakarya'da şehit düştü. İzmir'de bir kısım kadınlar toplanıp Afyon taraflarında bir yere gittiler dedi anam. Öyle söyledi. Ama nerededir bilmiyoruz. Yani ablam da İzmir'den kaçmış.
0: Kadın erkek, yaşlı genç, herkese bir görev düşüyor ülkemizde delikanlı. Herkese. Öyle beklemekle, pineklemekle olmaz bu kurtuluş. Sana da bravo, ablana da. Türk kadın böyledir işte.

0: 11 kanı var yolda. 11 kanı. Ümit. Hepsi de dolu. Kanları çekenler karanlıkta görünmüyor ama çoğu kadın. Kadınlar. İki de yaşlı erkek. Allah yardımcımız olsun. Bu gidişle sabaha cephede oluruz. Ama şu yaşlı kadın neden yürüyor o? Neden kanıya binmemiş acaba? Teyze. Duymadı. Ben çekerim kanıyı, o da biner. Teyze. İyice yaşlı bu. Bir şeyler mırıldanıyor ama. Nine.
1: Bana mı diyor?
0: Sana diyorum Nine. Sen neden binmedin kanıya?
1: Ben mi?
0: Evet. Hem oturur hem sürerdin. Yol uzun Nine, uzun. Hadi gel, ben yardım edeyim de sen bin kanıya. Hadi.
1: Yok olmaz o. Orada torunlarım yatıyor benim. Kanıda çocuklarım yatıyor.
0: Olsun canım. Biraz cephaneyi, silahları iteriz. Biraz da çocukları iteriz, sana da yer açılır. Zararı yok, ben çekerim kanıyı. Hadi.
1: Bu silahları siz kullanacaksınız. Siz. Onlara kimseyi dokundurtmam ben. Hepsi yerli yerinde kalsın.
0: İyi, güzel de.
1: Çocuklarıma da dokundurtmam. Onlara da. Ben yürürüm. Yürürüm evlat. Onlar beni. Hem anasız hem babasız çocukları. Babaları Sakarya'da kaldı. Anası da yavrum beni. Bu namussuzlar, bu geberesiler, yok olasılar. İnşallah yok olurlar. İnşallah Mustafa Kemal Paşa hakkından gelir onların. Mustafa Kemal Paşa. Paşam. İşte bunlar öldürdü kızımı. Yavrumu.
2: Öldürdü mü?
1: Öldürdü ya. Benim kızımı kaçırmak istediler. Bu çocukların anası. Kızım da küreği kaptığı gibi onlara doğru. Ah yavrum benim. Beni de tekmeyle, silahla vura.
0: Yine. Kendine gel yine. Yine.
3: Ne olmuş ha?
0: Su getirin, su. Nineciğim. Bak ben su getirin dedim, su.
3: Geliyor kız evlat.
0: Ninem.
3: Ninem. Kadın kocamış. Çok kocamış.
1: Yok. Bir şeyim yok benim. Yok bu düşmanlar. Bu memleketten gitmeden ölmeyeceğim ben. Ben.
0: Tamam.
3: Alıver su.
0: Tamam hadi gidin siz gidin. Yola devam edin. Duracak zaman değil. Ben içiririm. Hadi Ninem.
1: Ben paşamıza gideceğim. Diyeceğim ki paşam.
0: Şunu iç Nine. Aç ağzını. İyi ki aydınlıkta görebiliyorum seni. Aç Nine. Aç.
1: Su mu o?
0: Su Nine. Su iç.
1: Bismillah.
0: Hadi su. Oh, ne oldun sen Nine? Birden
1: fenalaştın. Ne bileyim. Başım döner gibi oldu da. Aman. Ali! Kanım! Kanım nerede? Çocuklar!
0: Ninem!
1: Kanım çocuklar!
0: Kanım ileride duruyor. Bak çocukların da içinde.
3: Kanısına sorar dururum. Çocuklarını soruyor. Çocuklarını. Neden geldi o buraya, ben hiç bilmiyorum.
0: Hadi siz gidin. Hadi. Gidin kanılarınızın başına. Hadi biz de geleceğiz.
4: Tamam. Hadi. Bak bir şey yokmuş. Gel sen de. Hadi.
0: Ninem.
3: Şevki? Hı? Şevki? Kardeşim!
0: Ne?
3: Abla!
0: Emine abla!
3: Benim Şevki!
0: Ablacığım!
3: Kardeşim!
0: Ablacığım!
3: Kardeşim benim canım!
0: Sen burada mıydın? Burada mıydın sen abla?
3: Buradaydım. Tabii. Baştan ikinci kanundaydım. Biri düştü dediler. Fenalık geçirdi dediler. Benim de yanımda kolonya vardı. Hemen geldim buraya ki.
5: Ver kolonyayı abla.
3: Al canım.
5: Bak. Koku nene. Kokla nene.
1: Siz kardeş misiniz?
3: Kardeşim diyor işte. Kardeşim.
5: Kokla nene. Kokla bakalım. Biraz da eline yüzüne sür.
1: Çok şükür.
3: Çok şükür.
5: Al kolonya şişesini abi.
3: Canım.
1: Ben şöyle...
5: Kalkmak mı istiyorsun yine? Ben kaldırayım mı?
1: Yo ben kalkarım. Kalkarım ben.
3: Yo teyzeciğim sen dur lütfen. Dur şöyle de ben yardım edeyim sana.
1: Ben yardımsız da kalkarım kızım. Yardımsız da. Daha ölmedim şükür. Bunlar gitmeden de ölmeyeceğim.
5: Şöyle kolundan tutalım.
1: Tamam. Bırak beni kızım. Ben kalkarım. Ben kalkarım.
5: Dur nineciğim sen. Dur. Hadi, tut, hop, ben seni kaldırırım. Hadi.
1: Amanın. Dur. Yavrum olmaz dur. Ben yürüyeceğim. Bırak beni. İndir beni
3: oldu
1: oğlum.
3: Bile teyzeciğim oldu bile bak. Kardeşim seni kucağına aldı işte. Kanlıya kadar götüreceğim.
1: Hiç kadın kısmısı böyle erkeğin kucağında.
5: Yine kadını erkeği yok şimdi. Kadını erkeği yok. Şimdi el ele, omuz omuza. Hepimiz biriz, birliyiz, birlikteyiz. Zaman o zamandır yine. Bak geldik işte.
3: Şevkim, kardeşim benim.
5: Abla sen çocukları görebiliyorsan onları biraz...
3: Yer var burada Şevkim, var yer var. Hadi gel indir şimdi.
5: Hadi bakalım yine. Gel, hop.
1: Ah benim oğlum. Benim asker evladım.
3: Hadi teyzeciğim şimdi uzan buraya. Kanı'yı Şevki sürecek. Uzan sen. Bak torunların da uyanmadı. Hadi teyzeciğim uzan.
1: Allah senden razı olsun. Emine kızım. Allah sizden razı olsun.
5: Ötekilere yetişmemiz gerekiyor.
3: Ben de gideyim bari. Sürdüğüm Kanı'yı bir teyzeye vermiştim.
5: Git abla. Git.

0: Cephede buluşuruz. Gecikmeyelim.
1: Ama sen nasıl geldin ta Heybeliada'dan? Hem de subay çıkacaktın.
0: Kaçtım abla. Kaçtım.
1: Ne diyorsun?
0: Hadi abla git sen.
1: Sen de mi kaçtın? Bu zamanda durulur mu oralarda? Her tarafı girip yağmaladılar. Bütün Anadolu, yedi düver. Babamız ne oldu? Enişten ne oldu? Bu memleket için canlarını verenler ne oldu? Biz de veririz tabii. Tabii vereceğiz. Yeter ki Mustafa Kemal Paşa...
0: Artık, git artık. Git ne olursun git. Biz Mustafa Kemal'in peşindeyiz. Bütün Anadolu. Mustafa Kemal'in peşinde abla.

0: Cemil.
1: Buyurun paşam.
0: Hemen bir telgraf çekelim.
1: Çekelim paşam.
0: Yaz bakalım. Kocatepe'den.
1: Kocatepe'den.
0: Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne ve vekaletlere.
1: Ve vekaletlere.
0: Bugün 26 Ağustos 1922. Saat 4.30'dan itibaren Tekmil Cephe'de taarruza başlanmıştır.
1: Başlanmıştır.
0: Muvaffakiyet Allah'tandır.
1: Allah'tandır.
0: Mustafa Kemal.
1: Mustafa Kemal.
0: Yazdın mı?
1: Yazdım paşam.
0: Bu telgraf hemen çekilsin. Meclise, vekaletlere ve diğer cephelere. Hemen.
1: Baş üstüne paşam. Hemen.

0: Ateş! Ateş! Kaçıyorlar! Kaçıyorlar Üstelik benim! Kaçıyorlar!
1: Kaçacaklar Şevki! Tabii kaçacaklar! Mustafa Kemal Paşa ne demişti? Geldikleri gibi gidecek onlar!
0: Ateş!
2: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ay aydınlık gecelerde uzaktan. Geçmiyordu öfkesi Anadolu'nun. Kabaran bir deniz gibi.
3: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ve yıldızlar ışıl ışıl yürüyordu Anadolu.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum.

olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz. Teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün size çok değerli bir dostumu, eski bir yoldaşımı konuk olarak getirdim. Eminim çok güzel bir sohbet olacak. Kendisi bir taraftan şair, aktivist, aydın, iyi bir Müslüman, yani ne derseniz bütün özellikleri olan birisi maşallah. Biraz da çok fazla bilinen bir şahıs olmadığı için böyle güzel dostların hayatını arşivleme adına bu programları yapıyoruz. Çok daha fazla uzatmadan bu konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum. Özgür Yüce kardeşim. Özgür Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Çok ya, sağ olunuz.
2: Size uğraşmak ne kadar zor ya. Yani Özgür Bey'in arkasından çok yakın arkadaşım olmasına rağmen çok koştum. Yani görüşüyoruz da radyoya gelmiyordu. En sonunda sağ olsun kabul etti, geldi. Özgür kardeşimin çok özellikleri var. Bir kere insanlığa hizmet için yaratılmış birisi. Kendisini insanlığın hizmetine adamış birisi. Oraları daha sonra uzun uzun konuşacağız. Yaptığı hizmetler var. Eğitimle ilgili, kültürle ilgili insani hizmetler var. Ama oraya girmeden önce hakikaten ben de çok merak ediyorum. Eminim bilmediğim çok özellikleri ortaya çıkacak. Kendisini kısaca tanımaya başlayalım. Önce anne babadan başlayalım. Nedir? Nerelerden gelmişler? Kafkaslık var mı sizde? Biraz gözler Kafkas, Orta Asya kokuyor. Buyurun efendim, söz sizin.
3: Memur bir anne, memur bir babanın çocuğuyum. Hmm. 1 Mayıs 1970 Gümüşhane doğumluyum ben.
2: Hmm. Neresinden Gümüşhane'nin?
3: Gümüşhane Merkez.
2: Merkezden.
3: Gümüşhane Merkez'denim. Hmm. Kafkasya'dan büyük nenemiz Çerkes bizim. Ha. O gelmiş Kafkasya'dan. Gözler oradan geliyor.
2: Eyvallah.
3: Yani bizde Gümüşhane'de genelde renkli göz olan ailelerin çoğunda bir Çerkezlik vardır. Hmm. Gümüşhane'de işte doğduk. Doğanın, tabiatın içinde büyüdük. Şair bir babanın oğluyum ben.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Yazar mıydı babanız?
3: Evet. Hem yazar hem şairdir benim babam.
2: Yok, şiir yazar mıydı?
3: Şiiri yazar. Tabii. Hmm. Ben ilkokuldayken babam bana şiir yazdırıyordu. Hmm. Şiir okuyordu, şiir okutturuyordu. Hmm. Her hafta Gümüşhane Merkez'e gidip 15 Şubat Kitap Evi'nden babam bana kitap

0: vardı hiç unutmadım. 40-50 sene geçmiş neredeyse.
1: Tabii
0: çocukluğum benim kitap okuyarak, bahçede tavukların peşinde, dağda işte keçilerin peşinde geçti yani. Benim çok doğal bir çocukluğum oldu.
1: Çok şanslıymışsınız.
0: Evet.
1: Keçi gütmek herkese nasip olmaz, çobanlık evet. Yani.
0: Keçi, ineklerimiz vardı, keçi vardı, tavuklar vardı. Yani çocukluğumu özlüyorum tabii. Büyük şehirlerde çocuklar bunları yaşayamıyorlar.
1: Bırakın yaşamayı, bazıları keçiyle koyun arasındaki farkı bilmiyor. Veya koyunla koç arasındaki farkı bilmiyor. Keçiyle teke arasındaki farkı bilmiyor.
0: Tabii.
1: Şaşılacak gibi ama öyle yani.
0: Tabii tabii. Biz mesela bir kurs sırasında çocuklara yönelik bir doğa tabiat kampı yapmıştık. Çocuklar çileğin ağaçta yetiştiğini zannediyorlardı. Çilek ağacı arıyorlardı. Ağaçlara bakıp bu ağaçların hangisi çilek ağacı diye soruyordu bana çocuklar. Eyvallah. Ya büyükşehir tabii bizi çok şeyden koparmış.
1: Gümüşhane'ye dönecek olursak siz o konuda çok şanslıydınız.
0: Tabii ben çok şanslı bir çocukluk geçirdim. Doğayla iç içe, tabiatla iç içe. O benim tabii ruh yapımda çok farklı etkiler oluşturdu.
1: Biraz babanızla olan ilişkilerinizi biraz daha anlatır mısınız? Hem örnek olması, rol model olması bakımından. Yani siz ilkokula gidiyordunuz, size şiir okuyordu, okutuyordu, kendisi şiir yazıyordu. Yani aslında Gümüşhane o zaman çok da yani kitaplarında çok fazla bulunmadığı bir yer denilebilir. İstanbul, Ankara gibi değil, İzmir gibi değil, Bursa gibi değil. Nasıl oluyor o zamanlarda bu işler?
0: Yani öğretmen bir babanın çocuğu olmak benim için bir ayrıcalıktı tabii. Çok büyük bir kütüphanesi vardı babamın. Tabii o kütüphanedeki kitaplar yaş olarak bana uygun değildi. Ben kendi kütüphanemi kendim oluşturdum yani. Babam sağ olsun her hafta sonu her kitap bitince beni götürürdü. Oradan yeni bir kitap seçerdik. Bütün Batı klasiklerini tamamını okudum ben ilkokulda. Aynı zamanda babam kayakçıydı benim. Kendi kayak takımları vardı. Bana da küçük bir kayak takımı almıştı. Çocukken beraber kayak yapardık biz babamla.
1: Çok şanslıymışsın.
0: Tabii. Gümüşhane'ye çok kar yağardı. Yani ben bel boyu karda okula gittiğimi hatırlıyorum. O zaman. Yani tabii bunu şimdi birçok arkadaşıma anlattığım zaman şaşırıyorlar yani.
1: Aslında Türkiye'nin en az İsviçre kadar belki İsviçre'den çok daha güzel yerleri var ama işlenmesi meselesi. Doğayı insanların hizmetine sunacak hale getirdiğin zaman oluyor sana İsviçre.
0: Tabii. Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Yani ben dünyanın birçok memleketini gezdim. Amerika kıtası dışında gitmediğim yer kalmadı. Kendi memleketimden daha güzelini görmedim.
1: Enteresan.
0: Tabii. Yani hiçbir şekilde kendi ülkemle kıyaslayabileceğim, bundan daha güzeldi diyebileceğim bir yerle karşılaşmadım.
1: Ne kadar güzel bu duyguya sahip olman. Evet. Ama biraz da şöyle bir şey. Yani gördüğün için bunu söylüyorsun. Şimdi bizim yeni kuşaklar tabii Türkiye'nin geçmişini bilmediği gibi doğal olarak İstanbul'da büyük kentlerde yaşayanlar Anadolu'yu da görmemiş. Fazla köy hayatını da bilmiyor. Ne o zenginlikten haberi var ne bu zenginlikten haberi var. Yani geldiğimiz noktadaki zenginlikten bahsediyorum. Dolayısıyla sürekli bir şikayet, bir serzeniş oluyor. Dolayısıyla Suriyeli bir kardeşim iyi bir akademisyen bana şunu demişti. Sizin şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Uçakları doldurun gençleri biraz dünyayı görsünler. Gitsinler gelsinler ülkelerin kıymetini bilsinler diyordu. Hakikaten çok önemli. Yani artık mesela ben Washington'a gittiğim zaman ne bileyim işte Paris'e gittiğim zaman İngiltere'ye Londra'ya gittiğim zaman yeni bir şey görmüyorum. Her şey var büyük kentlerimizde. Ama bu sefer büyük kentlerde yaşarken köyleri kaybettik. Köyleri unutmaya başladık. Biraz böyle köye gidip gelmek lazım. Yani yeni kuşak. Ben çocuklarımı sürekli köye götürüyordum. Köy hayatını görüyorlardı ama ilginç bir şey. Köyde ilk defa böyle alalı bir keçi görmüştü küçük oğlum o zaman. Aa baba dedi bu kutup ayısına bak dedi tamam mı? Keçiye kutup ayısı diyor. Yani şimdi tabii hepsini öğrendiler yani. Çok ilginç bir şey yani. Bir horozla tavuğun kapışmasını görmüştü. Ya dedi horoz tavuğu dövüyor falan filan. Yani böyle bir şey yani.
0: Tabii. Evet. Ben de aşı yapıyordum ağaca.
1: Kaç yaşındaydın?
0: Yani işte.
1: Hayır yeniydi daha.
0: Tabii yani çocuk da o zaman küçüktü benim oğlum.
1: He.
0: Neyse o da yanımdaydı. Döndük eve gittik. Annesine diyor ki babam ağaca iğne yaptı anne diyordu. Tabii. Ülkedeki nüfusun neredeyse 1/5'i İstanbul'da yaşıyor.
1: Doğru.
0: Yani toplam büyük şehirlerimizde yaşayan insan sayısı. Ben çocukken nüfusumuzun yaklaşık yarısı köylerdeydi.
1: Evet.
0: Şu anda %8'e düşmüş bu. Bu tabii çok büyük sosyal travmaları da beraberinde getirdi ülkemizde.
1: Evet.
0: Yani artık bunu nereye evrilir? Nasıl bir düzen kurulur? Bizim yaşımız geçti bizden sonrakiler. Düşünsün. Allah düşünsünler.
1: Biraz sana geriye dönelim. Gümüşhane günlerine dönelim. İlkokuldayken nasıl geçiyordu başka günleriniz? Yani tam şiir

0: babanıza. Bazen çobanlık yapıyordun. Bazen işte tarlada bağdaydın. İlkokulu tamamını Gümüşhane Merkez'de mi okudunuz?
1: Tabii ilkokulu Gümüşhane Merkez'de okudum. Dumlupınar İlkokulu. Bizim evimizle okulun arası 1,5 kilometreydi. Her gün yürürdüm o yolu ben.
0: He.
1: Yani güzeldi tabii. Sonuç itibariyle çocukken...
0: Çok mu duygulandın? Niye duruyorsun?
1: Ya tabii şimdi ben ortaokulda geldim İstanbul'a. Ortaokulu ve liseyi İstanbul'da okudum. Yani mesela Gümüşhane'de okullarda şiddet diye bir olay yoktu. Tabii. Öğretmenler asla öğrenciye dokunmazdı. Küçük şehirde. Benim kulağım ortaokulda ve lisede çekildi. Tabii. Yani sıra dayanı ne demek olduğunu İstanbul'da gördüm. Tabii.
0: Halbuki biz Falakan'ın daha çok köylerde olduğunu falan zannederdik.
1: Ya ben şöyle bir şey görmedim kendi memleketimde yani. Çok şaşırmıştım tabii bu. Yani İstanbul'a geldiğimizde ben Karadenizliyim. Lehçem biraz Karadeniz'e yakındı. Ondan sonra burada çocuklar hep dalga geçerlerdi bizimle tabii. Köylü derlerdi bize. Liseye kadar neredeyse hiç arkadaşım olmadı benim. Tabii. Ortaokulda ben meydanla Rusların büyük bir kısmını okumuştum.
0: Arkadaş olmayınca kitap okuyorduk.
1: Tabii arkadaş olmayınca kitap okuyorduk.
0: Şimdi Meydan Loros'un ne olduğunu bilen var mı acaba?
1: Yani evet.
0: Sen çok önemli bir şey söylüyorsun da. Meydan Loros ansiklopedi. Kaç ciltlik de o zaman hatırlamıyorum. Yani.
1: 12 cilt.
0: 12 cilt.
1: Evet. 3'te ek cilti vardır.
0: Evet 15.
1: 15 ciltti.
0: Tamamını okudun yani.
1: Ya çok büyük bir kısmını okumuşumdur yani.
0: Anlıyor muydun o yaşta yani enteresan?
1: Yani ortaokulda okurdum yani. Tabii bunun çok faydalarını gördüm daha sonra.
0: Evet. Şiir yazıyor muydun ortaokulda lisedeyken?
1: Tabii orada yazıyordum. Şiir. Mesela ilkokulda şiir yarışmalarında birinciliklerim falan vardı benim. Gümüşhane güzeldi. Küçük şehir daha güzeldi. Bir gün babam geldi dedi ki oğlum dedi biz dedi İstanbul'a taşınacağız. Dedim baba burada her şey çok güzel. Eksik olan hiçbir şeyimiz yok ki. Kocaman bir bahçemiz var. Bu bahçeyi bırakıp bir apartman dairesine gideceğiz.
0: Kendimizi hapsedeceğiz.
1: Niye gidiyoruz dedim. Şimdi Gümüşhane dağlık bir şehirdir. Derin vadiler vardır. Dağlar birbirine yakındır. Oğlum dedi şu iki dağa bak dedi. Ne görüyorsun dedi. Dedim baba iki tane büyük dağ aradan da gökyüzü görünüyor. Gökyüzü ne kadar büyük görünüyor dedi. Küçük görünüyor dedim. Baba dağlar kapatıyor. Oğlum dedi işte küçük şehirde yaşarsan ufkun bu kadar olacak dedi. Ben seni dedi ufku geniş bir insan olasın diye büyük şehire götürüyorum. Küçük şehirde yaşarsan küçük şehrin insan olursun. Büyük şehirde yaşayıp büyürsen dünyaya mal olacak bir insan olabilirsin.
0: Ve
1: ufkun
0: oldun.
1: Geniş olur dedi.
0: Ve oldun da konuşuyordun.
1: Bakış açıların çok geniş olur dedi.
0: Doğru.
1: Bunu hiç unutmuyorum mesela. O zaman anlamamıştım bunu.
0: Tabii. Ama iz bırakmış.
1: Tabii. Yıllar sonra babama dedim ki baba böyle böyle konuşmuştuk hatırlıyor musun? Evet dedi oğlum hatırlıyorum dedi.
0: Buradan çıkarmamız gereken bir ders var o da şu. Babalar, anneler çocuklarına sürekli söylesinler, iyi şeyler söylemeye devam etsinler. O anda anlamamış gibi oluyorlar ama orada tohum gibi toprağa düşüyor. Zamanla yeşeriyor yani. Ve hatırlıyorsun yani bak hiç unutmamışsın.
1: Tabii.
0: Ve o yaşta düşünebiliyor musunuz? Yani çok ilginç aslında çok ortak benzer yönlerimiz var. Ben de ilkokul biri köyde okudum. En eski eğitmenlerde okudum. Son eğitmende.
1: Son eğitmende.
0: Son eğitmende okudum. Ve İstanbul'a geldiğim zaman ikinci sınıftan başladım. Aynı travmayı ben de yaşadım.
1: Şimdi Gümüşhane dağlık bir şehir olduğu için, dağlık bir memleket olduğu için insanlar yürüdükleri zaman hafif kambur yürümek zorundadırlar.
0: Hep yokuş çıkacak.
1: Hep yokuş çıktığınız için belinizin eğik olması gerekir. Yoksa kayıp düşersiniz. Tabii biz İstanbul'a geldiğimizde yürüyüş şeklimiz de böyleydi. Hafif kambur yürüyorduk. Çocuklar dalga geçiyorlardı. Babam kafamın üstüne kitap koyardı, beni yürütürdü. Yürüme talimleri yaptırırdı.
0: İstanbul'da.
1: İstanbul'da tabii.
0: He, düzelsin diye.
1: Düzelsin diye tabii. Ben düzgün yürümeyi bile babamız öğretti bize.
0: Subhanallah.
1: Tabii.
0: Ya hep ondan bahsediyorsun. Hiç anneden bahsetmedin.
1: Ya anne tabii erkek çocuk olunca.
0: Babayla muhatap oluyorsunuz.
1: Babayla muhatap oluyorsunuz tabii. Annem yani hem evin işleriyle uğraşırdı. Hem bağ bahçe işleriyle uğraşırdı.
0: Bir de babanla uğraşırdı.
1: Bir de bizle uğraşırdı. Bir de işe giderdi.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Annem memurdu benim.
0: Öyle mi? O da memurdu.
1: Tabii
0: memurdu. O ne öğretmeniydi?
1: Yok o normalde devlet memuruydu. Annemden hatırladığım işte okuldan çıkıp yanına giderdim. Tabii ilkokulda şimdiki gibi haftada bir gün şeyimiz olurdu. Bakkal günü olurdu. Haftada bir gün öğretmen bizi sıraya dizerdi. 30 tane çocuğu. O gün haçlık getirme günümüzdü. Haçlık götürürdük. O gün işte bakkala giderdik ve bir bisküvi alırdık. Ha, o çok kıymetliydi.

0: bizim için. Haftada bir gün bakkal günüydü. Şimdi çocuklar bakkaldan marketten çıkmıyorlar. Ondan sonra işte tatminsiz bir gençlik yetişiyor.
1: Doğru.
0: O bir bisküvinin önemi vardı bizim.
1: Kaç kardeşsiniz bu arada?
0: Biz 3 kardeşiz. 2 tane kız kardeşim var.
1: Onlar ne yaptılar hayatta?
0: Onlar bir tanesi öğretmen kız kardeşlerimin.
1: Baba mesleği.
0: Baba mesleğine devam ediyor. Diğeri bilgisayarcı oldu. Onlar da hayatlarına devam ediyor. Beraber oturuyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii hepimiz.
1: Aynı sitedesiniz.
0: Hep beraber aynı yerde oturuyoruz. Maşallah. Evet. Yani kardeşlik ilişkilerimiz devam ediyor. Uzaklaşmadık birbirimizden. Beraber büyüdük zaten.
1: Baba hayatta mı?
0: Babam da hayatta. Annem de hayatta. O da İstanbul'da.
1: Hepsi. Aynı yerde misiniz?
0: Yakınız birbirimize. Evet.
1: Vallahi çok merak ettim. Babanı ziyaret etmem lazım şimdi. Öğretmenimizi. Evet. Ortaokulu nerede okudunuz İstanbul'da?
0: Ortaokulu Pendik'te okudum. Liseyi meslek lisesinde Haydarpaşa'da okudum. Ama şunu gördüm ki Anadolu'daki eğitim her zaman için İstanbul'dan çok çok iyi.
1: Yok ya, yapma şimdi.
0: Kesinlikle iyi. Yani hiçbir şekilde kıyaslanmaz. O günler için konuşuyorum.
1: Neyi iyi? Neyle kıyaslıyorsun?
0: Ya zaten öğretmenler aynı öğretmenler.
1: Daha fazla mı vakit veriyorlar öğretmenler?
0: Tabii öğretmen mesela öğretmen öğrencinin annesini de tanır, babasını da tanır, ailesini de tanır.
1: Güzel.
0: Tabii. İlişkiler ona göredir.
1: Bütüncül bir bakış, tabii, bütüncül bir yapıyla işler yürüyor.
0: Yani eğitimin içinde bir duygusallık da var Anadolu'da.
1: Doğru.
0: Bir duygusallık da var. Daha bir sahiplenme var.
1: Bir de öğretmen çok önemli birisidir değil mi yani?
0: Tabii.
1: Öğretmen, imam, ondan sonra kaymakam, müftü. Bunlar oranın önde gelen şeyleridir.
0: Tabii. Mesela bizim mesela Türkiye'deki en büyük hatalardan birisi bizde köy okullarının kapatılmasıdır. Biz köy okullarını kapattık. Çocukları köylerden minibüslere doldurup şehre getirdik. Hiç tanımadıkları öğretmenlere verdik. Çocuklarla öğretmenler arasında hiçbir duygusal ilişki olmadı. Daha ilkokulda.
1: Evet.
0: Mesela şimdiki kuşak için ne diyoruz? Diyoruz ki şimdiki kuşak duyguları yok gibi. Hisleri yok gibi. Neden şimdiki kuşağın duyguları yok? Neden hisleri bu kadar zayıf?
1: His aktarılabilen bir şey mi?
0: Tabii ki. İlkokulda başlıyor bu. Eğer ilkokuldaki öğretmeninizle siz sıcak bir atmosfer kurabilirseniz, sıcak bir diyalog kurarsanız bu hayatınızın tamamında devam ediyor.
1: Allah Allah, enteresan.
0: Tabii. İlkokul öğretmeni çok önemli. Şimdi biz şöyle düşünün, köydeki çocukları köyden topladık, otobüslere bindirdik, minibüslere bindirdik, şehre getirdik, hiç tanımadıkları öğretmenlere teslim ettik.
1: Bir de çevreden de koparıyoruz.
0: Tabii. Ne oldu? Üniversitedeki eğitim nasılsa aynı eğitimi ilkokula indirmiş olduk. Üniversitede öğretmen öğrenciyi tanır mı? Tanımaz.
1: Amfi sistemi gibi.
0: Amfi sisteminin bir benzerini koruduk. Çocuklar böyle bir ortamda büyüdüler ve şehre alıştılar.
1: Köye dönmemek üzere.
0: Tabii, köye de bir daha dönmediler.
1: Doğru, çok doğru.
0: Köyle tüm bağlarını kopardık çocuğun. Ne oldu? Bugün köyleri kaybettik. Ülkemizin büyük bir kısmı boş. Şimdi diyoruz ki niye tarım ürünleri bu kadar pahalı? Nasıl ucuz olacak ki? Kimse üretmiyor ki artık.
1: Daha da ilginç bir şey. Köyde her doğan, yetişen, büyüyen atın arlamasını bilir.
0: Tabii.
1: Değil mi? Atı sulamasını bilir.
0: Tabii.
1: Atı terbiye etmesini bilir. Atı kaşarlamasını bilir. Kaşar bile önemlidir. Şimdi biliyor musunuz? Bunlarla ilgili üniversitelerde bölümler açılıyor artık. Yani siz atı narlamak için üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Geldiğimiz nokta bu yani.
0: Tabii.
1: Enteresan.
0: Şimdi geçen gün bir dostum diyor ki köye gittim diyor. Köyde hiç kimsenin diyor tavuğu yoktu diyor. Sordum yumurtayı nereden alıyorsunuz? İşte marketten alıyoruz dediler. Garibime gitti. Ben de Gümüşhane'ye gittiğimde bunu gözlemledim. Baktım evet gerçekten kimsenin tavuğu yok. Herkes marketten alıyor yumurtayı. Neden ama böyle? Çünkü o kuşak köy okullarında okumadı.
1: Doğru.
0: Şehirde okudu.
1: Doğru.
0: Şehirde okuduğu için köyle ilintileri koptu. Köyde bile yaşasa artık bazı şeyleri yapmıyor. Bir şehirli gibi yaşıyor köyde.
1: Yakında şehirden gelen sütle çocuklarını besleyecekler köylüler.
0: Evet. Zaten şu an olan o.
1: Öyle.
0: Çoğu hanede şey yok.
1: Ben Isparta sütçüler, Sarı Mehmetler, Dağ köyünden bir yerdenim. Ve bizim orada en meşhur, belki Türkiye'nin en önemli kekik üreticilerinden birisi bizim orasıdır. Kekiği topluyorlar satmak için, para kazanmak için kekik topluyorlar. Kendileri kekik içmiyorlar. Çay, Karadeniz'den gelen çayı şey içiyorlar. Ya diyorum bana bir kekik verin köye gitmişken. Nadiren bulunuyor ve bulunmuyor. Hepsini satmışlar hocam. Yani doğayla iç içeler ama doğayı yaşamakta zorluk yaşıyorlar. Entegrasyon sorunu yaşıyorlar yani doğayla ilgili.
0: Evet, hep öyleyiz yani.
1: Evet.
0: Bence bunda en önemli şeylerden bir tanesi bu köy okullarının kapanmasıdır.
1: Evet. Şimdi yavaş yavaş açmaya başladılar ama bildiğim kadarıyla son dönemde köylerde okullar açılmaya başladı. Yani
0: nüfus kaldıysa açarlar artık.
1: Ha, şimdi öyle bir sorun var. Biraz da nüfustan dolayı o taşımalı sisteme geçildi, doğru. Ama o da bir politikaydı yani. Yani iyi niyetli yapılmış ama sonuçları itibariyle zararlı olduğu ortaya çıktı yani. Ve biliyor musunuz şu anda mesela çok fazla orman yangınlarının olmasının sebebi de köylerin boşalmasından dolayı yani. Baş edemiyoruz yani.
0: Tabii.
1: Şeye bakmak lazım belki. Yani mesela 1930'lardaki orman yangınları, 40'lardaki orman yangınları, ki o zaman bu kadar teknolojimiz de yoktu. 60, 70, 80 böyle istatistiklere bakmak lazım. Ne kadar orman yangını çıkıyordu. Hatta daha da ilginç bir şey. Biliyor musunuz bizim oralarda keçi beslemek yasaklandı.
0: Ben keçi besleme yasaklandığında çocuktum. He. Dayım dedi ki keçileri satacağız dedi. Niye dedim dayı, yasaklandı oğlum dedi. Ben keçilerle yatardım bazen. Ağılda yatardım.
1: He.
0: Yani çok severdim keçileri. Özellikle yavruları.
1: Ağılda herkes bilmez. Ağıl yani keçilerin yatağı.
0: Evet. Annem çok kızardı çünkü keçi kokardım o zaman.
1: He.
0: Ağladığımı biliyorum.
1: Satıldığı zaman.
0: Tabii ilkokul ya 3'teydim ya 4'teydim ben. Çok küçüktü yaşım. Yani ağladığımı biliyorum keçiler satıldığı zaman.
1: Çünkü ciddi bir ünsiyet oluşuyor. Tabii. İlişki oluşuyor. Benim de keçilerim vardı. Bir de onlar böyle çok bağlı olurlar biliyor musunuz? Sevdikleri zaman sahibini çok
0: gelir zor. Yüzünüzü yalarlar.
1: Kesinlikle. Ben de yaşadım onu.
0: İlkokul 2'de 3'te biz keçiler üstüne binip dağa giderdik.
1: O kadar güçlü. Tekelere binerdik.
0: Her evin bir tekesi vardı 5-6 yaşlarında.
1: Tabii,
0: büyük.
1: Tabii.
0: Onunla giderdik daha.
1: Tabii
0: üstümüz başımız kötü kokardı.
1: Öyle tekeler kokar.
0: Yani biz keçileri tabii yasakladıktan sonra şimdi anladı ki artık devlet şu an anladı bunu ki keçiler ormana zarar vermiyor. Alttaki örtüyü yedikleri için yangını engelliyorlar.
1: İşte bu çok yeni bir olay yani.
0: Tabii. Bunu 30 sene sonra fark ettik. 30-40 evet. sene sonra fark ettik.
1: Doğanın şeyini bozduk. Dengesini bozduk.
0: Tabii.
1: Doğada var olan her hayvan kendi içinde bir denge sağlıyor. Yani mesela yılanın varlığı başka bir hizmet görüyor. Farenin varlığı başka bir hizmet Tabii. görüyor doğada. Arının varlığı, sineğin varlığı hepsi kendi içinde bir denge sağlıyor. Burada bunun bir tanesini bozduğunuz zaman mesela keklikleri yok ettiğiniz zaman
0: Keneler oluşuyor.
1: Bu sefer insanlar ormana çıkamaz hale geliyor. Tabii. Enteresan bir şey.
0: Tabii. Denge çok önemli bir şey. Bugün mesela bizim vakfımızın bir vakfiyesi var İzmir'de. Biz orada mesela organik tarım yapıyoruz. Kimyasal mücadele yapmıyoruz mesela. Ne kadar bölgede yılan var, fare var, yabani hayvan var bizim arazide.
1: He.
0: Kaçıyorlar, geliyorlar oraya.
1: Ha, temiz bölge.
0: Temiz bölge tabii, kimyasal atsak hepsi ölecek çünkü.
1: He. Peki şimdi mesela orada ne kadar büyüklüğü o arazinin?
0: Yaklaşık 60 dönüm.
1: Peki yani oradaki dengeyi nasıl buluyorsunuz? Diğer bölgelerde çok daha steril bir ortam. İşte ilaçlanıyor falan filan. Siz hiç ilaçlama yapmıyorsunuz. Denge nasıl gelişiyor kendi içinde? Döngü nasıl daha doğrusu? Ekosistem diyorlar ya.
0: Ekosistem tabii zaten şimdi şöyle. Her zararlının kendine ait bir zararlısı var.
1: Birbirini temizliyor zaten, dengeliyor.
0: Tabii, dengeliyor.
1: He.
0: Ama mesela tabii ürün biraz hasar görüyor.
1: He.
0: Ama o da olacak.
1: Tabii.
0: Çünkü her mahlukatın bir rızkı var yani.
1: Evet.
0: Biz diyoruz ki mahlukat hiçbir şey yemesin, hepsini biz yiyelim. Yok böyle bir dünya. Paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Yani. Paylaşmayı bilmezsek hep beraber hasta oluyoruz.
1: Doğru. Ne üretiyorsunuz orada?
0: Orası tamamen çorak bir araziydi. Şu an incir, zeytin ve badem var. Bunları yetiştirdik. Orman Bakanlığı'nın iyi bir uygulaması var. Orman Bakanlığı orman vasfını yitirmiş olan yerlere artık meyve fidanı üretimiyle alakalı izin vermeye başladı.
1: He.
0: Bizim orman kanununa göre bir orman yandığı zaman orada ne ağaç varsa tekrar aynı ağaç dikiliyor. Kanun bu.
1: Bu da enteresan bir şey. Hiç anlamadığım bir şeydir.
0: Yani kızılçam yandıysa kızılçam dikebiliyorsunuz.
1: Bir daha yansın.
0: Karaçam yandıysa karaçam dikiyorsunuz. Ben Suriye'de gördüm mesela. Suriye'de mesela ormanların tamamına yakını zeytinliğe çevirmişler. He. Devlet yapmış bunu. Kullanımı hakkında köylülere vermiş.
1: Bu kadar.
0: Mesela şimdi Karadeniz'de orman olur. Doğu Anadolu'da orman olur. İç Anadolu'da orman olur. Ama bakıyorsunuz bugün Manavgat'ta mesela geçen sene çok büyük bir yangın oldu. Söndürülemedi günlerce.
1: Doğru.
0: Şimdi Akdeniz'de bu yangını söndüremezsiniz. Akdeniz'de yani bölgede mesela arazi çok kıymetli. Tarım arazileri çok kıymetli. Ve çok az. Şimdi bu kadar orman yanıyor.
1: Akdeniz'de sıcak fazla olduğu için toprak, arazi kurak.
0: Tabii.
1: Yani o tutuşmaya çok hazır yani. Mesela Karadeniz'de orman daha sık ama daha az yangın çıkıyor.
0: Yanmaz. Karadeniz'de hiç yanmaz zaten.
1: Enteresan yani. Yani ormanın çokluğuyla ilgili bir şey değil. Orada ne ekip dikeceğinle ilgili bir şey.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii şu anda mesela Ege'de, Akdeniz'de orman bölgesine giderken jandarma araçları durdurur. Araçlardaki şişeleri alır.
1: He.
0: Cam şişeleri alır.
1: Cam şişe bile yangına neden oluyor.
0: Tabii cam şişeyi ışığı yansıtır ve yakar.
1: He.
0: Yani o kadar ki hassastır yangına yani. Bir müdahale edilmesine gerek yok.
1: Çünkü keçileri de temizlediler Akdeniz'de. Yani... Akdenizler yörüktür biliyorsun. Tabii. Ben yürüyüm. Tabii, yani tabii, orada tabii. Sen daha da araziyi dengeleyen keçi yollarını da kapatırsan o zaman yangına daha hazır hale geliyor yani.
0: Ya geçen sene İzmir'deki orman yangınında 8 şeritli otobanı yangın atladı.
1: Geçti yani karşı tarafa.
0: 8 şeritli yolun karşısına geçti, yaktı yani.
1: He.
0: O kadar büyük yangın oldu. Yani şimdi orman yangını öyle bir şey ki, yani biz zannediyoruz ki orman yangınlarında uçaklar, helikopterler sürekli çalışıyorlar. Bunların attığı suyla bu yangın sönüyor. Hayır, öyle bir şey yok. O su aşağı inene kadar zaten yarıdan çoğu buharlaşıyor. Şimdi orman yangınının sönmesi için rüzgarın terse dönmesi lazım. Başka türlü orman yangını sönmez.
1: Allah.
0: Tabii.
1: O zaman niye uğraşıyoruz diyorsunuz?
0: Mecbursunuz.
1: Yani, bir şey yapmak zorundasınız.
0: Tabii. Yani siz yavaşlatabilirsiniz. Hı. Ama o kadar büyük bir enerji ki o. Bizim vakfımızın aynı zamanda arama kurtarma birimi var.
1: Bizim vakfımız derken bu arada biz baştan söylemedik. İHA'nın yönetimdesiniz.
0: Evet, ben İHA'nın yönetim kurulu üyesiyim.
1: Vakfı derken İHA'yı kastediyorsunuz.
0: Evet, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ben yönetim kurulu üyesiyim.
1: Ben doğal akışı içerisinde oraya geleceğiz diye düşündüm ama direkt yangına geçtik. Ben yine biraz çocukluğunuza kalarak hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Sizin küçüklüğünüzden gelen bir ateşe ve suya karşı bir travmanız varmış.
0: Ha, evet.
1: Nereden kaynaklanıyor bu? Yangın demişken oraya da söylemiş olalım.
0: Yani çocukluğumda tabii bir orman yangının içinde kaldım ben.
1: Hmm.
0: Ondan ateşe karşı, orman yangınlarına karşı travmam var. Tabii her Karadenizlinin suya karşı, denize karşı travması vardır zaten.
1: Niye Karadenizler suyu sevmezler mi? Onlar yüzmezler mi daha çok?
0: Tabii her aileden neredeyse bir kişi ölmüştür Karadeniz'de yani. Bir anı vardır.
1: Hmm.
0: Bizde de benim abim dediğim işte teyzemin oğlu vefat etmişti Karadeniz'de.
1: Boğuldu yani.
0: Boğuldu evet.
1: Hmm.
0: O bir travma oluşturdu bizde. Mesela bizde anneler çocuklarına öncelikle suya girmemesi konusunda yemin ettirir.
1: He.
0: Herkes zanneder ki Karadenizler iyi yüzme bilir ama çok Karadenizli yüzme bilmez.
1: Bak Karadenizler kızmasın sonra sana.
0: Tabii. Çünkü annelerimiz yani işte sütüm emeğim haram olsun derlerdi yani direkt.
1: He, biliyor çünkü ne olacağını.
0: Korkar yani. He. Her Karadenizli kadın yani denizden korkar, çocuğunun gitmesinden korkar.
1: Şimdi bir ironi yapalım. Bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda arama kurtarma uzmanısınız. Yangından korkuyorsunuz.
0: Evet. Sudan da korkarım.
1: Sudan korkuyorsunuz. Nasıl arama kurtarıcısınız siz?
0: Ben Türkiye'nin işte ilk kentsel arama kurtarma ekiplerinde çalıştım.
1: Hmm.
0: İşte 99 depremlerinde. Tabi o zaman biz yabancıların yanında çalıştık.
1: Hmm.
0: Japonların yanında çalışmıştık. Kanadalıların yanında çalışmıştık. O zaman Türkiye'de arama kurtarma kültürü de yoktu, dernek de yoktu.
1: Hmm.
0: Bu konuda uzman ekip de yoktu.
1: Hmm.
0: Ondan sonra kendi yapılarımızı kurduk vakfımızın bünyesinde. İşte şu ana kadar Türkiye'deki depremlerin tamamından gittim ben.
1: Hmm.
0: Enkazdan korkmuyorum ama işte ama sudan korkuyorum yani.
1: Hmm.
0: Hala yüzme bilmem, denize girmem.
1: Evet.
0: Ondan sonra ateşten de korkarım, orman yangınına gitmem.
1: Hmm.
0: Bunlar benim zaaflarım.
1: Evet.
0: Ama alışmışız demek ki yani mesela depremden korkmuyorum. Yıkılmış binanın enkazına çok rahatlıkla girerim. Ama su ayrı bir şey, ateş ayrı bir şey.
1: Doğru.
0: Bu ikisi çok ayrı. Bu ormanların yanmaması için yani ne gerekiyorsa yapılması lazım.
1: Niye bunu yöneticiler düşünemiyor mu? Sen düşünüyorsun da.
0: Bizdeki orman kanunu 1930'larda hazırlanmış, hiç değişmemiş.
1: Çok iyi hazırlamışlar demek.
0: Çok sert. Mesela şöyle düşünün.
1: Sertliği ormanı yakmamak üzere, ormanı yıpratmamak üzere hazırlanmış.
0: Tabii mesela orman yangınına sebep olan kişiye af çıkarılamaz.
1: He.
0: Mesela şimdi afla alakalı işte barış sürecimiz var malum.
1: Hı-hı.
0: Mesela bu barış sürecinde çıkaracak kanunlar... Orman yakanlar için çıkarılamaz, biliyor musunuz?
1: Fatih'in torunuyuz. Fatih öyle diyor ya.
0: Yani anayasada böyle bir madde var.
1: Yaş kesene başı kesilir.
0: Mesela orman yangınına sebep olan bir kişinin ailesinden hiç kimse devlet memuru olamaz. Ormanla alakalı çok sert kanunlarımız var bizim. Ama bir de tabii anlaşılamayan kanundan yerler de var mesela. Ne yanarsa o dikilecek diye bir kanunumuz var. Şimdi bu iğne yapraklı bitkilerin söndürülmesi neredeyse mümkün değil. Çıralı oldukları için.
1: Çam gibi, çam. Ardıç gibi.
0: Tabii.

0: Bunlar yerine biz çok rahat da meşe de dikebiliriz.
1: Ya da zeytin.
0: Ya da zeytin de dikilebilir.
1: Yerine göre hangi bölgeye ne uyuyor?
0: Ahlet dikilebilir, alıç dikilebilir, orman bitkisi olacak, meyve veren bir sürü alternatifimiz

0: 70'lere kadar bizim köyde bir tane elma ağacı yok yani. Elma kültürü yok. Sonra birisi elma getiriyor, dikiyor. Ha, diyorlar ki bizim orada elma oluyormuş. Tabii. İşte devlet burada ihtiyaç yani. Yani kaymakamlık, Tarım Bakanlığı burada ihtiyaç. Ve şu anda tabii her meyve her yerde var ama daha çok çalışmak gerekiyor. Onun için bunları söylüyoruz.
1: Rahmetle anıyorum. Benim teyzemin eşi, Yükselen iştemiz, ziraat mühendisiydi. Benim babam ilk öğretmenliğinde 1950'lerde Mardin Nusaybin'de görev yapıyor. Orada fıstığı görüyor.
0: He.
1: Oradan menengiçe aşılandığını da görüyor. Hı. İşte anlatmıştı bana. Gümüşhane'ye gelmiş, her taraf menengiç. Bizde de çok menengiç var. İşte eniştem de o zaman ziraat mühendisi, Gümüşhane'de görevli diyor. Ya ben diyor kalem getirsem bunları aşılasak, getir diyor, ben aşılarım diyor rahmetli.
0: Kalemin ne olduğu bilinmez hocam.
1: Ha, kalem dediğimiz işte aşı yapılacak materyal.
0: Yani şeyden bir tane küçük bir dal getiriyor. Küçük bir, ne diyelim, 5 santimlik bir çam fıstığından bir dal kesiyor, onu getiriyor, monte ediyor.
1: Evet.
0: Menengiç ağacını monte ediyor. Buna kalemlemek veya işte aşılamak diyorlar.
1: İşte Mardin, Urfa tarafından getiriyor kalemleri. Gümüşhane'de aşı yapıyorlar menengiçleri. Şu an onlar kocaman ağaçlar, meyve veriyorlar. Gümüşhane gibi bir yerde.
0: Bunu söylemişken aklıma hemen şey geldi. Biliyor musun, mesela Türkiye şu anda ciddi manada hurma ithal ediyor. Hepimiz Ramazan'da hurma yiyoruz. Bir şekilde artık alışık, biz de hurmacıyız. Hatta normal günlerde de hurma yiyoruz. Çünkü çok besini yüksek olan bir şey. Türkiye'de hurma bahçelerimiz yok bizim. Peki hurma Türkiye'de olmaz mı? Ya Urfa'nın hemen öbür tarafı Suriye'de oluyor. Yani arada bu tarafta olmuyor. Niye? Ekmek kültürü yok yani. Ben iklimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece onun ön ayak olması meselesi yani.
1: Ya şu anda mesela İstanbul Kartal sahilinde hurma ağaçlarına gidip görebilirsiniz.
0: Veriyor mu hurmada?
1: Tabii tabii veriyor. Kartal'dan ta şeye kadar.
0: İstanbul'da oluyor hocam.
1: Bostancı'da sahilde gördüğünüz o palmiye şeklinde gördüğünüz ağaçların çoğu hurmadır.
0: Ve hurma veriyor.
1: Vatan Caddesi'ndeki aradaki ağaçların çoğu hurmadır.
0: Hurma verdi mi hocam?
1: Var var, kocaman salkınları şu an var. Ben dün gözlemledim. Ama mesela İstanbul'da hurma tatlanmaz. Meyveyi verir ama tatlanmaz. Çünkü hurmanın olgunlaşması için 45 derece sıcaklığa ihtiyaç var. Hmm. Bu sıcaklığı mesela İstanbul tamamlayamadığı için İstanbul'da tatlamıyor. Ama meyveyi görebiliyorsunuz. Urfa'da olur. Olabilir.
0: Olur.
1: Yani teknik olarak Urfa'nın sıcağı yeterli. Ama tabii onu uzmanları tekrar değerlendirmeli.
0: Tabii.
1: Benimki literatür bilgisi.
0: Ben bunlar. De genel söylüyorum tabii ama niye olmadığını sorgulamamız lazım. Yani.
1: Mesela ben Somali'de çalıştım ziraatla alakalı. Orada biz mesela hurma hocam, yetiştirdik ama hurmalar tatlanmadı hocam.
0: Siz üniversitede ne okudunuz?
1: Ben üniversitede fizik okudum.
0: Bir dakika, siz tamam fizikçisiniz diyelim.
1: Yok ha? Fiziği bitirmedim, yarı fizikçiyim ben.
0: Tamam ama bir de açık öğretimde bir bölüm.
1: Kamu yönetimi mezunuyum.
0: Siz kamu yönetimcisiniz diyelim, fizikçisiniz. Bu kadar ziraat bilgisi nereden hocam ya? Siz ziraatçı mısınız yani? Köy çocuğu olmak bunlar için yetmez hocam bunlar.
1: Köy çocuğuyuz.
0: Ama çok fazla ziraat bilginiz var yani. Herhalde çok fazla ziraatçilerle fazla mı oturup kalkıyorsun?
1: Ya baba, o da babadan geliyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Yani baban senin öğretmen ama.
1: Tabii öğretmen ama benim babam, yani şöyle düşünün, her bahar başladığında biz babamla meyve ağacı dikerdik.
0: Hmm.
1: Biz doğum günlerimizde babamız bize yani getirip çikolata, şeker falan almazdı. Bir fidan getirirdi. Hadi bugün sizin doğum gününüz. Doğum günün için bir fidan dikerdik.
0: Süper. İşte örnek alınacak bir şey söyledin şu anda bize.
1: Mesela
0: çok önemli bir
1: gümüş şey. Gümüşhane hiç olmayan meyveleri babam getirir dikerdi. Bize anlatırdı.
0: He. Ben de torunuma böyle bir ağaç diktim. Hatta fotoğraflarını çektim. Doğum günüyle ilgili. Şimdi o elma ağacı bayağı bir büyüdü hocam yani. Ama yani bu kadar çok bilinçli yapmış değilim ama güzelmiş.
1: Tabii bir de benim dayım var. Rahmet olsun ruhuna.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Albaydı Zeki dayım. İstanbul'da yaşıyordu. O kadar meraklıydı ki evinde küçük bir bahçesi vardı. Orada fidan yetiştirirdi. Parklara giderdik herde onları.
0: He.
1: Boş bulduğu her yere giderdik herde.
0: Subhan, şu bilince bak ya. Yani.
1: Tabii yaşlıydı. Çağırırdı beni, gel derdi evladım. Bugün fidan dikeceğiz seninle. Giderdik onunla filan dikerdik sağa sola filan. Çocuk yani ortaokulda, lisedeyken de ben yine İstanbul'da devam ettim bu işlere bir şekilde. Tam biraz da merak yani sonuçta. Okumakla da alakalı bir şey. Merak ama, ve okumak.
0: Ama çok fazla bilgi var. Yani meydan Rus'tan mı öğrendin hocam bu işleri? Yani askerlik okumalar zannetmiyorum.
1: Anlayacak. Ben ziraate de başladım. 2 yıl devam ettim. Sonra hocam dedi ki, evladım dedi, sen dedi okumana gerek yok dedi. Sen yeteri kadar bilgin var. İstanbul'dan gidip geliyordum.
0: He.
1: Gelmesen de olur dedi bana.
0: O zaman yeri gelmişken bunu ileride sormak istiyordum ama o zaman bize şey anlatır mısın? Bugüne kadar kaç tane ziraat fakültesi kurdun? Kurduğun fakültelerde anlat bize. Mesela

0: Somali.
1: Yani tabii onu vakıf olarak kurduk biz.
0: Olsun olsun ama vakıfta bu işi yürüten sizsiniz yani. İşin başını yani, çeken sizsiniz.
1: Ekip başı olmamla beraber tabii bu bir ekip çalışmasıydı.
0: İyi ekip, ziraatçı ekipler çalıştırdınız biliyorum.
1: Tabii. Çalışan arkadaşlarımın hepsi benden daha fazla bilgiliydi. Hepsi benden daha fazla yetkiliydi.
0: Ama ziraat kültürünü siz getirdiniz vakfa.
1: O olabilir. Ben iyi ekiplerle çalıştım. İyi dostlarla çalıştım. Rabbim beni iyi kullarıyla karşılaştırdı. Öyle
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Biraz Somali Ziraat Fakültesini anlatın bize hocam. Kurduğunuz.
1: Yani şöyle, 2011'de biz Somali'ye gittik. Tayyip Bey'den bir önceki uçakla gittik.
0: Bu arada bir parantez açalım. Somali, yani siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz için bunu söylememizde fayda var. Somali'de Ziyad Berri diye bir devlet başkanı vardı. Bu devlet başkanı görevi bıraktıktan sonra ya bıraktırıldıktan sonra Somali iç savaşından sonra ülke 20 sene devletsiz kaldı. Başsız kaldı. Ülkede hep iç savaşlar. Zaman zaman Etiyopya ile savaşlar falan. Ve ülkede bir kaos var. Birleşmiş Milletler hakim olamadı geldi. Birleşmiş Milletler çıkmak zorunda kaldı falan. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bakanlarıyla birlikte, ailesiyle birlikte bir uçak dolusu insanla Somali'ye indi. Ve doğru dürüst havalanı yok. Korkunç bir risk alarak yani.
1: Keçiler geziyordu havalimanında.
0: Keçiler geziyordu.
1: Uçak inmeden önce keçiler çıkarıldı.
0: O ziyaretle Somali devleti, yeni modern Somali devletinin temelleri atıldı. Bugün Türkiye'nin Somali'de bir üssü varsa temeli böyle atıldı yani. Bugün Somaliler Türkiye'yi çok seviyorsa o risk alınarak alındı. Çok ilginç bir şeydir. Burada yeri gelmişken bir şey daha söyleyelim. Bu da önemli. Sizin Somali'ye 2011 ziyaretinizi dinleyeceğim ama yine bir Somali ziyaretinde o sırada şey oluyor. Suudi Arabistan kralı vefat ediyor. Bu arada Somali'de ziyaretler bitmiş, Türkiye'ye dönecekler. Havada şey öğreniyorlar işte. Suudi Arabistan kralının vefat ettiğini. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çevirin uçağın yönünü diyor Suudi Arabistan'a. Diyorlar ki efendim protokol var. İşte haber vermedik. Önceden haber vermemiz gerekiyor. Ne protokolü ya diyor, cenazeye gidiyoruz diye. Cenaze namazına gideceğiz diye protokol mudur? Uçağın yönünü değiştirerek havada ve cenazeye gidiyorlar. Tabii bunların hepsi şeye yazılıyor. Suudi Arabistanlıların hafızasında. Bugün Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasında bir yakınlaşma olmuşsa geçmişteki bütün sıkıntılara rağmen bunların da bir miktar faydası vardır diye düşünüyorum. O Kaşıkçı olaylara falan ortalıkta bir sürü gerginlikler oluşturdu. Ama Somali'ye dönecek olursak Somali bugün devlet olmaya çalışıyor. Hala da tam her şey oturmuş değil. Ama iyi bir noktaya da geldi, onu söyleyeyim yani. Çok iyi noktaya geldi ve Somali Etiyopya arasında da sürekli gerginlik olan iki ülke ve çünkü Etiyopya denize açılmak istiyor. Denizi yok. Somali'nin denizi var. Yine savaş çıkma aşamasındaydı. Sayın Cumhurbaşkanı iki ülkenin başkanlarının ellerinden tuttu. Oturun bakalım şu masaya. Gelin bir barış imzalayalım. Ne istiyorsun? Senin neye ihtiyacın var? Senin neye ihtiyacın var? Anlaştırdı bunu ve şu anda Somali-Etiyopya ilişkileri tarihte ilk defa bu kadar iyi yani. Aynı şekilde Mısır-Etiyopya ilişkileri. Büyük bir baraj kuruldu arada Etiyopya içerisinde. Orada da ciddi gerginlikler var. Mısır o barajı vurmayı tehdit etti. O barajı vuracağım uçakla dedi. Havadan patlatacağız onu. Baraj patlasa bütün Mısır'ı su basar. Öyle de bir risk de var yani. Burada da yine Türkiye çok ciddi roller oynadı yani. Demek siz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da önce gittiniz yani. Yani altyapıyı siz oluşturdunuz. Onu bilmiyorduk hocam.
1: Yok yok. Biz ilk uçak yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kalktı.
0: He.
1: Tabii. İlk uçak Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kalktı. Çünkü uçak seferi yoktu o ülkeye.
0: Doğru.
1: Herhangi bir ülkeden oraya ulaşmanız mümkün değildi. Türkiye'deki bütün bakanlıklardaki bürokratlar o uçakla gittiler, ilk uçakla. Uçağın yarısında da teknisyen vardı. Hmm. Uçakta herhangi bir arıza olursa orada tamir edilsinler diye. Yani
0: kalkarken uçağı yeniden gözden geçirecek teknisyenler de götürdüler.
1: Tabii. Ha. Çünkü teknik ekip yok gittilen yerde.
0: Doğru.
1: O seyahat sırasında şeyi gördük yani. 15 gün boyunca yeşil bir yaprak dahi görmedik ülkede. Yani biz sadece Mogadişu'da kalmadık, araziye de çıktık.
0: Hmm.
1: O kadar büyük kuraklık olmuş.
0: Kuraklık vardı ve insanlar kuraktan kırılıyordu yani o dönemde.
1: Tabii.
0: Ben hatırlıyorum.
1: İnsanlar önünüzde ölüyordular. Tabii. Yani Cumhurbaşkanımızın gittiği uçakla gittiği dönemde ülkede asker yok. Polis yok, güvenlik yok. Devleti tanımlayabilecek hiçbir şey yok.
0: Devlet yok çünkü.
1: Tabii. Biz mesela gittiğimizde tarım ekibindeydik. Tarım komisyonu olarak Tarım Bakanı'yla muhatap olduk. Tarım Bakanı'yla bir ağacın altında oturduk. Bakanlık binası yoktu Tarım Bakanlığı'nın.
0: Evet.
1: Yani Cumhurbaşkanımız gittiğinde böyle bir ülkeye gitti yani. Ve kimin kimi vurduğu belli.

0: olmayan bir ülke.
1: Hocam tam korkmuş da bu şartlarda, bu şartlarda bir gün Somali bir arkadaşla oturuyoruz, toplantıdayız. Bana dedi ki Türkiye'nin Somali'deki menfaatleri falan filan, benim beynim attı. Dedim ki bir dakika ya, ne menfaati ya, neyiniz vardı Türkiye'nin menfaat olacak, ayıp yani. Bana dedim uluslararası ilişkiler jargonuyla konuşma dedim, biz Müslümanca konuşalım gel. Biz oraya sırf sizi sevdiğimiz için, sizin Müslüman olduğunuz için, siz insan olduğunuz için, sizin 20 senedir devletiniz olmadığı için geldik. Ve bir risk alarak, koca başbakan risk alarak oraya geldi. Yani o zaman Cumhurbaşkanımız başbakandı.
0: O gün itibariyle Somali'de herhangi bir yeraltı madeni yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Yeraltı zenginliği yok. Zaten olsa 20 yıl orada savaş olmaz.
1: Tabii.
0: Gelir derdi orası birinin sömürgesi olurdu.
1: Tabii.
0: Orası hiçbir şey olmayan bir ülke.
1: Onun için kimse fazla ilgilenemedi yani. İlgilenmediği bir yer yani.
0: Tabii. Yani orada şimdi Sierra Leone'daki gibi elmas olsaydı, tabii, orası sahipsiz kalır mıydı?
1: Tabii.
0: Ya da Kongo'daki gibi altın olsaydı, orada sahipsiz kalır mıydı?
1: Ama şu anda Kızıldeniz'de Türkiye'nin en önemli üssü, yurt dışındaki en önemli üssü, uzay üssü Somali'de şu anda. Bilmeyenler için söylüyorum yani. Nereden nereye gelindi ama yani. Çok önemli bir şey.
0: Tamam.
1: Şimdi dönelim şeye hocam. Sen şu ziraat fakültesini nasıl kurdun bir anlatsana. Bir kere hani toprak taşıttırmışsınız, toprak arazi oluşturmuşsunuz. İstanbul'a getirdin, Somali çocuklar nasıl kaçtılar hepsi? Şunu senden dinleyelim.
0: Ya tabii biz İnsani Yardım Vakfı'yız. Sonuç olarak siyasi ilişkiler, devletin ilişkileri, insani yardım faaliyetleri bizim ilişkilerimiz.
1: Herkes kendi işini yapıyor yani.
0: Tabii. Orada devlet de çok büyük işler yaptı. Mesela devlet orada bir hastane yaptı. O hastaneyi yapmasaydı biz orada hiçbirimiz kalamazdık. Bir ülke düşün, hiç doktor yok. Hiç doktor yok. Hasta olduğunuz zaman yok, bittiniz yani. Yani o hastane ne zaman açıldı? 2015 ya da 16'larda açılmış olması lazım. Yanlış hatırımda kalmadıysa. O tarihe kadar hasta olmamak için dua ederdiniz orada yani. Yani hiçbir tedavi alma şansınız yok yani. Uçak seferleri zaten doğru düzgün yok. O hastane yaklaşık 10 bin metrekare temel üzerine oturan çok modern bir hastane kurdu hükümet orada. Yani on binlerce insanın hayatını kurtardılar Somali'de. Yol diye bir şey yoktu. İç savaş döneminde yollar çok büyük hasar görmüştü. Bütün o yolları bizim hükümet yaptı. O ülkede 20 yıldır çöp toplanmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman bütün ekiplerini oraya götürdü. Tam bir yıl boyunca şehri temizlediler. Şehir pırıl pırıl oldu. Tüm şehrin belediye hizmeti bile buradan gitti. Çöp konteynerleri, çöp kamyonları, ondan sonra personel.
1: Ya şeyi merak ediyorum. O gün hiçbir şey olmayan bir ülkede, hani ben bunu savunmasını yapıyorum ama siz nasıl anlatıyordunuz? Niye yapıyoruz biz bu işleri orada yani?
0: Ya tabii biz insani yardım kuruluşu olarak,
1: devlet olarak,
0: biz kendi işimizi yapıyorduk da bir devletin bunları yaptığı tarihte başka bir yer yoktur.
1: Değil mi yani?
0: Tabii. Tarihte bir devlet gitsin, başka bir devletin çöpünü toplasın, sokağını yıkasın, insanlığı tedavi etmek için hastane kursun, o hastaneye onlarca doktor, onlarca hemşire göndersin.
1: Şu anda halen Somali ordusu Türkiye'de eğitim alıyor.
0: Tabii, askerini eğitsin, polisini eğitsin.
1: Tabii, tabii.
0: Ondan sonra yeniden bir devlet kurdu bizim hükümet orada. Bunun karşılığında bu ülkede petrol mü var? Yok. Doğalgaz mı var? Yok. Altın mı var? Maden? Hiçbir şey yok. Zaten dünya paylaşılmış, Afrika tamamen paylaşılmış bir kıtadır. İşte bir kısmı Fransız sömürgesidir, bir kısmı İngiliz sömürgesidir, bir kısmı işte şunundur, bunundur. Bir tane ülkenin sahibi yoktu. Kimse yüzüne bakmıyordu bu ülkenin. Çünkü o ülkeden bir menfaatleri yoktu. Yani git seni alıp götürecek ülkesine. Hiçbir şey. Balık, işte denizinde balık var. O da ne olacak yani? Onun için gidilmez o ülke. Çünkü aşırı bir terör var. Aşırı bir iç savaş var. 20 yılda mesela Mogadişu savaş öncesinde Afrika'nın Beyrut olarak geçiyor.
1: Lüks bir yer yani.
0: Çok. Yaşam standartı son derece yüksek bir yer. Mesela şöyle söyleyeyim, orada bir bombalı saldırı, bomba patlamıştı yolda. Çok büyük bir bomba patlamıştı. Dediler çok büyük bir çukur açıldı. Biz de Türk'üz ya, gittik bakalım dedik nasıl bir bomba patlamış. Ha, gittik, koca bir çukur, altta bir tünel var yolda. Dedim bu ne tüneli? Dediler o bizim altyapımız, kanalizasyonumuz bizim tünel şeklinde. Düşünebiliyor musunuz? Tünel şeklinde bir altyapı sistemi var orada, Ruslardan kalma.
1: Hmm.
0: İstanbul'da yok bu. Biz hala künk döşüyoruz. Yani Mogadişu aslında çok modern, çok güzel bir şehirmiş zamanında. Tabii bu iç savaşta yok edilmeyen bina kalmamış yani 20 yıl boyunca. Yani iç savaşları Allah kimse imtihan etmesin. Ne de kimsenin başına.
1: Suriye'de gördük onu, yakında gördük.
0: Tabii,
1: binalar, her şey
0: yerinde. Suriye'de bu.
1: Hocam gördüm. Şeye dönelim. Programın sonuna doğru geliyoruz. Ziraat Fakültesi nasıl kurdun?
0: Evet.
1: Onu anlat.
0: Şimdi tabii oraya gittik biz. İnsanlara gıda dağıtmak için gittik. Gittik ama pazarda gıda yoktu. Benim cebimde ekip başıydım. 100 bin dolardan fazla para vardı. Bir tane makarnayı almak için yaklaşık bir tane makarna bulmak için saatlerce dolaştık. Bir tane makarna bulamadık. Ben o zaman paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrendim yani. Yani paranın bir anlamı yok yani. Eğer onunla bir metayı satın alamıyorsanız o bir kağıt parçasından ibaret.
1: Çok felsefi bir şey söyledi.
0: Tabii şimdi orada bu kadar insana gıdayı o zaman ne yaptık? Gemilerle getirdik biz. Vakfımızın gemileri vardı o zaman. Mavi Marmara'dan sonra elimizde kalan gemilerle biz oraya gıda taşıdık. Orada da enteresan bir şey anlatayım. Gemileri oraya yaklaştı. Ben gemileri karşılayan ekipteydim limanda. Gemilerden malı limana indirdik. Fareler mala saldırdı.
1: Açlıktan.
0: Açlıktan farelerin ben gemiden inen çuvallara saldırdığını gördüm. Askerler onları vurdu.
1: Silahla.
0: Silahla vurdu. Yani açlık böyle bir şey yani. Hayvanlar bile açtı yani.
1: Subhanallah.
0: Ve enteresan işte. Hani nasıl Bosna'da ambargo koydu Birleşmiş Milletler. Ne dedi? Dedi ki burada iç savaş var. Buraya silah girişi yasak. Ama silah Sırplarda var.
1: Doğru.
0: Boşnaklarda hiçbir şey yoktu. Ve orada Sırplar Boşnakları öldürdüler. Burada da Birleşmiş Milletler'in ambargosu vardı. İç savaş. Limanları kapatmıştı Birleşmiş Milletler ya. İç savaş vardı, insanlar aç kardeşim.
1: Doğru.
0: Aslında bu ambargoyu da bizim hükümet kırdı yani.
1: Doğru.
0: Ha biz orada şunu gördük. Paranın bir anlamı yok. Taşımayla da bu insanları doyurmanın imkanı yok. Ülkenin iç kısımlarına girdiğimiz zaman çok iyi bir toprak yapısına ve iklim yapısına sahip olduğunu gördük.
1: Antalya toprağı gibi değil mi? Çok, yani birkaç verim, çok verim alınabilir.
0: Tabii tabii. Yılda dört ürün alınabilecek bir toprak. Su seviyesi. Bizim mesela kuraklık öncesinde orada açtığımız kuyular kuraklıkta kurumadı Somali'de. Somali'nin yeraltı su seviyesi Türkiye'den çok yüksektir. İki yıl yağmur yağmayan bir ülkede bizim açtığımız su kuyuları kurumamıştı. Yeraltı suları bu kadar değerli olunca biz dedik ki burada tarım yapılabilir. Önce çiftçi eğitim merkeziyle başladık, tarım okulu. Tarım okulu projemiz bizim ödül aldı zaten. En iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü aldı.
1: Somali'de.
0: Türkiye'de.
1: Türkiye'de.
0: Evet. Tüm STK'ların yaptığı çalışmalar arasında. Bizim tarımla ilgili projeksiyonumuz 15 yıllık bir projeksiyon yaptık. Önce çiftçi eğitim merkezi, daha sonra ziraat lisesi, daha sonra ziraat fakülteleri şeklinde bir planlama yaptık. Şu an 15. yılında bu proje. Sürdürülebilirlik açısından tahmin ediyorum Türkiye'deki en uzun soluklu projelerden birisidir.
1: Mezun verdiniz mi hocam?
0: Tabii ilk mezunlarımızı 2018'de verdik biz üniversiteden. İlk mezunlarımızı Türkiye'ye getirdik. Yüksek lisans ve doktoralarını burada bitirdiler. Şu an mesela Somali'de ilk dönemlerdeki hocalarımızı biz Türkiye'den götürüyorduk. Türkiye'deki üniversitelerden, ziraat fakültelerinden hocalarımız gittiler sağ olsunlar. İsimlerini anmakta onların hatıraları açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'den Profesör Doktor Turan Katar hocamız, Osman Gazi Üniversitesi'nden. TAGEM'den, Eskişehir TAGEM'den Savaş Belen hocamız. Çok büyük emekleri oldu orada. İşte Bolu'daki Abant Baysal'dan hocalarımız vardı, Ankara'dan. Dönem dönem geldiler, ders verdiler sağ olsunlar. Tarım Bakanlığı'ndan Erdoğan Bey, Sami Bey, Galip Bey, Fikret Bey, Halim Bey çalıştılar ziraat mühendisi olarak bölgede. Yani Türk ekibimiz çok güçlü bir şekilde çalıştı orada. Yani biz gidip 3 gün kalıp gelmedik yani orada. Çok uzun süreli kalmalarla bu eğitim sürecini devam ettirdik ama bugün geldiğimiz noktada artık gitmiyorum ben Somali'ye çoğu zaman. Çünkü artık Türkiye'den yetişen mezun olan çocuklarımız Türkiye'de yüksek lisans ve doktoralarını bitirirler, orada hoca oldular artık.
1: Çok az bir sürem kaldı ama şey anlatır mısın? Bir grup öğrenci getirmişsin İstanbul'a. Sonra onların hepsi yani şeyi terk etmişler, okulu terk etmişler. O nasıl oldu?
0: Ya ilk ekibi biz getirdik, Türkiye'de gittik. Çünkü hiç yağmur yağmıyordu orada. Sıkıntı vardı. 15 öğrenci getirdik. Bunların 10 tanesi kaçtı. Avrupa'ya kaçmaya niyetlendiler. Tabii yakaladık hepsini.
1: Nerede buldun onları?
0: Taksim'de, tarla başında. Neyse.
1: Gittin aradın onları yani.
0: Tabii aradık, bulduk.
1: Parantez açayım. Şimdi bu insanları getiriyorsunuz. Eğitip tekrar Somali'ye geri göndereceksiniz. Pasaportlara da el koyuyorsunuz ki aman bir şey yapmasınlar, kaçmasınlar yani bağlı kalsınlar falan. Pasaportlarını da bırakıp kaçıyorlar, Avrupa'ya kaçıyorlar yani. Ben de buna benzer birkaç tecrübe yaşadığım için söylüyorum.
0: Neyse onlar, o çocuklardan 5 tanesi sebat ettiler, şu an hoca oldular.
1: Profesör oldular.
0: Tabii.
1: Taksim'den topladı çocuklar. Hocam size doyum olmaz. Bir programın sonuna geldik. Bizim programlar böyle de çok çabuk biter. Fark etmezseniz bittiğini. Ama sizden bir söz almak istiyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu maç burada bitmez diyelim dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten güzel oldu. Önce hakkınızı helal edin. Size çok duygulu anlar yaşattık. Köyünüze geri götürdük sizi. Ama eminim dinleyicilerimiz de çok memnun kalmışlardır. Tekrar bir program yapmak isteriz eğer söz verirseniz bize.
0: Olur inşallah. Olur.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Aziz dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

Radyo 1. Saat 3. Haberler. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşımın sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2020